0: faal futbolcu. Bundan dolayı hapse girdi. Bahis oynama iddiasıyla hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan iki futbolcu hapiste yattı ve tahliye oldu. Yani bu sistem iç içe geçen bir sistem olduğu için sadece hakemler üzerinden değerlendirme yapmak evet, ama en önemlisi bu tabii futbolu yöneten, futbol
1: yani burada şöyle deniyor
0: yöneten...
1: galiba, hakemlerin klasman değişikliğinde evet. Bir üst klasmanı özellikle şimdi, Süper Lig'deki maçlarda görev almaları
0: için. Ama şimdi şöyle bir şey var tabii ki zaten bu tartışılıyor. Yani hakemlerin deneyimsiz, başarısız olması, hatta FIFA kokartta hakemimizin kalmaması eleştiriliyor. Daha önceden Dünya Kupası finali yöneten, Şampiyonlar Ligi finali yöneten, UEFA Kupası yöneten, finali yöneten Türk hakemliğinden...
1: Evet.
0: İkinci ligde maç yönetemeyen hakemin Süper Lig'deki işte bir derbi karşılaşmasına verilmesi tartışılıyor. Adam kollama dediğim ifade ettiğim şey bu zaten. Bugün nasıl fon meselesinde hep diyoruz ya, içeriden bilgi alarak mı acaba bu fonları sattı ve bir gelir elde etti? Bu da evet. Aynı bu farklı evet. Bir şey değil.
1: Hatta suçlamalarla ilgili biletimiz var, onu da getirebiliriz hemen rica edeyim yönetmen arkadaşım Gökhan'dan. Hakem listelerine müdahale edildiği iddiası var. Gerekçesiz klasman dışı bırakıldığı iddia ediliyor bazı hakemlerin.
0: Hakemliği bıraktı. 24 hakemliği yılları... bıraktı iki tane. Hakemimiz evet. bunu gerekçe göstererek iki tane hakem ki FIFA kokarttı ve üst düzey maçlar yönetmiş hakem bunları gerekçe göstererek düdüğünü astı.
1: Sistematik görev verilmeyenler oldu içlerinde. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı söyleniyor. Hakem sınavında sorulara ve notlara müdahale edildi. Bu önemli bir şey.
0: Mesela
1: burada...
0: geçen yıl şunu tartıştık. Bir tane hakemimiz İngilizce bilmediği gerekçe İngilizce bilmiyordu. Sırf memleketinden dolayı yönetmemesi gereken bir maçı yönetti Türkiye'de. Bir derbi maçını yönetti. Ya geçen yıl ya önceki yıl. Ve çok tartışıldı. Denildi ki ya İngilizce dahi bilmiyor. Memleketinde işte bilmem ne iş yapıyordu. Ama sırf TFF onu aldı. Memleketinden dolayı işte hakem yaptı. Üst klasman hakemi yaptı ve derbi maçına atadı tartışması ne yaşadık biz bu ülkede.
1: Doğru.
0: O yüzden bu ayrıcalıklı davranma sadece alt liglerdeki değil ki bir de alt liglerde biliyorsunuz sadece Süper Lig'de tabii bu bahis olayları çok fazla göze batacağı için çok fazla olmuyor. Ama alt liglerde bunlar daha yüksek miktarlarda oluyor ve bunların içine ne yazık ki futbolcular, futbolu yönetenler ve hakemler de dahil olabiliyor.
1: Şimdi bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiası ile ilgili Hakem Ali Tuna'nın şikayet ifadesi zaten burada bilirkişi raporuna da
0: sadece
1: yansımış.
0: Bu sadece futbolda yok. Basketbolda da böyle. Basketbolda da antrenörler lisans alabilmek için birilerini tanıdık olması
1: ya şimdi
0: gerekiyor.
1: Şöyle,
0: tanıdıkla.
1: Ahlaki
0: yani,
1: demiyorum da ne yazık ki böyle torpil benim evet, tanıdığım, benim tercih
0: bakın,
1: ettiğim. Bunun dışında
0: bunu yaşıyoruz, görüyoruz,
1: soruya,
0: böyle şikayetler
1: ama
0: geliyor.
1: Soru kağıdına başkasının bir şey yazması iddiası ya da sorunun verildiği iddiası daha başka bir hakemeye girer doğruysa. Şöyle diyor mesela Hakem Ali Tuna, sınav evrakım gösterilmeyince ve atletik teste katılmam engellenince. Evet. Çünkü iki ayrı sınav oluyor hakemler. Bir fiziksel evet. Performansları ile ilgili, kuralları hakimiyetle ilgili. Bir de teorik olarak yazılı evet. Sınav. Hakemliği
0: ama mesela atletik ya tabii o yazılıda
1: bunun üzerine,
0: da müdahale...
1: Yani daha sonra işte bunu bu bir talepte bulunuyor sınav kağıdının incelenmesi. Onu bilirkişi evet. İnceliyor ve onun yerine tekrar başkası tarafından sınav kağıdının doldurulduğu
0: sınav kağıdının
1: ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Bu sefer de oradan zaten hani devre dışı kaldığını iddia ediyor.
2: Mesele ne burada Can? Mesele ne? Yani tanıdığım hakemi hakem yapayım mı? Yoksa
0: ama
2: biraz
0: işte
2: daha çok... ileri bir durum.
0: Ama burada işte
1: yani
0: buradaki...
1: futbolu etkileme, ligi
2: yani
1: etkileme.
2: Sonuçta
1: onu mu
2: kastediyorsun? Arkadaşım
0: sadece futbolu etkileme değil ama.
2: Hakem olsun yoksa
0: bakın,
2: müsabaka sonucunu etkilemek.
0: Çok
1: evet,
0: yani.
1: Zaten
0: bir büyüklük var.
1: O da kritik.
0: Çok büyük bir finansal büyüklük var. Ve buradan elde edilen gelirler gerçekten bizim... Yani burada fon tartışıyoruz ya 20 milyar dolar.
1: Bir adım geriye gelebilirsin.
0: Bir futbolcu,
1: yok geriye geriye lütfen.
0: Bir futbolcuya veriyor. Bakın evet. Bir takım bir futbolcuya 100 milyon euro... para verebiliyor transfer için. 101 futbolcuya veriyorsunuz. Ve Türkiye'de takımların büyüklükleri gerçekten milyar dolarlarla
1: hayır,
0: ölçülür.
1: Hayır yani bu hakemlere müdahalenin
0: hayır,
1: onunla ilgisi
0: o, onunla, o finansal hani sordu ya neden acaba bunu neden ihtiyaç duyuyor hakeme? Hakeme neden ihtiyaç
2: yani
0: duyuyor?
2: Arkadaşım
1: ya
2: arkadaşım
0: müsabakaya müdahale etmek için hakeme ihtiyaç duyarsınız. Yoksa bundan 10 yıl önce biz bunu tartışıyor muyduk mesela? Değil mi? Hiç tartı hakem, bakın hakemler eleştirilirdi. Hakemler evet kullanabilirdi. Hakemler yanlış karar verebilir. Ama hiç bu döneme hiç böyle bir düzeye gelmemişti Türkiye. Ama ne yazık ki bugün bunu tartışıyoruz. O yüzden alt ligler diyorum, sadece Süper Lig değil. Bakın amatör liglerde

0: ilerleyeceğiz ama hemen diğer konuklarıma da geleyim.
1: Yani o finansal düzlemin üzerine oturuyor ne yazık ki.
0: İstersen burada da kalabilirsin. Mehmet Bey, siz ne diyorsunuz buna? Siz buna bakınca ya bir yandan da işte WhatsApp yazışmalarıyla soruşturma mı olur diye eleştiren de var. Ama bir taraftan da kulüp başkanları da daha önce çok sert eleştiriler getirmiş MK başkanına. Yani o da dikkat çekici. Onlar da bugün hatırlatıldı. Yani Ali Koç, Okan Buruk, Serdal Adalı, Burak Yılmaz, hepsi. Eren Acar, herkes buna dikkat çekmiş. Ya bu çok uzun zamandır göze batan ya da tuhaflık olan bir konu muydu?
1: Futbolla ilgilenen herkes.
0: Herkesin bildiği bir konu yani. Siz ilgileniyor musunuz futbolla yani, Mehmet Bey? Bunun farkında mıydınız?
2: Ben futbolla hiç ilgilenmiyorum. Söz hakkımı yoldaşıma, Aytunç yoldaşıma bırakabilirim.
0: Peki Aytunç, o zaman biz de sana gelelim. Belki daha sonra hani bu böyle bir durumun ahlaki etik boyutuyla ilgili bir şeyler söylersin.
2: Ama sadece bir temennide bulunabilirim. İnşallah bu hakemlerin de partisel aidiyetleri tartışma konusu edilmez yani.
1: İnşallah.
3: Ya o partisel konulara alet edilmez ama sonuçta baktığınızda Metin abi, yani ısrarla tahrik ediyorsun. Ben de bir cümle söyleyeyim bu konuda. Yani başından bir operasyon oluyor ve bunu örgüt şemaları çiziyorsan, bir örgüt, belediye üzerinden bir örgüt şemaları çiziyorsan, burada da hani seni ilgilendiren bir durum varsa...
2: Biz onların yanlışlığına dikkat çektik ama.
3: Hayır.
2: Masumiyet karinesini her yerde savunduk.
3: Bu senin kendi özelinde, ben genelden bahsediyorum.
2: Hakkını her yerde savunduk ama kimse de kendi suçlusuna sahip çıkmamalı dedik.
3: Çıkmamalı, bence de çıkmamalı. Herkes kendi suçlusunu temizlemeli, orada bir sıkıntı yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Orada böyle hukukun terazisinde birisi böyle, birisi böyle olursa olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada işte sonuna kadar siyaset var, bak böyle yapıyorsunuz deyip de burada da ya
2: doğru işliyor,
3: şey, ya buna doğru bunu karıştırmayın. Ya, Bülent Ücretürk'ün dediği gibi Sayın Erdoğan bunu zaten almış, satın almış, diyor ki ya kardeşim 25 yıllık pratiğimizle bize leke sürdürtmeyiz diyor. Ya bunun kendileriyle ilgili olduğunu durumu da görüyor. Yani bu yüzden yani siyaset karışmasın, tamam karışmasın. O karışmasın, o da karışmasın. Ne yapacağız peki ama öbür tarafta, bir tarafta da diyorsun ki örgüt şemaları çizmişsin. 2400 yıl istiyorsun, onu yapıyorsun. Suçluysa çıksın zaten. Burada bir sıkıntı yok. Bence hiçbir sıkıntı yok. Kim suçluysa, kim hırsızlık yapmışsa, kim yolsuzluk yapmışsa çıksın. Ama buradan işte böyle yapılınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısından bahsediyoruz. Ve ayrıca çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz.
2: Şu hakem,
3: eğer bunu, hayır şunu anlamda dedim, hani yeni partili Zeynel Emre söylemeseydi biz bunu hala bilmiyor olabilirdik. Yani bu da bir gerçeklik. O yüzden bence biraz önce Müftüoğlu'nun dediği gibi herkes çıkıp ben yaptım kardeşim demek
4: tamam,
3: zorunda.
4: Ama Aytun şöyle bir şey var, tamam Zeynel Emre söyledi, ortaya çıktı.
2: Hiç alakası yok.
4: Ama Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yapmadı mı? Yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel gereğini yaptı mı? Hayır, yapmadı. Savundu. Hala savunmaya devam ediyor. Bu mudur yani? Hukuku bu şekilde mi arayacağız? Adaleti bu şekilde mi arayacağız? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı gibi, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesaj gibi herkes yargını...
1: Şöyle bir küçük ayrım var ama. Şöyle küçük bir ayrım var. Şimdi İmamoğlu veya CHP belediyelerle ilgili
4: sadece
1: soruşturma...
4: İmamoğlu değil, hayır, ki o kaç tane yer, hayır, var öyle.
1: Devamında dedim ya, CHP belediyelerle ilgili veya yeni parti belediyelerle ilgili açılan soruşturmalar mahkemenin huzurunda ve mahkeme karar verecek. Suçlu veya suçsuz bilmiyoruz. Beraat edecek belki, belki de ceza verecek. Ceza verdikten sonra Özgür Özel savunmaya devam ederse evet, hep beraber eleştirelim. Ama burada böyle bir durum yok. Burada şu var. Burada var olan bir sistem içinde para kazanılmış. Zaten o da kazandığını diyor ki evet ben kazandım diyor ve geri iade ediyor veya sessiz kalıyor ve istifa ediyor. Ya ben burada para kazandım. Ya burada bir hukuki bir sorun oluşmamış.
2: Ama burada daha başlamamış.
4: Niye?
2: Bir yargı
4: daha
2: süreci var.
1: Tamam.
0: Mesele
1: başladıktan sonra yine başladıktan sonra
0: bir şey söyleyeyim sana
4: bir şey söyleyeyim.
1: İkisinin arasındaki ayrımı söylüyorum.
4: Bir şey söyleyeyim size. Bugün hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar,
1: çok
4: hem,
1: doğru,
4: hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajların önünde hiç kimse duramaz.
1: Kimse duramaz zaten, herkes buna
4: yani
1: destek
4: birçok
1: verdi.
4: Birçok kişi, bu işe bulaşan birçok kişi yargının önüne çıkıp hesabını verecek.
1: Ki fon mağdurları da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra fon mağdurları da emin olun rahat bir nefes almıştır. Demiştir ki evet tamam artık bizim paramız ödenecek. Şimdi bunu herkes aldı, algıladı. Burada

0: Hiçbir sorun yok zaten. Biz bunu izledik. Ben de gelirken işte radyoda dinledim. Dinlerken evet ben de dedim ki fon mağdurlarının sorunu çözüldü. Burada siyasi bir operasyon, doğru haklı, haklısınız. Ben de buna itiraz ediyorum. Siyasi bir operasyona dönmemesi gerekiyor. Operasyona dönerse bu bir siyasi mesele değil çünkü bu. Bu etik ahlaki bir durum ve ortada bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlüğü üstünü kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki hayır kardeşim kapatamayız. Kim olursa olsun ben partimden de gönderirim. Bunu tasfiye ediyorum dedi ve bunu açıklıkla söyledi.
1: Kapatamayız
2: ben
1: değil.
2: Ben burada Aytun Çer,
0: onu söyle. Bunu açıklıkla söylüyor. Seni buraya
2: alayım. Bu konuyu konuşurken gel lütfen kırma beni.
1: Ya bak. adam.
2: Bu sefer.
1: Ya 25 yıldır partisini böyle şey gibi koyarak.
2: Yani burada hatta.
1: Noktaya getiren Recep Tayyip Erdoğan. Ben
2: eski başkan Ali Koç'un açıklamaları var. Belki onlardan yazılı olarak bile
1: olacak şekilde bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin sonunda 3-5 kişiye bu partiyi heba mı ettirecek Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Söylüyor zaten.
1: Ya da ülkeyi bunlara peşkeş mi çektirecek? Buna imkan var mı?
0: Yok tabii zaten
1: bitti
0: onu
1: o zaman.
2: Peki.
1: Bunların hesabını verecekler bir defa.
2: Peki. Mehmet Bey izin verirseniz şimdi Aytun Çerkin de az önce Mehmet Metiner dedi ki ben burada söz hakkımı ona vereyim. Ben çünkü şimdi, hiç futbol takip etmiyorum.
3: Bu arada
2: bazı şeyler var, yazışmalar evet, var. Şimdi, WhatsApp şimdi yazışmaları.
3: Suçlama boyutuna baktığımızda eski MHK başkanı ile ilgili mobbing, evrakta sahtecilik, diğer isimlerle ilgili de mobbing, evrakta sahtecilik vesaire. Yani şu anda
1: hepsiyle ilgili aynı suçlama var.
3: Hepsiyle ilgili aynı suçlama var. Yani şu anda biz bir yapı kuruldu mu kurulmadı mı bunu daha bilmiyoruz. Yani bu soruşturma derinleştiği zaman ortaya çıkacak. Ama buradan şunu anlıyoruz. Eğer bu atamalarda, bu hakem atamalarında özel bir kayrılma ortaya çıkarsa geçmiş dönemin liglerinin tescil edilip edilmemesi konusunda başarılı olamayan veya başarılı olamamalarının nedeninin bu hakem hataları ve hakem kayırmaları ve bu operasyonlar olduğunu diyecek kulüpler bunu dava açabilirler. Liglerin tescili
2: üzerine.
3: Nasıl
2: işin içinden çıkılacak? Çok karmaşık değil mi? Bahiste de aynı konu olmuştu ya. Geriye dönük işte bunlar değerlendirilir vesaire vesaire. Bazı işte kulüp başkanlarının.
0: Mesela şampiyon oldu diyelim 4 yıl Galatasaray. Dedi ki burada hata var ve tescil edilmedi. Evet. Şampiyonlarla yine gitmiş Avrupa'dan para almış.
3: Tabii tabii.
0: Şimdi, ya bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konudan çıkıyor. Şampiyonlar Ligi Galatasaray'a demiş ki 80 milyon euro veriyorum sana demiş. Şimdi o 80 milyon euroyu geri tahsil etmek
2: yani
0: zorunda.
2: Yani şu an ortaya konan iddialar, bu kadar büyük bir boyuta gidecek gibi görünüyor mu?
3: Tabii şimdi şöyle bugün mesela için. Hakem sınava giriyor.
2: Şu an henüz göz altındalar bu boyutta mı yani?
3: Hakem sınava giriyor. Hakem sınava giriyor. Sınavda yaptığı soru kağıdı değiştiriliyor. 25 puan alıyor ve klasmana giremiyor. Kendi yarattığı hakem giriyor. Veya kendi istediği hakem giriyor. Şimdi bu hakem girdiği zaman ne oluyor? Hangi takımı tuttuğu, hangi yapıyı tuttuğu veya hangi kurumla hareket ettiğini bilmiyoruz. Bunlar derinlemesine yapılacak bir şeyle çıkacak.
2: Burada yazışmalarda da bu arada yani bir soru istedikleri, soruları bekledikleri, hakemlere sorulacak soruların verildiği iddiası yani üzerine yani soruşturma dosyasına giren...
0: militanlarını dağıtmasından ne farkı var bunun? Ben hiçbir farkı yok bence.
2: Şimdi
0: aynı şey.
2: Burada tabii ya, henüz ispatlanmamış olduğunu
0: soru verecektin diyor adam.
2: FETÖ de üniversite sınavlarında işte can yani geçmişte olanlarda yani. Bir de o geriye dönük o insanları yenen hakları yenenlerin hakları yendi yani. İşte orada geriye dönük.
0: Onu söylüyorum.
4: Burada da bir süre.
0: Umarım olmaz. Yani
2: öğrenciler
0: sonuçta
2: onca insan
0: soru çalıp girdi, kazandı. Belki de şu anda soru çalıp girdi. Hala devletin bir kademesinde belki görevli. Hani
2: tabii.
0: Meslek ismi vermeyin.
2: Mutlaka.
0: Şimdi buna karşı bir müdahale yaptın mı? Yapmadın.
2: Ölçülemedi ki orada bir sürüsü.
0: 2010 yılında KPSS soruları çalındı mesela.
3: Ya bu soruşturmada var kayıtları incelenecek. Yani anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
3: O odalara girilecek.
2: Hayır ben şeyden dolayı ister istemez hemen de hüküm vermeyelim. Ama
0: verilmeyen verilmeyen sarı kart.
2: Bunca zamandır bu kadar dikkat çekilmesi bu zaten dertli olunan bir konu. Mesela ben de elbette bir haberci olarak spor takip ediyorum ama bu kadar hakemleri vesaireleri yaşanan gelişmelerin ardındaki ayrıntılara tıpkı Mehmet Bey gibi çok vakıf değilim. Bakıyorum burada Fenerbahçe eski başkan Ali Koç demiş ki benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe sesi de mi var? Duyalım peki. Bakalım. Hatta açıklamasını duyalım. Getirecekler şimdi. Sesleri de varmış yani. Kulüp başkanlarının.

0: konuda geliyor, ediyor.
1: Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ben çok başarısız buluyorum. Bence yani hakemlerden çok en başarısızı MHK Başkanı olarak görüyorum. Bütün atamalarım yani %90'ının yanlış olduğunu düşünüyorum.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.
4: Bu MHK Başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar.
0: Şimdi kulüp başkanları hepsi...
5: Türkiye'nin en büyük 3 takımı. Toplam taraftar sayısı işte 25'erden hesapla 70, yani 75 milyon oluyor.
0: Şimdi hakemler hep tartışılır ya Can. Ama bunun ötesinde bir şey mi bu?
5: Üçü de diyor ki MHK Başkanı.
6: O yüzden paranın, ben biraz burada yani bu takım meselesi değil. Bu paranın takımı olmaz konusuna geliyor. Çok ciddi bir finansmanın döndüğü. Futbolun kendisinde çok ciddi bir şey dönüyor. Yani kazandığınız şampiyonluktan elde ettiğiniz gelirler, dönen bütçeler vesaire o ayrı. Ya bir de yani maç başına, maçta verilen karar başına çok ciddi bir bahis tarafı var işin.
5: Tabii ya,
6: yani orada neler dönüp neler dönmedi. Yani benim aklıma direkt o geliyor ister istemez.
7: Bu adam gücü nereden alıyor? Hiç kimse müdahale edemiyor diyor. Bu güçler.
5: Yani onu atayan kim? TFF Başkanı. Değil mi? Ya yani TFF Başkanı.
0: Müdahale edilemeyen hangi, bir durum var yani.
7: Hangi dönemde müdahale edemiyor diyor.
6: Ya burada, hangi dönemde atanmıştı? Yani
8: sonuçta şöyle, burada bu 4 dönemde. Yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'ın teknik direktörü bile bu hakem hatalarından muzdaripse sıkıntı var demek ki.
0: Hayır, yani. Hakem hatalarından muzdaripse her dönem sporda olan bazı hoşnutsuzluklar mı? Burada tıpkı bu soruşturmadaki gibi bir duruma işaret eden bir muzdariplik mi? Sana sorayım Aytunç. Yani buradaki yakınma, bu eleştiriler. Yani sporda her zaman teknik adamlara da çok eleştiri olur, hakemlere çok eleştiri olur. Zor işler bunlar. Kimseyi tam anlamıyla mutlu edemiyorsunuz. O çerçevede eleştiriler mi bunlar? Yoksa başka sıra dışı bir durumu mu işaret eder?
8: Fenerbahçe ısrarla futbolun içinde bir yapı olduğunu uzun zamandır dile getiriyor. Yani Aziz Yıldırım döneminde de zaten dile getirilmişti. Sayın Ali Koç döneminde de dile getirilmişti. Ve bu yapıya müdahale edilmediği söyleniyordu. Ve bunun üzerinde de hakemler üzerinde de çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin ciddi eleştirileri vardı. Ve gelinen noktada şimdi Ferhat Gündoğdu'nun bu şekilde gözaltına alınması ve sorgulanması ve bundan sonraki süreç bakalım nereye götürecek. Ama dedikleri denilen şu, büyük bir para dönüyor bu işte. Büyük bir rant var ve kulüplerin koyduğu büyük paralar var ve buna rağmen birileri de bu maçlara müdahale edebilecek hakem atamaları yapıyor.
0: Kim onlar?
8: İşte kim onlar onu da yapıyı çözecek olan ben değilim. Yani yargı, devlet, şimdi bu böyle bir yapıdan bahsediliyor.
0: Yani her yerden bir şey çıkıyor. Ben anlayamıyorum yani nereye baksanız.
6: Serap Hanım yani sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz her söylediğinizde benim aklıma bir şey geliyor. Şimdi bunlara yani bunlar haberdar olduklarımız. Üzerine giden bir bakanlık var. Bir savcılık var, başsavcılık var. Az evvel dediniz ya sürekli şikayetler olurdu. Acaba eskiden vardı da üzerine gidilmedi
5: mi? Voleybol Federasyonu'nun, ben
6: direkt bunu düşünüyorum. O zaman sorulan şaibe var mesela. Denilen dönemlerde neler vardı? Bugün üzerine gidildiği için mutlu ve memnunum açıkçası pek çok konuda. Hepsi yani bu.
0: Yani
6: bu
0: bugün bunlar yeni değil. Eskiden de vardı ama görülmüyordu. Açığa çıkarılmıyordu. Hayır,
5: doğru yönetilen yerler var. Bakın başarı da var. Voleybol Federasyonu ortada değil mi? 10 yıldır sistemli bir başarı var orada. Ve gelişen bir başarı var. Niye konuşmuyoruz? Çünkü hak eden orada. Hak eden gelmiş. Hak eden yapıyor. Hak eden yönetiyor. Voleybol Federasyonu Başkanı'na soru soruyorlar. Bu başarı sizin mi? Hayır diyor, başarı sadece benim değil diyor. Benden önceki federasyon başkanlarıyla başladı.

0: bu süreç diyor. Şimdi böyle bir liyakatla gelirse olabilir, olabiliyor. Ama yani ya şey, memleketçilikle futbol yönetilmez. Kusura bakmasınlar yani. Hani bunu bir
1: sadece,
0: memleket...
1: Bunlar doğruysa sadece ama memleketçilik değil. Burada başka bir şekilde hak yeniyor dedin.
0: Bakın,
1: ya. Hak yeniyor işte
0: örnek
1: yani.
0: Bir hakem değil mi? Memleketinden dolayı İngilizce bilmemesine rağmen 24 tane yabancı dil konuşan futbolcunun maçını yönetti. Türk yoktu maçta. Hepsi yabancıydı. Nasıl anlaştın sen bu futbolcularla?
2: Şimdi, yani şimdi Ferhat Gündoğdu 2021 ile 22 arası MHK Başkanı, baskılar geliyor ve yine yönetemiyorsun diye istifa ediyor. 2024'te tekrar getiriliyor.
1: Bu iki dönemde de yine ayrılan hakemler olduğu söyleniyor.
2: Tabii.
1: Çektirilen hakemler, onların bu durumdan yakındığı. Ama bir yandan da bunun aslında yenilenmeliyiz, yeni hakemler olmalı, gençlerden de faydalanmalıyız gibi bir anlayışla
2: şimdi,
1: da dile getirildiği
2: bakın, hakem
1: söyleniyor.
2: Hatası, hakem hatası her yerde olur. Burada bir sıkıntı yok. Buradaki esas mesele şu. Yargının çözmesi gereken bu iş bir organize bir iş mi? Bir yapı mı var ortada? Bu yapı futbolu nasıl yönetiyor? Futbol üzerinde nasıl bir tahakküm kurmuş? Hakemler üzerinde nasıl bir tahakküm kurmuş?
1: Sen şimdi bunu bu yapı üzerine öyle çok şey söyleniyor ki zaman zaman caps'ler görüyorum. Zaman zaman biraz böyle hani ne denir ciddiye almayan yorumlarda. Böyle bir yapı var mı sence?
2: Fenerbahçeliyim, var bana göre.
1: Var. Sizce var mı böyle bir yapı?
3: Ben de Fenerbahçeliyim ama objektif olmak adına yorumlar.
1: Anlamak istiyorum. Genel kanaat ne acaba? Konuklarım arasında.
2: Ya Allah aşkınıza. Ya bu futbol tartışmasına dönmesin. Futbol yorumculuğu tartışmasına dönmesin. Yani bu şey
1: ama
2: değil.
1: Ama gözümüzün... biraz ilişkili bir şey olur eğer öyleyse
2: hayır, yani,
1: yani
2: bu,
1: değil mi?
2: Bu gözümüzün önünde birçok şey yaşandı. Son 5-10 yıldır neler yaşandığını görüyoruz zaten. Ayrıca 3 Temmuz 2011'den bu yana yapılan operasyonları da bu ülkede biliniyor zaten. Ve devamı geliyor. Devamı var, devamı var, devamı var.
4: Ya daha önceden yüzden... de şeyleri tartışmadık mı? Futbolda şikeyi tartışmadık mı?
2: Evet.
0: Aynı evet. Yani onun devamı zaten. Yani burada şike... Şimdi bakın bir hakemi hak etmediği şekilde bir yere getiriyorsa o da şikedir
1: yani.
0: Yani
1: geri gelirsen Aytunç. Evet.
0: O da şikedir.
1: Bu arada Bülent Bey'e de dönelim, Ankara'ya uzakta. Bülent evet, Bey siz ne diyorsunuz bu iddialara? Yani hem şaşırıyoruz hem de bir yandan da yıllardır konuşulan bir konu üzerine geldiğini görüyoruz. Sizin bakışınız nedir?
5: Yani şikayet eski bir şikayet. Soruşturma bugün başlamış bir soruşturma değil. Ama bugüne denk geldi. Nasıl denk geldi onu bilemem. Hakem camiası, ben de futbolla ilgilenen birisiyim. Hı hı. Galatasaray takımı tutuyorum. Yani bir yapı var mı yok mu? Ben daha çok bir beceriksizlik ve bir liyakatsızlık olduğunu görüyorum. Yani soruşturmanın zaten kapsamına baktığınız zaman da hakemlerin işe alınmalarında, klasman atlamalarında sahtecilik yapıldığı, kayırmacılık yapıldığı ve hakemler görevlerini yaparken onlara mobbing uygulandığı iddiası var. Eğer bu mobbing bir takım lehine uygulandığı iddiası varsa tabii bunu delilleriyle birlikte ortaya konması lazım. Peki bunun yasa dışı bahis ya da yasal bahis de olabilir. Bahisle bir alakası var mı yok mu? Yine bunu savcılığın ortaya çıkarması lazım. Çünkü bütün kayıtlar savcılığın elindedir. O belgeler, masak raporları, bütün bunları ortaya çıkaracaktır. Ama futbol kamuoyu açısından yani mevcut Merkez Hakem Komite Kurulu Başkanı ve kurulun Türkiye'de futbolu iyi yönetmediği çok net bir şekilde hep söyleniyor. Türkiye'de futbol zaten uzun süredir aslında iyi yönetilmiyor. Sanırım demin Can Özçelik söyledi. Yani Türkiye Voleybol Federasyonu ile ilgili niye hiçbir iddia gündeme gelmiyor? Orada daha işinin ehli olan, işini düzgün yapan bir başkan var ve o
1: burada ekonomik büyüklüğün etkisi mi var? Ona da vurgu yaptı ya Bülent Bey biraz da herhalde değil mi?
0: Ama orada da bir ekonomik büyüklük var.
1: Yani hani futbolla kıyaslayınca
0: da. Yani futbolla kıyaslayınca yok ama yani orada da bir ekonomik büyüklük var yani.
5: Şöyle ben şunu söylüyorum. Yani oradaki bu düzenli yönetim, eğil yönetim başarıya da yansıyor. Evet. Futboldaki düzensiz ve eğil olmayan yönetim de başarısızlığa neden oluyor. Hı hı. İşte Türk futbol takımının durumu ortada. Türk futbol takımlarının Avrupa'daki durumu ortada. Bu bütün bence bütün şeyi gösteriyor. Demek ki yani voleybolda biz

0: basketbolda, voleybolda bir yerden bir yere gelebiliyorsak, bir şeyleri doğru yapınca bir yerlere gelebiliyorsak, eğer futbolda gelemiyorsak, bu kadar da büyük paraların döndüğü bir sektör, yani çok ciddi rakamlar
1: yani
0: yatırılıyor
1: işin
0: buraya.
1: Ehli tarafından yapılıyorsa, layığıyla, liyakat sahibi insanlar tarafından yapılıyorsa, onun karşılığını da burada görüyoruz diyorsunuz
0: evet.
1: Bu örneklerde.
0: Biz şöyle, Serap Hanım, her hafta futbol izliyoruz. Oradaki hakemlerin bazılarını, hani burada isim vermeyelim. Yani diyorsun ki, ya bu adam nasıl hakem yapılır? Bu adama nasıl derbi maçı verilir? Her hafta, yani Türkiye'deki bütün derbi maçlarında neredeyse aynı adama veriyorlar. Ya nasıl verilir? Bu adam nasıl korunur diyorsunuz. Şimdi bu soruşturma sonucunda şunu görüyorsunuz. Evet, birileri bu adamı koruyor. Zaten hani biz seyrederken de anlıyoruz da. Ama yapı varsa, evet, böyle bir yapı var. Fakat o hakem bütün takımların aleyhine düdük çalıyor yalnız. Çünkü beceriksiz. Çünkü işi, yani işi ehli olan, bu işte gerçekten liyakatıyla, becerisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, çalışkanlığıyla oralara gelmemiş. Birileri onu getirmiş.
2: Ferhat
0: Ama
2: Gündoğdu'yu,
0: o kişi orada başarısız.
2: Bülent Ücretürk'ün dediği Ferhat Gündoğdu'yu kim koruyor? Bak mesele bu.
3: Evet, mesele o.
2: Ve bu kişinin burada bu kadar kalmasını kim sağlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklama yapmalı. Yani bu konularla ilgili. Çünkü uzun zamandır futbolun paydaşları dediğimiz yöneticileri, kulüpler, MHK başkanı ile ilgili.
4: Ha? Açıklama yaptı ama
3: konuya değinmedi. Evet,
2: açıklama yaptı, tamam, genel geçer o değil. Ama bu pişiyle ilgili uzun zamandır böyle bir soru işareti var. Ve ciddi bir şekilde ısrarla ve özellikle Fenerbahçe yapı diyor. Yani biz şimdi şu sorunun yanıtını aramalıyız. Futbolda şike var diyen Fethullahçılarla bu yapının ortak kümesi var mı? Önümüzdeki dönemde aslında aranması gereken sorulardan biri bu.
1: Ne dersiniz yani, Bülent Bey? Yani gerçekten böyle biri tarafından korunuyor mu Ferhat Gündoğdu? Korunuyor muydu sizce de? Yani böyle bir sorunun yani, cevabı mı aranmalı yani?
0: Şöyle, yani ben tabii sonuçta bir hukukçuyum. Masumiyet karinesi var. Ferhat Gündoğdu'yla doğrudan Fethullahçı çetenin futbol içerisindeki yapılanması ve futbolda o çetenin futbol üzerinden yapmaya çalıştığı şeyler üzerinde bir paralellik bağlantı kurmayı elimde bir şey olmadan yorum yoluyla da olsa yapamam.
1: Tabii.
0: Ama Fethullahçı çetenin futbol üzerinde yapmaya çalıştıklarını hepsini zaten Türkiye kendisi gördü. Yani o çetenin Türkiye'de egemen olmaya çalışmadığı herhangi bir yer kalmamıştı zaten. En sonunda futbola da el attılar. Orada da varlıklarını gösterdiler. Ve şimdi de zaten o yapılanların teker teker ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu dönemle o dönem arasında bir paralellik doğrusu kurabilecek bilgi ve elimde o doneler,
1: evet,
0: yok. Yani.
1: Devam eden bir soruşturma. Hatta bazı işte buradaki gibi WhatsApp yazışmaları dosyaya giren paylaşılıyor. Bir liste gönderilmiş. Mesela WhatsApp bu arada hukuki olarak da bu yazışmalar delil midir değil midir hep konuşuruz ya. Burada bir de diyor ki, bakıyorum diyor listeye. Dört isim vermiş burada. O isimleri söylemesek de olur. Bu dörtlüyü çıkartalım diyor. Nereden çıkarıyorlar? Ne demek bu yazışma? Ne anlamalıyız biz bu yazışmadan? Siz Aytunçay'ın öncesini sonrasını biliyor muyuz? Bu
2: yok,
1: oradaki yazışmalardan
2: yani
1: biri.
2: Hepsi incelenecek. Yani çok yakın olduğumuz şeyler değil.
1: Var katılımı yani, diyor. Değil mi üst tarafta? 6-7 Ocak 2025. Hı-hı. Evet, varla ilgili bir liste var. Buradan bu dörtlüyü çıkaralım diyor. Bu, ya konuyu dağıtmak istemiyorum ama Bülent Bey, bu
3: ya
1: yazışmalar...
3: Maça çıkaralım diyordur.
1: Efendim?
3: Ya da listeden çıkarın diyordur.
1: Listeden
3: maça
1: çıkar diyor. Tabii
3: ya maça
1: yani
3: çıkaralım,
1: liste tam olarak
3: bu dörtlü çıksın maça diyor. Ya da o listeden çıksın diyor.
1: Bunlar, bu tür yazışmalar çok da dağıtmak istemiyorum ama merak ediyorum. Çünkü zaman zaman gündeme geliyor. Delil olarak kabul edilir, kabul edilmez bazı belgeler, bulgular delil değildir. Mesela bunlar nasıl bir dayanak oluşturuyor soruşturmaya Bülent Bey?
0: Yani WhatsApp kayıtları ceza soruşturmasında her zaman delildir. Hukuk yargılamalarında delil başlangıcıdır ama ceza yargılamasında delildir. Yani burada sanırım VAR hakemlerinin atanmasında 4 kişiyi oradan çıkarıyor. Bu tabii aslında Merkez Hakem Kurulu şunu söylüyordu. Biz işte otomatik sistemle atama yapıyoruz. Kesinlikle kendimiz müdahale etmiyoruz diyordu. Ama demek ki müdahale ediliyormuş. Yani bu yazışmalardan bu çıkıyor ortaya. Ha, bu bir suç soruşturmasını gerektirir mi gerektirmez mi ayrı bir tartışma ama en hafif tabiriyle bir disiplin soruşturmasını gerektiren bir eylem. Ama Merkez Hakem Kurulu futbol içerisinde yaratılmış bir canavara dönüştürüldü. Bu canavarın yaratılmasında aslında yine bu düzenden şikayet eden futbol kulüplerinin kendilerinin büyük bir katkısı.

0: var. Çünkü mevcut futbol federasyonuna da baktığınız başkanına da baktığınız zaman, futbol federasyonunun yönetim tarzına baktığınız zaman, ya bu ülke 86 milyonluk bir ülke, gerçekten spor alanında, futbol alanında çok yetişmiş, liyakatlı, çok düzgün kadrolar var. Bu kadar kadronun olduğu bir ülkede futbolun bu ehil olmayan insanlar tarafından yönetilmesini de ben bir türlü kabul etmiyorum yani.
1: Bu arada başka bir yazışmada da diyor ki Ferdi, yine bu soruşturmada geçenlerden biri, Ali Ferdi Karadoruk'un yazışmasıymış bu, diyor ki senin sınavları ne zaman bitiyor? Boğaziçi'nde okuyorsun. Tek derdim seni hakemlikte ülkenin bir numarası yapmak. Başka derdim yok, diyor. Bu da işte bahsettiğiniz, yani hakemlere, bu sınavlara ya da görevlendirmelere nasıl etki edildiğine ilişkin bir delil olarak yine bu şeye girmiş. Bülent Bey, tamamlamış mıydınız? Ben oradan hemen Mehmet Müftüoğlu'na geçmek istiyorum. Aytuş, sen de geçebilirsin. Yani... Buyurun.
0: Futbolla ilgili tamamladım ama demin orada yeni partiyle ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir takım şeyler söyledim. Onlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: O da şu, bakın buradaki fon yolsuzluğundaki konunun geliş şekli, oluş şekliyle bir yargı soruşturmasında soruşturmanın usul hükümlerine uyulmadan, tutuklama bir tedbir olmasına rağmen, istisna bir hüküm olmasına rağmen derhal tutuklama tedbirine başvurulması aslında eleştiri konusuydu. Yoksa biz elbette ki haklarında çok net deliller olan belediye başkanları ile ilgili zaten parti içi disiplin hükümlerini zaten uyguladık, uyguluyoruz da bunda hiçbir tereddüt yok. Ama siz henüz masumiyet karinesi gereği hakkındaki sadece şüphe olan kişilerle ilgili derhal disiplin hükümlerini uygulamak masumiyet karinesine aykırıdır. Bir de şöyle söyleyeyim. Bakın Türkiye'de maalesef yargı muhalifler söz konusu olunca hukuk sistemini, uygulamış olduğu usul sistemini değiştiriyor. Bakın ben size iki tane örnek vereyim. Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner. Bakın hukukçu olmaya gerek yok. Alın onların ifadeleri üzerinden, kendilerine sorulan sorular üzerinden bir sorgulayın. Ya diyeceksiniz ki burada neyi sorguluyorlar? Bu insanlar neyle suçlanıyorlar? Suçlandıkları somut bir şey yok. Ama bu insanlar aylardır tutuklu. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa herkes soruşturulsun. Herkes hakkında iddia varsa herkes gitsin bunun hesabını versin. Ama bundan dolayı eğer siz hukuk sistemini, yargı sistemini, muhalifleri ezme, sindirme, baskılama aracı olarak kullanıyorsanız, biraz sonra belki belediyeler konusu gündeme geldiğinde evet, tekrar konuşacağız bu konuyu.
1: Evet.
0: O zaman buna karşı çıkarız tabii ki. Bakın Deniz Göktaş, Deniz Göktaş'ı 85 gün içeride tuttunuz. Bir komedyen, yani bir sanat icra eden birisi. Onun söylediklerinden suç çıkardınız, susturmaya çalıştınız ve 85 gün bir gencecik çocuğu içeride tuttunuz. Evet. Bunu eleştirmeyecek miyiz? Yani bir de Sayın Müftüoğlu bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Birleşmiş Milletler'deki konuşması, oradaki performansı nedeniyle burada başlayan bu soruşturma hiç alakası yok. Bu olay 2021'de başlamış. 2025'te Maliye Bakanı ve SPK Başkanı bu durumu fark etmişler. Savcılık bunu fark etmiş. Ama ben de Merve Hanım'a katılmıyorum. Yani bunun zamanlaması, ya siz müdahale etmediğiniz için binlerce insan bu sisteme girdi ve mağdur oldu. Yani bu işin zamanlaması mı olur? Devlet böyle mi bakar? Bakmamalı, bakamaz. Eğer devletin önüne, yargı makamlarının önüne, idari makamların önüne bir usulsüzlük geliyorsa, onların görevi buna derhal müdahale edip gereğini yapmaktır. Gereğini yapmayanlar bu işin sorumlusudur. Hukuk sistemi böyle çalışır. Siyaset evet, kurumunda da bu böyledir, hukukta da böyledir.
1: Peki, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Size ben aslında bu şeyi sordum. Hakemle ilgili sizin görüşünüzü siz değerlendirmediniz. Yani fark ettim ki herkeste...
2: Burada bir organize bir şey var yani. Bu kadar zaman içerisinde herkesin şikayet etmesine rağmen hala orada yani adeta Ali Kıran Başkesen gibi her türlü şeye rağmen orada durabildilerse demek ki bir sorun var. Ben bu operasyonun daha da derinleşeceğini, hatta federasyona kadar da uzanabilir diye düşünüyorum. Yani orada eğer bir bağlantı varsa bunlar ortaya çıkacaktır. Ama sadece mesela bugün Adalet Bakanı'nın açıklamasını

0: dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Temiz futboldan bahsediyor. Yani biz sporu hani örnek olarak aldığımız bir organizasyon. Sporun işte kardeşliğin, işte orada sevginin, hoşgörünün, işte dürüstlüğün
1: hakim olması lazım.
0: Hakim
1: elbette
0: olması gereken bir ortam olması gerekirken, yani sürekli farklı şeylerle anılan bir suç alanı haline geldi. Ya da suç işleme alanı haline geldi. Bu doğru bir şey değil. Nihayetinde bunların bir şekilde buna neşter vurması gerekiyordu. Evet, bugün itibariyle neşter vuruldu. Sadece futbolda değil, bence başka alanlarda da önümüzdeki günlerde operasyonların devam edeceğini düşünüyorum. Birçok alan aslında buna benzer şeylerle karşı karşıya kalmış durumda. Mesela hani dizilerle ilgili söyleniyor. İşte ne bileyim medyada bir takım kişilerle ilgili ifade ediliyor. Bunların da bence soruşturulması...
2: Fon meselesinde mi?
0: Efendim?
2: Fon meselesinde mi?
0: Sadece fon meselesi değil.
1: Herhalde yani, siz Kurtlar Vadisi, diğer konuları mı kastediyorsunuz diziler derken?
0: Fon meselesiyle bağlantılı da olabilir ama diğer konularla ilgili de herkesin yani dürüstlük ilke olmalı. Yani herkes için dürüstlük ilke olmalı, ahlak ilke olmalı. Yani biz toplum olarak...
1: Ya sadece başka biri görüyor diye değil işte. Hani vardır ya, evet. O. Yani kendi kendinize zaten bir şeyi, yani kötüyse ve yanlışsa yapmamalısınız. Burada ne kadar çok aşınma var gerçekten. Yani, çok ciddi bir aşınma var. Çok ciddi bir dejenerasyon var toplumda.
0: Bu son dönemlere bak. Tabii... Belki de önceden oluyordu. Bu kadar kamuoyuna yansımadığı için bilmiyorduk ama. Şimdi kamuoyuna yansıyan şeyleri gördükçe, ya biz ne ara bu hale geldik diye herkes birbirine soruyor. Ama kendimizi sorgulamıyoruz. Niye böyle olduk? Niçin bu haldeyiz?
1: Niye, toplumda kıymetli değerler daha çok maddiyatla ilişkili olunca, yani saygı gören, insanların çocuklarına verdiği nasihatta bile, yani sizin verdiğiniz değer manevi değerler mi, maddi değerler üzerine mi inşa ediyorsunuz? Öyle olunca işte ne yazık ki bu yavaş yavaş aşınıyor ve dejenere oluyor. Yani bunu gerçekten üzülerek görüyoruz.
0: Ama buna bir dur denmeliydi. İşte bugün bunlara dur deniyor. Dur diyen birileri çıktı. Bunları temizlemeye çalışıyor. İyi ki birileri çıktı. Bunları temizliyor. Ben şu an devletin o böyle ortak çalışma ruhuyla yapılıyor bu. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, işte bazı bakanlıkların bir arada araya da ortak çalışma ortaya koymaları, işte bu tür şeylerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor.
1: Devamlı yoksa, gelmemesi için tabii onun da şeyi,
0: yoksa yani, biri operasyon yapıyor, diğeri kolluyor durumuna düşülüyor. Bu da yanlış bir şey.
3: Evet. Bu fon meselesinde tamamen öyle gözüktü zaten. Yani bir
4: ben
3: yıl
4: bu söz
3: önceden,
4: hakkından iki dakikasını kullanabilir miyim?
1: Tabii kullanın, buyurun.
4: Yoldaşıma buyurmuştum yarısını.
2: Ben şu hakemlerle ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Biraz önce hani ben 3 Temmuz'la bu dönem arasında bir bağ değil ama bu bir kesişim noktası var mı bu sürecin? Kriptolar var mı? Hala bir takım yapıyı organize etmek isteyen kuvvetler var mı? Bunu anlatmaya çalıştım. Ferhat Gündoğdu'nun Fethullahçı mı değil mi veya öyle bir şeye girmem zaten.
1: Öyle bir zaten. Şey yanlış olmasın diyorsun.
3: Nihat Özdemir'in TFF başkanlığı döneminde de MHK başkanı. Aradan iki federasyon başkanı değişiyor. İşte yeni federasyon başkanı gelince yine MHK başkanı. Yani... Ne var şimdi bu? Ferhat Gündoğdu'da ne var acaba?
2: Burada şöyle bir şey var.
3: Ne var acaba?
2: Mesela futbolda bu işi takip edenler şunu söylüyorlar. Hem federasyon başkanları özelinde veya federasyon yönetimleri üzerinde veya federasyonda etkili olanların diyelim. İki, bazı kulüp başkanlarının hakem camiasında bir güç yaratma çabası olduğuna dair iddialar var. Tamam mı? Ve burada Ferhat Gündoğdu'yu da kuvvetle destekleyen bir takım isimler olduğu konuşuluyor.
3: Yani o yüzden şimdi, söyledim. Yani Nihat Özdemir döneminde de MHK başkanı, şimdi de. Yani şimdi, ne özelliği var bu ki aslında, herkes eleştiriyor.
0: Ben kişiler üzerinde durmuyorum ama bu meselenin bir şekilde FETÖ bağlantısının çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Öyle mi?
0: Ben öyle tahmin ediyorum. Özellikle Mali Polis bugün VAR odasındaki kayıtları aldığı inceleyecek. Bu inceleme sonucunda farklı neticelere ulaşılır diye.
3: Ya bir Google yap, bir Google yapsanız zaten görürsünüz her şeyi. Allah aşkına yani.
5: Şimdi bir şey olmuştu.
1: Öyle mi zaten? Telefonunu da vermiş bu arada MHK başkanı.
3: Not bir konu okusunlar işte bugün yani yazdık.
5: Bu hakem konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında daha önceden var mıydı böyle bir pozisyon, bilenler beni uyarsın da Ağustos'ta zannedersen bir atama gerçekleşti yurt dışından. MHK elit hakem direktörü Anthony Taylor isimli birisi, bir İngiliz hakem. Türkiye'de bir pozisyonda. Bayağı böyle MHK'nın içerisinde değil, MHK başkanı falan değil ama dışarıdan maçlarla ilgili uzunca bir süredir gözlemleri oluyor. Böyle arada bir gözüm denk geliyordu. Şimdi bir izleyici hatırlatınca fark ettim. Çok aslında geniş de yetkileri var ve federasyon tarafından atanan bir isim. Benim bildiğim daha öncesinde böyle bir pozisyon yoktu. Oradan çok farklı bir gözle hakemlerin ne yaptığı her maçta, maç maç, dakika dakika izleniyordu. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bazı şeyler böyle çat diye de iki olay, üç olayla olmuyor. Bir birikim gerekiyor. Burada bir hani şüpheli bir durum var diyebilmek için. O şüpheli durumu da konunun uzmanlarına da ihtiyaç var. Mesela yani işte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda böyle kendi kendine bir eyleme geçmesi de çok da kolay bir durum değil. Maçlarla ilgili şikayetler de CİMER'e yazılıyorsa bile yüzlerce, binlerce vardır. Her taraftar kendi açısından bir şey yazıyordur. Oradan doğru. Hani gerçekten değerli veriyi çerden çöpten ayıklamak da zor bir konu. Ama ben burada anlıyorum ki MHK ile ilgili eleştiriler en azından son dönemde hakkını vereyim. Şimdi bu konu biraz böyle üst üste birikince TFF ciddiye almış ve açtığı o elit hakem direktörü pozisyonunun hiç de öyle hafife alınabilir bir durumu yok ve yetkileri de sağlam bildiğim kadarıyla. Yani burada bir savcılığa yazı yazılmış mıdır, TFF'ye bir rapor verilmiş midir, suç duyurusunda bulunma süreci nasıl işlemiştir bilemiyorum ama buradaki durum kayıt altına alınmış, böyle yani savcılık kendi kendine de yapmış diyemem. Ama mevcut da Akın Gürlek'le beraber Adalet Bakanlığı'nın şunu yaptığını görüyoruz. Belli bir yer, farklı farklı yerlerde farklı farklı şikayetler oluyordu. Futbolda oluyor. İşte ne bileyim hal meselesi örneğin. Ya da işte çiftçilerin bir durumu falan. Farklı farklı yerlerde. Sadece o alanları şey hale getiriyor. Yani mekanizmayı işleten ve kurumlarla dosya alışverişini yoğun yapan ve üzerine giden, cesaret edebilen bir durumu var. Burada da federasyonun sadece izlediğini düşünmüyorum. Evet, belli bir yere kadar yani şikayetler birikmiş ama bir yerden sonra sanki bir onlar da bir buraya bir şey yapalım, bir uzman getirelim demişler en azından en başında.
1: Mehmet Bey buyurun. Ben iki dakika söz istiyorum dediniz.
4: Yani
1: buyurun.
4: Burada konuştuğumuz her şey aynı zamanda büyük bir sorumluluk duygusuyla yapılıyor. Çünkü her bir sözün hem doğru anlaşılması gerekiyor hem de toplumu teskin etmesi gerekiyor. Ama yani biz ideolojik sahiplerle böyle izleyen, dinleyen, saygı duyuyorum ama niye söylediğimiz şeyleri doğru anlamadan ziyade illa da çarpıtarak.
1: Burada kullandığınız bir ifadeye mi bir
4: yani
1: bir
4: genelde şeyden, bu ekranlarda ya bin düşünüp bir konuşuyoruz. Buna rağmen hiç aklımızın kenarından, ucundan, kıyısından geçmeyen sözleri sanki söylüyormuşuz algısı üzerinden operasyon çekiliyor. Bu da ayrı bir ahlaki garabet yani. Bakınız mesela hassas bir süreçten geçiyoruz dedik. Birileri hemen bak bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ya üstünü örtmeye çalıştığımız bir şeyin soruşturmasını açar mıyız ya? Adalet Bakanı bizim iktidar partimizin Adalet Bakanı. İktidarımızın Adalet Bakanı yani. Soruşturma açıyoruz. Sen Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımızın bilge lideri çok kesin keskin cümlelerle sonuna kadar gidileceğini söylüyor. Bir şeyin üstünün örtüldüğü yok. Ama burada aynı zamanda diyoruz ki bakınız vatandaşlarımız müşteri olsunlar, mağduriyetler giderilecek. İki, burada suç ve suçluyla mücadele konusunda sonuna kadar gidilecek, kimsenin şeyine bakılmayacak. Buna rağmen Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Bir anda yürüttüğümüz bir süreç var. Bir anda Türkiye yüzyılının inşa süreci var. Ekim'le birlikte meclis açıldığında başka konular gündeme gelecek. Türkiye'nin enerjisinin içeride yanlış yerlere akmamasını sağlamamız lazım. Aynı zamanda siyasete de bir operasyon çekmek isteyenler var. Siyaset itibarsızlaştırıldığı andan itibaren, istersen bu yeni parti üzerinden olsun, ister CHP, ister AK Parti, ister MHP üzerinden. Bu sefer siyaset dışı arayışlar. Şimdi yani şunu söylemeye çalışıyoruz, hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes diline dikkat etsin derken kastettiğim şey bu şu: her şeyi kendi mecrasında konuşalım, ilkesel bazda konuşalım. Diyelim ki ortada bir suç var ve suçlu var. Bunun partisine bakmayalım. AK Partili mi, yeni partili mi, MHP'li mi? İşte ona bakmayalım. Onun partisi üzerinden bütün partileri veya da partisini ilzam edecek cümleler kurmayalım. Suçla ve suçluyla mücadele edelim. Bunu söylüyoruz ama birileri gene işte bak hassas bir süreçten geçiliyor diyerek bir şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar ha. Ya üstünü örtmeye çalışsak kendi iktidarımızda bu soruşturmayı açar mıyız ya? Açmasaydık kim bize ne yapabilirdi yani? Ha şimdi bunu söyledim ya, yargıyı da. Yani bir anda yargı siyasallaştı diyorlar. Bakınız yargıya da haksızlık yapmayalım. Bir anda da yargı nedense siyasal iktidarımızın emrinde olan yargı nedense siyasal iktidarımıza şu ve bu şekilde yandaşlık yapanlar operasyon çekiyor. Ya böyle bir şey olur mu? İki iddia birbiriyle çelişik durumda. Yargı muhalefeti dizayn aracı olarak kullanılamaz. Yargı muhalefete karşı bir sopa olarak kullanılamaz. Böyle bir yargı sistemi zaten inandırıcılığını yitirir. Onun için ben rica ediyorum, bir suç ve suçluyla münhasıran mücadele eden bir ilkesel bakış açısı. Hiç kimse kendi suçlusuna sahip çıkmasın, üstüne gitsin, sonuna kadar gitsin. İki, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmayalım. Siyasetçileri topyekun itibarsızlaştırmayalım. Buradan başka bir sonuç devşirmeye çalışan güç odaklarının varlığını da dikkate alalım. İki, diyorum ki Türkiye büyük bir değişim dönüşüm geçirecek. Bu bir arınmadır. Bu bir boyutudur. Yeni Türkiye üzerinin inşa sürecinin bir boyutu da budur. Arınarak, kendini yenileyerek yeni bir Türkiye inşa edilecektir. Bunu da yine siyasetçiler yapacaktır. Şimdi bir konuyu birbirimize karşı şey yaparsak olmaz. O zaman der ki yeni partinin de filan, ya işi parti tartışmasına, siyasetçi
1: i̇şte
4: tartışmasına dönüştürürsek
1: yıllardır bu
4: doğru olmaz.
1: Ki Mehmet Bey,
4: yapmamak lazım.
1: Kaçınılmaz bir şekilde
4: bu ekranlarda hep şunu söyledik, bakınız.
1: Reklama gideceğim hızlıca ne olursa.
4: Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı çok çok gereklidir. Suç ve suçluyu hiçbir şekilde himaye etmemek önemlidir. Ki Cumhurbaşkanımızın yaptığı budur, Sayın Bahçeli'nin yaptığı budur. Partisine bakmadan bakın, Sayın Bahçeli kendi parti milletvekillerini bile kapı önüne bırakmıştır. Yani bunu söylemek, efendim filan parti niye bunu yapmadı, yapmıyor diye bir suçlama biçiminde anlaşılmamalı. Ama peki, işi işte Fatma Hanım'ın partideki konumu üzerinden AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza, siyasi hareketimize yönelik bir şeye dönüştürürlerse, yani bu yanlış bir yöntemdir. Bugün Sayın Bahçeli'nin dikkat ettiği husus da budur.
1: Peki.
4: Hiç kimsenin partisine bakmadan suç ve suçluyla mücadele konusunda ortak bir ilkesel duyarlılık geliştirmemiz gerekiyor.
1: Peki, bugün bu arada bazı belediye transferleri oldu ayrıca. Şimdi o konuya geçeceğiz ama önce bir reklam diyelim. Reklamın ardından devam edecek olaylar ve görüşler.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza. Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Reklamdan hemen önce söyledim. Biraz da belediyelerdeki durumu konuşacağız. Biraz da aslında hani 2028'de olsa da belki hani ne zaman olur diye üzerine konuştuğumuz seçime doğru giderken bu siyasetteki dengeleri. Şimdi bugün bu ekonomiyle ilgili kısmı konuştuk. Fonla ilgili toplantının ardından geliştirilmiş il başkanları toplantısında rozetler takıldı ve 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye. CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi, Erzurum Şenkaya Belediyesi, bunlar CHP belediyeleri. Hatta evet burada var, hemen buraya da geçeyim. Balıkesir, CHP'nin Balıkesir Marmara Belediye Başkanı geçti. Yeniden Refah'tan da Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Yeniden Refah Türkoğlu Belediyesi, Elazığ Yeniden Refah Palu Belediyesi geçti. Başkanları tabii ki. İYİ Parti'den de Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı bugün AK Parti'ye geçti ve rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Şimdi böyle olunca yeni partili Bülent Bey, ben Ankara'ya burada Ankara'ya sözü vererek başlayayım. Bülent Bey, şimdi bu geçişlerde o kadar çok şey oldu ki, yani burada tabii süren soruşturmalar var. Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tabii tutuklamalar, buradaki içerideki dengelerin değiştirilmesine eleştiri getiriyor. Yani haklı eleştiriler de var burada elbette. Bir yandan da yeni partili demeyeyim de CHP'li isimler dahi karşı taraf için oy kullanıyor. Orada da acayip bir durum var. Bugünkü bu 9 belediyeye ne diyorsunuz bu geçişlere? Nasıl oluyor? Sizin yorumunuz nedir?
2: Şimdi bir önceki dilimde Sayın Metiner kapanışı yaparken siyaseti itibarsızlaştırmamak ve kirletmemek gerekir. Toplumun, vatandaşın siyasete olan güvenini kaybettirmemek gerekir. Çünkü vatandaş siyasette ve siyasetçi olan güvenini kaybettiğinde umudu başka yerlerde arar, başka yönelimlere gider. Dedi, evet. Bu da ülkenin geleceği açısından, ülkenin demokrasi açısından çok tehlikeli bir şeydir. Ama maalesef bu son dönemde olan bitenlere baktığınız zaman Türkiye'de siyaset çok kirlendi. Ve maalesef bunu siyasetçilerin kendileri, bizatihi kendileri tarafından yapılıyor. Şimdi bu belediye transferlerinin neden yapıldığı, nasıl yapıldığı çok açık. Bakın, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3-4 Kasım 2023 tarihinde yapmış olduğu kurultayı 3-5 tane delegenin, kaç tane olduğunu bilmiyorum ama 3-5 tane delegenin işte bir takım vaatlerle oyunu değiştirmesi nedeniyle mutlak butlan hükümlerini uygulayarak, onlar hakkında ceza davaları açarak şeyi iptal ettirdiniz. Kurultayı iptal ettirdiniz. Peki Üsküdar'da, adalarda, işte diğer belediyelerde olanlara baktığımızda, yani baskı var, menfaat vaadi var, her türlü şey var. Peki bu burada irade sakata uğramıyor mu? Evet, irade sakata uğruyor. Yani bu kadar belediyenin iktidar partisine geçmesinin altında yatan son dönemde yapılan belediye operasyonları. Yani bunun çok açık. Vatandaş zaten bunu böyle algılıyor. Yoksa vatandaş bu her ne kadar o belediye başkanları biz iktidar partisinde daha rahat hizmet edeceğiz halkımıza diyerek geçiyorlarsa da aslında altında yatan temel şey haklarında herhangi bir suç soruşturması yapılmaması, haklarında bir takım tedbirlere başvurulmaması. Bunun böyle olduğu çok net bir şekilde ortada. Yani yoksa Türkiye'nin hiçbir döneminde olmamış kadar bu kadar belediye iktidar partisine geçer mi? Geçmemesi lazım, öyle değil mi? Yani normalde baktığınızda bunun böyle olmaması lazım. Yani hadi Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında ideolojik anlamda bir takım yakınlaşmalar, bir takım bakış açılarında, iş yapma tarzlarında aynı siyasi gelenekten gelmeleri nedeniyle buradaki transferi anlayabilirsiniz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapan, orada seçilen sol sosyal demokrat vatandaşların oyunu almış bir kişinin gelip AK Parti'ye geçmesi kabul edilebilir bir şey mi? Ya da yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği, milletvekilliği yapmış ama şimdi belediye başkanı olan birisinin kalkıp düne kadar AK Parti ile ilgili, AK Parti yöneticileriyle ilgili söylediği sözler hala o tutanaklarda varken transfer olması normal bir şey mi? Bunlar normal değil. Normalleştiremeyiz. Bunun olmasının temel sebebi Türkiye'de son yıllarda belediyeler üzerinde yürütülen operasyonların bazı belediye başkanlarının sırf cezaevine girmemek için, sırf haklarında bir soruşturma açılmaması için bu tür bir yolu seçtikleri çok net bir şekilde ortada. Eğer bunun böyle olmadığını iddia eden varsa bunu kanıtlarıyla beraber ortaya koyması lazım. Ama bizim cenahtan baktığınız zaman bu çok net bir şekilde görülüyor. Zaten buna direnenlerin de haklarında işte bir takım soyut iddialarla nasıl cezaevine gönderildikleri ve nasıl orada yıllarca tutulup iddianamesiz bir şekilde tutuldukları çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla ben buradaki bu transferleri siyaseti kirleten bir uygulama olarak görüyorum. Bunun komplikasyonlarını Türkiye ileriki dönemlerde yaşayacaktır. Bu dönemler elbette gelip geçecektir. Hiçbir iktidar sonsuza kadar kalıcı olmaz. Mutlaka Türkiye buraları aşacaktır, değişecektir. Bu iktidar gidecektir.

0: gelecektir, başka iktidarlar gelecektir. Ama bu bugünler, bugünlerin tarihi mutlaka yazılacaktır. Türk siyasi tarihine de yazılacaktır. Ve bu, eğer bu yapılanları normalleştirirsek, normal görmeye başlarsak, siyaset içindeki sanki futbol takımında birisi bir tarafa transfer oluyormuş gibi normalleştirirsek, o zaman siyaseti, siyasetçiyi, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmış oluruz. Bu vatandaşın bir süre sonra seçimlere gitmemeyi, sandığa gitmemeyi, sandığı önemsememesini getirir. Oysa Türkiye'de, bakın Avrupa'ya bile baktığınızda, seçimlere katılım oranı Avrupa'nın en yüksek ülkesiyiz biz. Bu neden? Çünkü bizim siyasete, siyasetçiye olan bir güvenimiz var ve Türkiye'de olabilecek demokratik atılımların, ekonomik atılımların, birçok şeyin siyaset kurumu tarafından yapılacağına dair bir inancımızın olmasından dolayı, hala seçimlere olan inancımızdan dolayı, seçim yoluyla Türkiye'de bir şeylerin değişebileceğine olan inancımızdan dolayı. Şimdi yıllarca siz bir takım, bir bölgedeki belediyeleri kayyumlar eliyle yönettirin. Neredeyse 2016'dan bugüne kadar birçok belediye kayyum tarafından yönetildi. Şimdi onu kalıcı hale getirdiniz. Mesela onunla ilgili bir yasal değişiklik hala yapılmadı. Hala işte Sayın Bahçeli'nin söylemesine rağmen bir takım belediyeler, bunun içinde CHP'li belediyeler de var, hala kayyum tarafından yönetiliyor. Ama o böyle normalleştirildi. Bugün de farklı bir yöntem uygulanıyor. Burada da artık kayyum atamıyorsun, baskıyla, zorla, yargı tehditiyle, yargı sopasıyla transfer ediyorsun. Bunun hoş karşılanacak hiçbir tarafı yok. Ben bunu yapanlara siyaseten bir getirisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani adalardaki, oradaki belediye başkanına Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da diğer yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen nezdinde onların transfer olmasının, transfer oldukları AK, evet, Parti'ye bir getirisi var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Zaman, tam tersine seçmende daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir kırılmaya yol açmıştır.
1: O zaman ben hemen dönüm Mehmet Metinler'e.
2: Küçük bir katkıda bulunayım sevgili Bülent Yücetürk.
1: Buyurun.
2: Siyaseten birbirimizle konuşabiliriz, tartışabiliriz ama sevgili Bülent Yücetürk, düşünesin diye, yeniden söylediklerini gözden geçiresin diye sana bir küçük itirazda bulunmak istiyorum. Şimdi sizin iddianı şu: AK Parti'ye geçen belediye başkanlarımız haklarında soruşturma açılmasın korkusuyla geçiyorlar. Peki ben size soruyorum. Akşamdan beri ne konuşuyoruz? Eski bakanımız, genel başkan yardımcımız, pek çok belediye başkanımız hala içeride olan, burada tek tek isimlerini, onlarca isim sıralayabilirim. AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, iktidarımız, Cumhur İttifakımız suç ve suçluya hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorken, suç işledikleri sabit olan herkes hakkında, bu eski bakan da olsa, genel başkan yardımcısı da olsa, soruşturma açtırıp gereğini yaptırdığını gördüğü halde, bu CHP'den AK Parti'mize geçen belediye başkanları nasıl bir korunaklı alana geçmiş oluyorlar, onu anlamıyorum. İki, yani bu söylediğiniz bizim fiilen yaptıklarımızla çelişiyor. Demek ki hiç kimseye bir korunaklı alan sağlamıyoruz. Suç ve suçlunun partisine, konumuna, statüsüne, rütbesine bakmadan gereğini yapıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de yeni partinin pek çok soruşturma dahi geçirmeyen belediye başkanlıkları var. Eğer sırf partilerinden dolayı, aidiyetlerinden dolayı bütün belediye başkanlıklarına soruşturma açıldığını iddia ediyorsanız, bu doğru bir iddia değil. Pek çok belediyeniz bugün görevde. Belediye başkanlarınız hakkında açılmış bir soruşturma yok. Onun için bence kendi suçlularınıza kol kanat germek için AK Parti'ye geçmiş bu eski arkadaşlarınızı bu şekilde suçlamanıza gerek yok. Bu siyaseten doğru bir yaklaşım değil. Reel uygulamayla da bağdaşır bir yanı yok. Çünkü işte bakınız, yani fon operasyonunda, soruşturmasında neler neler yapılıyor. Bunu gören bir belediye başkanı hangi saikle, ben AK Parti'ye geçersem hakkımda soruşturma açılmaz, İşte yapmış olduğum yanlışlıkların, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstü örtülür diye Bu sayıkla mı geçer yani?
1: Bey, o zaman Bülent Bey'den size bir cevap alalım. Çünkü size soracağım başka bir şey de var bu konuda Mehmet Bey. Bülent Bey, bir yanıtınız var mı?
2: Bir de şunu söyleyeyim. Geleceğim. Sevgili Bülent Yücetürk.

0: Bu arkadaşları özenle seçen, belediye başkanı yapan sizsiniz. Hepsine de kefil olarak hepsini de öve öve bitiremediniz. Birdenbire AK Parti'ye geçince bu arkadaşlarınız, belediye başkanlığı makamına oturttuğunuz arkadaşlarınız nasıl böyle korkak dönek oldular yani? Eski arkadaşlarınıza yönelik bu şekildeki bir suçlama tarzınız, üslubunuz da siyaseten bence çok şık değil. Yeniden düşünmenizi gerektiren bir durum.
1: Peki bir duyalım Bülent Bey'in yanıtını. Buyurun.
2: Şöyle Sayın Metiner, eğer birkaç tane belediye başkanı geçiyor olsaydı bu söylediklerinizi kabul ederdim. Yani bu eleştirilerinize katılırdım. O belediye başkanlarının kendi siyasi tercihleri derdim. Ama topyekün böyle onlarca belediye başkanı bir yere transfer oluyorsa, belediye meclis üyesi transfer oluyorsa orada bir sorun var demektir. Bakın bu mevcut Butlan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından da Sayın Özgür Özel'e getirilen bir eleştiridir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarını seçmediniz, gittiniz başka partilerden kişileri seçtiniz, onları belediye başkanı yaptınız. Bakın onlar da partiyi satıp gidiyorlar diye eleştiri getiriyorlar. Oysa bakıyorsunuz Afyon Belediye Başkanı partinin grup başkan vekili. Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili yapılmış, grup başkan vekili yapılmış birisi. İşte Topuklu Efe dedikleri Aydın Belediye Başkanı partide milletvekili olmuş, her kademesinde bulunmuş, partinin kurultay divan başkanlığını yapmış birisi. İşte İstanbul'da partinin gençlik kollarından gelen birisi. Dolayısıyla burada bir ideolojik tercihten dolayı bir gidiş yok. Bu gidişin anlamlandırmaya çalıştığım zaman bunun bir tek sebebi olabilir. Bakın bunun bir tek sebebi olabilir. Eğer bu vatandaşlarımız, bu halkımız bulundukları yörelerde, beldelerde, ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde gerçekten AK Parti belediyeciliğini eğer önemsemiş olsalardı, ona prim vermiş olsalardı, takdir etmiş olsalardı zaten AK Partili belediyeleri seçerlerdi. Ama onların yerine Cumhuriyet AK Partili belediyeleri seçtiler. Dolayısıyla burada ben AK Parti'ye geçince daha rahat hizmet edeceğim, bu parti bana daha yakın, ideolojik olarak daha yakın deme şansları yok. Ha, getirdiğiniz eleştiriye evet, yani bizim geldiğimiz gelenek sol gelenekte 12 Mart'larda 12 Eylül'lerde ağır işkencelere rağmen arkadaşlarının ismini vermeyen ve o ağır işkencelerde hayatını kaybeden veya oralarda sakatlanıp hastalıkla çıkan binlerce hikaye vardır. Evet, bugün bu arkadaşlar cezaevine girmemek için partiyi rahatlıkla satıp transfer olabiliyorlar. Bunu bir öz eleştiri olarak alabiliriz. Muhtemelen parti yönetimimizde bir sonraki belediye başkanlık seçimlerinde mutlaka bu ölçüleri de dikkate alıp partisini asla ve asla satmayacak, gitmeyecek kişilerden seçecektir. Bunu bir eleştiri olarak, haklı bir eleştiri olarak alıyorum. Bu doğru bir eleştiri. Ama demek ki daha fazla dikkat etmemiz Bülent gerekiyormuş. Bey, bundan de, sonra bu ölçüyü de almamız Bülent gerekiyor. Bey, çünkü biz de, bugüne kadar belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tamamlayayım. Ben hemen sözü vereceğim size. Belediye meclis üyelerini ve belediye başkanlarını o beldeye, o yöreye, o ile ne kadar hizmet edebilir, hizmet kapasitesi nedir, neyi değiştirebilir? Biz bu ölçülere bakarak yaptık ve bunda da aslında başarılı olmuşuz. Çünkü bu insanlar o halkın tek takdirini almışlar ve seçilmişler. Burada bir sorun yok ama sonrasında evet bu insanlar kendi partilerini, kendilerine oy veren seçmeni satıp gitmişler. Yani bakın Foça'da, Allah aşkına adalarda AK Parti'nin belediyeyi kazanma ihtimali var mı birçok yerde? Ama bu insanlar o halkın büyük ekseriyetinin, bakın bugün orada seçim yapsanız, o kişiyi de aday gösterseniz AK Parti'de, muhtemelen AK Parti adayının aldığı oyun yarısını bile alamaz. Yarısını bile alamaz. Ama bunu bildiği halde, bakın bunu bildiği halde Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçerken şunu bilmiyor mu? Bir daha asla Foça'da AK Parti adına belediyeyi kazanamayacağını bilmiyor mu? Biliyor ama korku var. Korku dağları sarmış. O yüzden transfer oluyor. O yüzden ben o insanları aşağılamıyorum. O insanları kötülemiyorum. Bülent Bakın Bey, o insanlarla ilgili başka şey Bülent söylemiyorum. Bey. Sadece korkularımı evet. söylüyorum. Korku insana da hayırdır. Ben de korkarım, siz de korkarsınız. Ama korku sizin kendinizin yapmanız gereken şeyleri sizin yapmanızdan alıkoymaz. Korku insana da hayırdır. Niye Bülent korkuyorsunuz Bey, diye kimseyi suçlayamayız.
0: Bülent Bey, sizin bakış açınız...

Aramızda bir sorun var. Sizinle bu konuda polemik yapmak istemem. Arkadaşlarınız üzerinden de, eski arkadaşlarınız üzerinden de polemik yapmak istemem. Ama şu kadarını söyleyeyim. Şu an partimize katılan o belediye başkanları onurlu insanlardır. Ne korkak oldukları için partiye katıldılar, ne de dönek oldukları için partiye katıldılar. Bu çok sol sektör bir bakış açısı. Çok doğru değil. Çok şık da değil. Yarın tekrar sizin partinize de gelebilirler. Tekrar

0: Biz kendi bakanımıza, kendi genel başkan yardımcımıza bile suç işlediğinde sahip çıkmayan bir partiyiz. Sırf korktukları için haklarında soruşturma açılmasın gerekçesiyle bizim partimize nasıl katılabilirler? Yani bunu gördükten sonra nasıl katılabilirler yani? Şimdi siz burada bizi ilzam ediyorsunuz. Hem arkadaşlarınızı suçlarken hem de bizi ilzam ediyorsunuz. Ne demeye getiriyorsunuz? Yani yolsuzluk da yapsalar, arsızlık da yapsalar, usulsüzlük de yapsalar, eğer AK Parti'ye geçerlerse AK Parti bunların üstünü örter. Bunu söylemeye hakkınız yok. Bu doğru değil. Bu şık değil. Biz AK Parti'yiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açık yüreklilikle mesajımızı iletti. MHP'nin tavrı ortada. Biz kendi suçlusuna sahip çıkan bir parti değiliz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Efendim AK Parti'ye geçmezseniz hakkınızda soruşturma açarız. Bu belediye başkanları da korktuklarından dolayı, zaten dönek tinetli olduklarından dolayı AK Parti'ye geçtiler. Bu hoş bir şey değil. Bunu yapmayın. O zaman birileri de çıkar size şunu söyler. Siz de CHP adına oy aldınız. İnsanlar CHP'li olduğunuz için size oy verdi. Ama siz şu an yeni partiye geçtiniz. Size başka türlü korkak dönek suçlamasında bulunabilirler. Buna gerek yok. Siyasette bu tür kavramlardan da arındırmamız lazım.
1: Yavaş yavaş polemiğe doğru gidiyor. Diğer konuklarıma da söz vereyim
0: yani
1: istiyorum.
0: Yani siyaseti de aynı zamanda bu tür kavramlardan arındırmamız lazım.
1: Peki.
0: AK Parti'den şimdi, size gelenlere...
1: İster istemez Bülent Bey'e söylediğim için yanıt hakkı vermem gerekiyor. Ama
0: AK Parti'mizden size gelenlere... Siz korkak dönek dediniz mi? Biz dönekleri kabul etmiyoruz dediniz mi? Eski parti kurucularımız geldiler, bizden bakanlık yapanlar geldiler size, baş tacı yaptınız. Madem ki parti değiştirmek dönekliktir, siz niye onları kabul ettiniz, baş tacı ettiniz Bülent Bey?
1: Peki, Bülent Bey yanıt hakkı vermem gerekecek ama onları, kısaca alayım artık diğer konuklarıma geçeyim. Siz de izin verin Mehmet Bey. Buyurun.
2: Şöyle biz onları partimize almadık, onlarla bir seçim ittifakı yaptık. Bir kez bu ayrımı koyalım. Diğer bir konu da yani yargı eliyle seçilmiş meşru bir genel başkanı ve yönetimi yargı eliyle Türk hukuk tarihinde olmayan bir kararla oradan kaldırıp polis zoruyla genel merkezi işgal edip biber gazıyla plastik mermiyle genel başkanı oradan çıkaran bir zihniyetin bizim orada onlarla birlikte siyaset yapma imkanımızın kalmadığı noktada bizim için tek seçenek vardı. Vatandaşın bizden talebi de oydu. Bırakın bunları kendi bataklıklarında kalsınlar. Siz yeni bir yol çizin. Biz sizin arkanızdayız dediler. Ve bizim partimizi halkın kendisi kurdu. Biz kurmadık. Halk partiyi kurdu. Yeni partiyi halkın kendisi kurdu. Biz halkın kurduğu partinin birer mensubu olduk. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz. Onların kurduğu partide, onların çizdiği yolda, onların peşine takılarak gidiyoruz. Bugün yeni partiyi sürükleyen, ilerleten halkın bizatihi kendisi.
1: Peki, teşekkür ederim. Aytunç, sen ne diyorsun?
0: Yalnız Adalar Belediyesi 16 yıl önce de AK Parti'deydi. Yeni AK Parti'ye geçmiyor. Onu bilesiniz. 1999 arasında...
2: Biliyorum ama... Evet. Mehmet Bey, biliyorum iki tane belediye meclisiyle nasıl çoğunluğu sağlayıp aldınız?
0: O bahsi diğerdir. O tartışma konusu
2: normal bir şey diyorsun,
0: bu akşamın
2: şey
0: tartışma konusu değil. Sadece nobran bir dil...
2: Bunu tartışıyoruz.
0: Bakınız siz nobran bir dil üzerinden...
2: Birini gözaltına alıyorsunuz, birini uzaklaştırmışken geri iade ediyorsunuz. Bunların bakınız, hepsini iktidar yapıyor.
0: Bülent Bey,
2: o zaman
0: yargı
2: ben suçlayacağım?
0: Siyasal bir şey değildir. Yapmayınız bunu. Öyle olmuş olsaydı... Kendi bakanımızı, kendi genel başkan yardımcımızı, belki içimizden bu fonla ilgili çıkacak olan isimleri kurban edecek bir mekanizmayı kendimiz işletmezdik. Yargı kimsenin yargısı değildi.
2: Vallahi,
0: Türk milletinin
2: Mehmet Bey,
0: yargısıydı.
2: Bizim parti sözcüğümüz Zeynel Emre, Fatma Hanım'ın ismini söylemeseydi acaba iktidar bunun ismini halka, Türkiye kamuoyuna açıklar mıydı? Benim
0: bakın,
2: çok ciddi kuşkularım var.
0: Bakın, sizin yaptığınız siyasal manipülasyon.
2: Bundan sonrasını hep beraber takip edeceğiz.
0: Bu soruşturmayı yapan Adalet Bakanlığı, bu suçu kimlerin işlediğini Zeynel Emre'den önce de, senden benden önce de biliyor. Ucunun nereye varacağını da biliyor. Buna rağmen soruşturma açıyor. Zeynel Emre söylememiş olsaydı bu olayın üstü örtülecektir demek de tıpkı fondaki manipülasyonun, siyasal alandaki manipülasyonu gibidir. Şu an manipülasyon yapıyorsunuz yani.
1: Peki.
0: Biz söylemeseydik almayacaktınız. Evet.

0: Yapmıyorum. Yapmıyorum.
1: Yapıyorsunuz.
0: Bakın,
1: düpedüz
0: bakın şunu
1: yapıyorsunuz.
0: Söylüyorum. Diyorum ki bundan sonra o fonda para alan, hisse alan ve fon daha tehlikeye girmeden fondan çıkanların kimler olduğunu kamuoyuna savcılık, Maliye Bakanlığı, MASAK açıklarsa ben bu sizin söylediklerinizi evet kabul edebilirim. Ama bugüne kadar bu tartışma parti sözcümüzün yapmış olduğu konuşma üzerinden bu aşamaya geldi. Dolayısıyla burada hakkı teslim edelim ve bu soruşturmayı yapan adli mercilere de şunu söyleyelim. Bu soruşturmayı kamuoyunun gözünden kaçırmadan şeffaf bir şekilde yürütün. Biz de size güvenelim.
1: Demek peki. ki siyasal bir yargı yok.
2: Evet,
1: merak
2: artık
1: etmeyiniz.
2: Yarım
1: yargın
2: saat
1: emrinde,
2: kaldı.
1: Siyasal
2: evet,
1: emrinde
2: bir izin verin hemen başka
1: yok.
2: Görüşleri de alayım. Ha. Şimdi Aytun Çerkin, sen ne diyorsun bu transferleri yani? Şu
3: şimdi
2: an
3: birincisi şu, ben
2: geldiği
3: fon,
2: yere çünkü
3: fon soruşturmasının genişleyerek süreceğini düşünüyorum. Bir, üstünün kapatılma ihtimalinin olmayacağını düşünüyorum.
2: Tamam.
3: İki, yargının bu konuda kendi üzerine göre düşen görevi yapacağını düşünüyorum. Yani umutluyum veya şey olarak, temenni olarak değil, bunu bilerek söylüyorum. Yani burada bu iş artık cin işlerden çıkmıştır ve buradan geriye dönüşü yoktur.
2: Bilerek söylediğin şeyde
3: Sayın Zeynel Emre'nin söyledikleri çok etkili olmuştur ayrıca.
2: Evet.
3: Tabii ki Adalet Bakanlığı'nın elindeydi. Yani biz şunu da biliyoruz. Amerika ziyaretini, New York ziyaretinde Fatma Betül Hanım'ın olması da ayrı bir sıkıntı. Eğer bu dosya biliniyorsa... ki bilinmiyordur. Yani sonuçta bakanlık, MASAK, Hazine Bakanlığı neyse artık bunlar biliniyordur ama baktığında New York ziyaretinde de vardı, fotoğrafları çekilmişti vesaire yani baktığın zaman.
2: Evet.
3: O yüzden önemli yani bunların üstü örtülmesin. Sonuçta bir soygun varsa ortada o soygun hepimize yapılıyor. Yani millete yapılıyor, halka yapılıyor.
2: Doğru.
3: Yani o yüzden burada daha serin kanlı olmak gerekiyor. İki,
2: neden geçiyor başkanlar sorusu ya? Neden geçiyor başkanlar?
3: Ya şimdi şunu ben kesinlikle...
2: Yani belediyenin el değiştirmesinden Bülent Bey diyor ki bu bir kazanç değildir ki diyor yani.
3: Ben şunu
2: öyle
3: bilemem. Hani elimle gözümle görmediğim, duymadığım hani baskı mı var, şun var ama pratiğe baktığın zaman Üsküdar'da yani yaşanan durum çok net. Yani çok garip bir durum oluştu orada.
2: Üsküdar demişken orada Ekrem Baki var biliyorsun. Bu yıl başında ya da geçen yıl başında AK Parti'den CHP'ye geçen bir isimdi. Tam bu seçim öncesinde gözaltına alınıp tutuklananlar vardı. Onlardan biriydi. Daha sonra 4-5 gün önce ev hapsiyle tahliye edildi.
3: Tahliye edildi yani.
2: Şimdi hem Üsküdar Meclisi'nden
4: de
2: hem
4: edildi.
2: De İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden istifa
4: İkisi
2: etti.
4: İkisi de tahliye edildi.
3: Evet.
2: Evet. Diğer
3: Ekrem Baki,
4: hanımefendi
2: Amine Cansu Çelik. O da AK Parti'den CHP'ye geçmiş.
3: Ekrem Baki de istifa
2: ettiği için. O da tam seçim
3: için,
2: öncesi tutuklanan. O da tahliye edildi ama o da yine CHP'den istifa ettiğini duyurmuş.
3: Ekrem Baki istifa ettiği için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yedek üyeliğinden gelecek.
2: Çünkü AK Partiden geçtiği için İBB'de AK Parti sandalyesini
3: yani
2: teslim
3: İstanbul
2: ediyor. Bu sefer oradan İBB'de.
3: Bakın buradaki mesele şu. İzmir Çiğli %48'e 37. Tamam mı? Yani burayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alma ihtimali çok zayıf baktığında. Çerkezköy 43'e 33 Tekirdağ. Elmalı 54'e 35. Marmara 59'a 39. Şenkaya 49'a 42. Yani şimdi seçmen iradesi var ortada. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş itibariyle koyduğu bize işte o bir felsefe var ya hani demokrasi, sandık, vesayet sistemi.
2: Sandık
3: bunları
2: iradesi,
3: sandığın üzerine hiçbir güç olamaz.
2: Doğru.
3: O yüzden şimdi bu sandığa karşı yapılmış bir durum. Yani burada normali çok normal olan şu işte ne bileyim Üsküdar'da bu yaşanıyor, adalarda o yaşanıyor. Aday çıkarmam dersin bitersin. İki, transferler. Ya şimdi Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı kimden oy aldı ve o kişi o kitleye ne diyecek? Birinci soru bu. İkincisi Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız bunlar hep Cumhuriyet Halk Parti kökenli isimlerden bahsediyoruz. Adalet Kalkınma Partisi'ne geçip AKP'li mi oldular? AK Partili mi oldular? Adalet ve Kalkınma Partili mi oldular? Olmayacaklar. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından büyük bir şey olarak gösteriliyor bize. Bak, biz ne kadar büyüğüz, transferler yapılıyor. Bak nasıl büyük bir parti geliyor herkes
2: bize. Bize bir teveccüh var. Evet, teveccüh bize var.
3: Ama sen 2024'te kaybetmişsin. Bu da bir gerçeklik. İBB'yi de kaybetmişsin. Şimdi alma ihtimali yüksek. Ahmak davası sonuçlandıktan sonra siyasi yasak çıkarsa ki umarım çıkmaz.
4: Bugün bir İBB'li de AK Parti'ye katıldı, belediye meclisi üyesi.
3: Evet. Yani şimdi Tuzla'yı aldın. Tuzla evet. Yani şimdi ya bunların hepsi, yani ben burada hani hiçbir şey yoksa vicdanen. Ben hep Müftüoğlu bana takılırım ben ona ama vicdanın rahat mı? Yani ben mesela odur benim için. Yani hani uykuya yattığın zaman kafalı koyduğunda rahatsan rahat uyursun. Değilsen değilsindir. Ya bunlardan mutlu olmak. Niye mutlu olacaksın ki? 2024'te kaybettin. 2019'da kazandın. Ya böyledir bu iş yani. Ama bunların bu şekilde transferleri veya aday çıkarmaları, belediye meclis üyesi transferleri bunlarla olmuyor. Ve insanların gözünde de esas kaçırdığımız olay o. Siyasete güven eksiliyor. Hani sandığa ben niye gideyim o zaman? Ya niye oy vereyim ki ben bir daha Onur Emrah Yıldız'a Çiğli'de? Niye vereyim yani? Veya niye ben gideyim sandıkta? Zaten değişecek bir sene sonra. Peki. Bunlar mesele esas olarak. Biz bunları tartışmalıyız. Fonda da aynı şey mesele. MHK'da da aynı sorun mesele. Hepsi aynı yerlere çıkıyor baktığın zaman.
2: Aynı hissiyat. Öyle mi Merve Hanım? Yani insanlar nasıl bakıyorlar buna? Genel olarak bütün partileri katarak kendi çevrenizdeki gözlemlerin üzerinden, yani şahsi fikriniz de elbette ama bu transferleri Cumhur İttifakı'na, AK Parti hanesine bir başarı olarak ekliyor mu insanlar?
5: Yani şu anda bunu ne başarı olarak ekler ne de CHP'ye kar zarar olarak ekler. Ama tabii ki de yani insanların yorumlarından bu konuyu nasıl değerlendirdiklerinden etkilenirler. Ama şimdi yani mesela hakikaten Mehmet Metiner'in demin söylediği önemli. Bunu bir hafta önce de, ya daha önceki belediye başkanı seçim geçişlerinde de konuştuk. Daha ikna ediciliği yüksek olabilirdi bu argümanın. Acaba diyebilirlerdi. Ama daha yani bugün AK Parti'nin en tepesi Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir konuşma yaptı ki hani yakınındakilere de hani hiçbir şekilde hiçbir şey göz yummayacağının mesajını vermişken bir de en yakınına dahi dışarıdan gelene neden göz yumsun? Bir de 25 yıllık bir siyasi partiden bahsediyoruz. Herhalde şu tecrübeye sahiptir. Kimseye zorla oy verdiremezsiniz. Hele ki zoraki yaptığınız bir şeyin, diyelim ki öyle zoraki baskıyla geliyorlar. Bunun sonucunu bu belediye başkanlarının geçiş yaptığı illerde, ilçelerde bir sonraki seçimde çok farklı bir senaryoyla, daha kötü bir senaryoyla karşılaşacağını elbette bilecek, hesap edecek bir partidir. Yani sadece kısa vadeli hesaplarla yürüyen bir parti olsaydı bu noktaya gelemezdi. Yani sadece çekirge bir sıçrardı, iki sıçrardı, üçüncü de sıçrayamazdı. Bu böyle olacak bir durum değil. Kaldı ki bunun mesela avantajları kadar dezavantajları mesela bunlar dahi hesaplanıyordur ama hatta yani bu bize eksi yazar mı dahi düşünülüyordur. Artısı kadar eksisi de düşünülerek değerlendiriliyordur. Ama yani bu bence biraz... Mesela demin de mesela fon konusu konuşuldu, farklı konular konuşuldu. Yani dönüp dolaşıp yeni partideki ya da yeni parti CHP arasındaki ayrışmadan sonra bütün bu yaşananlar nasıl olup da hala AK Parti'ye fatura edilebiliyor? Nasıl olup da dönüp de yahu bu insanlar, bu belediye başkanları acaba içerideki bu tartışmadan, bu bitmek bilmeyen meselelerden hatta bir adım öteye gideyim. Ya bu kadar çok yolsuzluk, arsızlık bilmem ne bir sürü mesele konuşuldu. Bir kişi de çıkıp da yani hesap versinler demedi. Herkese set çekildi, önüne siper olundu. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum diyerek ayrılmış olabilecekleri neden hiç düşünülmüyor? Baskı deniliyor, zorlama deniliyor. Yani bakın mesela kayyum örneği verildi. Kayyumların en çok görüldüğü yer işte Güneydoğu'ydu. Değil mi? DEM Parti'nin de ağırlıklı evet. olduğu yerlerdi. Neden biz bir kere bile bir DEM Partili'nin gelip de işte AK Parti rozet takma seremonisini izlemedik. Ya baskıysa, stratejiyse, öyle bir zorlama stratejisiyse oralarda da yapılabilirdi. Farklı partiler özelinde de yapılabilirdi. Hep bu demek ki bu kadar çok olduğuna göre başka bir açıklaması olamaz. Gerçekten mantığı tek bir yola zorlamak, başka bir şey değil.
2: Kayyum'da farklı Merve Hanım. Kayyum'da
5: hayır, kayyuma geçmeden önce de olabilirdi. Bakın yani hani kayyum ayrı bir şey. Kayyum İçişleri Bakanı'nın verdiği
0: gerek
5: karar.
0: Yok. Zaten kayyum
5: orada da yok muydu? Yani bu eğer AK Parti'nin, çok özür dilerim Bülent Bey, ben dinledim yani. Sizi. Ben dinledim, çok özür dilerim. Bitiyor zaten, kapatıyorum hemen cümlemi, tam parantezimi. Belediye başkanlıklarıyla alakalı AK Parti'nin böyle bir baskı zorlama stratejisi var idiyse, kayyum atanmadan çok daha önce ya bak, geç yoksa biz bir şey yapacağız, operasyon düzenleyeceğiz falan. Yani kötü niyetli olan niye bunu sadece CHP yeni parti özelinde yapsın? Türkiye'de kaç yıldır siyasetin içerisindeler? Terör konusunun konuşulduğu dönemlerde bu da denilebilirdi. Ya şimdi tamamen AK Parti değilim ama bir eğer böyle bir strateji, böyle bir zihin çalıştırma şekli var idiyse bu ilk defa mı yaşanıyor? Öncesindekilerin neden hani benzerini görmedik? Dün öyleydi de bugün böyle olmasının bence bir açıklaması olması lazım. Bana göre açıklama şu. Hakikaten yeni parti CHP ayrışması, ayrılıyorlarsa da bir an önce bitebilirdi. Ama yukarıda bir tane ayrışma, aşağıda bir türlü bitmiyor. Bitmedikçe rahatsız olanlar elbette olur. Bunun bir parçası. Bu parçalanmanın, bu kavganın gerek ilkesel nedenlerle, gerek farklı nedenlerle bir parçası olmak istemeyenler de çıkıyordu. Ve siyasi bedeli var mıdır? Vardır. Günün sonunda belki de gerçekten 2029'da bir daha aday olamam diyerek giriyordur. Ya da ben buraya hizmet getiririm 2-3 yıl, daha güçlü gelirim diyor da olabilir. Neden böyle bir okuma yapmıyoruz? Neden sürekli aynı şekilde değerlendiriyoruz? Özellikle de bir hafta önce olsa yine olabilir ya, seçmen bunu böyle düşünebilir derdim ama hele ki bir de bugün Cumhurbaşkanı'nın böyle bir konuşması varken nasıl böyle bir korunaklı alan onlara açılabileceği düşünülüyor? Yani tamamen hele ki bugün bence argümanın bu olmaması lazım.
2: Kim düşünüyor?
5: Bugün yeni bir argüman çıkarılması lazım bence.
2: Kim düşünüyor?
5: Bence.
2: Biz düşünmüyoruz derken
4: şimdi
2: Can.
4: Bu tartışmalar başladığında şöyle, belediye başkanlığı hiç bilmiyordum. Belediye başkanlığı adını tanımıyorum. Yazdım Google'a. Herkes tartışırken baktım. Adını yazdım. Yanına da yolsuzluk yazdım. Çıkan haberlere baktım. Şimdi iktidara çok yakın bir medya. İsmini vermeyeceğim. Mart 16 Mart 2026. Başlık şu. CHP'de ikinci Kuşadası vakası. İlçe farklı, vurgun aynı. Bakın. Kuşadası'nda gündeme gelen yolsuzluk ve irtikap iddialarına benzer bir tablo CHP yönetimindeki Çiğli Belediyesi'nde de ortaya çıktı. Altına iniyorum haberi. Hepsini okumayacağım. Sadece örnek evet. Vereceğim. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş adamı nokta nokta ya ait şirket Çiğli'de de şey kazanmış, ihale kazanmış. Bu ihale üzerine de işte yolsuzluk iddiasına ilişkin bir haber yayınlanmış. Şimdi benim beklentim şu. Bakın, yolsuzluk var yok demiyorum. Varsa sonuna kadar gideriz. Bu gazete ve TV umarım yarın itibariyle, bu yaptığı haber hala duruyor. İnşallah gider Çiğli Belediyesi ile ilgili yolsuzluğu bu kadar açık bir şekilde yazabilir. Veya bu kadar açık bir şekilde yazılmış şey yolsuzluk iddiaları. Buraya ise soruşturulması beklenen bir durum. Niye? Çünkü Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davalarının ana aktörü, suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanıyor. Şimdi o sistemin içinde bir belediye. Umarım AK Parti'ye geçti. Bakın haberler çıktı. Muhakkak savcılar da bunu araştırıyor. Umarım AK Parti'ye geçtiği için kapatılmaz, soruşturma devam eder. Ve çıkarım, derim ki bak ne kadar güzel. CHP belediyesine nasıl yapılıyorsa yolsuzluk iddiası, AK Parti belediyesine geçtiği için kapanmadı. Bakın AK Parti belediyesine geçti ve tutuklandı yolsuzluk yaptığı için. Veya hakkında dava açıldım, hakim önüne çıktı. İnşallah bu gazete ve televizyon yarından itibaren bu haberini ya özür diler kaldırır, ya biz hata etmişiz, yanlış yapmışız, ve habercilik açısından ahlaksız bir durumu ortaya koymuştur. Çünkü iddia, yani bir iddiayı gündeme getirmişiz, karşı tarafa sormadan haber yapmışız.

0: bilir ve özür diler, o zaman derim ki evet bak ahlaksızlık yapmışsınız, özür diliyorsunuz ve bu durumu kapatıyorsunuz. Çok güzel, o olabilir.
1: Bu durum başka belediyelerle ilgili de var mı?
0: Var, onlarla da ilgili var. Geçenlerin hepsine baktım, şimdi o sırayla geleceğim. Şimdi bu durum böyle olduğu zaman evet şu durumla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bunu araştırmamıza gerek yok. Bakın 5 dakikada bir yazdım, yolsuzluk yazdım, tak tak tak çıktı haberler. Şimdi Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili iktidara yakın, çok yakın bir gazete bu haberi yapıyor. Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilişkilendiriyor ve yolsuzluk yaptığını iddia ediyor Mart ayında. Bugün bakıyorsunuz AK Parti'ye geçmiş. Neden acaba? Şimdi bunu neden diye sorguladığında Yeni Parti, CHP veya biz. Bunu böyle düşündüğümüzde ya adamla ilgili yolsuzluk iddiası vardı, korktu geçti. Bak bu siyasi bir değerlendirme. Ben bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Ben şunu soruyorum sadece. Bu adamla bu kişiyle ilgili yolsuzluk iddiası varsa yarın bu iddia soruşturuluyorsa devam edecek mi? Davası açılacak mı? Yoksa üzeri kapatılacak mı? Eğer davası devam ederse evet çıkacağım ve özür dileyeceğim. Ben kişisel olarak söylediğim için özür dileyeceğim. Diyeceğim ki evet haksızlık etmişim. Haklısınız. Bak adam tutuklandı. AK Partili diye gözünün yaşına bakmadılar. Ama ne yazık ki olmayacak. Niye olmayacak biliyor musunuz? Özlem Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili ihale verdi, ihale tartışmaları çıktı, bilmem ne oldu. Bugün Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a verdiği ihaleleri konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Şimdi bunlar araştırılmadan Beşiktaş Belediyesi'ni yargılayabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yargılayabilirsiniz. Suçluysa sonuna kadar yargılansın, cezasını çeksin. 50 yıl vermeyin, 100 yıl verin ceza.
2: Yani Özlem Hanım yargıdan kaçırtıldı mı diyorsun?
0: Hayır hayır, kaçırıldı demiyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Yok, diyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti belediyelerinin ihaleleri bu kadar incelenirken, çok açık ya, Aziz İhsan Aktaş. CHP Belediyesi'ne de vermiş değil mi? O dönem Özlem Çerçioğlu Belediye Başkanı. Ona da vermiş. E bir incele, incelensin, şimdi incelensin. Hadi o gün gözden kaçtı, hadi şimdi inceleyin. Veya Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili. Hadi yarın gönderin bakalım müfettiş, incelensin. Veya hadi bakalım bir iddianame hazırlayın. Ki iddianame hazırlanan belediye başkanı var, Elmalı Belediye Başkanı. İddianamesi hazırlanmış. Ne olacak o iddianame? Davası açılmış, yolsuzluk davası. Şimdi ne olacak o iddianame? Hadi bakalım o iddianameden ceza çıksın. O zaman diyelim ve diyelim ki ben de bütün CHP ve Yeni Parti yetkililerini buradan eleştiririm. Ki eleştiriyorum da zaten. Haksızlık yapıyorsunuz de. Bak ama Özlem, hayır AK Parti'ye de yapılıyor.
2: Özlem Hanım'ın ismini niye bu kadar çok gündeme alıyorsun? İhale vermiştir. O ihalede de herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk yok.
0: Bugün
2: yani önce, her ihale...
0: Hayır, şunun için gündem.
2: Yani bu kişiye bugün, verildi diye aynı bugün, kişiye verildi
0: hayır,
2: diye.
0: Hayır, şunun için söyledim. Bülent Bey, Özlem Çerçioğlu söyledi ya işte... Gençlik kollarından gelmiş, yıllarca partide yöneticilik yapmış, işte divan başkanlığı. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne...
3: Evet, uzun süredir partili, sembolik bir isim.
0: Yani yıllardır
2: orada belediye başkanı. Merve Hanım'ın dediği şey onu çok önemli bence. Oraya girmek istemedim. Konu oraya... CHP seçmeni de, CHP'de siyaset yapanlar da, CHP diyorum, yeni partiyi de kastederek söylüyorum. Bu gelişmelerden son derece rahatsızlar. İki,
0: olabilir.
2: Biz de sahadayız.
0: Olabilir. Bak rahatsızlığa diyorlar, itiraz
2: evet,
0: etmiyorum.
2: Biz CHP'ye...
0: Hiç itiraz etmiyorum onlara.
2: Bir dakika ben de bitireyim.
0: Ama ben bitirmedim ki.
2: Ya bitireyim, bir dakika vereyim.
0: Ama bakın şunu söyleyeyim.
2: Sen her hafta 5 gün ekrandasın artık. Yani söylersen biz arada bir çıkıyoruz artık yani. Çıkmasak da olur yani. Ama
3: ya,
2: şunu diyorum.
3: Yok,
2: seçmen diyor ki hizmet mi istiyorsun kardeşim? AK Parti'ye vereceksin. Ama biz AK Parti'ye vermeyiz. Yaşam tarzımıza müdahale ederler. Saygı duyuyorum. Demek ki halkla ikna edemediğimiz bir seçmen sosyolojisi var. Bu bizim şeyimiz. Ama hala nereye gidersen İzmir'de dahil. Evet hizmet mi? AK Parti belediyeciliği.
0: Bakın bu bir, başka iki, bir tartışma
2: iki,
0: olabilir. Evet.
2: Şu anki kavga Yeni Parti ile CHP arasındaki kavga hem Yeni Parti'nin hem de CHP'nin sosyolojisini fena halde rahatsız ediyor. Ve orada siyaset yapan insanlarda da artık bıkkınlık gelmiş yani. Kurtulsak da gitsek. Kim ne derse desin. Şimdi dolayısıyla bu belediye başkanlarımızın tercihlerinde bu tür sayıkları da göz önünde almak lazım. Bir hizmet etme isteği.
0: Hiç itiraz etmiyorum
2: iki,
0: buna.
2: Efendim ya Özlem Hanım'a da, Özlem
0: Hiç
2: Hanım
0: itiraz bakınız. Etmiyorum. Ama bakın,
2: Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığıyla ilgili.
0: Umarım iddialar araştırılır ve sonuçlanır diyorum.
2: Ama belediyesiyle ilgili
0: bakın,
2: bir şey yokken
0: şey söylemiyorum.
2: Özlem Hanım'ın ismini habire gündeme getirmen bakın, doğru değil yani.
0: Ben, hayır. Özlem Hanım'ın adını Bülent Bey söylediği için getirdim. Hayır, yoksa

0: bu transfer sürecinde çok konuşuldu tabii bunun üzerinde.
1: Yani Bülent Bey siyasetçi getirebilir de.
2: O yerelde söylediğin konuları bakmadığım için bir şey söylemeyeceğim. Hakikaten inceleyeceğim ama mesela bu Aziz İhsan Aktaş meselesi sıklıkla dile getiriliyor. Mesela AK Parti belediyelerde ihale...
0: Evet,
3: sadece AK Parti değil, devlet
2: çalışanları. Şimdi ihale vermek suç mu?
1: Suç değil ki ya.
2: Mesela zaten bakın şimdi Aziz İhsan
3: Aktaş da bunu söylüyorum işte,
2: bak, isim oldu ya bak, ama bir dakika. Neden?
3: Tam da bunu bu yüzden ama o yüzden bu haber oldu.
2: Can bir saniye. Öyle bir
3: demiş ki adam.
2: Can bir saniye. Aziz, bak, suç değil tabii
3: öyle,
2: ki.
3: Öyle bir demiş
2: oradaki
3: ki.
2: Suç ne?
3: Aziz İhsan Aktaş.
2: Can oradaki suç ne?
3: İhale verdi. Bu da suçlu demiş.
2: Can oradaki suç ne? İster CHP'li olsun, ister AK Partili olsun, ister Özlem Çerçoğlu CHP'deyken olsun, ister AK Parti'deyken olsun. İrtikap işlenmiş mi? Adam diyor ki Aziz İhsan Aktaş haklı ya da haksız de, buna da girmiyorum. Adam diyor ki ben ihaleyi aldım. Bu arada ihaleyi fesat yoluyla mı aldı falan, onlar ayrı mesele. Ama ben ihaleyi aldım. Sonrası ben hak edişimi alamadım. Hak edişimi istedikleri istediğimde bana rüşvet ver öyle verelim dendi diyor. Şimdi yani diğer yerlerde bu olmadıysa ve eğer davası devam eden yerlerde bu olduysa, şimdi dönüp o kadar çok jenerik isimle gidiyoruz ki Aziz İhsan Aktaş'a o da vermedi. Niye o soruşturulmuyor? İrtikap yok. Zorlanmamış. İşte hak edişini istediği zaman rüşvet meselesine girilmemiş. Niye bu soruşturulsun? İhale dediğin
4: öyle olur
2: şey,
4: zaten.
2: Bir iş adamının
4: öyle olur işte.
2: En normal
4: oradan oraya geçince
2: iştir yani.
4: Buradayken olan orada ki olmaz yani.
3: Yani mesele şu. Bitireyim ben. Yani burada yargı görevini yapıyor tabii ki. İtiraz etmiyoruz. Umarım Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili bu iddialar kapatılmaz ve sonuçlanır. Yani göreceğiz. Umarım tutuklanmaz. Umarım gözaltına
1: bakınız
3: alınmaz.
1: O gazetenin,
3: sabah,
1: o gazetenin,
3: sabah operasyonuyla umarım sabah 5'te operasyonla gözaltına
1: ben
3: alınmaz.
1: Ben o gazete bir eleştiri getireyim izninle. İktidara yakın uzaklığı beni hiç ilgilendirmiyor. Duyduğu her şeyi yazan, başkalarının lekelenme hakkını gözetmeden, sırf partili belediye başkanıdır, farklıdır, ben de onun itibarıyla... Bu sayıkla haber yapan, yorum yapan herkes ahlaksız.
0: Şimdi aynen, soruşturma da başlatılıyor bazen, o da çok haberleştiriliyor. Doğru. Ama soruşturma daha sonra iddianameye döndü mü? Şey. Ya da iddianameye dönüştürülse başka de her iddianamenin ardından o kişiyi yolsuzluk yaptı yapmadı. Yani onu da yargılamadan önce bilemeyiz.
3: Bakın ben
0: yani o yüzden o kadar çetrefilmesinler ki bunlar.
3: Her şikayet dilekçesi haberleştirilmez. Haberleştirilse evet bile...
0: Tabii.
3: Şikayet dilekçesi karşı tarafa sorulur.
0: Sorularak,
3: sizin hakkınızda bir şikayet var, siz ne diyorsunuz denir.
0: Evet, bu işte orada yani ne yazık ki artık tabii onlar...
1: Şey Akın Gürlek Bakanımızla ilgili. Var.
5: Mesela
1: böyle şey olur mu? Keçi... İnsan her duyduğunu...
3: Olmaz tabii ki.
1: Yani sorumlu bir siyasetçisin sen ya bu
0: parlamentoda. Doğru, Keçiören Belediyesi'nde.
5: Keçiören eski belediye başkanı.
1: Her duyduğun şeyi ekranlarda anlatıyorsun ve sonra da yargı gereğini yaptığı zaman yargı muhalifleri susturuyor. Ya senin benim... İtibarımı zedelemeye, bir başkasının itibarını zedelemeye ne hakkı? Ben söyledim, sen de yalanla.
0: Evet.
1: Yani bugün Akın Gürlek Bakanımıza yapılan bu, efendim eşi SPK'da üye. Yani fon tartışmaları nereye kadar vardırdılar? Bugün Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği hususlar bunlar. Mecrasından saptırmayalım dediği konu bu. Efendim peki, şurada bilmem kiraladı şu var, bilmem Süzer Holding var. Ne? Ayıptır ya insan... Yani bu da doğru değil yani.
0: Peki. Aytunç bir şey söyleyeyim ya Mehmet Bey. Uzun süredir bir durum konuşamadı var.
5: Mesela,
0: ona gelmeden. Kısacık. Keçiören
5: eski belediye başkanı Turgut Altınok.
0: Evet.
5: Sayın Mesut Özarslan'la ilgili çok ciddi iddialarda bulundu. Değil mi? AKP'nin evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı ayrıca.
0: Evet.
5: Hatta Sayın Osman Gökçek, Ankara Milletvekili. Mesut Özarslan'la ilgili çok ciddi eleştiriler yapmıştı.
3: Soruşturma açılmasına neden oldu.
5: Evet.
3: Zaten.
5: Şimdi bunlar varken... Ama bu ne oldu? Mesut Özarslan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.
0: Geçti.
5: Yani o yüzden...
0: Ki kabul edilmez diye de konuşulmuştu geçer mi geçmez mi diye konuşulurken. Siz ne diyorsunuz Mehmet Bey? Bir de şimdi konuşulduğu için söylüyorum yani hep böyle bir acaba İBB'de de benzeri mi olacak diye de konuşulmaya başladı. Ayrıca niye bu süreçte bir de bu konuşulmaya başladı? Sanki bir ardından İBB'de de böyle bir değişim olacak gibi konuşuluyor.
6: Şimdi bu geçişler neden arttı mesela? Daha önce yoktu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye neden bir akım var?
0: Neden?
6: Yani bunu hiç Cumhuriyet Halk Partililer ve yeni partililer acaba sorguladı mı? Yani hadi yeni partiden şu an geçen yok da.
4: Sorguluyoruz Mehmet Bey işte söylüyoruz burada.
6: Cumhuriyet Halk Partililer sorguladı mı? Şimdi sadece şunu suçlanıyor. AK Parti baskı yapıyor, iktidar gücünü evet kullanıyor. CHP'li belediyeler AK Parti'ye geçiyor.

0: Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerinize ne kadar sahip çıkabiliyorsunuz? Belediyelerinizin sorunlarını dinleyebiliyor musunuz? Yani belediye vatandaşın sorununu çözüyor da belediye görevlileri, belediyeyi yönetenler dört dörtlük yönetebiliyor mu? Ya da sorunları yok mu? Bu konuda partileri bu sorunları dile getiriyorlar mı? Ne kadar getiriyorlar veyahut? Şimdi bunu kimse sorgulamıyor. Bir de şu var. Şimdi bir aidiyet eğer varsa size ne yaparlarsa yapsınlar. O aidiyetten vazgeçmezsiniz.
1: Doğru.
0: Ve o partide durursunuz. Demek ki seçim yaparken doğru bir tercihte bulunmamışlar. Aidiyet bağı zayıf adayları seçmişler. Ben hizmet için, bak bunu tırnak içinde söylüyorum. Belki de hizmeti öne alıyorlar. Bu şartlarda ben bu partide vatandaşıma hizmet götüremem. İktidarla birlikte olduğumda daha kolay ulaşırım, daha kolay hizmeti sağlarım düşüncesiyle geçebilirler. Ha şunu da altını çizmek isterim ki ben parti geçişlerine karşı olan bir isimim. Kesinlikle zinhar karşıyım parti geçişlerine. Bir partiden eğer seçildiyseniz sonuna kadar seçim bitene kadar o partide veyahut bağımsız olarak devam edebilirsiniz. İlla da bir partiye geçme mecburiyetiniz olmamalı. Ama burada bence bir bahaneye sığınma. Yani bu eleştiriyi getirenler için söylüyorum. Yani burada iktidarın baskısıyla geçiyorlar dediğiniz zaman bana çok inandırıcı gelmiyor. Tam şey yapabilirsiniz. Bak bu soruşturma var. Soruşturmadan kurtulmak için AK Parti'ye geçti. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı kim olursa olsun diyor. Suç işleyen, yolsuzluğa bulaşan, yetim hakkına el uzatan, hakkı olmadan bir sürü şeylere bulaşan isimlere, kişilere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek diyor.
1: Bu arada bu Ataşehir'den de meclis üyelerinden geçenler olmuş yine AK Parti'ye. Hatta biri İBB olmak üzere 6 CHP'li Ataşehir meclis üyesi AK Parti'ye katılmış. Yani böyle de bir hakikaten...
2: Sayıda değişmiş
1: mesele,
2: oldu yani.
1: Mesele, sayıda değişiyor. Yani.
0: Serap Hanım, mesele şu. Mesele, mesela Milliyetçi Hareket Partisi parti geçişlerine kapalı olduğu için tek alternatifleri var AK Parti'ye geçmek. Yani bulundukları yerde kendi partileriyle anlaşamayanlar, kendi partileriyle hatta sorun yaşayanlar daha fazla orada duramayacaklarını anlıyor. Bir yerlere geçmenin yollarını arıyor. Şimdi kamuoyunda da duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde eğer Sayın Devlet Bahçeli geçişlere müsaade etse en çok geçişlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nde olacağı söyleniyor. Ama Sayın Bahçeli buna müsaade etmiyor. Yani doğru bir ilkeli bir duruş sergiliyor. Ha bu geçişler AK Parti'ye bir şey kazandırır mı? Bana göre hiçbir getirisi yok. Olmayacak da. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanları önümüzdeki dönem tekrar aday gösterilebilecekler mi? Ya da gösterilseler tekrar seçilebilecekler mi? Bunu bilmiyoruz hiçbirimiz. Kendileri de bilmiyorlar. Belki de kendileri biliyorlardır en doğrusunu. Çünkü kendileri yaşıyorlar orada. Vatandaştan, o seçmenler kendileriyle yüzleşiyorlar. Ve doğru. O tepkileri alıyorlardır.
1: Doğru.
0: Ve doğru ya da yanlış yaptıklarının muhasebesini kendileri yapıyorlar. Ama burada altını çizmek istediğim husus şu. Yani biz kolaya kaçıyoruz. İktidar baskı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor. Kardeşim önce bir öz eleştiri yapın. Parti olarak öz eleştiri yapın. Hiç ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde öz eleştiri yapan kimseyi görmedim şu ana kadar. Bu geçişlerle ilgili. Sürekli bir suçlama. Düne kadar
2: bunlar zaten kabul etmiyor. Yeni
0: düne kadar kendi
2: zaten.
0: Belediye başkanı iken aynı parti CHP'de iken göklere çıkarıyorlar. Geçtiği zaman tukaka ediyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu da inandırıcı da değil. Onun için bir defa hem aidiyet mensubunu ne kadar aidiyet hissettiklerini sorgulamak lazım. Sonrasında partisi o belediyeye ne kadar sahip çıkıyor bunu sorgulamak lazım. Tamam yolsuzluk varsa usulsüz.

0: yolsuzluk varsa, kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmak için geçiyorsa zaten iktidar bunu görecektir, bunun sorgulamasını yapacaktır. Diğer taraftan eğer böyle bir şey var ise de bir kaçış yolu arıyorsa da buna bağlı olduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi veya bir başka parti fark etmez. Peki. Neden müsaade etti? Neden gitmesine kızıyor veya?
1: Peki.
0: Böyle bir insanın partisinde tutmasın.
1: Çok az vakit kaldı. Bülent Bey, kısacık bu İBB üzerine konuşulan olasılığa ilişkin sizin yorumunuz nedir?
2: Yani iktidarın böyle bir amacı olduğunu biliyoruz ama dediğim gibi ya bu saatten sonra bunların bir anlamı yok. Türkiye'de vatandaş ya Mehmet Bey, Müftüoğlu, evet saygı duyuyorum söylediklerine ama kendisi de kendi anlatırken bunun böyle olmadığını, o belediye başkanlarının niye geçtiğini, niye geçmek zorunda olduklarını bence çok iyi biliyor. Yani o işin parti aidiyeti, ideolojik işte o ideolojiye sahip mi, değil mi? O başka bir tartışma. Bakın bu tartışılabilir. Bunun tartışması zaten içeride yapılıyor. Fakat bugünün konusu bu değil. Bir aidiyet hissetmedikleri için gitmiyorlar. Korktukları için gidiyorlar. Bu kadar basit.
0: Şimdi şöyle bir şey.
2: Bir daha seçilmeyeceklerini de biliyorlar. Bu kadar basit.
0: Bir hatası varsa, bir yolsuzluğu varsa.
2: Ama en azından bu dönemi cezaevinde geçirmek istemiyorlar. Bakın Mehmet Bey, bu dönemi cezaevinde geçirmek istemiyorlar.
0: Ama öyle birini siz de partide tutmamalısınız Bülent Bey.
2: Bu kadar basit ya. Bu bak ya,
0: eğer,
2: biz
0: eğer bir yolsuzluğu varsa niye partide tutarsınız? Niye sahip çıkarsınız?
2: Bilene kadar, bakın biz zaten bunları bilmiş olsaydık aday yapmazdık. Ama bu bugün ortaya çıkan bir şey. Bugün tanıyorsunuz insanları. Korkunun, baskının olduğu noktada kimlerin sinip kimlerin terk ettiğini şimdi görüyoruz. O gün bilseydik elbette ki bunları almazdık yani. Elbette ki topuklu Efe'yi Aydın'dan göstermezdik. İşte Duygu Hanım'ı da Afyon'da göstermezdik. Daha nicelerini göstermezdik. Nereden bilelim en ufak baskıda topuklayıp kaçacaklarını? Bilseydik göstermezdik. Ama bilebilir misiniz?
3: Onlar baskıdan yani dolayı topuklamadılar.
2: Alıp toplayıp anlayamazsınız ki.
3: Sizin de bakın, yol yürünemeyeceğine bakın, inandıkları için.
2: Sayın Metiner, korktukları için topukladıklarını
3: asla korkmadılar.
2: Bütün Türkiye,
3: o topuklu efedir, korkmaz o.
2: Siz
3: ben tanıyorum kendisini.
2: Siz ne derseniz
3: yiğit
2: değil.
3: Bakın, bir kadındır. Sizin partinizdeyken de yiğittir, şimdi de yiğittir.
2: Yok yok, bizim partideyken hakkında
3: ben Burcu Hanım'ı
2: vardı
3: da tanırım. Üç dönem mecliste
2: girmeyi,
3: beraber olduk. Burcu Köksal.
2: Göze
3: çok
2: alamadı,
3: değerli bir siyasetçidir. Bu kadar harcamayın.
2: Topuklamayanlar, bakın topuklamayanlar onurlarıyla cezaevinde yatıyorlar. İşte
3: siz Kemal Bey'i niye terk ettiniz o zaman? Herkesten daha fazla siz Kemal Beyciydiniz.
2: Bakın,
3: niye terk ettiniz Kemal Bey'i?
2: Hürriyet Hanım, Fatma Hürriyet Kaplan, onurlu olanlar terk etmedi ama cezaevinde
3: hiç
2: yatıyorlar.
3: Hiç alakası yok.
2: Bakın bu kadar basit.
3: Siz Kemal Bey'i niye terk ettiniz o zaman? Herkesten daha fazla Kemal Beyciydiniz.
2: Şöyle, Kemal Bey'i tanımamışız. Kemal Bey bizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Tamam.
2: Biz Kemal Bey'in bir gün gelip iktidarın aparatı olacağını, iktidarın koltuk değneği olacağını bilmiyorduk.
3: Haksızlık ediyorsunuz.
2: Biz Kemal Bey'in bir yargı kararıyla meşru olmayan bir koltuğa gelip oturacağını bilmiyorduk.
3: Tabii,
2: bilseydik
3: tabii.
2: Kemal Bey'in
3: gerçeğini siz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçek sizin etrafınızda dönüyor.
2: Ya
3: böyle bir şey olur mu ya siyasette?
2: Mehmet Bey, bilemezdik, bilmiyorduk. Bilseydik elbette ki bu desteği vermezdik. Bu olabilir bir şey midir? Bakın siz bir mahkeme kararıyla geliyorsunuz. Orada meşru olan, meşru delegenin seçtiği, üç defa üst üste seçtiği genel başkanı polis soruyla genel merkezden atıyorsunuz. Onun yerine oturuyorsunuz ve orada hiçbir şey olmamış gibi icraat yapmaya çalışıyorsunuz. Sokağa çıkamıyorsunuz. Sokağa çıktığınızda da ne olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar basit.
4: Mahkeme kararıyla meşru seçimi. Mahkeme kararı meşru değil mi? Mahkeme kararı gayrimeşru mu? Orada tekrar dönüyoruz.
2: Ya Allah aşkına Merve Hanım, siyasetin siyaseti mahkemeler mi belirler ya?
5: Şey eleştireceğim.
2: Mahkemeler mi hangi partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler mi karar verir? Delege karar verir, üye karar verir.
4: Para pulla yapılan seçimlerde
2: bunu mu tartışacağız ya?
4: Meşruysa biz
2: bunu mu
4: şey
2: tartışacağız?
4: Aynı
2: bunu mu tartışacağız?
4: Da.
2: Yani bu ülkede mahkemelerle siyasi partilerin genel başkanı mı belirlenecek? Bunu mu tartışacağız? Bunu tartışacak bir tarafı var mı?

0: Bu meşru bir şey midir?
1: Evet, son artık bir iki dakikamız kaldı. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e gelmişti söz. Bir dakikamız var Mehmet Bey.
2: Evet, yani...
1: Gerçi hani karşılıklı aslında siz de söz almış oldunuz. Buyurun.
2: Ya şimdi ilkesel duruş kadar güzel bir şey yok. Yani suçlamak kolaycılıktır. Sizden birisi mi ayrıldı? Korkak, dönek, hain, ne olacaksın işbirlikçi? E peki düne karşı karşısına pençe divan durduğunuz lideriniz... E biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Hukukçuyum ama mahkeme kararı meşru değildir. Ya kurultayla ilgili çok ciddi vahim iddialar var. Mahkemede bunu görüleceği yer mahkeme. Mahkeme bir karar vermiş. Bir hukukçu...
1: Gerçi bu arada süreçte netleşmedi. Bir tedbir kararı uyguladığı
2: şimdi,
1: için fiilen
2: bir hukukçu evet. yargıyı...
1: Değişebilir yani.
3: Olur. Yok, Yargıtay'dan çektiler artık.
1: Doğru, yani
4: Yargıtay'dan şey yok. Hala.
2: Şimdi yargıyı...
1: Ceza davası da hala devam ediyor.
5: Evet, Metiner bitirsin lütfen.
2: Erkler ayrılığı diyoruz. Yargıyı çok önemli bir erk olarak selamlıyoruz, alkışlıyoruz. Ama yargının vermiş olduğu bir kararı meşru kabul etmiyoruz. Böyle bir hukuk anlayışı olur mu? Elbette ki yargının siyaseti dizayn etmesine karşıyız.
1: Son ama, bir dakikada şimdi Bülent Bey'e bir
2: ama ortada cevap eğer doğru, ortada kurultayla ilgili ciddi bir iddia varsa ve bu da delillendirilmişse mahkemede hile yoluyla, desise yoluyla, işte siyasal dolandırıcılıkla bir kurultayda olup biteni tespit etmişse tekrar eski kişiye hakkını teslim etmişse buna butlan demek bir hukukçunun üslubu olamaz ya. Hele buna gayrimeşru bir karar demek
1: ama
2: yargının
1: verdiği
2: demek.
1: Bir
5: hukukçunun
1: yani,
5: üslubu olmalı.
1: Efendim?
2: Butlan olan şudur. Kemal Bey'in gelişi değildir. Kemal Bey'in götürülüşüdür.
1: Diyorsunuz. Peki aslında süremiz bitti ama ne dediğinizi duyamadım Bülent Bey. Pardon. Bir şey dediniz.
0: Tam da bir hukukçunun söyleyeceği şeydir. Eğer Türkiye, Türk hukuk tarihinde, Türk siyasi tarihinde bütün hukukçular tarafından tartışılan ve yanlış bulunan bir kararla gelip orada oturuyorsanız elbette ki butlan tabiri çok doğru bir tabirdir. Orada butlan kararıyla oturan, gayrimeşru bir kararla oturan bir genel başkan var.
2: Peki. Ya siz sen Cumhurbaşkanımıza da %52, %54 ile seçildiği zaman bile siz gayrimeşrusunuz, tanımıyoruz meşruiyetinizi diyen bir zihniyetin adamlarısınız. Ya şimdi aynı şey Kemal Bey'i
0: şey
2: söylüyorsunuz.
0: Öyle bir şey demedik Mehmet Bey. Öyle bir şey
2: hür ve helal oylarla seçilmiş şey Cumhurbaşkanımıza bile gayrimeşrusunuz. Sizi tanımıyoruz diye.
3: Kemal Bey demişti ona ama.
0: Mehmet Bey.
3: Kılıçdaroğlu demişti.
2: Zihniyet dedim ben
0: biz
2: zaten.
0: Biz demokrasiye inanırız.
3: Yani Kemal Bey döneminde
2: Kemal Bey hep beraber aynı partide siyaset yapıyor.
3: Ama sandığı varsa
0: elbette sorgularız.
3: Kemal Kılıçdaroğlu demişti ona.
2: Bakın, ben zihniyet dedim zaten.
3: Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı meşru görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi.
2: Ya ben zihniyet dedim.
3: O yüzden ne yazık ki yani.
2: Ben kişiden bahsetmedim.
3: Şimdi biraz önce destek verdiniz. Kemal Bey meşru görmüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de zaten o zaman Kemal Bey'i eleştiriyorduk. Diyorduk ki seçilmiş Cumhurbaşkanı bunu diyemezsin. Doğru değil. Siyaset Erdoğan düşmanlığı üzerine yapılmaz, yapılmamalı diye uyardık Kemal Bey'i ama ne yazık ki bugün de
2: Can,
3: AK Partililer AK Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ben siyasetçi
2: Bülent,
3: değilim.
2: Yüce Türk'ün şeyleri sen üstüne
3: olur mu? Ben hatırlatma yaptım sadece.
2: Hayır her şey
3: ne
2: diyorum.
3: Var bunda hatırlatmada?
2: Kemal Bey bakınız ben diyorum ki hep beraber CHP'de siyaset
1: süremiz
2: yaptılar.
1: Süremiz doldu artık Mehmet Bey.
2: Bir zihniyet vardı.
3: O ayrı tamam.
2: Şimdi birbirlerine karşı bunu kullanıyorlar diyorum. Yoksa Kemal Bey'in söylediklerine karşı çıkarım. Bugünkü siyasetini de eleştirebilirim ama bu Kemal Bey'i gayrimeşru kılmaz.
1: Peki. Ben artık burada teşekkür edeyim. Birazcık da böyle
5: ama bir
1: zaman...
5: Ama bir de söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu Metiner'in uzun yıllardır yerden yere vurduğu altı okuna sahip çıktığını söylüyor.
2: Ben altı ok zihniyetine gene karşı çıkarım. Kemal Bey'in siyasetini gene eleştirmem. Gayrimeşru değildir yani
5: Ayrıca,
2: Kemal Bey.
5: Burcu, evet, Köksal, Burcu Köksal'ı da çok ciddi eleştirmiştir. Burcu Köksal da Mehmet Metiner'i çok sert eleştiriler yapmıştı. Şimdi aynı yerdeler.
2: Selam gönderiyorum.
1: Peki.
2: Doğru bir karar vermiştir. AK Parti'nin kapısı da bu tür insanlara açıktır.
5: Ayrıca Burcu Hanım'la bak Burcu Hanım'la Özlem Hanım Özgür Özel'le ilgili yaşadıkları sorundan dolayı ayrıldıklarını söylemişlerdi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geldi.
1: Ben artık teşekkür edeceğim. Sözünüzü bölmemek için duruyorum ama noktalamam lazım. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Katkınız için bu akşam ve hemen bir reklam arasına gidelim.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza. Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler Soda Erciz. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durdu. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
2: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 30 Eylül sabahındayız, çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan derinleşen fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
2: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
1: Bakın 25 yılda bunun her

0: türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
1: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
0: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
2: Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasını değerlendirdi. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
1: Fon soruşturmasını değerlendirdi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğunu söyledi.
4: İki husus öne çıkmaktadır. Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husussa mağdur edilen küçük yatırımcıların bu ve benzeri durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Alınan kararları desteklediğini belirtti.
4: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir.
3: 131 fonun tasfiyesi Yeni Parti ve CHP'nin de gündeminde. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emri, yolsuzluklarla ilgili herkesin üzerine gidilmeli, isimler açıklanmalı, bize bırakılmamalı dedi. CHP Grup Başkanı Faik Özturak ise meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
5: Yolsuzluklarla ilgili istisnasız herkesin üzerine gidilmesi lazım. Sermaye Piyasası Kurulu'nda, yine Borsa İstanbul, BDDK gibi önemli kurumlarda gerekli izinleri veren bu kişilerin de özellikle son 5 yıllık para hareketlerinin ve HTS kayıtlarında incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hükümete çağrıda bulundu.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde bulunan, bakanlık yapmış, bakan yardımcısı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın.
1: Fon krizi Yeni Parti'nin de gündeminde. Konuya ilişkin kurulan kriz masası Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Özel'in ekonomi kurmayları ve 3 grup başkan vekili katıldı. Toplantının ardından konuşan parti sözcüsü Zeynel Emre, yurt dışına çıkarılan paraya işaret etti.
5: Paranın bulunduğu ülkeyle hızlıca iletişime geçip orada bir defa paranın dondurulması. Hemen hızlı harekete geçmek lazım. Paranın izini bulup varlıkların dondurulması ve el konulması ve peşine delilleriyle hukuki süreci işletip bu paranın Türkiye'ye gelmesi.
1: Emre, mağdurların zararının kamu bütçesinden karşılanmaması gerektiğini kaydetti.
5: Ödemelerin başlaması lazım. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Bunu bizzatı bu zarara sebebiyet veren dolandırıcı içinde bulunan kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi.
6: Meclisin açıldığı ilk gün meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisi.

0: meselesinin derhal gündeme gelmesi lazım. Çünkü bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından biri de budur.
1: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığı bildirildi. Kaya, fonlarla ilgili hakkındaki suçlamaların ardından AK Parti'deki görevlerinden ayrılmıştı. Fon soruşturmasında iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına da el konuldu. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cengiz Avcı'nın son bir yıllık dönemde yalnızca Odine hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Kazancın 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönemde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. Avcı'nın işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı verildi. Mal varlıklarına da el konuldu. Öte yandan fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un tüm mal varlığına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye dün sabah güne futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir operasyonla başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var.
2: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
3: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
2: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
4: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
2: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
4: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
2: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
4: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
2: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk, 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajla dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
4: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma ile ilgili Türkiye

0: Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma

0: Futbol Federasyonu temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ediyor denildi.
1: Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Federasyon bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Federasyon olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'un konuğu olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. MYK soruşturması hakkında konuşan Adalı, en başından beri ayrıcalık değil, adalet istediğimizi söyledik ifadelerini kullandı.
3: Adalete güveniyoruz. Başından beri Beşiktaş olarak hep çıkıp iki senedir söylediğim şeyi, adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Bir soruşturma aşaması var. Adalet Bakanımız da bu konuyla ilgili bugün tweetinden sonra konunun önemi ve ehemmiyeti daha da belirgin bir durum aldı. Türk milletinin, yani bütün tamamımızın tek zevki, tek eğlencesi futbol Türkiye'de. Bunun da düzgün bir şekilde yönetilmesi lazım. Adil, eşit şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hiç hoşnut değiliz yani her maçtan sonra hakem konuşmaktan, hakem hatalarından bahsetmekten.
2: Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak.
4: Terörsüz Türkiye süreci takvimi ele alınacak. Sahadan gelen veriler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silahsızlandığı ve fiili varlığını sona erdirmesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak. Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri kurulun gündem başlıkları arasında yer alacak.
2: ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin Yunan Bakan'a hükümeti düşürebiliriz dediği iddia edildi. ABD basınının iddiasını Yunanistan'da yankı uyandırırken hükümet iddiayı yalanladı.
4: Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoy'un diplomatik bir skandala imza attığını iddia etti. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Büyükelçi Guilfoy, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı'na hükümeti düşürebiliriz dedi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay Mart ayında yaşandı. Amerikalı ve Yunan yetkililerin katıldığı bir yemekte Büyükelçi Guilfoy'la Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında tartışma çıktı. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülerde bulunan Guilfoy, "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz" sözlerini sarf etti. İkili arasındaki tartışma alevlenirken Papastavrou, Washington'ın halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi.

0: Paul'un avukatı, Büyükelçi ile bakan arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını ifade etti. Yunanistan hükümet sözcüsü de hükümete yönelik bir tehdidin asla gelmediğini söyledi. Böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmezdi dedi. Yunanistan muhalefeti ise olayların oldukça ciddi olduğunu söyleyerek Başbakan Mitsotakis'ten konuyu açıklığa kavuşturmasını talep etti. Tartışmanın yaşandığı iddia edilen aylarda Romanya'da hükümetin değişimi yaşanması dikkatleri çekti. Ülkede meclise sunulan Gensoro önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve hükümet düşmüştü. Tartışmalı Büyükelçi Guilfoyle'un bölge ülkelerinin Rus doğalgazı yerine Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı alması için oldukça yoğun faaliyet gösterdiği kaydedildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoyle, sürpriz bir kararla Atina Büyükelçisi olarak atanmıştı.
1: İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dan yeni bir provokasyon geldi. Ben-Gvir yeni hükümette savunma bakanı olması halinde eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in elindeki cenazesini yaktıracağını söyledi.
0: İsrail'de seçime bir aydan az kala aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir provokatif söylemini bir adım daha ileri taşıdı. Eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesini yakacağını söyledi. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. Köklü bir değişime gideceğini belirten Ben-Gvir, sosyal medya hesabından da bu ifadeleri savundu. Ben-Gvir daha önce de savunma bakanı olması halinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezalarını uygulamak ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek istediğini açıklamıştı. Yahya Sinwar, İsmail Haniyeh'in öldürülmesinin ardından Ağustos 2024'te Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Sinwar, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Cenazesi İsrail tarafından alıkonulan Sinwar, 7 Ekim saldırılarının başlıca planlayıcılarından biri olarak gösteriliyordu. İsrail'de genel seçim 27 Ekim'de yapılacak. Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi, yeni hükümette savunma bakanlığını talep ediyor.
1: İsrail'de seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Netanyahu'ya yönelik eleştiriler de dünya kamuoyunda yer edinmeye devam ediyor. Katar Başbakanı El-Sani, Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi. El-Sani açıklamaya İngiliz basınına yaptı ve hedefinde İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları vardı. El-Sani, Netanyahu'nun Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Arabulucu ülke olmalarına vurgu yapan başbakan, Katar'a geçen yıl yapılan saldırıyı kırmızı çizgi aşmak olarak niteledi. El-Sani, Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor açıklamasını yaptı. Katar Başbakanı bölgedeki gerilim düşürmede 3 sorunun çözülmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Bunlarınsa İran'ın nükleer enerji hakkının garantiye alınması, Hürmüz'de sefer özgürlüğünün sağlanması ve Körfez İşbirliği Konsey ülkeleri ve İran dahil bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı. İngiltere'deki İşçi Partisi konferansına Filistin hakkındaki açıklamalar damga vurdu. Dışişleri Bakanı Miliband, Filistinlilerin acılarının dünyanın vicdanında bir leke olduğunu söyledi. İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da etnik temizlik yaptığını ifade etti.
0: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria hakkında konuştu. Filistinlilerin yaşadığı acıların dünya vicdanında bir leke olduğunu savundu. Miliband, Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında hükümetin dış politikasını değerlendirdi. Antisemitizme karşı çıkacaklarını belirten bakan, bu durum Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yol açtığı acıları haklı çıkaramaz dedi.
2: Bu acı dünya vicdanında kara bir lekedir. Bu ülkede ya da dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında derinden etkilenen ve öfke duyan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Haklıydınız.
0: İngiltere Dışişleri

0: Dışişleri Bakanı Temmuz'da göreve gelen Başbakan Andy Burnham hükümetinin Filistin meselesindeki duruşunu değiştirdiğini de dile getirdi. İki devletli çözümü yok etmeye çalışanlara başarmanıza izin vermeyeceğiz diyoruz dedi.
1: Batı Şeria'daki yerleşimci teröristlerin gerçekleştirdiği etnik temizliği açıkça dile getiriyoruz. Gazze'deki savaş suçu kanıtlarını ve İsrail'in Filistin'i yasa dışı işgalini ifşa ediyoruz. Ve sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz.
0: İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan ticareti durdurma kararı almış, Miliband, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik finansman sağlayan şirket ve kişilere karşı da harekete geçeceklerini açıklamıştı.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrılıktan kısa süre sonra batmıştı. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre hafta sonu bulunan naaşın kimliği tespit edildi. Bir cenazeye daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Can kaybı da böylece 18'e yükseldi. Antalya'da iki gündür haber alınamayan kadın için ailesi güvenlik kameralarının izini sürdü. Kadının cansız bedeni falezlerde bulundu. Kadının eşi gözyaşlarına boğuldu.
0: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailesi yürüdüğü güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını inceledi. 40 yaşındaki kadının falezlerden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Nil Bölükbaş, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşıyordu. İki gün önce evden çıkan kadın dönmedi. Polise haber veren aile üyeleri de Bölükbaş'ın izini sürmeye başladı. Aile kadının siteden çıktığı anlara ait görüntüleri takip ederek falezlere gittiğini belirledi. Güvenlik güçleri de çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler kayalıklarda bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Nil Bölükbaş'a ait olduğu belirlendi. Kadının eşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kadının kayalıklardan nasıl düştüğü araştırılıyor.
2: Kars'ta yeni doğan bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bir günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü anlaşıldı. Kentte yaşayan HK doğum yaptıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından aranan kadın bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini söyledi. Şüpheli ölüm üzerine savcılık harekete geçti. Mezarın açılması üzerine bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili anne HK ile bebeğin anneannesi ve dedesi de gözaltına alındı. Şüphelilerden anne ve anneanne tutuklandı. Dede S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da seyyar tezgahta çalışan kokoreççinin öldürülmesiyle ilgili olay çözüldü. 8 şüpheli gözaltına alındı. 26 Eylül günü Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 47 yaşındaki Can hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis harekete geçti. Saldırının daha önce iş yerinden haraç isteyen suç örgütüne yönelik gerçekleşen kasten yaralama olayının devamı niteliğinde olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kağıthane'de bir evde alınık olunan iki kişi elleri ayakları bantlanıp darbe edildi. İki kişi polisin operasyonuyla kurtarıldı. Şüpheliler yakalandı.
0: Elleri ve ayaklarını koli bandıyla bantladılar. Üç gün boyunca alıkoyup darbe ettiler. O şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Eve giren ekipler elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı Hakan Ç. ve Görkem T.

0: ile karşılaştı. Yüzlerinde de darbize olan iki kişi kurtarıldı.
1: Tamam, ben çözeceğim.
0: Evde bulunan Zeki A. gözaltına alındı. Bir ruhsatsız tabanca ile şarjör, mermiler ve hançer ele geçirildi. İki gencin iddiaya göre alacak meselesi yüzünden 3 gün boyunca evde rehin tutulup darbedildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin binaya, rehin alınanlarınsa otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüphelinin uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, yaralama, şantaj gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Evde alıkonulan 2 kişinin de uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı vardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan, rehin alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Şu anda Urfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla Manisa'daki olayın ardından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Çocuklara şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12.141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürüyor. İstanbul Emniyeti kente gerçekleşen 12 tehdit ve kurşunlama olayına karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İşte operasyonun detayları.
3: Polis! Kaçırın! Kaçırın!
4: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Motosikletle geldiler. İş yerlerine kurşun yağdırdılar. Düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler.
3: Özel gir bacan! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Kaçırın! Kaçırın! Kaçırın!
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sokak çeteleriyle mücadelesi sürüyor. Yeni nesil suç örgütleri bir bir deşifre ediliyor. Son operasyonda titizlikle yürütüldü. İstanbul genelinde gerçekleşen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlanma olayının izi sürüldü. Ekipler şüphelileri belirledi, sonra da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arabalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
4: Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik hukuk politikaları kurulu toplantısı yapıldı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'la çeşitli kurum ve bakanlık temsilcileri katıldı. Bakan Bak, spor toto vasıtasıyla yürütülen yasal sistemi tanıttı. Yasal sistemi biz temsil ediyoruz, takipte ediyoruz ama yasa dışı bir yapı var dedi. Yasa dışı bahisin özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulandı. Gençlik ve Spor Bakanı mücadelenin gerektirdiği her türlü önlemi almaya gayret ve kararlılıkla devam ediyoruz ifadesini paylaştı. Öte yandan yasa dışı bahise yönelik mücadele sürüyor. İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 9 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 30 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler bahis sitelerinde yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 2023 ila 2026 yılları arasında 4.1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şüphelileri yakalamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ofis olarak kullanılan adreslerde arama yapıldı.

0: 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Mersin'de mobilya satan bir mağazada yangın çıktı. Mobilya imalatı da yapan 4 katlı iş yeri alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
1: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. İtfaiye araçları ve tomalar gelse de tüm iş yeri küle dönmekten kurtulamadı. Görüntüler Mersin'den. Mezitli'deki bir mobilya mağazasından alevler yükseldi. Yangını görenler ihbarda bulundu. Ekipler göreve koştu. Alevler hızla yayıldı. Mağazanın 4 katını da etkisi altına aldı.
2: Buraya polis toması gelmeseydi, büyükşehirin aracözleri gelmeseydi bu yangını diğer binalara sıçramasını engelleyemezlerdi zaten.
1: Mobilya mağazasının bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken maddi zarar büyük.
0: İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Evler suyla doldu, yollar göle döndü. İşte İstanbul'dan sağanak manzaraları.
3: Bir gece yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti mesela?
4: Evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Yollar, alt geçitler su altında kaldı. İstanbul'un pek çok ilçesi de şiddetli sağanak hasara yol açtı. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Kartal'da iki katlı eve dolan su zor anlar yaşattı.
5: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
4: Sürücüler yollarda zorlandı. Alt geçitler göle döndü. Sultanbeyli'de bir öğrenci suyla dolan yolda dengesini kaybetti. Öğrencinin imdadına yoldan geçen bir sürücü yetişti. Kadıköy'de sağanağa kuvvetli rüzgar da eklenince ağaç devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
0: Şiddetli sağanak ve fırtına bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde ise mevsimin ilk karı zirveleri kaplamaya başladı.
6: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu.
7: Her şey saniyeler içinde oldu. Sağanak ve fırtına seraları vurdu. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Muz serasında büyük hasar oluştu.
6: Çok sis çöktü böyle. Her taraf simsiyah oldu. Muz serası 46 dönüm. Tamamı böyle seran yani komple hepsi gitti.
7: Kentte meydana gelen hortum da bir üreticinin civcivlerini vurdu.
8: Şiddetli bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünün çatısının komple yola uçtuğunu gördüm. 20 bin adet civcivimiz telef oldu.
7: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de benzer görüntüler vardı. 3 evi su bastı. Fırtına balıkçı barınaklarını da vurdu. 14 tekne zarar gördü. Mevsimin ilk karı da kentleri beyaza bürümeye başladı. Burası Erzurum. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Erzincan'da Esence ve Munzur dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
0: Tokat'ta sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çöktü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde kaydedildi. Bölgede etkili olan sağanak köy yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anları kaydeden vatandaşların görüntülerinde yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı. Burdur'da yaşlı baba ile kızı arasında ilginç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki adam otomobiline binip evden çıkınca onu gören kızı hemen polisi aradı. Kızının "babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir" iddiasıyla, ihbarıyla da polis harekete geçti.

0: Araç kullanmama, tamam mı bundan sonra?
1: Yaşını aldırmadan direksiyon başına geçince kızı endişelendi. Olası kazaya karşı polis yaşlı adamın peşine düştü. İlginç olay Burdur'da yaşandı. 85 yaşındaki Ahmet ise direksiyon başına geçti. Araçla trafiğe çıktığını gören kızı babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelendi. Vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarla polis ekipleri harekete geçti.
0: Kardeşim çocukların getirsin götürsün yani, olur mu?
1: Ekipler trafiğe çıkan yaşlı adamı aramaya başladı. 85 yaşındaki Ahmet ise çok geçmeden cadde üzerinde görüldü. Hemen aracı durduruldu.
0: Çocuklarından yardım al yani. Bu şekilde araç kullanma, sana da sıkıntı, karşı tarafa da sıkıntı.
1: Ahmet Sey'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli bir şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Yaşlı sürücünün kullandığı araç güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü. 85 yaşındaki Ahmet Sey ise kızı tarafından evine götürüldü.
2: Rusya'ya ait askeri uçak Amur bölgesinde düştü. Rusya basınında 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rus haber ajansı Interfax'ın Savunma Bakanlığı'nda dayandırdığı habere göre Rusya'nın uzak doğudaki Amur bölgesinde bir Rus askeri uçağı düştü. Kazada 7 kişilik mürettebattan 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın bölgedeki Ukrayinka hava üssüne ait olduğunu değerlendiriyor. ABD ordusu görev süresi dolan savaş gemisini füzeyle batırdı. USS Clarkrink adlı gemi ABD-İngiltere ortak tatbikatında İskoçya kıyıları açıklarında denizin dibine gönderildi.
3: Görev süresi doldu. Füzelerin hedefi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Clarkrink gemisi Kuzey Atlantik'te denizin dibini boyladı. Füze fırkateyni USS Clarkrink, Atlantic Thunder 2026 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Gemi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak düzenlenen tatbikat kapsamında İskoçya'nın batı kıyıları açıklarında batırıldı. 43 yaşındaki fırkateyn füze ve torpidolarla hedef alınarak Kuzey Atlantik'te denizin dibine gönderildi. USS Clarkrink 1983 yılında göreve başladı ve 2013 yılında donanmadan çıkarılarak hizmet dışı bırakıldı. Gemiye 2. Dünya Savaşı sırasında bir denizaltının komutanlığını yapan ve 3 kez Amerika Birleşik Devletleri donanma haçıyla ödüllendirilen Tümamiral Thomas Clarkrink'in adı verildi. Amerika Birleşik Devletleri 2006 yılında bir uçak gemisi dahil olmak üzere başka savaş gemilerini de eğitim faaliyetleri kapsamında kasıtlı olarak batırdı. Amerikan donanması eğitim amacıyla hizmet dışı bırakılan savaş gemilerinin batırılmasının daha önce de uygulandığını belirtti. Bu tür gemiler aynı zamanda deniz canlıları için yapay resifler oluşturmak amacıyla da kullanılıyor.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest için geri sayımda sona gelindi. Bugün Şanlıurfa'da başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek.
4: Motosikletli komandolarımız sahada, harekatına bak, en kritik safhasına geçiyoruz.
1: Son hazırlıklar yapıldı, prova tatbikatı gerçekleştirildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor.
5: Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Allah kolaylık versin.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı'nın yürütücülüğündeki Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda yapılacak. Festival için son hazırlıklar tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı prova tatbikatı yaptı.
5: Allah kolaylık versin.
6: Burada
5: bu da çok iyi.
6: Bu nerede?
7: Bu Arox Bilişim tarafından geliştirilen Merlis FCR 360.
1: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festival alanında incelemelerde bulundu. 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek.
2: Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde OpenAI'dan dikkat çeken bir adım geldi. Şirket güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtilen yeni modelin lansmanını iptal etti.
3: Güvenlik standartlarında sınıfta kaldı. OpenAI yeni

0: Yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanını iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka şirketi OpenAI yeni geliştirdiği yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanına hazırlanıyordu. Ancak şirket yeni modelin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek lansmanın iptal edildiğini açıkladı. Yeni modelin kullanıcılara hangi işlemleri yapıp yapmadığı konusunda doğru bilgi vermediği ve bazı durumlarda kullanıcıdan izin almadan kendi inisiyatifiyle hareket ettiği belirtildi. Şirket bir yapay zeka modelinin Avustralya hükümetine ait internet sitelerine yetkisiz erişim sağlaması nedeniyle de kamuoyundan özür diledi. Olayın yeni bir tür siber güvenlik vakası olduğu belirtilen açıklamada etkilenen kurumlara destek amacıyla Avustralya'da özel bir görev gücü kurulacağı belirtildi. Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişeleri artarken Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Papa 14. Leo'dan da uyarı geldi. Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum diyen Papa, bunların yalan haber olduğuna inanmadığını söyledi. Yapay zeka geliştiren şirketlerin yöneticileri son haftalarda peş peşe güvenlik uyarıları yapmış, geliştirmenin yavaşlatılması önerileri gündeme gelmişti.
1: Türkiye'yi küresel sanayinin üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen Martek Avrasya 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. İmalat sektörünün olmazsa olmazları, makineler, CNC'ler ve geleceğin teknolojileri fuarda sergilenmeye başladı.
2: Dünyada ne varsa bir makineden çıkıyor. Hatta kendilerini yapan makineler bile bunlar.
3: Dijital üretimden robotiğe, otomasyondan yapay zeka entegrasyonlarına. Uluslararası MakTek Avrasya 2026 fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 9.sü düzenlenen fuarda Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik gelişmeler sergileniyor.
4: Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üreten teknolojiler burada sergileniyor. Başta takım tezgahları, otomasyon sistemleri, robotik çözümler, dijital teknolojiler.
2: Buradaki makineler şu anda işte savunma sanayine, havacılık sanayine, uzay sanayine parça üretiyor.
5: Yapay zeka kullanarak çok farklı sistemler oluşturulmuş. Kalite kontrol için, keza atıklar için, üretim için çok farklı fikirler geliştirilmiş.
6: Fuarda sadece makineleri öğrenmek, görmek, gezmek değil, onlarla daha verimli şekilde, daha akıllı şekilde nasıl üretim yapabiliriz? Yapay zeka ile nasıl entegre edebiliriz? Bu sorulara cevap bulabiliyoruz.
3: 1208 makina, 132 robot ve binlerce ekipmanın sergilendiği fuara 32 ülkeden 1300'ün üzerinde firma katıldı.
4: Geçtiğimiz fuara göre de %35'lik bir büyümeyle açtık katılımcı sayısında. %50'lik bir büyümeyle de yurt dışından direkt katılan firma sayısında artış var. Dünyanın çok nadide markaları Türkiye pazarına girmek, gerekse de Avrasya coğrafyasının pazarında daha fazla yer edinmek adına bu fuarda yerlerini aldılar.
6: Makine sektörü de Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir 2 numaralı en büyük ticaret hacmine sahip üretim alanıdır. İthalatıyla, ihracatıyla 50 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Böyle önemli bir sektör ülkemiz için ve bu onun tepe noktası.
3: Fuarda dijital deneyimleme alanı da oluşturuldu. Bu alanda sanal gerçeklik destekli mesleki operasyon simülatörleri de yer alıyor. Bu ne demek? Fuara gelenler sadece makineleri görmekle kalmıyor, birebir deneyimleme şansı da yakalıyor.
7: Topraksız tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine geliştirdiğimiz bir simülasyonumuz mevcut. Kendi kendine yetebilen bir sistem aslında ortaya çıkartıldı.
3: Türkiye'de ilk kez sergilenen teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'de sona erecek.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Biz de bir makina başkanlığı kurup sektörümüzün eksiklerini, çözüm önerisi üretmek istiyoruz. Daha katma değerli ürünler nasıl üretiriz? Hep beraber çalışmamız gerekiyor.
1: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun üretim yeri açıklandı. Tasarımı tamamen Türk mühendislerine ait telefon Malatya'da üretilecek. Telefonun ilk modellerinin gelecek yıl satışa sunulması planlanıyor.
0: Malatya'da üretilecek. Tasarımını Türk mühendisler yapacak. Yerli ve milli telefon için geri sayım başladı. Yerli akıllı telefon projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Cihazın tasarımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılırken

0: üretim ve test çalışmaları Malatya'daki tesiste sürüyor. Projenin donanım ve üretim süreçlerinde Aselsan görev alıyor. Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama ve dağıtım çalışmalarını üstleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli telefon projesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cihazın özellikle pil ve kamera performansında rekabetçi olacağını söyledi. Telefonun premium, üst ve orta segmentte konumlandırılacağını açıkladı. Telefonun ismi henüz belli değil. Güçlü, küresel çapta bilinirliği olan 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve içinden biri seçilecek. Yerli telefonun ilk modeli Android tabanlı olacak. İlk cihaz piyasaya çıktıktan sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesine geçilecek. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun gelecek yılın ilk yarısında raflarda yerini alması bekleniyor.
1: İklim değişikliği dünyada milyonlarca canlıyı etkiliyor. Doğal afetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de iklim değişikliği haberlerine yönelik konferans düzenledi. Peki Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ne bekliyor? Haberimize bir bakalım.
2: En kötü senaryoda Türkiye'nin ortalaması 8 derece artıyor.
0: Bu korkutan tablo iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri iklim değişikliği. Artan hava sıcaklığı, aşırı yağışla sel altında kalan şehirler, kuraklıkla kavrulan topraklar. İklim değişikliği konusunda haber hazırlayan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin iklim haberciliği konferansında buluştu. İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden uzmanlar aşırı sıcakların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini anlattı.
2: Bu sıcak hava dalgasında hele dışarıda çalışanlar, hele bazı rahatsızlıkları olanlar veya yaşı daha yukarıda olanların kolay kolay rahatsızlanmaması mümkün değil.
0: Konferansa katılan akademisyenler güncel araştırma bilgilerini gazetecilerle paylaştı. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin sonuçlarından dünyada en çok etkilenen şehirler arasında Türkiye'den İzmir var.
2: Şehirler yoğun, nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki şehirleri aldık. Avrupa ve Doğu Akdeniz şehri arasında İzmir ikinci. Asıl problem günlük ekstrem olaylarda. Aşırı sıcaklardan etkileniyor yazın. Neden ikinci? Kuraklık var. Kuraklıktan etkileniyor. Aşırı yağış oluyor, defalarca sel oldu.
0: Programın sonunda katılımcılara sertifika dağıtıldı.
1: Bartın'da kent merkezinden geçen ırmakta köpük oluştu. Sudan numune alan ekipler incelemelerini sürdürüyor.
0: Yağmur sonrası köpük oluştu. Görenleri tedirgin eden manzarayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın Irmağı'nın 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Kentte 2 günde metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Hava normale döndüğünde ırmağın köpüklendiği gözlendi. Görenler ekiplere haber verdi. Bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sudan numune alan ekipler köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpüklenme ilk kez yaşanmıyor. Köpüklenmeye fabrika atıklarının neden olduğu tahmin ediliyor.
1: Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi araçla kalabalığın arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Direksiyon başına geçip gaza bastı. Kavgada karşı tarafın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'ten. Şahin Bey ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya döndü. Taraflar tekme, tokat, taş ve sopalarla birbirine girdi. O sırada bir kişi hafif ticari araçla kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Büyük panik yaşayan çevredekiler sürücüyü araçtan indirip darp etti. Polis tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda meydana gelen derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Çatlakların yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştığı bloklarda esnaf yardım bekliyor.

0: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
1: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminleri de çöken iş yerleri için esnaf tedirgin. Esnafı tedirgin eden olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. Sitenin 9. ve 10. bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar oluştu.
0: Kooperatifte de bildirdik biz. Gereken şeyi söyledik. Onlar da ilgileneceklerini söylediler bize. Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor.
1: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminlerde ise çökme var. Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içi dahi rahatlıkla görülebiliyor. Durumdan tedirgin olan esnaf kapı altlarını kestirerek geçici çözüm buldu. Ancak çare olmadı. Dükkanlarda çökme devam ediyor. Dükkan sahipleri ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını istiyor.
2: Dükkanımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Bunu sanayi kooperatifine bildirdik. Bildirdiğimizde bunlar dilekçeyle kaymakamlığa başvurdular. Gereğinin yapılmasını arz edildi.
3: Türk Kardiyoloji Derneği 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı etkinliği düzenledi. Uzmanlar her 3 ölümden birinin sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu açıkladı.
4: Türkiye'de yaklaşık yılda 170-180 bin kişinin kaplama sistemi nedeniyle bir ölüm nedeni var.
5: Ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl 170 bine aşkın kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
4: Bir yılda 3 yıllık Covid'de ölen insan sayısının neredeyse 2 katı insan bu sebeple ölüyor. Ve bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir.
5: 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Türk Kardiyoloji Derneği farkındalık oluşturmak için kalp sağlığımızı koruyalım seferberliği etkinliği düzenledi. Türkiye'de her 3 kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. Kalp ve damar sağlığının takip edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmemesi için çağrı yapıldı.
6: Kalbimiz bizim için günde 100 bin kere atıyor. Her gün atıyor. Bir ömür atıyor. Ve biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız. Bunlar çok zor değil aslında. Bunları zamanında alırsak eğer bu tedbirleri, yarın öbür gün mutlu, sağlıklı yaşayabiliriz.
3: İspanya Süper Kupası organizasyonu önümüzdeki yıl İstanbul'da düzenlenecek. Peki organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi nasıl sağlandı? Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı diplomasi atölyesinde o süreci gençlere anlattı. Siz o süreci izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
7: İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'ye gelmesi nin bir hikayesi var, ondan bahsedeyim. Aslında Etnospor sayesinde oldu diyebiliriz.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği diplomasi atölyesine katıldı. İspanya Süper Kupası organizasyonunun Türkiye'ye getiriliş sürecini anlattı.
7: Sayın Türkiye Elaşik de önemli bir Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakını. Onu bir vesile davet edip Etnospor Birliği olarak yaptığımız çalışmalardan, geleneksel sporların canlandırılmasından haberdar etmek istedik. Dedi ki biz normalde 10 yıllık anlaşmamız var. İspanya Süper Kupası'nı Suud'da yapıyoruz. Ama 2027'de Asya Kupası'nı organize edeceğimizden dolayı başka bir ülkede yapılacak.
1: Bunun üzerine Türkiye teklif hazırladı. Girişimler olumlu sonuç verdi.
7: Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların da İstanbul'u istemesi, efendime söyleyeyim Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması, bunların hepsi bir araya gelince Amerika Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek.
1: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan.

Erdoğan'la Para Gündem. Selengül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 30 Eylül Çarşamba sabahındayız. Saat 26'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıdan fon koordinasyon kurulu oluşturulması kararı çıktı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik kurmayları toplandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Alınacak tedbirler hakkında Erdoğan bilgilendirildi. Beştepe'deki eşgüdüm toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomik kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını vurguladı. Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti. Toplantıda genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulma kararı alındı. Erdoğan'ın talimatıyla da Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Beştepe'deki toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu eşgüdüm toplantısında tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği

0: Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da sundu. Piyasaların denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemeler için kararlılık vurgulandı.
1: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Tera Portföy'ün 2 yöneticisinin emniyette işlemleri ise sürüyor. Öte yandan fon soruşturmasında Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya da el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Villaların üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunduğu, incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Portekiz'i ziyarete bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasını değerlendirdi. Meclisi araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin kararlılık göstermesi gerektiğini söyledi.
0: Fon soruşturması için komisyon sorusuna yanıt verdi. Partilerin kararlılık göstermeleri lazım dedi.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Birileri eğer haksız kazanç elde ettiyse ve büyük paralar kazandılarsa kim olursa olsun bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve hesabının sorulması lazım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Portekiz'e resmi ziyarette bulundu. Başkent Lizbon'da Portekizli mevkidaşı José Pedro Aguiar Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Meclis başkanları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kurtulmuş ziyareti sırasında TRT Haber'in gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için mecliste kurulacak izleme komisyonunun yürütme ile yasama arasında koordinasyonu sağlayacağını belirtti.
2: Eğer gerekiyorsa bundan sonraki süreçlerle ilgili yeni yasa hazırlıkları yapılabilmesi için fikirleri oluşturacak, teklifleri ortaya koyacak. Bu izleme fonksiyonunu meclis adına gerçekleştirecek olan komisyonu da umarım ki en kısa süre içerisinde en kapsayıcı şekilde kurmak mümkün olur.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik açıklamalarına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, önce siz siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse hesabı sorulur vurgusu yaptı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Özel'e seslendi. Siz önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirin dedi.
3: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın. Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük. Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in sözlerinin baştan aşağı siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirtti.
4: Sayın Özel ve arkadaşları, hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri, baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.

0: Özel'in açıklamalarına tepki gösteren bir diğer isim de Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dı.
1: Özgür Özel yine çok heyecanlanmış. Oysa Cumhurbaşkanımız dün de bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
1: Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel. Çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.
2: Evet, Eylül ayını artık noktaladık. Yarın yeni bir aya, yani Ekim ayına giriyoruz ve Ekim ayında da ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Fon soruşturmasının ardından piyasaya yönelik yeni adımlar da atılacak. Dış ticaret rakamları ve enflasyon verileri açıklanacak. Özel bir yandan da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın meclise yapacağı sunumda ve faiz kararında olacak. Peki ekonominin gündeminde başka hangi gelişmeler olacak? Yanıtına bakalım.
3: Fon soruşturması, enflasyon ve dış ticaret verileri, Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste yapacağı sunum ve politika faizi. Ekim ayında ekonominin gündemi yoğun olacak. Ekonominin ana gündem başlıklarından biri fon soruşturması ve ardından yaşanan gelişmeler olacak. Adli süreçlerin yanı sıra ekonomi yönetimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere tedbirler almaya devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayı enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü duyuracak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artmış, yıllık enflasyonda %31,51 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından başka bir önemli veri daha açıklanacak. Kurum 16 Ekim'de Eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımlayacak. Merkez Bankası da aynı gün konut fiyat endeksi sonuçlarını duyuracak. 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanun teklifi de 17 Ekim'de meclise sunulacak. 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının da Ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 7. kez toplanacak kurul, 22 Ekim'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Merkez Bankası 22 Ekim'de ise tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Eylül ayı işsizlik verileri de 27 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak.
2: Mecliste yeni yasama yılı yarın başlayacak. Genel kurulda yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Özel oturumun ardından açılış resepsiyonu verilecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinden fon soruşturmasına, infaz düzenlemesinden 13. yargı paketine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaisine başlıyor. İlk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Dikkat! Yeni yasama yılı saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonumuza teşrif etmektedirler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özel oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın oturuma katılması halinde kürsülen terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, yeni anayasa gibi konulara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.
5: Genel kuruldaki özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de özel oturumu takip etmesi bekleniyor.
3: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için locada Özgür Özel genel kurulda yerini alacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş, meclis tören salonunda açılış resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenirken Kılıçdaroğlu ve Özel'in katılması beklenmiyor. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 6 Ekim

0: Salı günü başlayacak.
1: Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi oldukça yoğun olacak. Terörsüz Türkiye sürecinden 13. yargı paketine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok düzenleme meclise sunulacak.
0: Pol soruşturmasına ilişkin meclise sunulan araştırma önergeleri de meclisin gündem başlıkları arasında yer alacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonu içinde Ekim ayının ikinci haftasında gruplardan üye isimlerinin istenmesi bekleniyor.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yavuz Yılmaz'a kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekli oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de aralarında olduğu 20 şüpheliye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma Selik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, belediyenin eski yöneticileri, turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kişiler şüpheli listesinde yer aldı. 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 35 adres ve 2 teknede arama yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik uyuşturucu temini ve fuhuş amaçlı organizasyon iddiaları var. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Türkiye dün sabah güne futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir operasyonla başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var.
1: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
2: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
1: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
3: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
1: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
3: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
1: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
3: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
1: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesaj da dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış. Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
3: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmasının

0: yankıları sürüyor. Soruşturmayla ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyon yazılı açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ediyor denildi.
1: Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Federasyon bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Federasyon olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
2: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü DEAŞ'la teröristlerle irtibatlı olduğunu belirlenen şüphelileri takibe aldı. MASAK'ın raporunda hakkında işlem yapılan çok sayıda şahısla şüpheliler arasında para trafiği olduğu tespit edildi. Bu para transferlerinin açıklama bölümlerindeki zekat, fitre, kurban parası gibi ifadeler dikkat çekti. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamalarda da aramalarda da 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri de devam ediyor. Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik ve asayiş operasyonlarında uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 70 ev, 30 araç ve 8 iş yerinde arama yaptı. 25'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 57 silah ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 46 kişi hakkında işlem yapıldı. İkinci operasyonda da narkotik polisinin durdurduğu yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bir valizde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımında suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda aynı kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Gaziantep'te iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki genç öldürüldü.
3: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması sürüyor.
2: Konya'da özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde odaya kilitlenen zihinsel engelli 3 kişiden biri diğerlerinin saldırısı sonucu hastanelik oldu. Evet, akıllara durgunluk veren olay Haziran ayında yaşandı. Görevlilerin etkinlik odasına kilitlediği ağır zihinsel engelli Ahmet G. yanındaki iki engellinin saldırısına uğradı. Biri parmaklarını gözüne soktu, diğeri de üzerinde atlayıp darp etti. Yaralanan engelli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kurum müdürü, sosyal hizmet uzmanı ve hasta bakıcı dahil 5 kişi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ihmal suretiyle kasten yaralama suçlarından dava açıldı. Kütahya'da bir kadın oğlunun eski sevgilisinin babası tarafından öldürüldü.

0: öldürüldü. Baba Salih Topsakal ailesiyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran hediyelik eşya dükkanı sahibiydi. İddiaya göre Temel Kıran'ın oğlu Salih Topsakal'ın kızıyla sevgiliydi. Çift bir süre sonra ayrıldı. Topsakal kızına büyü yapıldığı iddiasıyla Temel Kıran'ın dükkanına gitti. İki çocuk annesi kadına bıçakla saldırdı. Saldırıyı görenler ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Polis ekipleri Salih Topsakal'ın peşine düştü. Topsakal eşi ve kızıyla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Mersin'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı.
1: Kahvehaneye kurşun yağdırdı. Bir kişiyi öldürdü. Silahı bir evin bahçesinde bulunan saldırgan kayıplara karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanenin önünden silah sesleri yükseldi. Saldırgan içeride çok sayıda kişi varken kahvehaneye tüfekle ateş açtı. 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. 71 yaşındaki Mehmet Atlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Su işareti tüfek bir evin bahçesinde bulundu. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor. 4 yaralı diyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla emniyetten ruhsatlı silah sahiplerine uyarı gönderildi. Mesaj yoluyla yapılan uyarı oldukça önemli. Mesajda silah sahiplerine çocukların ulaşamayacağı kilitli yerde muhafaza edin uyarısı var.
2: İl Emniyet Müdürlüklerinden ruhsatlı silah sahiplerine uyarı geldi. Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik olarak valilere talimat göndermişti. Bunun üzerine silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme uygulaması başlatıldı. Silah bulundurma ya da taşıma izni bulunan vatandaşlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde SMS mesajlar gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS yoluyla yapıldı. 4 ilde ise yazılı tebligat uygulamasına geçildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bir mesajda tüfeğinizi çocukların ya da yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz ifadeleri kullanıldı. Giresun'un İl Emniyet Müdürlüğü'nce iletilen bir diğer mesajda ise ruhsatlı silahlarınızı özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza altına alarak üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz denildi. Uyarılar yalnızca mesajlarla da sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde de yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarına bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla Manisa'daki olayın ardından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12.141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı. Son yıllarda artan okul saldırıları her ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Şubat ayında Kanada'da bir okul saldırısı gerçekleşti. British Columbia eyaleti saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek o davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu. İzleyelim.

0: right? There's long-lasting harm. Every parent.
1: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler, değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
2: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
1: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zekayla bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
2: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
1: OpenAI, saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı, saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
2: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
3: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
2: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne?
4: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
2: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
4: Davadan 3 beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
5: ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler konuşmasında yapay zekanın adını değiştireceğini açıklamıştı. Trump, süper zeka kararnamesini imzaladı. Açıklamayı Beyaz Saray yayımladı. Yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanmayı öngören kararnameye Trump imzasını attı. Böylelikle ülkedeki bakanlıklarda, resmi yazışmalarda, politikalarda ve tüm evraklarda süper zeka tanımının kullanılması zorunlu oldu. Trump ayrıca teknoloji şirketi yöneticileriyle bir araya geldi. İmzalanan Beyaz Saray süper zeka mutabakatını sosyal medyadan paylaştı. Belgede ABD ve dünya için olumlu gelecek inşa etmek için her şirket kendi teknolojisini güvenli şekilde inşa edecek yazıldığı görüldü. İspanya'daki konut krizinin sembolü haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın zorla evinden çıkarılmasının ardından uzlaşı sağlandı. Ancak olay ülkede konut krizi protestolarının fitilini ateşledi. Madrid'de başlayan çadır eylemleri sürüyor.
6: Polis zoruyla ve seriyle evinden çıkarılmış 87 yaşındaki engelli Mari Carmen Abascal'ın tahliyesi İspanya'daki konut krizinin sembolüne dönüşmüştü. Ülke genelinde büyük öfkeye neden olan tepkilerin ardından yaşlı kadının Madrid'deki evine geri dönüşünün yolu açıldı. İspanya'yı ayağa kaldıran olayın tarihi 2018'e dayanıyor. Abascal'ın evini o yıl satın alan yatırım şirketi aylık 500 euro olan kirayı 2650 euroya çıkardı. Daha sonra 1650 euroya indirdi. Ancak Abascal'ın emekli maaşı aylık 1350 euroydu. Mari Carmen'in tahliyesinin ardından Madrid'de on binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin ardından taraflar yeni kira sözleşmesinde uzlaştı. Abascal'ın avukatı kiranın önemli ölçüde...

0: bile artırılmayacağını ve 87 yaşındaki kadının evine dönebileceğini açıkladı. Konut krizine karşı 26 Eylül'de başlatılan çadır eylemi ise hala devam ediyor. Madrid Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önünde yaklaşık 100 çadır bulunuyor. İspanya Merkez Bankası, ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Pedro Sánchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor.
1: Como dije el 31 de julio en la ciudad...
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret Abu Dhabi tarafından doğrulandı. BAE resmi ajansında yer alan habere göre Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin olduğu belirtildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı Van'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret, iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi, Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş, Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi. The Atlantic'te Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
2: ABD'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, New York'ta Katarlı arabulucularla bir araya geldi. İranlı bakan, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken ABD Başkanı Trump'tan da savaşı kazanacağız açıklaması geldi.
0: New York'ta masa kuruldu. İran, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barışçıl çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
0: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlamada Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
2: ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu bugün sona erecek. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönem kapanacak. Çekilmeyle birlikte gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denkleme çevrildi.
0: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son gün 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üslerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek. Bunun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DEAŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
1: Suriye, Türkiye ile 7. sınır kapısı olması planlanan Kamışlı-Nusaybin sınır kapısının inşası için çalışmalara başladı. Şam yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kamışlı-Nusaybin sınır kapısında kazığı, tesfiye ve teknik hazırlık çalışmalarına başlandı. Projenin aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu. Sınır kapısının yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacağı belirtildi. Kamışlı-Nusaybin sınır kapısı Türkiye-Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacak. Kapı Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012 yılında kapanmıştı. Suudi Arabistan, Türkiye ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını onayladı. Diplomatik ve hususi pasaportlar kapsamda olacak. Ülkenin resmi haber ajansında yer alan habere göre Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu anlaşmayı onay verdi. Diplomatik ve hususi pasaport hamilleri vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulacak. 90 günü aşmayan süre için vize almaları gerekmeyecek. Suudi Arabistan ve Türkiye anlaşmayı 6 Mayıs'ta Ankara'da imzalamış. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylara iniyor. Ankara-Zonguldak arasında ilk sefer 2 Ekim'de düzenlenecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerleri demir yoluyla keşfedilecek.
0: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlere başlıyor. Ankara-Zonguldak arasında 8 sefer düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin yapacağı seferleri duyurdu.
2: Turistik Kara Elmas Ekspresi 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunacağız. Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.
0: Tren 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasiteli hizmet verecek. Kara Elmas Ekspresi ilk turistik seferlerini geçen yıl yaptı. Bu yılın programına göre Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahatte Yenicere, dönüş güzergahında Çankırı ve Karacik'te gezi amaçlı duraklamalar olacak.
1: Aselsan'ın geliştirdiği yerli elektronik harp sistemleri Kangal ve Ejderha testleri başarıyla geçti. Elektronik harp kalkanı kullanıldı. Mini İHA ve yeni nesil drone tehditlerine çifte savunma sağlandı.
0: Yeni nesil drone tehdidine karşı geliştirilen önlemler test edildi. Hedefe yönelik tespit, takip, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyeti deneyimlendi. Yerli ve milli Kangal'la Ejderha savunma sistemleri testi başarıyla geçti.

0: Aselsan üretimi elektronik harp sistemlerinin testi Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde yapıldı. Test faaliyeti kapsamında mini insansız hava araçları ve yeni nesil FPV dronlara karşı iki farklı senaryo uygulandı. İlk senaryoda Kangal isimli drone karıştırma sistemi kullanıldı. Saha koşullarında mini insansız hava araçlarına frekans karıştırma yapabilen ve devamında etkisiz hale getirebilen Kangal görevi başarıyla tamamladı. İkinci senaryoda ise Ejderha isimli elektronik harp kalkanı kullanıldı. Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerine hedef alan Ejderha, radarla aktif tespit ve hedef takibi yapabiliyor. Hassas yönlendirme kabiliyeti sayesinde elektronik devre içeren tehditler üzerinde yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma yetkileri oluşturabiliyor. Hedefin elektronik sistemini etkisiz hale getiren Ejderha da testi başarıyla tamamladı. Aselsan'ın geliştirdiği Kangal ve Ejderha farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.
1: Uzay şirketi SpaceX'in Starship roketi 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaştı. Yolculuğu motor arızası nedeniyle erken sona eren roket Pasifik Okyanusu'na inişi sırasında alev alarak patladı.
0: Uzaydaki tarihi test Pasifik Okyanusu'nda alevlerle sonuçlandı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak tanıttığı Starship, 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinden fırlatılan 124 metrelik dev roket, uçuş sırasında bir motorunun devre dışı kalmasına rağmen 26 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla bıraktı. Tırmanıştaki motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken kesildi. Uçuş kontrol merkezi düşüş bölgesini Pasifik Okyanusu olarak değiştirdi. Hawaii'nin kuzeyine iniş yapan Starship suya temas ettiği anda alev alarak patladı. Patlama anları kameralara yansırken SpaceX mühendisleri inişteki kayba rağmen yörüngeye çıkışın devrim niteliğinde bir başarı olduğunu duyurdu. Geliştirme sürecine 15 milyar dolardan fazla harcanan mega roketin maddi hasara rağmen veri toplama amacına ulaştığı belirtildi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, SpaceX'i yörüngeye ulaştığı ve krizi güvenli bir şekilde yönetebildiği için tebrik etti. Elon Musk ise nihai hedeflerinin yılda yüzlerce Starship fırlatarak Mars ve Ay görevleri için kesintisiz bir taşıma hattı kurmak olduğunu ifade etti.
1: Deniz taşımacılığı olumsuz hava engeline takıldı. Çanakkale'den Gökçeada'ya yapılacak seferler iptal edildi. Açıklama Gestaş'tan yapıldı. Kuzey Marmara'daki hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin durdurulduğu aktarıldı. Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 10 seferin gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak yeniden inşa edildi. Binanın bodrum katına garaj da yapıldı. Ancak garaja otomobiller giremiyor. Nedeni ise garajın önündeki elektrik direği.
2: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz de o kadar uğraştık, aldıramadık. 2 yıldır böyle.
0: Yenilenen binanın garajına otomobil giremiyor. Garajın girişini kapayan elektrik direği tüm girişimlere rağmen kaldırılmadı. İstanbul Avcılar'daki bu bina 2 yıl önce yenilendi. 4 katlı binanın altına otomobiller için garaj da yapıldı. Garajın girişi kaldırımdaki elektrik direği nedeniyle kapalı.
2: Depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var içeri. Başka bir şey giremiyor içeri araçlar. Kaldırılmasını istiyor bunu buradan.
0: Bina sakinleri elektrik direği kaldırılsın diye yetkililere başvurdu. Ancak 2 yıldır çözüm bulunamadı.
3: Motorları koyuyoruz buraya arasına. Bir tane motor motorları koyuyoruz. Yani belediye falan söylüyor. Belediye ilgilenmiyor. BİTAŞ ilgilenmiyor.
1: Burdur'da yaşlı baba ile kızı arasında ilginç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki adam otomobiline binip evden çıkınca onu gören kızı hemen polisi aradı. Kızının babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir ihbarıyla polis harekete geçti.
4: Araç kullanmamı tamam mı bundan sonra?
5: Yaşını aldırmadan direksiyon başına geçince...

0: Kızı endişelendi. Olası kazaya karşı polis yaşlı adamın peşine düştü. İlginç olay Burdur'da yaşandı. 85 yaşındaki Ahmet ise direksiyon başına geçti. Araçla trafiğe çıktığını gören kızı babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelendi. Vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarla polis ekipleri harekete geçti.
1: Kardeşim çocukların getirsin götürsün yani, olur mu?
0: Ekipler trafiğe çıkan yaşlı adamı aramaya başladı. 85 yaşındaki Ahmet ise çok geçmeden cadde üzerinde görüldü. Hemen aracı durduruldu.
1: Çocuklarından yardım al yani. Bu şekilde araç kullanır, sana da sıkıntı, karşı tarafa da sıkıntı.
0: Ahmet'in sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli bir şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Yaşlı sürücünün kullandığı araç güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü. 85 yaşındaki Ahmet Sey ise kızı tarafından evine götürüldü.
2: Kocaeli'de sahilde görülen yoğun köpük endişe yarattı. Ekipler bölgeden numune alarak inceleme yaptı.
3: Suyun üzeri köpükle doldu. Köpükler kıyıya da taştı. Bu görüntü çevre sakinlerini endişelendirdi. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinden. Akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal boyunca biriken köpük denize doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler köpükten ve sudan numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürüyor. Köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.
2: Mersin'de mobilya satan bir mağazada yangın çıktı. Mobilya imalatı da yapan 4 katlı iş yeri alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
4: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. İtfaiye araçları ve tomalar gelse de tüm iş yeri küle dönmekten kurtulamadı. Görüntüler Mersin'den. Mezitli'deki bir mobilya mağazasından alevler yükseldi. Yangını görenler ihbarda bulundu. Ekipler göreve koştu. Alevler hızla yayıldı. Mağazanın 4 katını da etkisi altına aldı.
5: Buraya polis toması gelmeseydi, büyükşehirin aracözleri gelmeseydi bu yangını diğer binalara sıçramasını engelleyemezlerdi zaten.
4: Mobilya mağazasının bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken maddi zarar büyük.
2: Türk Kardiyoloji Derneği 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı etkinliği düzenledi. Uzmanlar her 3 ölümden birinin sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu açıkladı.
6: Türkiye'de yaklaşık yılda 170-180 bin kişinin kalp damar sistemi nedeniyle bir ölüm nedeni var.
0: Ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl 170 bine aşkın kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
6: Bir yılda 3 yıllık Covid'de ölen insan sayısının neredeyse 2 katı insan bu sebeple ölüyor. Ve bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir.
0: 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Türk Kardiyoloji Derneği farkındalık oluşturmak için kalp sağlığımızı koruyalım seferberliği etkinliği düzenledi. Türkiye'de her 3 kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. Kalp ve damar sağlığının takip edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmemesi için çağrı yapıldı.
7: Kalbimiz bizim için günde 100 bin kere atıyor. Her gün atıyor. Bir ömür atıyor. Ya biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız. Bunlar çok zor değil aslında. Bunları zamanında alırsak eğer bu tedbirleri, yarın öbür gün mutlu, sağlıklı yaşayabiliriz.
2: Fenerbahçe Tayfi'nin Euroleague'in ikinci haftasında sahasında Bayern Münih'i 176 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.
8: Fenerbahçe Tayfi'nin Euroleague ikinci haftasında sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Tayfi'nin 16-9 önde geçti.

0: Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan sarı lacivertli takım 31-13'lük skorla farkı 18 sayıya yükseltti. Bayern Münih bitime 2 saniye kala Da Silva ile basket kaydetse de Fenerbahçe ilk çeyreği 31-15 üstün tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren temsilcimiz soyunma odasına 50-31 önde girdi. Oyunun iki yönünde karşılaşma boyunca ritmini koruyan sarı lacivertliler taraftar desteğini arkasına alarak skoru 70-43'e getirerek farkı 27 sayıya çıkardı. Bu periyotta üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Tarfin final periyoduna 75-51'lik skorla girdi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen temsilcimiz maçı 176 kazandı. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.
1: Türkiye'yi küresel sanayinin üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen MAKTEK Avrasya 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. İmalat sektörünün olmazsa olmazları makineler, CNC'ler ve geleceğin teknolojileri fuarda sergilenmeye başlandı. Fuar 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek, meraklılarına duyurulur diyelim. Biz veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim.
2: Dünyada ne varsa bir makineden çıkıyor. Hatta kendilerini yapan makineler bile bunlar.
3: Dijital üretimden robotiğe, otomasyondan yapay zeka entegrasyonlarına. Uluslararası MAKTEK Avrasya 2026 fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 9.sü düzenlenen fuarda Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik gelişmeler sergileniyor.
4: Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üreten teknolojiler burada sergileniyor. Başta takım tezgahları, otomasyon sistemleri, robotik çözümler, dijital teknolojiler.
2: Buradaki makineler şu anda işte savunma sanayine, havacılık sanayine, uzay sanayine parça üretiyor.
5: Yapay zeka kullanarak çok farklı sistemler oluşturulmuş. Kalite kontrol için, keza atıklar için, üretim için çok farklı fikirler geliştirilmiş.
6: Fuarda sadece makineleri öğrenmek, görmek, gezmek değil, onlarla daha verimli şekilde, daha akıllı şekilde nasıl üretim yapabiliriz? Yapay zeka ile nasıl entegre edebiliriz? Bu sorulara cevap bulabiliyoruz.
3: 1208 makina, 132 robot ve binlerce ekipmanın sergilendiği fuara 32 ülkeden 1300'ün üzerinde firma katıldı.
4: Geçtiğimiz fuara göre de %35'lik bir büyümeyle açtık katılımcı sayısında. %50'lik bir büyümeyle de yurt dışından direkt katılan firma sayısında artış var. Dünyanın çok nadide markaları Türkiye pazarına girmek, gerekse de Avrasya coğrafyasının pazarında daha fazla yer edinmek adına bu fuarda yerlerini aldılar.
6: Makine sektörü de Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir 2 numaralı en büyük ticaret hacmine sahip üretim alanıdır. İthalatıyla, ihracatıyla 50 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Böyle önemli bir sektör ülkemiz için ve bu onun tepe noktası.
3: Fuarda dijital deneyimleme alanı da oluşturuldu. Bu alanda sanal gerçeklik destekli mesleki operasyon simülatörleri de yer alıyor. Bu ne demek? Fuara gelenler sadece makineleri görmekle kalmıyor, birebir deneyimleme şansı da yakalıyor.
7: Topraksız tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine geliştirdiğimiz bir simülasyonumuz mevcut. Kendi kendine yetebilen bir sistem aslında ortaya çıkartıldı.
3: Türkiye'de ilk kez sergilenen teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'de sona erecek.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Biz de bir makina başkanlığı kurup sektörümüzün eksiklerini, çözüm önerisi üretmek istiyoruz. Daha katma değerli ürünler nasıl üretiriz'i hep beraber çalışmamız gerekiyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Gün başlıyor oradasınız. Ben Tuğba Södekoğlu. 3 saat boyunca beraberiz saat 10'a kadar. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden teknolojiye ne var ne yoksa hepsini paylaşacağız. Yine son dakika gelişmeleri, canlı bağlantılar, gazete haberleri hepsini sizlerle paylaşacağız dediğim gibi. Önce şöyle bir gündemi özetleyelim. Malumunuz fon soruşturması, fon krizi gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine net mesajlar verdi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi ve fon kriziyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini söyledi. Yine Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'da yatırım fonları için inceleme başlatıldığını açıkladı. Saat saat, an be an gelişmeleri gün başlıyor orada aktarıyor olacağız. Ve gelelim soruşturmadaki son duruma. 5 kişi daha tutuklandı. 5 villaya el konuldu. Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Yine TERA yöneticilerinin bugün adliyeye sevki bekleniyor. Sahadan en sıcak bilgileri yine Habertürk muhabirleriyle sizlerle paylaşacağız. İlerleyen saatlerde, dakikalarda hatta. Gelelim yine İstanbul merkezli bir başka soruşturmaya. 4 ilde aynı zamanda düğmeye basıldı ve operasyon başlatıldı. Dün güne böyle başlamıştık, hatırlayacaksınız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. İlginç mesajlaşmalar var, çarpıcı gelişmeler var. Bunların da tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ve bugün önemli Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Masada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi var. Toplantıdan hangi kararlar çıkacak? Bir yandan biliyorsunuz bir rapor hazırlayacak, teyit tespit süreci tamamlanınca Milli Güvenlik Kurulu. O yüzden gözümüz kulağımız Beştepe'de olacak bugün yine. Ve tabii ki yol ve hava durumuna mutlaka bakacağız. Özellikle İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor. Bazı kentlerde de var yine. Maalesef bazen hayatı olumsuz etkilediği durumlar da yaşandı. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel de bugün bizimle olacak. Gelecek günlerin tahminlerini bize detaylıca aktaracak. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Ve güzel bir cep daha açtık ilgi çeken bir konuya. Emlak piyasasına şöyle bir bakacağız. Bazı adımlar atıldı piyasayı hareketlendirmek için. Bir emlak uzmanı konuğumuz olacak. Enine boyuna bu meseleleri konuşacağız. Dediğim gibi son dakika gelişmeleriyle dolu, canlı bağlantılarla dolu, konuklarla dolu bir 3 saat var önümüzde. O zaman müsaadenizle gün başlıyor.

0: başlayalım haberlerimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan derinleşen fon soruşturmasına dair konuştu. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
2: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
1: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
2: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
1: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
3: Alkışlarımızla hoş geldiniz.
0: Şimdi soruşturmadaki son duruma bir bakalım. Malumunuz her geçen gün, hatta her geçen saat yeni bir gelişme yaşanıyor fon soruşturmasında. Son olarak da iş insanı Cengiz Avcı'nın tek bir fon üzerinden 15 milyar liraya yakın kazanç sağladığı ortaya çıktı. Soruşturmada yeni tutuklamalar da var. Detayları haberimizde izleyelim şimdi.
4: Yeni gözaltılar, çıkarılan arama kararları, dondurulan mal varlıkları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması derinleşiyor. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen soruşturmada savcılık eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına el konulması için yazı gönderdi. İş insanı Cengiz Avcı'nın ise son bir yılda yalnızca Odine hissesinden 15 milyar TL'ye yakın kazanç sağladığı belirlendi. Kazanç nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldı. Yurt dışına çıkan Avcı için yakalama kararı çıkarıldı. Mal varlıklarına da el konuldu. Aynı iki karar Mustafa Sandal'ın eşi Melisa Sandal'la babası Cihan Süt Şurup için de alındı. Soruşturmadaki kilit isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Patronu Serdar Turhan'a dair de yeni gelişmeler yaşandı. İki isme ait 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam değeri yaklaşık 1,5 milyar TL. Villaların üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunduğu incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Dördüncü dalga soruşturmada gözaltına alınan 12 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sona erdi, 5 kişi tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da fon soruşturmasına ilişkin Beştepe'de yapılan toplantıyı değerlendirdi. Neler söyledi bakalım. Açıklama sosyal medya hesabından yapıldı. Ve piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemlerin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti Duran. Esas olanın hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşların hakkının korunması olduğunu kaydetti. Piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar sürdürülmekte diyen Duran, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin de hazırlandığını belirtti. Ve son soruşturmasına dair bir değerlendirme de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
1: Fon soruşturmasını değerlendirdi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğunu söyledi.
2: İki husus öne çıkmaktadır. Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husussa mağdur edilen küçük yatırımcıların bu ve benzeri durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Alınan kararları desteklediğini belirtti.
2: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik açıklamalarına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, önce siz siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse hesabı sorulur vurgusu yaptı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Özel'e seslendi. Siz önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirin dedi.
3: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın. Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük. Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in sözlerinin baştan aşağı siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirtti.
4: Sayın Özel ve arkadaşları, hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri, baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
1: Özel'in açıklamalarına tepki gösteren bir diğer isim de Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dı.
5: Özgür Özel yine çok heyecanlanmış. Oysa Cumhurbaşkanımız dün de bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
6: Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel. Çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvet...

0: Çilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.
1: Ve şimdi gün başlıyor da gazetelere bakma zamanı. Bakalım hangi gazete hangi manşetle çıktı. Gündem yoğun, gazetelerde de hangi haberler yer buldu. Şimdi hızlıca bir göz gezdireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmasına dair yine yaptığı açıklamalar manşette yerini buldu.

Partisi'nin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz dedi diyor detaylarda. Fonlar için özel kurul, Erdoğan tasfiye edilecek fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturulduklarını ve ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini söyledi ve bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi Erdoğan. Yan tarafta hemen yine çok konuşulan Fatma Bitülüs Sayankaya meselesi var. Mal varlıkları donduruluyor eşiyle birlikte. Fona para yatırıp katlanan miktarı kriz çıkmadan çektikleri iddia edilen eski bakan Betül Sayankaya ve kocasının mal varlıkları donduruluyor diyor detaylarda. Hemen sürmanşete bakalım sağ üst tarafta. O da çok konuşulacak belli ki önümüzdeki günlerde. Madem eğilmiyor kopar kafasını başlığıyla paylaşılmış eski bir hakemin şikayetiyle geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında dün 4 ilde şafak operasyonu düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı ve ilginç yazışmalar var soruşturma dosyasına giren. 4 hakem için bu dörtlüyü çıkartalım. Bir kişi içinse madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin. Bir başkası için de gerekirse mobbing yapalım istifa etsin ifadeleri dikkat çekiyor. O mesajlaşmalarda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu da dahil 7 kişi gözaltında. Bakalım bugün hangi gelişmeler yaşanacak? An be an takip edeceğiz. Gün başlıyor da aktaracağız. Hemen alt tarafta Devlet Bahçeli'nin ekonomimiz güvende başlığıyla paylaşılan açıklamaları var. Fon kriziyle ilgili hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi diyor Bahçeli. Ve bakalım hemen sol tarafa. İlk 500'de 4 üniversite başlığı var. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirlemiş Times Higher Education listesi ve bu listede de bu yıl Türkiye'den 124 yüksek öğretim kurumu var. İlk 500'de de 4 üniversite hangileri onlar? Koç Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ilk 500'de yer alıyor bu listede. Ve dünya bu kez Antalya'ya akacak başlığını görüyoruz sağ tarafında hemen. Önemli, Türkiye NATO'dan sonra yılın ikinci büyük organizasyonu COP31'e geri sayıyor. 40 gün kaldı. 190 ülkeden 130 bin kişi bu kez iklim zirvesi için Antalya'ya akacak diyor haberin detaylarında. Dedikten sonra hadi gelin diğer gazeteye geçelim. Akşam gazetesine bir bakalım. Akşam gazetesinde de yine iki konu manşeti paylaşmış. Birincisi Erdoğan'ın fon soruşturmasıyla, fon kriziyle ilgili sözleri il başkanlarına da seslendi. Bir yandan dedi ki fon için tam yetkili özel kurul başlığıyla paylaşılmış. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu göreve geldi. Bu konu üzerinde çalışacak. Hemen altta da hakem çetesine neşter başlığı var. Bakın o az önce de bahsettiğim mesajlaşmalara dair biraz daha detaylar var hemen altta. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 kişi hakem klasmanlarının belirlenmesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı diyor. Bakın o az önce de okuduğum kopar kafasını gitsin ifadesi. Başkanım günaydın soruları atacaktın gülücük gibi mesajlaşmalar. Her zaman B planım vardır gibi mesajlaşmalar. Hepsi ilginç. Bunlar geçen yıldan beri mercek altında ve sonunda düğmeye basıldı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 15 Temmuz'da tutuklanan FETÖ'cü General Metin İyidil'in astı olarak görev yaptığı, askerlikten emekli olduktan sonra önce TED'de ardından MHK'da görev aldı diyor. Yine detaylarda sınav kağıdı değiştirilmiş gibi iddialar da var. Bu meselenin de önümüzdeki günlerde çok konuşulacağını anlıyoruz. Hemen sağ tarafa bakalım şöyle. Fenomen vergi rekortmeni başlığı var. 2 yıl üst üste kamp videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Burcu Atik 12.648.219 lira 20 kuruş gelir vergisiyle Bolu'da 2025 yılı vergi rekortmeni oldu diyor detaylarda. İlerleyen dakikalarda daha geniş bakarız bu habere. Bakın köşede yine ilgi çeken bir haber var. Van'da okula pompalı tüfekle gelen kız çocuğu paniğe neden olmuştu hatırlayacaksınız diye fotoğrafı yer alıyor. Altında da hemen silah ruhsatı olan veliye SMS'li uyarı. İşte 7 ilin emniyet müdürlüğü ruhsatlı silah sahiplerini SMS'le uyardı. Yivsiz av tüfeğinin

Başkasına verilmesi yasaktır. Tüfeğinizi çocuklarınızın ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde saklayın gibi bir SMS gönderilmiş silah sahiplerine. Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı çiftçi il emniyet müdürleriyle toplanmıştı. Özellikle Manisa'daki okul yakınlarındaki o saldırıdan sonra tekrar düğmeye basılmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında da denetimler sıklaştırılıyor ama umarız bir daha böyle acı, kötü haberler paylaşmak durumunda kalmayız. Devam edelim. Bakalım ilk sayfasında Akşam Gazetesi'nin başka neler var? Son ABD askeri de çekiliyor başlığı var. Solda küçük. Irak'ta 2003'te başlayan ABD işgali fiilen bitiyor. ABD 9 üssü boşalttı. Uluslararası koalisyona ait son askerler de bugün çekilecek. Tabii bu durum bazı dengeleri değiştirebilir. İran'ın Irak üzerindeki nüfuzunu da etkileyecek. Ama bir yandan da bu üssün boşaltılması ABD askerinin tamamen o bölgeden ayrılacağı anlamına da gelmiyor. Yine sınırda konuşlanacak ABD üsleri, bazı başkonsolosluklarda da üst düzey askerlerin görev yapmaya devam etmesi de yine gündemde. Altta hepimizi ilgilendiren, yavaş yavaş havaların soğumasıyla ilgilendiren bir haber. Kombiyi kışa hazırlayın başlığıyla paylaşılmış. Kış öncesi kombide yapılacak basit kontroller faturayı düşürüyor. Sıcaklığı 1 derece azaltmak bile %6 tasarruf sağlıyor diyor detaylarda. Hemen altta yine ilgi çeken bir başlık. Küçük ama okuyalım bu haberi de. Robot işçi sayısı 5 milyon oldu. Dünya genelindeki fabrikalarda çalışan aktif endüstriyel robotların sayısı geçen yıl %9 artarak 5,08 milyona ulaştı diyor detaylarda. Artık bu insansız robotları her yerde göreceğiz hakikaten. Tabi istihdamı nasıl etkileyecek? Bazı uzmanlar diyor ki robotlar gelecek, insanlar yerine çalışacak ama başka insanlar için başka istihdam alanları açılacak. O robotları yöneten, bakımını yapan insanlara ihtiyaç hala olacak deniyor. Takip edeceğiz. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi. AK Parti'nin 85 milyon müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diyor açıklamalarda. Şöyle haberin detaylarına yine bakalım, devam edelim Sabah gazetesinin ilk sayfasına bakmaya. Hakem kumpasına neşter vuruldu diye yine sol tarafta bir başlık var. Sistematik mobbing ve sınav sahtekarlıkları gözler önüne serildi diyor detaylarda. Yine altta üzücü bir haber var. Yardım için durdu, bacaklarından oldu başlığıyla paylaşılmış. İstanbul Avcılar'da otoyolda seyreden Mustafa Asman, lastik değiştiren Hasan Ali Uyar'a yardım etmek için aracını durdurdu. Bu sırada hızla gelen 18 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı araç Asma ve Uyar'a çarptı. Kazada Hasan Ali Uyar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Asman'ın ise iki bacağı kesildi diyor. Hakikaten ne kadar acı bir haber maalesef, ehliyetsiz olması o sürücünün, bir de üstüne böyle bir kazaya karışması hakikaten çok üzücü. Devam edelim ilk sayfaya bakmaya, biraz üst tarafa doğru bakalım. Bugün Şanlıurfa'da teknoloji rüzgarı esecek başlıyor. Teknofest, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Pek çok ilke ev sahipliği yapacak yine. Orayı da yine takip edeceğiz, gelişmeleri aktaracağız çünkü epey ilgi görüyor. Şehir şehir düzenleniyor Teknofest, bu kez de Şanlıurfa'da start verecek, birkaç günde devam edecek. Gelelim Milliyet gazetesine. Temiz eller Merkez Hakem Kurulu'na uzandı başlığıyla yine o dün basılan düğmenin, soruşturmanın haberini taşımış manşetine. Biliyorsunuz MHK Başkanı da dahil 7 gözaltı var, ilgi çeken mesajlaşmalar var, mobbingden bahsediliyor, usulsüzlükten bahsediliyor, sınav sorularının önceden verilmesine tutun. Pek çok iddia var ve bu bir hakemin şikayetiyle başladı. Dikkatinizi çekerim. Geçen yıl Eylül ayından beri soruşturma başlatılmış ve dün de işte düğmeye basıldı, gözaltılar yapıldı şafak operasyonuyla. Devam edelim bakmaya. Yanlış yapanla işimiz olmaz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun göreve başladığı bilgisi altta yazıyor.

Gelelim sol köşeye bakalım. Dün biliyorsunuz AYM'de yeni partiyle ilgili bir görüşme vardı. Anayasa Mahkemesi'nde siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuru dün görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunma yapması için bir ay süre verdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nden yeni partiye bir ay süre bu isim meselesine itiraz etmesi için. Yine bir skandalın haberi var. İstanbul'da 3 günlük dehşet başlığıyla paylaşılmış. İstanbul Kağıthane'de 25 yaşındaki Hakan Ç ile 25 yaşındaki Görkem Serkan alacak meselesi nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca alıkonularak darp edildi diyor detaylarda. İhbar üzerine eve giren polis 2 kişiyi elleri bağlı yaralı şekilde buldu. Dehşet vericiydi o görüntüler. Rehineler polisi görünce "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağlamış ve olaya ilişkin 4 kişi de tutuklanmış. Hemen sağ tarafa bakalım. Mega kentte kış provası diyor. Önümüzdeki dakikalarda Habertürk Meteoroloji Mühendisi bizlerle birlikte olacak. Tahminleri alacağız ama İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar devam ediyor. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri, evleri, iş yerlerini su bastı. Bakalım yağışlı hava daha kaç gün sürecek? İşte detaylar ilerleyen dakikalarda gün başlıyor orada. Alt tarafa bakalım, ABD-İran hattına. Orada da restleşme var. ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. Son olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar üzerinden ilettikleri önerilere ABD'den yanıt beklediklerini, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini belirtti. Trump'sa Tahran yönetimine yaptırım esnekliği teklif edildiği iddialarını reddetti. "Onlara hiçbir şeye teklif etmedim" dedi diyor detaylarda. Van Gölü altında kayıp şehir başlığı var. Bu da dikkat çekici. Hızlıca bakalım. Doğu Anadolu'da 3713 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü şimdi kayıp şehir iddiasıyla dünya gündeminde. Göle dalış yapan ABD'li araştırmacı suyun 23 metre altındaki taş duvar ve dairesel yapının en az 11700 yıllık olduğunu ve kayıp bir şehrin parçası olabileceğini savundu diyor haberin detaylarında. Buna da baktıktan sonra geçelim Karar Gazetesi'ne. Bakalım Karar Gazetesi'nin manşetinde ne var? Yine fon soruşturmasına dair detaylar. Fatura büyüyor başlığıyla paylaşılmış. Fatma Betül Sayan Kaya'nın fotoğrafı var hemen altta. Kötü giden ekonominin tabutuna son çiviyi de fon dolandırıcılığı çaktı diyor detaylarda. Ve yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmış bu soruşturmaya dair hacim. Yine bakalım detaylarına daha yakından gazeteyi alayım. 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan fonlarda Fatma Betül Sayan Kaya gibi siyasi isimlerin haksız kazanç sağlaması hem sermaye piyasalarına hem de siyasete olan güveni sarstı. Borsadaki 6 milyon küçük yatırımcının bir aylık kaybı 4 trilyonu buldu. Merkezin rezervi ise bir haftada 17,4 milyar dolar eridi. İşte fatura büyüyor başlığıyla bu detaylara yer verilmiş. İfadeye bile çağrılmadı başlığı var. Bu da önemli. Fon vurgunlarından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli makamlarca ifadeye çağrılmaması ve SPK'nın suç duyurusu listesinde yer almaması tepki çekti diyor yine detaylarında. Devam edelim. Sol tarafa şöyle bir bakalım. Harcı telefon fiyatını aşacak. 12 yılda 528 katlık bir artıştan bahsediliyor. Nedir bu? Yurt dışından yolcu beraberinde getirdiği akıllı telefonları Türkiye şebekelerinde kullanabilmesi için biliyorsunuz bir IMEI kayıt harcı var ödenen. İşte buna zam hazırlığı varmış. Vergi, harç ve cezaları her yıl otomatik olarak uygulanan yeniden değerleme oranı tahminleri doğrultusunda cep telefonu kayıt bedeli yeni yılda psikolojik eşik olan 70 bin liraya dayanacak. 2015 yılında yalnızca 131,5 liraydı bu harç tutarı. 12 yılda 528 kat artmış. Yani yurt dışından telefon alıp getirirseniz bir de o harcı öderseniz astarı yüzünden pahalıya gelecek gibi duruyor. Alt tarafa bakalım. Fenomen motorcunun feci sonu başlığıyla paylaşılmış. İzmir Dikili'de motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan motovlogcu dayı ismiyle tanınan 40

0: 46 yaşındaki Cumhur Kahraman motosikletiyle tıra çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Bireysel Motorcular Derneği Başkanı Muhammed Kopa maalesef peşinden koştuğu hız sınırı sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek bir kaza oldu. Kurtulması imkansız bir kazaydı demiş. Çok üzücü, rahmet dileyelim biz de. Ve Karar Gazetesi'nde bir haber daha okuyalım son olarak üst tarafta, o da Z kuşağına damardan müzik başlığı. Spotify verilerine göre arabesk dinlenmeleri 2020'den bu yana %435 büyüme kaydetti. Bu yükselişin arkasındaki gücü ise gençler oluşturuyor. Ülkemizdeki dinlenmelerin %77'sini 30 yaş altı hayranlar kapsıyor. En büyük oran %44 ve 18-24 yaş grubuna ait. Semih Cenk'in zirvede yer aldı. Bu büyük ilginin ardında yine Spotify'ın arabesk hits çalma listesinde yenilemiş. Gerçekten genç şarkıcıların özellikle arabesk şarkıları yeniden seslendirmesi, o şarkıları yeniden popüler hale getirdi son dönemde. Epey de gençler tarafından dinleniyor. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne, bakalım neler var ilk sayfasında. Manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Nefsine yenilenle vedalaşırız başlığı. Yine sol tarafta bir başlık görüyoruz. Yolsuzluk batağındaki CHP'liler üste çıkıyor. Bak şu konuşana başlığıyla verilmiş ve karşılıklı açıklamalar, Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair açıklamalar yine dikkat çekiyor dedikten sonra şöyle alt tarafa inelim, bakalım detaylara neler var. Uyuşturucu tutuklusu Özel'in kankası çıktı yazıyor başlıkta. Bir iş insanı gözaltına alındı ve Özgür Özel'le beraberken çekilen bir videosunun da olduğu belirtiliyor haberin detaylarında. Ve devam edelim. Hemen sağ üstte hal operasyonu zam mı frenledi başlığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine yapılan önemli bir operasyondu bu. Komisyonculara yönelik sebze ve meyve operasyonları etkisini gösterdi. Pazar ve marketlerde fiyatlar 2 haftada büyük ölçüde dengelendi. Neredeyse her hafta zam gelen ürünlerde artış görülmedi diyor detaylarda. Yapay zekanın kitap oyunu, bu başlıkta ilgi çekici. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Bazı batılı yabancı yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmek amacıyla Türkiye'deki yayın evlerine lisans sözleşmesi dahi olmaksızın kitap başına 100-200 avro teklif ettiği ortaya çıktı. Ve yayın evleri sahipleri de tabii tepkili. Türkiye'de telif eser bitecek, kitap kaleme alacak yazar bulamayacağız diye de endişeleniyorlar haklı olarak. Ve son olarak bir de şu habere bakalım. En çok Rus turist geldi başlığı var. Türkiye yılın 8 ayında 34,8 milyon turist ağırladı. Ruslar 4,7 milyon ziyaretçiyle başı çekti. Arkadan da Almanlar geliyor. Yaklaşık 4,4 milyon Alman turist de ikinci sırada. Yabancı turist de 11 milyonu aşan Antalya'da otellerde doluluk oranın %90'lara ulaştı diyor haberin detaylarında. Tabii önümüzdeki günlerde, Kasım ayında daha doğrusu, yine bir yoğunluk olacak Antalya'da. Çünkü COP31 zirvesi var. Aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Doluluk oranı epey yüksek. O da ilaç gibi gelecek diyebiliriz Antalya'ya. Dedikten sonra neye bakalım? İstanbul'un bir yol durumuna bakalım. Malum iş saati, okul saati ve bugün de sağanağın etkisi bekleniyor İstanbul'da. Bakalım anlık duruma. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri bize gösteren haritası, yol durumu haritası. %54 şu anda trafik yoğunluğu. Tabii köprüler önemli. Önce köprülere bir bakalım. Yine Anadolu yakasında trafik ağırlıklı. Bunu net bir şekilde görüyoruz haritada. O yüzden önce Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere şöyle bir bakalım. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bu güzergah tamamen kıpkırmızı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergahta da durum farklı değil. Ataşehir, Çakmak, Tem İmraniye, Elmalı, Kavacık ve köprü üzerinde yine yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Avrasya Tüneli'nde de yoğun. Tünel dahil Göztepe, Uzunçayır o güzel yağ yoğun. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde var mı bir sıkıntı? Çağlayan yoğun akıcı. Hürriyet Tepesi yoğun. Mecidiyeköy'de yine yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine hastalık katılımı epey yoğun. Seyran Tepe yoğun akıcı diyebiliriz. Diğer taraflar açık görünüyor. Bakalım Avrupa yakasındaki E5 güzergahına. Bakın bugün Büyükçekmece'ye dayanmış oradaki trafik. O güzergah hep Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı olurdu ama bir kaza bildirisi var çünkü. D100'de E5 üzerinde Avcılar Parseller yönünde sağ şeritte bir trafik kazası, hasarlı bir şerit trafiğe kapatılmış. Onun trafiği sanırım epey gerilere kadar uzanıyor. Hemen karşı yönde de bir araç arızası bildirimi var. Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Orası da yoğun. Yine TEM'de yoğunluklar var. Her zamanki gibi. Basın Ekspres yoluna giden katılım yollarında, Mahmut Bey gişelerde epey bir yoğunluk var diyelim. Yol durumuna da şöyle bir baktık. Her saat yine bakmaya devam edeceğiz. Siz de bakmadan çıkmayın. Önerimiz nacizane. Ve tabii ki sürücüler çok dikkatli olmalı yağmurda özellikle dedikten sonra Gümbaşlı Yol kaldığı yerden devam etsin. Ve dün gözümüzü bu operasyonla açtık diyebiliriz. Futbol dünyası yeni bir operasyonla çalkalandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var. İşte detaylar.
1: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
2: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
1: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
3: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
1: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
3: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
1: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
3: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
1: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüyü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesaj da dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış. Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
3: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi bu soruşturmaya dair ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır dendi o açıklamada.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmasının yankıları sürüyor. Soruşturmayla ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyon yazılı açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu

0: temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ediyor denildi.
1: Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Federasyon bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Federasyon olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
2: Devam edelim, dünyada neler oluyor bakalım. İsrail'de seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Netanyahu'ya yönelik eleştiriler dünya kamuoyunda da yer edinmeye devam ediyor. Son olarak Katar Başbakanı Al-Sani, Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi. Bakalım o açıklamanın detaylarına. Al-Sani açıklamayı İngiliz basınına yaptı. Hedefinde İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları vardı ve Al-Sani Netanyahu'nun Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Arabulucu görevinde olan bir ülke olmalarına vurgu yaptı başbakan ve Katar'a geçen yıl yapılan o saldırıyı kırmızı çizgiyi aşmak olarak niteledi. Al-Sani Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor açıklaması yaptı. Katar başbakanı bölgedeki gerilimi düşürmek için 3 sorunun çözülmesi gerektiği üzerinde durdu. Bunlardan birinin İran'ın nükleer enerji hakkının garantiye alınması, diğerinin Hürmüz'de sefer özgürlüğünün sağlanması ve bir diğerinin de üçüncüsünün de Körfez İşbirliği Konsey ülkeleriyle İran dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olması gerektiğinin altını çizdi. Bakın şimdi bir görüntü izleyeceğiz ve bu görüntü eminim sizin de yüreğinize dokunacak. Bazen bir çocuğun bakışında, bazen küçücük bir cümlenin içinde saklıdır dünyanın en büyük direnişi. Filistinli bir küçük bir kızla tanıştıracağız sizi. İşgal altındaki Batı Şeria'da o işgalcilerden biri arazi aracıyla birlikte gelmiş ve o küçük kız bakın nasıl bir direniş sergiliyor o Filistin topraklarını gasp etmek isteyenlere karşı. Ne bir silah var, ne bir bomba var. Sadece o küçücük bedeniyle, tüm cesaretiyle duran bir kız çocuğu izleyeceksiniz şimdi. Önce izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Bakın diyor ki siz evimizi yıkarsanız biz yeni ev yaparız. Siz okulumuzu yıkarsanız biz yeni bir okulu yaparız. Küçük Şaman'ın sözleri bunlar Filistinli. Batı Şeria'da kayda geçti. Biliyorsunuz orada İsrailli işgalcilerin zulmü söz konusu. Resmen gasp etmeye çalışıyorlar. Oradaki evleri yakıp yıkıyorlar. Yeri geldiğinde müdahaleler oluyor. Ama bu küçük kız çocuğu onlara işte böyle kafa tuttu tüm cesaretiyle. Şam'a Adil Hamamde adı. Korku nedir bilmiyor. Küçük belki yaşı ama sözleri ve o sergilediği duruş hakikaten çok büyük. Keşke dünyaya ders olsa bu cümleler. Aslında herkesin bildiği ama itiraf edemediği çoğu zaman ya da itiraf etse de dillendirse de maalesef adımların atılmadığı bir durum söz konusu. Hem Gazze'de hem Batı Şeria'da durum her geçen gün zorlaşıyor. İsrail o acımasız soykırımına, acımasız saldırılarına ne yazık ki devam ediyor. İşte bu korkusuzluk, bu cesaret bir anlamda Filistin halkına büyük umut veriyor. Gelecek nesil daha çocuk yaşta maalesef hayatın gerçeklerine çok acı bir şekilde yakından tanık oluyor. Bu yaşta barınma sorunuyla başa çıkıyor.

0: çıkmak zorunda örneğin küçük Şam'a, değil mi? Normalde sıcak bir yuvası olması lazım. Tek derdinin belki artık ödevlerini bitirip oyun oynamak olması lazım ama onun derdi çok başka. Onun derdi tüm dünyaya maalesef bir ders çıkaracak nitelikte. Umarız bu çığlıklar o dersi verir. Ve umarız bir an önce özellikle acil olarak insani yardım o bölgeye ulaşır ve İsrail'in zulmü sona erer diyelim. Devam edelim. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. İngiltere'deki İşçi Partisi konferansına da yine Filistin hakkındaki açıklamalar damga vurdu. Dışişleri Bakanı Miliband, Filistinlilerin acılarının dünyanın vicdanında bir leke olduğunu söyledi. İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da etnik temizlik yaptığını ifade etti. Geçtiğimiz Birleşmiş Milletler'de de çok konuşuldu. Pek çok lider, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dahil çok bu durumun altı çizildi. Ama artık umarız gerekli adımlar atılır. İzleyelim haberimizi. If our
1: values mean anything, they mean... İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria hakkında konuştu. Filistinlilerin yaşadığı acıların dünya vicdanında bir leke olduğunu savundu. Miliband, Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında hükümetin dış politikasını değerlendirdi. Antisemitizme karşı çıkacaklarını belirten bakan, bu durum Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yol açtığı acıları haklı çıkaramaz dedi.
2: Bu acı dünya vicdanında kara bir lekedir. Bu ülkede ya da dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında derinden etkilenen ve öfke duyan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Haklıydınız.
1: İngiltere Dışişleri Bakanı Temmuz'da göreve gelen Başbakan Andy Burnham hükümetinin Filistin meselesindeki duruşunu değiştirdiğini de dile getirdi. İki devletli çözümü yok etmeye çalışanlara başarmanıza izin vermeyeceğiz diyoruz dedi.
2: Batı Şeria'daki yerleşimci teröristlerin gerçekleştirdiği etnik temizliği açıkça dile getiriyoruz. Gazze'deki savaş suçu kanıtlarını ve İsrail'in Filistin'i yasa dışı işgalini ifşa ediyoruz. Ve sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz.
1: İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan ticareti durdurma kararı almış, Miliband, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik finansman sağlayan şirket ve kişilere karşı da harekete geçeceklerini açıklamıştı.
0: Devam edelim. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararının iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Artık süresiz ifadesi anayasaya aykırı kabul ediliyor. Bakalım detaylara. Mahkeme kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti artık resmen ve iptalin doğuracağı hukuki boşluk dikkate alındı. Bu yüzden de hükmün yürürlüğe girmesi 9 ay ertelendi. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin kapsamı ve varsa geçiş hükümleri yasama süreciyle birlikte netleşecek. Bir operasyon daha için dün düğmeye basılmıştı. Malum baş döndüren bir sabahtı. Arka arkaya geldi son dakika gelişmeler. İşte onlardan biri de yasa dışı bahse yönelik mücadele. Kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul merkezde 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı var. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 9 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 30 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler bahis sitelerinde yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 2023 ile 2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şüphelileri yakalamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve ofis olarak kullanılan adreslerde arama yapıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyetten ruhsatlı silah sahiplerine bir uyarı gönderildi. Mesaj yoluyla yapıldı bu uyarı. Önemliydi. Mesajda silah sahiplerine çocukların ulaşamayacağı kilitli yerde muhafaza edin uyarısı vardı.
1: İl Emniyet Müdürlüklerinden ruhsatlı silah sahiplerine uyarı geldi. Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik olarak valilere talimat göndermişti. Bunun üzerine silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme uygulaması başlatıldı. Silah bulundurma ya da taşıma izni bulunan vatandaşlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde SMS mesajlar gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS yoluyla yapıldı. 4 ilde ise yazılı tebligat uygulamasına geçildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bir mesajda tüfeğinizi çocukların ya da yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz ifadeleri kullanıldı. Giresun'un İl Emniyet Müdürlüğü'nce iletilen bir diğer mesajda ise ruhsatlı silahlarınızı özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza altına alarak üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz denildi. Uyarılar yalnızca mesajlarla da sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde de yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarına bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.
0: Bir yandan da yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürüyor. İstanbul Emniyeti kentte gerçekleşen 12 tehdit ve kurşunlama olayına karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İşte o operasyonun detaylarına bakacağız şimdi.
2: Aç kapıyı polis! Kaçın! Kaçın!
3: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
1: Motosikletle geldiler. İş yerlerine kurşun yağdırdılar. Düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler.
2: Özel gir bacak! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Kaçın! Kaçın!
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sokak çeteleriyle mücadelesi sürüyor. Yeni nesil suç örgütleri bir bir deşifre ediliyor. Son operasyonda titizlikle yürütüldü. İstanbul genelinde gerçekleşen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlanma olayının izi sürüldü. Ekipler şüphelileri belirledi, sonra da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arabalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
1: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3: Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz.
0: İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Evler suyla doldu, yollar göle döndü. İşte İstanbul'dan sağanak manzaralar.
4: Bir gece yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti mesela?
1: Evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Yollar, alt geçitler su altında kaldı. İstanbul'un pek çok ilçesinde şiddetli sağanak hasara yol açtı. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Kartal'da iki katlı eve dolan su zor anlar yaşattı.
5: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler, İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
1: Sürücüler yollarda zorlandı. Alt geçitler göle döndü. Sultanbeyli'de bir öğrenci suyla dolan yolda dengesini kaybetti. Öğrencinin imdadına yoldan geçen bir sürücü yetişti. Kadıköy'de sağanağa kuvvetli rüzgar da eklenince ağaç devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
0: Sakarya'da da etkiliydi sağanak ve şiddetli yağış orada da hayatı olumsuz etkiledi.

0: etkiledi. Dereler taştı, yollar göle döndü. Yine ulaşım aksadı. Bazı ev ve iş yerlerini, hatta tarım arazilerini dahi su bastı. Şimdi Sakarya'ya bir bakalım. Sonra kısacık bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazetelere bakacağız. Yine konuğumuz olacak. Emlak piyasasına dair son durumu konuşacağız enine boyuna. Bizden ayrılmayın lütfen efendim. Görüşmek dileğiyle saat 5'inde.
1: Şiddetli yağış bir anda bastırdı. Dereler taştı, yollar göl oldu, evler suyla doldu. Sağanak Sakarya'da çileye döndü.
2: Burası banyomuz abi, su doldu.
1: Sakarya'da pazartesi sabahı başlayan ve aralıksız süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde Darıçayırı mahallesinden geçen dere taştı. Mahallenin meydanı ve sokakları suyla doldu. Suyun seviyesi yer yer bir metreyi aştı. Çok sayıda ev ve iş yeriyle tarım arazilerini su bastı. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.
2: Bu arkadaşımız halde hamballık yapıyor. Yapmayın abi, adamın evi ne olacak şimdi yani? Bu adam mağdur. Bu adamı kim karşılayacak?
3: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek, çok aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
1: Mahalledeki ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildi.
4: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
1: Geyve ve Sapanca'da bazı yollarda çökme meydana geldi. Akyazı'da bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde metrekareye 100 kiloyu aşkın yağış düştü. En çok yağışsa 150,5 kilogramla Ferizli ilçesine bağlı Gölkent'te kaydedildi. Belediye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda çalışma yaptı.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarında gün başlığı oradasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Eylül çarşamba sabahında. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Aktarmaya devam edeceğiz. Yine ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Emlak piyasasına bakacağız. Merak edilen her şeyi soracağız. Şimdi hızlıca haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Fon soruşturmasına ilişkin dün ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Toplantıdan fon koordinasyon kurulu oluşturulması kararı çıktı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik kurmayları toplandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Alınacak tedbirler hakkında Erdoğan bilgilendirildi. Beştepe'deki eşgüdüm toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını vurguladı. Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti. Toplantıda genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulma kararı alındı. Erdoğan'ın talimatıyla da Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Beştepe'deki toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım bekliyorum.
1: Sermaye Piyasası Kurulu eşgüdüm toplantısında tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da sundu. Piyasaların denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemeler için kararlılık vurgulandı.
0: Tabii fon soruşturması da devam ediyor. Saat saat neredeyse yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak iş insanı Cengiz Ağcan'ın tek bir fon üzerinden 15 milyar liraya yakın kazanç sağladığı ortaya çıktı. Soruşturmada yeni tutuklamalar da var. Detaylarına bir bakalım şimdi.
3: Yeni gözaltılar, çıkarılan arama kararları, dondurulan mal varlıkları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması derinleşiyor. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen soruşturmada savcılık, eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına el konulması için yazı gönderdi. İş insanı Cengiz Avcı'nın ise son bir yılda yalnızca Odine hissesinden 15 milyar TL'ye yakın kazanç sağladığı belirlendi. Kazanç nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldı. Yurt dışına çıkan Avcı için yakalama kararı çıkarıldı. Mal varlıklarına da el konuldu. Aynı iki karar Mustafa Sandal'ın eşi Melisa Sandal'la babası Cihan Süt Şurup için de alındı. Soruşturmadaki kilit isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula patronu Serdar Turhan'a dair de yeni gelişmeler yaşandı.

0: İki isme ait 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam değeri yaklaşık 1,5 milyar TL. Villaların üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunduğu incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Dördüncü dalga soruşturmada gözaltına alınan 12 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sona erdi. 5 kişi tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
1: Portekiz'e ziyarette bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
2: Fon soruşturması için komisyon sorusuna yanıt verdi. Partilerin kararlılık göstermeleri lazım dedi.
3: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Birileri eğer haksız kazanç elde ettiyse ve büyük paralar kazandılarsa kim olursa olsun bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve hesabının sorulması lazım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Portekiz'e resmi ziyarette bulundu. Başkent Lizbon'da Portekizli mevkidaşı José Pedro Aguiar Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Meclis başkanları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kurtulmuş ziyareti sırasında TRT Haber'in gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için mecliste kurulacak izleme komisyonunun yürütme ile yasama arasında koordinasyonu sağlayacağını belirtti.
3: Eğer gerekiyorsa bundan sonraki süreçlerle ilgili yeni yasa hazırlıkları yapılabilmesi için fikirleri oluşturacak, teklifleri ortaya koyacak. Bu izleme fonksiyonunu meclis adına gerçekleştirecek olan komisyonu da umarım ki en kısa süre içerisinde en kapsayıcı şekilde kurmak mümkün olur.
1: Futbol dünyası da yeni bir operasyonla çalkalandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var.
4: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
5: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
4: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
6: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi, bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
4: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
6: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
4: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
6: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
4: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk, 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesaj da dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
6: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak...

0: olarak ele geçirilmesi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. 30 yıl sonra aydınlatılan bir cinayet hakkında açıklama yaptı Bakan Çiftçi. Bir bakalım o açıklamaya. JASAT yıllardır saklanan cinayeti aydınlattı başlığı attı Bakan Çiftçi. Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmi nikahlı eşi ZB tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz ZB'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen ilçe jandarma ve JASAT ekiplerimiz ZB'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme İşleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş ZB tutuklandı. Kardeşlerinden AB hakkında yurt dışına çıkış yasağı, MB hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimiz, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum diye bir açıklama yayınladı Bakan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 30 yıl sonra dile kolay aydınlatılan bir cinayet dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor. Ve hadi gelin şimdi mega kent İstanbul'un 16 milyonluk şehir dile kolay bir yol durumuna, trafik durumuna bir bakalım. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritası açık önümde. %63'e dayanmış trafik yoğunluğu. Peki son durum ne? Özellikle köprülerde. Bakalım şöyle bir. Önce Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere bir bakalım. Çünkü Anadolu yakası özelinde trafik %85'e dayandı. Anadolu yakası cayır cayır kıpkırmızı zaten haritada. Hemen Anadolu'dan Avrupa'da bakalım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durum ne? Küçükyalı, Bostancı o güzergahta kıpkırmızı. Uzunçayır açık görünüyor. Çamlıca, Altunizade ve köprü üzerinde de yine trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise durum daha da vahim. Bakın artık o güzergah bordo renge dönüşmüş. Haritada Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve köprünün üstünde yine yoğun bir trafik var. Avrasya Tüneli de tıkalı, onu da belirtmiş olalım. Bakalım Avrupa yakasında E5 güzergahında özellikle durum ne? Yine Haliç Köprüsü'ne uzanan yol istikamet epey yoğun. Hatta neredeyse Cevizli Bağ, Edirne Kapı dolaylarından, Topkapı dolaylarından başlıyor trafik ve köprüye kadar, Haliç Köprüsü'ne kadar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Şişli Mecidiyeköy katılımı yoğun. Yine daha da geriye bakacak olursak Beylikdüzü'nde de ciddi bir trafik var. Avcılar Küçükçekmece yönü epey yoğun. Orada bir kaza vardı. O da trafiği artıran faktörlerden biri oldu. Yine bakalım TEM'de durum ne? TEM'de de yoğunluklar var. Özellikle Bağcılar katılım yolunda, yine Basın Ekspres yolunda, Harami Dere katılımında ve yine Mahmut Bey gişeler tarafında epey bir yoğunluk var. Yol durumuna bakmadan çıkmamak lazım çünkü bugün aralıklarla sağanak yağışında etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor İstanbul'da. İlerleyen dakikalarda bakacağız yine yol durumuna da, hava durumuna da diyelim ve gün başlıyor kaldığı yerden devam etsin. Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Arkamdan da görüyorsunuz o silüet.

Cumartesi emlak piyasasını konuşacağız. Şu sıralar durgun, dar gelirlinin özellikle ev sahibi olması hiç kolay değil. Kiralar almış başına gitmiş durumda. Ama tabii bazı projeler var hayata geçirilmesi beklenen. 81 ilde TOKİ şantiyesi kurulacak.

0: Günaydın Tuğba Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun, teşekkürler. Dilerseniz genel hatlarıyla tabii ki yorumunuzu merak ediyorum emlak piyasasına dair, ama bu projeler acaba ne kadar katkı sağlar sağlamaz, onlarla başlayalım. 81 ilde TOKİ şantiyesi kurulacak projesi var. İlk teslimatlar Mart 2020'de 27'de başlayacak ve hedefte 500 bin sosyal konut. Bunun da 2028'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Sizce bu hedefler gerçekçi mi? Önce bunu sorarak başlayayım. Mümkün mü?
0: Evet, tabii ki mümkün. Baktığınız zaman TOKİ bugüne kadar zaten yaklaşık 1 milyon 750 bin konut üretmiş. Çok büyük bir kuruluş bu, zaten devlet kuruluşu olduğu için de aslında daha rahat hareket edebiliyor. Özellikle arsa arazi tarafında elindeki imkanları kullanarak. 500 bin konut kampanyası da aslında TOKİ'nin çapına göre de son derece normal karşılıyorum ben. Tabii bunları sadece devletin yapmasıyla da aslında konut problemini çözmek gibi bir durum söz konusu değil, ama tabii ki mutlaka çok ciddi desteği olacaktır. Özellikle son günlerde biliyorsunuz, işte az önce siz de söylediniz, kiralık konut kampanyasının İstanbul'da sadece açıklanması bile, rakam çok düşük olmasına rağmen, kiralık piyasasını etkiledi. Bunu hepimiz de gördük sahada özellikle. Hem mevsimsel etkilerle birazcık daha talebin düşmesi, çünkü yazın zaten herkes evini tuttu girdi bir şekilde, hem de kiralık konut kampanyası aslında piyasada bir kırılma sebep oldu. Bu da var. Yani TOKİ'nin bu müdahaleleri evet piyasayı birazcık böyle dengeliyor diyebiliriz.
1: Peki 500 bin konut projesi ev fiyatlarına nasıl yansır? Yüzde kaçlık bir düşüş beklentisi var şimdiden piyasalarda? Çünkü arz artacak.
0: Bunu şöyle,
1: değil mi?
0: Evet. Aslında şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye'deki ev sahipliği oranı %57'lerde. Yani aslında her 10 kişiden 4'ü kirada oturuyor. Bunu bazen böyle bakıyorum, işte arkadaşlar dünya ile kıyaslıyor, çeşitli Avrupa ülkeleriyle kıyaslıyor, ama bunun kıyası böyle olmamalı. Çünkü bazen bu sosyokültürel de olabiliyor. Yani Almanya örnek veriyorum, ev sahipliği oranı düşük. Bu gelirle alakalı değil, kültürle alakalı Almanya'da. Almanya'da gerçekten insanlar uzun kontratlı kiralar, kiracının güvenliği, işte ekonomik rahatlık sebebiyle daha çok kirada oturmayı tercih ediyorlar. Çünkü ev maliyetleri çok yüksek olduğu için bunu tercih etmiyorlar. Ama yanı başımızda Yunanistan'ın çok ciddi bu konuda mesela %40'larda bir gelirinin %40'ını konut yatırımı olarak kullandığını görüyoruz. Bu bizde daha düşük, örnek veriyorum. Yani bunu dünya ile bazen kıyaslıyoruz, kıyaslamamamız lazım. Çünkü bizde daha güven görülüyor ev sahibi olmak. Yani daha çok böyle bir kültürel olarak, hani eskiden de bilirsiniz, evi olmayana kızı yok falan diye kültürümüz var bizim. Yani o yüzden bizde ev sahipliği oranı yüksek olmalı, ama bu 500 bin konut kampanyasıyla ne yazık ki yetmiyor. Bunu sürdürülebilir
1: evet, yani
0: hale getirmek lazım.
1: Şimdi az önce dediğiniz
0: ki
1: cümle hala geçerli olsa, şimdiki gençlerin hepsi bekar kalır gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten üniversiteden yeni mezun olmuş, iş bulmuş, o da çok önemli. Ama ev sahibi olmak hiç kolay değil. Krediler ortada, kredi faizleri ortada, fiyatlar ortada her şeyden önce. İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde el yakıyor. Büyük şehirleri de bu proje rahatlatır mı sizce? 500 bin sosyal konut projesi yeter mi yani rahatlatmaya?
0: Tuğba Hanım, şöyle düşünün, İstanbul'da 6 milyon bağımsız bölüm var ve İstanbul şu anda belki kendi oturduğunuz muhitten bile bilirsiniz ki ben kendi oturduğum muhit adına söyleyeyim, şantiye alanı gibi. Bir taraftan kentsel dönüşüm var, TOKİ projeleri var. Yani İstanbul'da bu 6 milyon konutu dönüştürmek için 100 bin zaten şeyden gelecek. Hani bu 500 bin konut kampanyasından, işte bir 15 bin konutta kiralık konuttan gelecek, ama mümkün değil. Yani 6 milyon konutta gerçekten zor. Ama baktığınız zaman burada bir çalışma yapılmıyor da değil. Bugüne kadar 438 bin konut kentsel dönüşümde, yarısı bizden kampanyası dahilinde olmak üzere, kampanyadan faydalanarak kentsel dönüşüme girmiş. Bunun 180 bin civarı teslim edilmiş. Önümüzdeki yılın ortasına kadar bu rakamın 250-300 bin olması bekleniyor. Konut çok çabuk üretilen bir şey olmadığı için piyasaya yansıması da çok çabuk olmayacaktır. Ama 2028-2029 civarında bence oldukça rahatlayacağız ki bu sosyal kiralık konut bence rakam olarak düşük ama nitelik olarak da çok önemli bir kampanya. Bunun çeşitli açılımlarının da önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyorum ben.
1: Geçtiğimiz günlerde yine gazetelerden bir haber okumuştuk. Bu fon soruşturmasının doğrudan ve dolaylı etkilediği sektörler listelenmişti. Yine ister istemez tabii emlak...

0: sektörü de dahi etkileniyor. O yüzden gerçekten önemli. Barınma da temel ihtiyaç. Yine geçtiğimiz günlerde siz de az önce değindiniz aslında. Avrupa'ya kıyas çok yapılıyor ister istemez ama Avrupa'da da barınma hakikaten maliyetli. Kira özellikle sıralanmıştı. Hollanda başta geliyor mesela. En çok gelirinin en fazla bölümünü kiraya harcayan oranı %40'lara %60'lara dayanmış durumdaydı. O da epey zorluyor. Kiracı olmak hakikaten kolay değil. İki kişi çalışsa bir de çocuklar var, onların masrafları. Yine de yetmek kolay değil. Gelelim o yüzden kiralık piyasasına bir. Bu ucuzla kiralık sosyal konut projesi özellikle İstanbul gibi büyük İstanbul'da sizce yüzde olarak nasıl etkiledi kiraları? Bir kere okullar açıldı dediğiniz gibi evini tutan tuttu. Herhalde bir talepte de düşüş var ama bu özellikle bu projenin etkisi ne kadar sizce?
1: Evet, bence önemli. Rakamları göreceğiz zaten, biliyorsunuz başvuru geçtiğimiz hafta sonu bitti. Bakanlık açıklayacak başvuruları ama oldukça ciddi başvuru var. Çünkü rakamlar gerçekten çok düşük, kira rakamları. Ve ilk etapta 1071 konutun bu ay içerisinde teslimatı gündemde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili kura çekimine katılacağını biliyoruz zaten. Bu piyasayı etkileyecektir ama bunun gelişim evreleri az önce bahsettiğim gibi olacak. Yani belki bir ihtimal, tabii bunu ben aslında yıllardır söylüyorum ama biz yolları, köprüleri yap işlet devret modeliyle yapabiliyoruz. Bunun gelen gelirini müteahhite vererek bir şekilde onun da bu işe girmesini teşvik de ediyoruz devlet olarak. Muhtemelen konutla alakalı da arsanın, çünkü arsa maliyeti özellikle İstanbul'da müteahhitin projeye girmesini engelleyen en önemli unsur, zaten çok az var. Buradaki arsa maliyetleri konut maliyetini geçmiş durumda. Konutun müteahhit tarafından yapıldığı, arsanın devlet tarafından verildiği ve arsanın yine devlete 40 yıl sonra geri döndüğü bir modelle, müteahhite yap işlet devret modeliyle kiralık konut yaptırılabilir. Bu kiralık konut sayısı İstanbul'da yaklaşık 400 bini bulursa bence sorun kökten çözülebilir. Tabii daha fazla nüfus almamak kaydıyla İstanbul'a, evet. Bu da önemli. Yani ne kadar en konut önemlisi yaparsanız yapın, nüfus bu şekilde çoğalırsa bunun bir çözümü bulunmaz tabii. Bunlar önemli hamleler. Avrupa ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet, ben size katılıyorum Avrupa'daki duruma. 9 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'na verilen bir teklif var. Bu Airbnb tarzı günlük kiralıkların yasaklanması veya sınırlandırılması ve boş tutulan evlere vergi gibi. Çünkü orada da aslında özellikle kiralık konut tarafında çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Ve İspanya gibi ülkeler, İspanya Golden Visa programını iptal etti mesela. Yani konut karşılığında Golden Visa satma programını iptal etti. Çünkü kendi konutu kendine yetmiyor. Evet. Dolayısıyla bu sadece bizim sorunumuz değil. Özellikle enerji krizinden dolayı dünyanın problemi var. Dolayısıyla bizdeki çözüm odaklı olması devletin daha önemli. Bunu görebiliyoruz sahada da.
0: Evet, son olarak bir de Olcay Bey, kısaca bu kentsel dönüşüm meselesine de değinelim. Orada da biliyorsunuz yarısı bizden kampanyası var. Yine büyük ilgi gördü. 31 Aralık 2027'ye kadar da uzatıldı. Ve şimdiye kadar yaklaşık 436 bin ev ve iş yeri dönüşüme alınmış. Özellikle hani bu finansal desteklerin artması sizce mümkün mü? Çünkü bazıları bu desteğe rağmen bu işlere kalkışamıyor. Zaten apartmanlarda birlik olmak kolay değil. Emekliler var. Ben diyor evimi kentsel dönüşüme soksam nasıl bir kiraya çıkarım? Tamam, kira desteği de var ama günümüz şartlarında yeterli olmayabilir. Bir güncelleme bekliyor musunuz bunlarla ilgili de?
1: Yılbaşında belki küçük bir güncelleme gelebilir ama burada vatandaşın da artık taşın altına elini sokması lazım. Evet, 1 milyon 875 bin lira az bir para değil. Birçok ilçede kat hakkı veriliyor ki müteahhit de bu işe teşvik edilsin ve gerçekten aslında İstanbul'da dediğiniz gibi çok ciddi rakamda da bu yapıldı ama İstanbul'da dönüşmesi gereken sağlıklı konut sayısı yaklaşık 900 bin. Bunun yarısı halledildi gibi ama vatandaşın az önce dediğiniz kısma ben ne yazık ki katılmıyorum. Çünkü çok birçok hani işimiz olduğu için aslında bunun görüşmelerine de birçok kez giriyoruz. İnsanlar inanın küçük metrekare hesapları yapıyor. Yani müteahhit şunu da diyebiliyor. Sizin bugün 90 metrekare bir eviniz var. Siz kentsel dönüşümdeki desteği de kullanın. Ben size 70 metrekare diye vereyim.
0: Bu da çok ciddi bir anlaşmazlık konusu. Evet, ciddi
1: evet,
0: bir
1: yani bunu kabul etmiyor. İnsanlar, ya bir şöyle söyleyeyim Tuğba Hanım, burada meydana gelecek bir depremde sadece o apartman değil, etrafı, mahallesi, herkesin etkileneceği bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada insanların davranışlarının birazcık değişmesi lazım. Çünkü bu para zaten hazineden aktarılan bir para. Bu parada diğer insanların da hakkı var ve devlet bunun için taşın altına elini sokmuş durumda. Ama vatandaşın da küçük metrekare hesaplarından bir an önce vazgeçmesi gerekiyor.
0: Tabii bazı istisnalar da vardır. Bazen hakikaten böyle kutu gibi evler teslim ediliyor. Sonuçta her sektörde var fırsatçılar. Ama tabii ki hakkını teslim etmek lazım. Dediğiniz gibi önemli olan burada gerçekten depreme dayanıklı konutların bir an evvel inşa edilebilmesi. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için emlak uzmanı Olcay Servi bizimle birlikte.
1: Ben sağ teşekkür ederim. Olcay Bey. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok teşekkür. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor. Bir gazete haberiyle devam edelim. Bakın Yeni Şafak gazetesinden okuyalım bu haberi. İstanbul'da suya servet ödüyoruz başlığı atmış. Bakalım şöyle hızlıca detaylarına. 2019'da İstanbul'da suya %40 indirim vaat eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra su tarifeleri hızla arttı. 2019'da 60 lira olan 15 metre küplük konut su faturası bugün 927,75 liraya yükseldi. Su fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonunu aşarken dolar bazında da yaklaşık %70 zamlandı diyor haberde. Sadece su değil, su da evet epey zamlandı. İyi bir gider kalemlerinden biri ama faturaların çoğu maalesef her zaman kolay ödenmiyor, bütçeleri zorluyor diyebiliriz ve bu haberi de paylaştıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Solotürk'le devam edeceğiz. Bu sefer de bayrağımızı, şanlı bayrağımızı Çekya semalarında dalgalandırdılar. Orada bir etkinlik NATO Days Ostrava kapsamında nefes kesen bir gösteriye imza attı Solotürk. Bir de güzel videosunu paylaştılar. Önce bu videoyu izleyelim, yine büyüleyici videoyu, sonra konuşacağız yine.

0: Yine Solo Türk, yine nefes kesen bir gösteri hakikaten. Bu kez dediğim gibi Türk bayrağını, o şanlı bayrağı, bu gururu Çekya semalarında, Avrupa'da yaşattılar. NATO Days Ostrava etkinliğine damgasını vurdu Solo Türk. Yine kusursuz manevralar, yüksek pilotaj becerisi, bu zaten tartışmasız. Herkesin, izleyen herkesin nefesini kesti F-16 uçağıyla. Yine binlerce havacılık tutkunu hayranlıkla izledi alkışlar eşliğinde. Ve bu videoyu da paylaşmak istedik biz de. Gerçekten unutulmaz, nefes kesen başarılara imza atıyor Solo Türk ekibi. Gururumuz. Dedikten sonra devam edelim. Bakalım Orta Doğu'da neler oluyor? ABD, İran arasında son durum ne? Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler tabii bir kez daha acaba müzakere olmayacak mı? Rafa mı kalktı? Ya da ne zaman müzakere olacak? Bu ihtimale çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da New York'ta Katarlı arabulucularla bir araya geldi. İranlı bakan barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz dedi. Ve ABD Başkanı Trump'tan da savaşı kazanacağız açıklaması geldi.
1: New York'ta masa kuruldu. İran barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barış

0: acil çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
1: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlama da Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
2: İran, Amerika Birleşik Devletleri kamuoyuna hitaben bir mektup yazdı. Devrim muhafızları 25 sayfalık mektupta ABD'nin küresel saldırganlığının nedenlerini anlattıklarını belirtti. Devrim muhafızları sözcüsü, ABD'nin yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka çaresi yok açıklamasında bulundu.
1: İran devrim muhafızları Amerikan halkına hitaben 25 sayfalık bir mektup yazdıklarını duyurdu. Mektupta Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel saldırganlığının nedenleriyle İsrail'e verilen desteğin sebeplerinin anlatıldığı vurgulandı. İran devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, mektuba ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğrudan Amerikan halkına hitap ettiklerini belirten Muhibbi, silah endüstrisine milyarlarca dolar harcanmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece dünya halklarının nefretini elde edebildiğini savundu. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 trilyon dolara aşan savunma bütçesine rağmen Afganistan ve İran'a yapılan askeri müdahalelerde başarı elde edemediğine de dikkat çekti.
0: Amerikan halkının gerçekliğin farkında olmadığını düşünüyorum. Eğer bu gerçeklerin farkında olsalardı, kesinlikle farklı düşünür ve yönetimlerine mutlaka baskı yaparlardı. Bu yalancı yönetim değiştirilmelidir.
1: Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden ayrılmaktan başka çaresi olmadığını da savundu.
3: ABD'nin yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka çaresi yok.
1: Devrim muhafızları sözcüsü, bölgedeki Amerikan üslerinin kullanılamaz hale geldiğini de ifade etti. Bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya güvenlik getiremeyeceğini artık anladı diyen Muhibbi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bu konuda atılan ilk adım olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını savaş ve insanlık suçu olarak niteledi.
2: Geçtiğimiz günlerde konuşulmuştu, hatırlayacaksınız, acaba Netanyahu gizliden bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti mi yaptı diye. İşte o ziyarete dair Abu Dhabi bir açıklama yaptı, ziyareti doğruladı ve Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansında yer alan habere göre Netanyahu, Baye Devlet Başkanı Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler olduğu belirtildi ama asıl altında yatan bir nedenin de şu olduğu çok konuşulmuştu. Bu görüşmeyi Netanyahu 7 Ekim saldırılarına göz yumdu haberlerine. Haber verdi Birleşik Arap Emirlikleri ama Netanyahu göz yumdu haberlerini, yalanlasın istediğini belirttiği çok konuşulmuştu. Acaba o da konuşuldu mu? İzleyelim bir haberimizi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret, iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi, Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş, Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi.

0: Atlantik'te de Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
1: Dediğim gibi acaba o görüşmede kapalı kapılar ardında başka neler konuşuldu? Çünkü İsrail'de ciddi bir protesto var Netanyahu'ya karşı. Özellikle 7 Ekim'le ilgili o saldırılara göz yumdu. O saldırılarda parmağı olduğu hakkındaki haberler, ona haber verilmesine rağmen göz yumduğu haberleri ciddi tepki görüyor. Protestolar var sokakta. Muhalefet ona karşı birlik olmuş durumda. 27 Ekim'deki seçimde ne yapacağını kara kara düşünüyor Netanyahu. Bir yandan da bu seçimlerde kendi derdine düşmüş başka bir isim daha var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir. Yine bir provokasyon geldi. Yine skandal bir açıklama. Gözüne o kadar hırs ve kan bürümüş ki Ben-Gvir'in. Dedi ki yeni hükümette savunma bakanı olursam eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in elindeki cenazesini yaktıracağım.
0: İsrail'de seçime bir aydan az kala aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir provokatif söylemini bir adım daha ileri taşıdı. Eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesini yakacağını söyledi. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. Köklü bir değişime gideceğini belirten Ben-Gvir, sosyal medya hesabından da bu ifadeleri savundu. Ben-Gvir, daha önce de savunma bakanı olması halinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezalarını uygulamak ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek istediğini açıklamıştı. Yahya Sinwar, İsmail Haniyeh'in öldürülmesinin ardından Ağustos 2024'te Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Sinwar, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Cenazesi İsrail tarafından alıkonulan Sinwar, 7 Ekim saldırılarının başlıca planlayıcılarından biri olarak gösteriliyordu. İsrail'de genel seçim 27 Ekim'de yapılacak. Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi, yeni hükümette savunma bakanlığını talep ediyor.
1: ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu bugün sona erecek. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönem kapanacak. Çekilmeyle birlikte gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denkleme çevrildi.
0: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son gün 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üstlerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DAEŞ'e yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek. Bunun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DAEŞ'in yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
1: ABD'nin

0: Atina Büyükelçisi'nin Yunan Bakan'a hükümeti düşürebiliriz dediği iddia edildi. ABD basınının bu iddiası Yunanistan'da epey yankı uyandırdı ama hükümet bu iddiayı yalanladı.
1: Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoy'un diplomatik bir skandala imza attığını iddia etti. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Büyükelçi Guilfoy, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı'na hükümeti düşürebiliriz dedi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay Mart ayında yaşandı. Amerikalı ve Yunan yetkililerin katıldığı bir yemekte Büyükelçi Guilfoy'la Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında tartışma çıktı. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülerde bulunan Guilfoy, "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz" sözlerini sarf etti. İkili arasındaki tartışma alevlenirken Papastavrou, Washington'ın halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi. Guilfoy'un avukatı, Büyükelçi ile bakan arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını ifade etti. Yunanistan hükümet sözcüsü de hükümete yönelik bir tehdidin asla gelmediğini söyledi. "Böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmezdi" dedi. Yunanistan muhalefeti ise olayların oldukça ciddi olduğunu söyleyerek Başbakan Mitsotakis'ten konuyu açıklığa kavuşturmasını talep etti. Tartışmanın yaşandığı iddia edilen aylarda Romanya'da hükümetin değişimi yaşanması dikkatleri çekti. Ülkede meclise sunulan Gensoro önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve hükümet düşmüştü. Tartışmalı Büyükelçi Guilfoy'un bölge ülkelerinin Rus doğalgazı yerine Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı alması için oldukça yoğun faaliyet gösterdiği kaydedildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoy, sürpriz bir kararla Atina Büyükelçisi olarak atanmıştı.
0: ABD ordusu görev süresi dolan savaş gemisini füzeyle batırdı. USS Clark Ring adlı gemi ABD-İngiltere ortak tatbikatında İskoçya kıyıları açıklarında denizin dibine gönderildi.
1: Görev süresi doldu. Füzelerin hedefi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Clark Ring gemisi Kuzey Atlantik'te denizin dibini boyladı. Füze fırkateyni USS Clark Ring, Atlantic Thunder 2026 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Gemi, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak düzenlenen tatbikat kapsamında İskoçya'nın batı kıyıları açıklarında batırıldı. 43 yaşındaki fırkateyn, füze ve torpidolarla hedef alınarak Kuzey Atlantik'te denizin dibine gönderildi. USS Clark Ring, 1983 yılında göreve başladı ve 2013 yılında donanmadan çıkarılarak hizmet dışı bırakıldı. Gemiye 2. Dünya Savaşı sırasında bir denizaltının komutanlığını yapan ve 3 kez Amerika Birleşik Devletleri donanma haçıyla ödüllendirilen Tümamiral Thomas Clark Ring'in adı verildi. Amerika Birleşik Devletleri 2006 yılında bir uçak gemisi dahil olmak üzere başka savaş gemilerini de eğitim faaliyetleri kapsamında kasıtlı olarak batırdı. Amerikan donanması eğitim amacıyla hizmet dışı bırakılan savaş gemilerinin batırılmasının daha önce de uygulandığını belirtti. Bu tür gemiler aynı zamanda deniz canlıları için yapay resifler oluşturmak amacıyla da kullanılıyor.
0: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. İlk 500'de 4 üniversite başlığı 60 Hürriyet gazetesi gururlandıran bir haber diyebiliriz. Çünkü Türk üniversiteleriyle ilgili bir durum. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education listesine bu yıl Türkiye'den 124 yüksek öğretim kurumu girdi. Bakalım detayları. Türkiye'nin en başarılı kurumları Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. İki üniversite de dünya sıralamasında 326 ile 350 bandında yer aldı. Ve bu iki kurumun yanı sıra tabii Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de yine ilk 500'de yerini aldı. Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000 içinde yer alıyor. Bu da önemli. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi elde etti diyor haberin detaylarında. Dedikten sonra bir eğitim grafiğimiz var. Eğitim süreleriyle ilgili. Onunla devam edelim. Bunlar 2025

0: verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veriler Türkiye'de bir bireyin ilkokuldan başlayıp en yüksek öğretim seviyesine yani üniversiteyi tamamlaması ortalama 16,8 yıl sürüyor bu verilere göre. Aralarında ilginç istatistikler var, bilgiler var. Şöyle bir göz gezdirelim. Tabii yüksek lisansı, doktorayı hesaba katmadan yapılmış yüksek öğretim yani üniversite eğitimine kadar. Bakın 2018'den 2025'e kadar düşüyor. 18,6 ile başlıyor 2018'de, 2023'te 18 yılın altına iniyor. Daha sonra 17,2'ye düşüyor 2024'te, 2025'te ise 17'nin de altına düşüyor. 16,8 yıla düşüyor. Yani bu demek oluyor ki belki de liseden sonra üniversiteye devam edemiyor pek çok öğrenci. Bazı durumlarda tabii ekonomik imkansızlıklar, bazı durumlarda sosyokültürel faktörler devreye giriyor olabilir. Peki erkek ve kadınlar arasında bir kıyas yapalım. İki tarafta da bir düşüş var yine 2018'den 2025'e kadar. Tabii erkekte bu düşüş daha da fazla. Bakın 18,9 ile başlamış, 2025'te 16,3'e kadar düşmüş bu eğitim süresi. Kadınlarda da 18,3 ile başlıyor, 17,2'ye kadar düşüyor 2025'te. Peki iller arasında acaba nasıl bir istatistik var? Bakın eğitim süresini, muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu iller Bayburt ve Karabük 18,6 ile. En düşük kent ise Şanlıurfa 13,8 ile. Yine cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu il Iğdır. Cinsiyet eşitliğinin en düşük olduğu kent ise Bitlis olarak bu verilerde karşımıza çıktı. Biz de paylaşmak istedik. Dileriz ki her çocuk ilkokula itibaren uzun uzadıya eğitim hayatını başarıyla tamamlar, o imkanı bulabilir. Özellikle kız çocukları çok çok çok önemli. Dedikten sonra kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edelim. Gaziantep'te iki arkadaş arasında bir tartışma çıktı ama o tartışma kanlı bitti. Cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki bir genç öldürüldü.
1: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması sürüyor.
0: Mersin'de de bir kahvehaneden silah sesleri yükseldi. Kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti o saldırıda, 4 kişi de yaralandı.
1: Kahvehaneye kurşun yağdırdı ve kişiyi öldürdü. Silahı bir evin bahçesinde bulunan saldırgan kayıplara karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanenin önünden silah sesleri yükseldi. Saldırgan içeride çok sayıda kişi varken kahvehaneye tüfekle ateş açtı. 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. 71 yaşındaki Mehmet Atlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Suç aleti tüfek bir evin bahçesinde bulundu. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor. 4 yaralı diyor.
0: Biliyorsunuz bu aşiret düğünlerindeki takılar çok konuşuluyor. Yani milyonlarca lira değerinde o takılar oluyor genelde. En son Vanlı Karahaydar'ı hatırlayacaksınız. Düğünde kilo kilo altın sergilenmişti ama eşiyle birlikte sonları cezaevi oldu. Şimdi Korkusuz Gazetesi'nden bir haber okuyalım. Yine bir aşiret düğünü. Bu sefer de 200 liralık banknotlardan zincir yapmışlar kendilerine. Bakın... Erkekler dizilmiş halaya dururken dolamışlar boyu.

0: günlerine o paraları aşiret düğününde metrelik para şovu başlığıyla paylaşmış Korkusuz Gazetesi. Paranın miktarı tabii merak konusu. Bilinmiyor. 200 liralık banknotlardan oluşuyor ama kim bilir kaç metre. Baykara aşiretinin düğünüymüş, Mersin'deki düğünü. Uç uca birbirine eklenmiş metrelerce uzunluktaki 200 liralık banknot halay çeken damat ve davetlilerin boynuna sarıldı diyor fotoğrafta. Yukarıda kaç kişi halaya durdu, o metrelik zincir kaç kişiyi boynuna dolanmaya yetti artık, hakikaten ne kadar meblağ merak konusu, belki çıkar ilerleyen günlerde ortaya, bakalım. Dedikten sonra İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak yeniden inşa edildi. Binanın giriş katına, bodrumuna daha doğrusu garaj da yapıldı. Ama o garaja otomobiller giremiyor. Nedeni de garajın önündeki elektrik direği. İzleyelim bu ilginç durumu.
1: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz de o kadar uğraştık, aldıramadık. 2 yıldır böyle.
2: Yenilenen binanın garajına otomobil giremiyor. Garajın girişini kapayan elektrik direği tüm girişimlere rağmen kaldırılmadı. İstanbul Avcılar'daki bu bina 2 yıl önce yenilendi. 4 katlı binanın altına otomobiller için garaj da yapıldı. Garajın girişi kaldırımdaki elektrik direği nedeniyle kapalı.
1: Depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var içeri. Başka bir şey yok. Giremiyor içeri araçlar. Kaldırılmasını istiyor bunu buradan.
2: Bina sakinleri elektrik direği kaldırılsın diye yetkililere başvurdu. Ancak 2 yıldır çözüm bulunamadı.
3: Motorları koyuyoruz buraya ara sıra. İşte motorları koyuyoruz. Yani belediye falan söyledik. Belediye ilgilenmiyor. BİTAŞ ilgilenmiyor.
0: Kamp videolarıyla sosyal medyada epey ilgi gören bir aile Bolu'da vergi rekortmeni oldu. Hem de 2. kez, bakın Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan bir haber, okuyalım. Zirveye kamp kurdular başlığıyla. Paylaşılmış sosyal medyadaki kamp videolarıyla tanınan Atik ailesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda Bolu'da vergi rekortmeni oldu. Aileden Burcu Atik, içerik üreticiliğinden kazandığı paradan ödediği 12,6 milyon lira vergiyle yaşadığı kentin en çok vergi ödeyenler listesinde ilk sırayı aldı diyor. Pandemide ünlendiler. Bu 2. rekor dediğim gibi. Atik ailesi daha çok kamp alanı olarak Bolu Dağı'nın eteğini, Bolu Dağı'nın eteklerini tercih ediyorlar. Ancak Türkiye'nin tabii çeşitli yerlerine de gidiyorlar. Bir yandan aile tabii sosyal medyadan bazı ürünler tanıtıyor ve kamp malzemelerinin de tanıtımını yapıyor. Elde ettikleri gelirin de büyük kısmını da vergi olarak ödemişler olması gereken. Dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim, yorum başlıyor. Gelelim havanın notlarına. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin, günaydın. Hoş geldin. Hoş. Ben sözü sana bırakayım.
4: Teşekkürler. Şöyle bakalım hava durumuna, hoş geldiniz. Türkiye'nin batı bölgelerinde yağışlar sürüyor. Çanakkale Balıkesir arası biz konuşurken şu an yağmur altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakıyoruz. İstanbul'un da Anadolu yakasından zaman zaman yağış geçişleri kaydedeceğiz. Bugünün önemli yağmurları Karadeniz'de ve aslında Balıkesir-Çanakkale arasında, daha çok Balıkesir. Türkiye'nin güney bölgelerinde ise Antalya çevresinde bugünden itibaren gelecek 3 gün aralıklı ve kuvvetli bir yağış var. Antalya-Mersin arasında su baskınları yaşanabilir. Başkent Ankara'da hava çoğunlukla öğleden sonra açıyor. Gelecek 3 günde de güneş yüzünü gösteriyor. Doğu Anadolu'da haftaya, salıya kadar pek bir yağmur yok. Hava güneşli, hatta Doğu Anadolu batıdan daha sıcak bugünlerde. Güneydoğu Anadolu'da da yüksek sıcaklıklar sürüyor. Yağış henüz fazla uğramadı. Sıcaklık haritasına bakalım. Türkiye mavi renklerle görünüyor. Mevsim normallerinden daha serin bir havanın içerisindeyiz. Batı Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da sıcak hava var. Ancak bize Ukrayna üzerinden Kırım rotası ile inen ve aslında tüm Türkiye'yi mevsim normallerinin de altına indiren bir hava var. Bu sıcaklıklar hafta sonu yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Özellikle 4-5 Ekim'de gelecek hafta sonuna doğru bir ısınma var. Ama halk arasında bildiğimiz pastırma yazı o değil. Yani 20-21 derecelere çıkacağız. Öyle 25 dereceleri aşmayacağız. Belki o Kasım ayında yaşanır ama bu gelecek hafta beklediğimiz salıdan sonra özellikle beklediğimiz ısınma o değil demek isterim. Ayrıca Türkiye'nin doğusunda ve kuzeydoğusunda da epey bir soğuk hava hakim olacak. 5 gün içerisinde beklediğimiz toplam yağış miktarı, bu renkler şiddet isim geliyor, 20-25 milimetrelik bir yağış var İstanbul çevresinde. Cuma günü biraz daha uzun süreli yağabilir. Bugünkü yağış İstanbul'da aralıklı ve kesecek, öğleden sonra yağmasını beklemiyoruz pek. Ama cuma günü olduğunda uzun süreli bir yağış kaydedebiliriz. Bandırma, Çanakkale, Bursa arasında da yağmur var. Az önce söylediğim o Akdeniz'deki şiddetli yağışlar işte. Daha çok deniz üzerinde birikecek gibi görünüyor ama ufak bir sapma, ufak hızda bir oynama bunu kıyılara da çarpabilir. Daha fazla yağış alabiliriz o yüzden. Riskli bir durum. Antalya, Mersin arasında gelecek 3 gün sel tehlikesine dikkat edilmeli. İzmir ve çevresi çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli. Başkent Ankara gibi fazla bir yağmur yok. Hava sıcaklıkları bu alanda 25 derecelere tekrar yükseliyor. Hafta sonu havanın biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Yağış haritasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya da nihayet gelecek hafta içi yağış. Bu haftaya pazara kadar ama haftaya da yeni haftada da salı çarşamba günleri de yağışlar gelecek. Oradaki izleyiciler de soruyordu buraya yağışlı bir hava gelecek mi diye. Genel olarak bakınca Türkiye'de mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşıyoruz. Hafta sonu hava açsa bile 20-21 derecelerde sıcaklıklar İstanbul ve çevresi için. Bursa etrafında çok şiddetli yağdı ve Sakarya'da son yılların en yüksek yağış rekoru kaydedildi. 3 gün içerisinde 380 milimetre yağışlı yağış. Neyse ki 3 gün içerisinde yağdı. Tek seferde olsaydı gerçekten çok şiddetli seller, büyük olaylar, can kayıpları yaşardık. Riskli bir durumdu. Sakarya, Kandıra, Karasu hep bunları anlattık geçtiğimiz hafta. Videolara bakabilirsiniz. Bu alanda bir can kaybı olmadan bugünlerin geçirebildiğimiz için yağış miktarları çok şiddetliydi. Şanslı sayılırız diyoruz. Ve hava durumunun özeti böyle Tuba. Umarım iyi bir, sağlıklı bir gün geçiririz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Özsel, bize havanın notlarını anlattı. Şimdi kısacık bir araya gideceğiz ve döndüğümüzde gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz devam eden soruşturmalar var. Sahadan canlı bağlantılarla son durumu aktaracağız. Bekliyoruz efendim. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarında Günbaşı oradasınız. Günbaşı yorun son saatinde beraberiz. Saatler artık 9'a geliyor. 30 Eylül çarşamba sabahında. Ne var ne yoksa hepsi Günbaşı orada olacak. Hadi gelin bu dilime hızlıca başlayalım. Malum fon soruşturması sürüyor. Bugün de önemli gelişmeler bekleniyor. Terra portföy yöneticilerinin adliyeye sevk edilmesi de o beklentiler arasında. Son durumu Habertürk muhabiri Gizem Türemen'den alacağız. Adliyedeki nöbetini sürdürüyor. Gizem günaydın. Nedir gelişmeler, dinliyoruz.
1: Günaydın Tuğba Södekoğlu. Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Dördüncü dalga operasyonunda gerçekleştiğini hafta başı itibariyle gördük. Şu an için dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş durumda. En son aralarında Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 5'i tutuklandı. 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı ve tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Ve beklediğimiz gelişme elbette Tera yönetici. Emniyetteki işlemleri hala devam ediyor. Artık bugün onların adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in bugün için adliyeye sevkleri bekleniyor. Peki yaşanan son gelişmeler dosyada neler? Fon soruşturmasına ilişkin Pusula Holding'den bildiğimiz Muhammed Yarız'la Serdar Turan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişilere adına kayıtlı bulunduğu belirlenen 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değeri ise yaklaşık 1.2 milyar lira ve şu da tespitler arasında yapılan incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında olduğu da belirlendi. Yaşanan bir diğer gelişme dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiğini açıkladı. Bir diğer dün akşam yaşanan gelişme Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarıldı ve yine fon soruşturması kapsamında İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkartılarak mal varlıklarına el konuldu. Bu alınan adli ve idari tedbirlerin devam ettiğini bir yandan da görüyoruz. Son olarak da SPK'nın suç duyurusunu hatırlatalım. Tera Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında inceleme yaptı Sermaye Piyasası Kurulu ve 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlama ise sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı suçu. Kimler suçlanıyor derseniz tutuklu isimler, bildiğimiz isimler Emre Tezmen, Bülent Uygun ve Alkin kardeşler olarak bildiğimiz Emre Alkin'le Kerem Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK bu 37 şüpheli hakkında borsada 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına da karar verdi. Bir diğer tedbir ise sermaye piyasası lisansları da işlem süresince iptal edildi. Yani borsada 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapamayacaklar. En son biz pazartesi yani hafta başı 4. dalga operasyonu gördük. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 9'u gözaltına alındı. Birinin firari olduğu tespit edildi. Onu yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Bugün iki şüphelinin Tera yöneticilerinin adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz ama emniyette hala başka gözaltılar da var. Onların da bugün ya da yarın ilerleyen süreçte adliyeye sevkleri de bekleniyor. Gözaltındaki isimler arasındaysa Destek Faktoring ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri var. Emniyetteki işlemlerin tamamlanması bekleniyor onların. Bir diğer hatırlatma, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı 26 Eylül'de yurt dışında olduğu

0: tespit edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılınca Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Fon soruşturması da şu anda son durum. 56 tutuklu ama gün içerisinde adliye sevkler olacak. Adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından hakimlikten çıkacak kararla dosyadaki tutuklu sayısının artması muhtemel.
1: Çok teşekkürler Gizem Türemen'e. Bize tüm detayları aktardı. Ona ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu derinleşen fon soruşturmasına dair açıklamaları var. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi Erdoğan.
2: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
3: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
2: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
3: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
2: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
3: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
2: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
4: Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Ve İstanbul merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil 7 kişi, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin de kayıtlarına el konuldu bir yandan. Peki bu soruşturmayla ilgili acaba gelişmeler var mı? Son durum ne? İşte bunun için de Habertürk muhabiri Alihan Tok'a döneceğiz şimdi. Alihan, söz sende.
5: Evet, burada tabii soruşturma bir yıl önce başladı. Aslında bir hakemin sınav kağıdıyla alakalı başlayan bir soruşturma, Ali Tuna'nın. Ve o sınav kağıdı benim değil demesi üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bir kişi raporları, masak incelemeleri ve daha sonra aslında şöyle bir tespitler yer aldı. Hakemlik sınavına girerken bu sorular önceden mi tespit ediliyor, önceden mi veriliyor? Kendilerine uygun olan kişilerin klasmanı düşürülüyor mu? Hakemler neye göre atanıyor, hangi şehirlere atanıyor? İşte buna yönelik bir soruşturma başlatıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında Ferhat Gündoğdu da var, MHK Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk da var. Toplamda 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi burada suçlamalar neler? En başta söylediğimiz gibi bir sınav kağıdından çıktı. Bilirkişi raporları, masak incelemeleri, telefon kayıtları, tüm bunlarla beraber hakemlerin hangi liglerde görev alacağından, hangi maçlara atanacağına, sınav sonuçlarından terfi listelerine kadar hakemlik sisteminin farklı aşamalarına müdahale ediliyor mu? Yani

0: Merkez Hakem Kurulu'ndaki bazı yöneticilere yakın kişiler ona göre bir klasmana, bir lige mi yerleştiriliyor, ona göre şehirlere mi yerleştiriliyor, bu puanlama sistemi nasıl yapılıyor ve sınavlar nasıl yapılıyor? Bu atamaları işte tek tek inceliyor, ekipler inceleyecekler. Burada aynı zamanda dosyanın en önemli noktalarından biri de savcılık aslında sınav kağıtları üzerinde de gidiyor. Tabii ki burada Merkez Hakem Kurulu'nda daha önce hangi atamalar yapılmış, neye göre yapılmış, tüm bunlar ortaya çıkacak. Burada en önemli mesele de bahsettiğimiz gibi Ali Tuna'nın aslında sınav kağıdı. Burada bir bilirkişi raporu oluşturuldu ve o bilirkişi raporuna göre o sınav kağıdının kendisinin olmadığını da ifade etti. Burada bazı hakemlerin klasmanları, iddia bu şekilde zaten, suçlamalar da bu yönde. İddiaya göre bazı hakemlerin klasmanları, maç görevlendirmeleri üzerinde usulsüz değişiklikler yapılıyor. Peki bu değişiklikler kime göre, neye göre yapılıyor? Ve belirli hakemlerin yükselmesi engelleniyor. Bazı hakemlere de baskı uygulanıyor. Yani hakemlik sınavlarına müdahale edildiği, bazı hakemlere bazı hakemlerin puanlarının yükseltilip klasmanlarının yükseltildiği, bazı hakemlerin yükseltilmediğine yönelik ciddi iddialar var. Hatta tespitler de var. Dolayısıyla bu tespitler üzerine gidiyor savcılık ve burada emniyette 7 kişinin gözaltı işlemleri de devam ediyor. Burada Ferhat Gündoğdu'nun ve aynı zamanda tabii özellikle WhatsApp yazışmaları da önemli delillerden biri. WhatsApp yazışmalarında operasyonla bağlantılı hangi konuşmalar var? İşte atamalar, atamalarla alakalı nasıl konuşmalar var? Tüm bunları da zaten ekipler inceleyecekler. Akın Gürlek de zaten bu konuyla alakalı hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Yani burada geniş çaplı bir soruşturmadan bahsediyoruz. Merkez Hakem Kurulu'nun ve aynı zamanda içerisindeki yöneticilerin hakem klasmanları, görevlendirmeleri, atamaları ve sınavları hangi usule göre yaptıkları detaylı bir şekilde incelenecek. Emniyetteki işlemleri devam ediyor 7 kişinin. Bizler de buradayız, takipteyiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Alihan Toka ve kameraman arkadaşımıza haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim. Takip edeceğiz, gazetelerden de okuduk o WhatsApp yazışmalarını. Hakikaten ciddi iddialar var, önemli tespitler var. Bakalım emniyetteki işlemlerin ardından neler olacak dedikten sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuştu. HT Spor'un konuğu oldu. Çarpıcı açıklamalar yaptı. MHK soruşturması hakkında da konuştu tabii ki Adalı ve en başından beri ayrıcalık değil, adalet istediğimizi söyledik dedi.
2: Adalete güveniyoruz. Başından beri Beşiktaş olarak hep çıkıp iki senedir söylediğim şey, adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Bir soruşturma aşaması var. Adalet Bakanımız da bu konuyla ilgili bugün tweetinden sonra konunun önemi ve ahmeti daha da belirgin bir durum aldı. Türk milletinin, yani bütün tamamımızın tek zevki, tek eğlencesi futbol Türkiye'de. Bunun da düzgün bir şekilde yönetilmesi lazım. Adil, eşit şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hiç hoşnut değiliz yani her maçtan sonra hakem konuşmaktan, hakem hatalarından bahsetmekten.
1: Ve Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörist Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci yine Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantının başlıkları arasında.
3: Terörsüz Türkiye süreci takvimi ele alınacak. Sahadan gelen veriler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silahsızlandığı ve fiili varlığını sona erdirmesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreci Hürmüz Boğazı

arasındaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak. Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs

0: Gazetesinden okuyalım bu haberi. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız başlığıyla paylaşılmış. MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümetimizce fon krizinin üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız dedi. Gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı ve aynı zamanda şu yorumu yaptı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara sesini çıkarmayanların bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınan bir konuyu sürekli gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız dedi. Gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı ve aynı zamanda şu yorumu yaptı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara sesini çıkarmayanların bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınan bir konuyu sürekli gündem yapmaları piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli yorumunda. Dedikten sonra gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin. Ve gelelim mega kentin yol durumuna. Bakalım trafik ne durumda? 16 milyonluk şehirde bu sabah şu an itibariyle trafik yoğunluğu %62. Hemen hızlıca köprülere bir göz gezdirelim. Umarız dakikalar geçtikçe daha da rahatlamıştır ama Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler hala sıkışık görünüyor. Hızlıca göz gezdirelim. Yine Küçük Yalıbostancı hattı kıpkırmızı, Çamlıca Altunizade yine yoğun ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de bir yoğunluk var Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. O güzergah biraz daha tıkalıydı. Bir tık sanki rahatlamış gibi ama hala hatırı sayılır bir trafik var. Ataşehir, Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık Kilit köprü üzeri yoğun akıcı. Avrasya Tüneli'ndeki yoğunluk da devam ediyor. Bakalım E5 hattına Avrupa yakasında özellikle. Bakın Beylikdüzü'ndeki trafik daha da gerilere Büyükçekmece'ye kadar dayanmış durumda. Yine Avcılar Küçükçekmece güzergahı da yoğun. Haliç Köprüsü'ne giden güzergahta da yoğunluk devam ediyor. Neredeyse Edirne Kapı, Cevizli Bağ hatta Mertar istikametinden Topkapı taraflarından başlıyor trafik. Köprüye kadar da yoğun. Şişli Mecidiyeköy tarafı açılmış gibi. Tem bağlantı yoğunlarında da yoğunluk var. Özellikle Bağcılar bölümü yoğun ve yine Esenyurt tarafı, Mahmut Bey Gişeler tarafında da yoğunluk devam ediyor diyebiliriz. Saatler artık 9'u geçti. Tabii bazıları işine vardı, okuluna vardı ama bugün sağanakta etkili olması bekleniyor yine aralıklarla. O yüzden trafik etkilenecek gibi görünüyor diyelim ve yine haberlerimizle devam edelim. Gün başlıyor. Ekonominin gündemine bakalım biraz. Ekim ayında ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak epey. Fon soruşturmasının ardından piyasaya yönelik yeni adımlar atılacak. Dış ticaret rakamları ve enflasyon verileri yine açıklanacak. Gözler bir yandan da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste yapacağı sunumda ve faiz kararında olacak. Peki ekonominin gündeminde başka neler var acaba? İşte yanıtı derlediğimiz, topladığımız haberimizde.
1: Fon soruşturması, enflasyon ve dış ticaret verileri, Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste yapacağı sunum ve politika faizi. Ekim ayında ekonominin gündemi yoğun olacak. Ekonominin ana gündem başlıklarından biri fon soruşturması ve ardından yaşanan gelişmeler olacak. Adli süreçlerin yanı sıra ekonomi yönetimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere tedbirler almaya devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayı enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü duyuracak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artmış, yıllık enflasyonda %31,51 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından başka bir önemli veri daha açıklanacak. Kurum 16 Ekim'de Eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımlayacak. Merkez Bankası da aynı gün konut fiyat endeksi sonuçlarını duyuracak. 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanun teklifi de 17 Ekim'de meclise sunulacak. 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının da Ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 7. kez toplanacak kurul 22 Ekim'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına

0: karar vermişti. Merkez Bankası 22 Ekim'de ise tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Eylül ayı işsizlik verileri de 27 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak.
1: Şimdi de piyasalara bakalım. Bakalım yeni güne nasıl başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul 100 endeksiyle şöyle bir başlayalım. Gong sesinin duyulmasına daha vakit var ama 12.290 puan seviyelerinde şu anda. Malum fon krizinin ardından bir düşüş yaşandı. Küçük yatırımcının özellikle zararı var. Çekilmeler olmuştu. Dolar TL'ye bakalım, 49 lira seviyelerinde. Euro TL'de durum 55,67 lira seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,13 şeklinde şu anda. Faizle devam edelim. Faiz %40 seviyelerindeki yerini koruyor. Altının onsuna bakalım, 4182 dolar seviyelerinde. Brent petrolde ibre yukarı yönlü, varil başına 102 dolar seviyelerini, 102 doları aşan seviyeleri görüyoruz. Hatta 103 dolara merdiven dayamış. ABD ham petrolünde ise ibre aşağı yönlü, 89 dolar seviyelerinde. Gelelim iç piyasada altına. Kıpkırmızı ibreler aşağı yönlü, altının gramı 6585 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10768 lira seviyelerinde. Yarım altın 21534 lira bandında. Tam altınsa 42940 lira seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor. Güne başladığı değerler bu şekilde. Hümbaşlı orada her gün şöyle bir piyasalara göz gezdiriyoruz. Bugün de ihmal etmedik dedikten sonra devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü. Bakalım detaylarına ne anlama geliyor bu? Endeks aylık %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi ise aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a çıktı. Reel kesim güven endeksi %0,1 artarak 102,5'e. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yine %1,1 artarak 111,3'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 azaldı, %83'e indi. Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9'da sabit kaldı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararının iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Artık resmileşti bu durum. Bakalım mahkeme kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. İptalin doğuracağı hukuki boşluk tabii dikkate alındı ve hükmün yürürlüğe girmesi 9 ay ertelendi. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süre içinde de meclisin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin kapsamı ve varsa geçiş hükümleri yasama süreciyle netleşecek. Ve yine bir video izleyeceğiz. Türkiye'nin o çok katmanlı hava savunma mimarisinde kritik beşik daha aşıldı. Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper. Siper'le tanıştıracağız sizi. Envantere girdi ve Gökbatan'ın korumasındaki gücünü resmen tescilledi. Önce bu görüntüleri, nefes kesen görüntüleri bir izleyelim. Üzerine yine konuşuruz.

0: operasyonel kabiliyetini gözler önüne serdi. Sistem savaş uçaklarından seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına kadar havayı soluyan tüm tehditleri imha etmek üzerine kurulu siperin sistemi öyle tasarlandı ve envantere girişi tabii çok önemli. Savunma sanayindeki o rekabet gücüne güç kattı Türkiye'nin, başka bir seviyeye taşıdı. Bu çelik kalkan Türkiye'nin caydırıcılık gücüne çok büyük bir katkı sağlayacak. O yüzden biz de her türlü gelişmeyi takip ediyoruz. Siper'i de sizinle bir paylaşmak istedik. Gelelim Aselsan'ın geliştirdiği yerli elektronik harp sistemleri Kangal ve Ejderha'ya. Onlar da önemli, testleri başarıyla geçtiler ve elektronik harp kalkanı kullanıldı. Mini İHA ve yeni nesil drone tehditlerine çifte savunma sağlandı Kangal ve Ejderha'yla. İzleyelim haberimizi.
1: Yeni nesil drone tehdidine karşı geliştirilen önlemler test edildi. Hedefe yönelik tespit, takip, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyeti deneyimlendi. Yerli ve milli Kangal'la Ejderha savunma sistemleri testi başarıyla geçti. Aselsan üretimi elektronik harp sistemlerinin testi Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde yapıldı. Test faaliyeti kapsamında mini insansız hava araçları ve yeni nesil FPV dronlara karşı iki farklı senaryo uygulandı. İlk senaryoda Kangal isimli drone karıştırma sistemi kullanıldı. Saha koşullarında mini insansız hava araçlarına frekans karıştırma yapabilen ve devamında etkisiz hale getirebilen Kangal görevi başarıyla tamamladı. İkinci senaryoda ise Ejderha isimli elektronik harp kalkanı kullanıldı. Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerine hedef alan Ejderha, radarla aktif tespit ve hedef takibi yapabiliyor. Hassas yönlendirme kabiliyeti sayesinde elektronik devre içeren tehditler üzerinde yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma yetkileri oluşturabiliyor. Hedefin elektronik sistemini etkisiz hale getiren Ejderha da testi başarıyla tamamladı. Aselsan'ın geliştirdiği Kangal ve Ejderha farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.
0: Türkiye ile Suriye arasında bir sınır kapısı vardı. Kamışlı Nusaybin sınır kapısı. O kapı 2012'de iç savaş çıkınca kapatılmıştı. Şimdi Suriye tekrar kapının inşası için çalışmalara başladı. Şam yönetiminden bir açıklama geldi. Kamışlı Nusaybin sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarına başlandı dendi o açıklamada. Ve projenin aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu. Sınır kapısının yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacağı belirtildi. Dediğim gibi Kamışlı Nusaybin sınır kapısı Türkiye-Suriye arasındaki o 7. sınır geçiş noktası olacak ve kapı Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012'de kapanmıştı. Şimdi yeniden inşası için Suriye çalışmalara başladı. ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu bugün sona erecek. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönem kapanacak. Çekilmeyle birlikte peki neler olacak? Gözler bir yandan İran'ın Irak'taki nüfuzuna çevrildi ve tabii ki bölgedeki yeni denkleme.
1: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son gün 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üslerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DAEŞ'e yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek.

0: Onun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DAEŞ'in yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
1: Rusya NATO ülkelerine operasyon düzenleyecek mi, düzenlemeyecek mi? Bu iddia gündemdeki yerini korurken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi, bir adım geldi. Orduyu genişletti Putin. Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkaran o kararnameyi imzaladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Kuzey Kore'nin savaşa 10 bin asker daha göndereceğini iddia etti.
0: Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle asker sayısı 1,5 milyonu aştı. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rus lider Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ordudaki asker sayısı da 15.500 artarak 1 milyon 550 bin 500'e ulaştı. Putin geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamış, orduda ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış, iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti. Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana Rusya'yı desteklemek amacıyla yaklaşık 14 ila 15 bin asker gönderdiği belirtiliyor.
1: Şimdi Çin-Japonya hattına bakalım. Orada da durumlar karışık. Pekin'den Japonya'ya Tayvan gerilimi üzerinden sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Tokyo'yu tarihten ders çıkarmaya ve Tayvan konusundaki söylemlerini düzeltmeye çağırdı.
0: Çin'den Japonya'ya sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın saldırgan geçmişinden ders çıkarması gerektiğini aksi halde Japonya'nın geleceğinin olamayacağını söyledi. Pekin'de Japon heyetini kabul eden Wang, Tokyo hükümetinin militarizme geri dönmeye ve savaş suçlularını yeniden diriltmeye çalıştığını öne sürdü. Savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyan bir Japonya'nın dünyaya yüzünü dahi dönemeyeceğini ifade etti. İki ülke arasındaki tansiyon Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin Tayvan çıkışıyla tavan yapmıştı. Takaichi, Tayvan boğazına yönelik Çin müdahalesini, Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum sayacaklarını ve askeri güç kullanabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama Japonya tarihinde olası Tayvan işgaline askeri olarak müdahil olunacağına dair yapılan ilk açık beyan olarak kayıtlara geçti. Çinli bakan, Japonya'nın Tayvan konusundaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmesi ve Çin'e dair akılcı bir anlayış geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Başbakanı sözlerinin varsayımsal olduğunu savundu ancak ifadelerini geri çekmeyi de reddetti. Pekin yönetimi ise diplomatik protesto notası vererek misilleme süreci başlattı. Taraflar arasındaki kriz uçuş iptallerinden seyahat uyarılarına, ithalat yasaklarından siyasi polemiklere kadar birçok alanda etkisini göstermişti. Japon siyasetçilerin savaş suçlarının anıldığı tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yaptığı ziyarette gerilimi tırmandıran bir başka konu oldu.
1: Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da ABD-İran, bir de üzerine bu Çin-Japonya gerilimi eklenince dünya ne zaman rahat bir nefes alacak diye soruyor insan. Ama tüm bunlar konuşulurken bakın Çin'den bir de bir gövde gösterisi geldi. Çin'in 76. grup ordusu nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Uzun menzilli intikaller, devasa Duba köprüler. Yine tüm bu savaş senaryoları etrafında acaba güç dengeleri yeniden mi şekilleniyor dedirtiyor. Önce bir izleyelim görüntüleri o tatbikattan, sonra konuşalım yine.

0: işte o tatbikattan görüntüler. Bakın Çin çok kalabalık bir ülke. Dünya ekonomisinde ciddi söz sahibi. Özellikle teknoloji alanında. Tam da Japonya ile tabii ipler gerilince böyle bir tatbikat ve bu görüntülerin paylaşılması farklı bir okuma gerektirebilir. Çünkü bölgede artan bir jeopolitik rekabet var. Tokyo ile Pekin arasında da diplomatik ve askeri sürtüşmeler var. İşte tüm bunların gölgesinde Çin ordusundan doğrudan belki de gözdağı diye niteleyebileceğimiz bu tatbikattan görüntüler geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı 76. Grup Ordusu'nun katıldığı, operasyonel hazırlıklarını gözler önüne serdiği bir tatbikat bu. Ve Pekin yönetiminin bölgesel krizlere her an müdahaleye hazırız mesajı olarak da yorumlanabilir. Gözler şimdi tabii bölgede artan bu gerilimde. Bakalım bu askeri güç gösterisinin arkasından nasıl hamleler gelecek, diplomasiye yansıyacak mı? Takip edeceğiz ilgiyle. Diyelim ve gün başlıyor, kaldığı yerden bir kez daha devam etsin. Vicdanları yaralayan bir haber var sırada. Kars'ta yeni doğan bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bir günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü anlaşıldı. HK, Kars'ta yaşayan HK doğum yaptıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Ve sonra hastane tarafından arandı kadın. Bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini söyledi. Şüpheli ölüm üzerine tabii savcılık harekete geçti. Mezarın açılması üzerine bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili anne HK ile bebeğin anneannesi ve dedesi de gözaltına alındı. Şüphelilerden anne ve anneanne tutuklandı. Dede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burdur'da yaşlı baba ile kızı arasında ilginç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki adam otomobiline binip evden çıkınca bunu gören kızı da hemen polisi aradı. Kızı babası için şöyle bir ihbarda bulundu. Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir dedi ve polis harekete geçti.
1: Araç kullanmamı tamam mı bundan sonra?
2: Yaşını aldırmadan direksiyon başına geçince kızı endişelendi. Olası kazaya karşı polis yaşlı adamın peşine düştü. İlginç olay Burdur'da yaşandı. 85 yaşındaki Ahmet ise direksiyon başına geçti. Araçla trafiğe çıktığını gören kızı babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelendi. Vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarla polis ekipleri harekete geçti.
1: Artık çocukların getirsin götürsün yani olur mu?
2: Ekipler trafiğe çıkan yaşlı adamı aramaya başladı. 85 yaşındaki Ahmet ise çok geçmeden cadde üzerinde görüldü. Hemen aracı durduruldu.
1: Çocuklarından yardım al yani. Bu şekilde araç kullanma sana da sıkıntı, karşı tarafa da sıkıntı.
2: Ahmet Sey'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli bir şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Yaşlı sürücünün kullandığı araç güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü. 85 yaşındaki Ahmet Sey ise kızı tarafından evine götürüldü.
0: Sakarya'da son dönemin, son 3 yılın en fazla yağışı aldığı kent rekor seviyede. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de bahsetmişti. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde de yer bulmuş Sakarya ve Mudanya'daki durum. Epey

0: olumsuz etkilendi hayat. Yağmur ve fırtına durmadı. Şiddetli sağanak yağış dün yurdun pek çok kentini aslında etkiledi ama özellikle Sakarya ve Mudanya'da durumlar ciddiydi. İl merkezinde ve bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda epey su birikti. Tabii ulaşım da aksadı. Dere yataklarında su taşkınları meydana geldi. Bakın ekipler de devrede botlarla mahsur kalanları kurtarmışlar. Yine bakın yaşlı bir kadın yine görevliler eşliğinde oradan çıkarılıyor. Epey olumsuz etkilendi hayat. Umarız o bölgelerin yaraları bir an evvel sarılır. Dedikten sonra Kocaeli'ye bir dönelim. Kocaeli'de de sahilde görülen yoğun köpük endişe yarattı. Ekipler bölgeden numune alarak inceleme yaptılar.
1: Suyun üzeri köpükle doldu. Köpükler kıyıya da taştı. Bu görüntü çevre sakinlerini endişelendirdi. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinden. Akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal boyunca biriken köpük denize doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler köpükten ve sudan numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürüyor. Köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.
0: Afyonkarahisar'ın Bolveden ilçesindeki sanayi sitesinde son günlerde epey sıkıntı var. Bazı dükkanlarda derin çatlaklar oluştu. Zeminde çökmeler meydana geldi ve esnaf tedirgin. Çatlaklar hatta o kadar derin ki yan dükkan görünüyor bazılarında. O derece bir boyutta ve esnaf bir an evvel yardım bekliyor.
2: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
1: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminleri de çöken iş yerleri için esnaf tedirgin. Esnafı tedirgin eden olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. Sitenin 9. ve 10. bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar oluştu.
2: Kooperatife de bildirdik biz. Gereken şeyi söyledik. Onlar da ilgileneceklerini söylediler bize. Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor.
1: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminlerde ise çökme var. Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içi dahi rahatlıkla görülebiliyor. Durumdan tedirgin olan esnaf kapı altlarını kestirerek geçici çözüm buldu. Ancak çare olmadı. Dükkanlarda çökme devam ediyor. Dükkan sahipleri ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını istiyor.
3: Dükkanımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Bunu sanayi kooperatifine bildirdik. Bildirdiğimizde bunlar dilekçeyle kaymakamlığa başvurdular. Gereğinin yapılmasını arz ediyor.
0: Mersin'de de bir mobilyacıda yangın çıktı. Hem satış hem imalat yapılan 4 katlı bir iş yeriydi burası. Alevler nedeniyle ne yazık ki kullanılamaz hale geldi.
4: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. İtfaiye araçları ve tomalar gelse de tüm iş yeri küle dönmekten kurtulamadı. Görüntüler Mersin'den. Mezitli'deki bir mobilya mağazasından alevler yükseldi. Yangını görenler ihbarda bulundu. Ekipler göreve koştu. Alevler hızla yayıldı. Mağazanın 4 katını da etkisi altına aldı.
5: Buraya polis toması gelmeseydi, büyükşehirin aracözleri gelmeseydi bu yangını diğer binalara sıçramasını engelleyemezlerdi zaten.
4: Mobilya mağazasının bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken maddi zarar büyük.
0: İstanbul'da her gün yüzlerce kişinin ibadet için geldiği Eyüp Sultan Camii'nde korku dolanlar yaşandı. Caminin içinde silah sesleri yükseldi. Havaya ateş açan şüpheli ve bir kişi gözaltına alındı.
6: Eyüp Sultan Camii'nde silah patlattı.
7: Niye vurmuşlar?

0: Barışma sesleri geldi. Orada onayalım zaten havaya sıkmış iki tane. Buradaki polisler oraya koştu.
1: Doğa seslerine silah sesleri karıştı. Bir kişi cami içinde havaya ateş açtı. Herkes neye uğradığını şaşırdı.
0: Hoca tabii namazı şey yapıyordu, son vaazlarını getiriyordu. Baktım ses geldi. Hoca adından sonra hoparlörü bıraktı, ses geliyordu.
1: İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde cemaat yatsı namazı için toplanmıştı. Bu sırada camideki iki kişi arasında tartışma çıktı. Biri tartışma bitsin diye hiç olmaması gereken hamleyi yaptı. Silahını çıkardı, havaya dört el ateş etti.
2: Görevliler hariç, herkes camiyi boşalttı.
0: Polisler müdahale etti, aldılar adamı götürdüler. İkinci kişiyi de sonra aldılar.
1: Camide korku dolu anlar yaşandı. Yakındaki görevli polisler hemen camiye koştu. İki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Dün 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Türk Kardiyoloji Derneği de kalp sağlığı etkinliği düzenledi ve uzmanlar her 3 ölümden birinin sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu açıkladı. Hakikaten çok üzücü. Genç yaşta kalp krizi de maalesef sık sık gördüğümüz bir durum. İzleyelim haberimizi.
4: Türkiye'de yaklaşık yılda 170-180 bin kişinin kalp damar sistemi nedeniyle bir ölüm nedeni var.
5: Ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl 170 bine aşkın kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
4: Bir yılda 3 yıllık Covid'de ölen insan sayısının neredeyse 2 katı insan bu sebeple ölüyor. Ve bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir.
5: 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Türk Kardiyoloji Derneği farkındalık oluşturmak için kalp sağlığımızı koruyalım seferberliği etkinliği düzenledi. Türkiye'de her 3 kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. Kalp ve damar sağlığının takip edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmemesi için çağrı yapıldı.
6: Kalbimiz bizim için günde 100 bin kere atıyor. Her gün atıyor. Bir ömür atıyor. Ve biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız. Bunlar çok zor değil aslında. Bunları zamanında alırsak eğer bu tedbirleri, yarın öbür gün mutlu, sağlıklı yaşayabiliriz.
3: Evet, gün başlıyor. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İlginç ve dikkat çekici bir haber. Bir uçak kaçırılma sinyaliyle İsrail basınına yansıdı bu. Dubai Tel Aviv uçağı Suudi Arabistan'a yönlendirildi. Yolcu uçağı kaçırılma kodu verdi. İşte o flight radar görüntüsü de şu anda ekranlarda. Reuters'a konuşan 3 İsrail güvenlik yetkilisi, Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden ve rotası değiştirilen Fly Dubai uçağıyla ilgili görüşmeler yapıyor açıklaması geldi. Gerçekten çok dikkat çekici. Anadolu Ajansı da yine İsrail medyasına dayandırıyor. İsrail medyasına göre 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai Tel Aviv uçuşu kısa süreliğine uçak kaçırma sinyali gönderdi. Şüpheli bir alçalma gerçekleştirildi ve uçak Suudi Arabistan'a yöneldi. Reuters'a 3 İsrail güvenlik yetkilisi konuştu, onu da aktardık. İsrail'li bir kaynak yine Reuters'a göre uçağın kısa süre içinde Suudi Arabistan'a inmesinin beklendiğini ve sonrasında durumun daha da netleşeceğini belirtti. İsrail basını yine İsrail Dubai'den Tel Aviv'e giden bir Fly Dubai seferinin şüpheli kaçırılması üzerine savaş uçaklarını havalandırdı diyor. Gerçekten çok ilginç, çok dikkat çekici bir son dakika gelişmesi bu. Bir uçak, düşünün, Dubai Tel Aviv seferini yapan bir uçak kaçırılma kodu verdi. Ve anında kırmızı alarm düğmeye basıldı. Bakın, İsrail savaş uçaklarını havalandırdı bilgisi de var. İsrail basınının yansıttığı haberler, Flight Radar 24 kayıtlarına göre 7700 sinyalini vermiş. Bu da genel acil durum anlamına geliyor. Bu arada hattımızda Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün var. Gizem, nedir acaba gelişmeler, çok sıcak henüz ama ne biliyoruz, senden dinleyelim lütfen.
7: Tuğba, senin de aktarmış olduğun gibi öncelikle bütün haberlerin bir İsrail medyasına dayandırarak aktarmaya başlayalım. 150'den fazla kişiyi taşıyan bir yolcu uçağından bahsediyoruz. Dubai'den havalanmış, Tel Aviv'e doğru gidiyordu. Fakat bir uçak kaçırılma sinyali gönderdi ve şüpheli bir alçalma gerçekleştirdi. Bunun hemen akabininde Suudi Arabistan'a yönlendirdi

0: sinyaller uçağa daha doğrusu yöneldiğini söyleyelim. Öncelikle kaçırılma sinyalini bir süre sonra iptal etti uçak ve önümüzdeki birkaç dakika içerisinde de aslında Suudi Arabistan'a inmesi bu inişle beraber de durumun biraz daha açıklığa kavuşması bekleniyor. Tabii bu olay anında bir reaksiyon yarattı. İsrail basınına göre yine İsrail'de savaş uçakları havalandı bir kaçırılma sinyalinin akabininde. Ve yine Reuters haber ajansının aktardığına göre de Netanyahu, yani İsrail Başbakanı Netanyahu hemen yetkililerle bazı görüşmelere, daha doğrusu istişarelere başladı. Öncelikle şunu söyleyelim, henüz toplantılar devam ediyor. Süreç tam belirli değil. Yani ne olduğuna ilişkin bir veri elimizde yok. Fakat kısa süreli bir kaçırılma kodu olduğunu biliyoruz. Ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğunu biliyoruz. 7700 kodu bu. İlk önce acil durum belirtilen bir kod yayınlıyor uçak. Daha sonra bunu değiştiriyor. Ve 7500 kodu, yani bu kaçırılma ifade eden bir kod. Hemen akabinde yine Jerusalem Post'un aktardığına göre bu kodu da kaldırıyor ve hemen Suudi Arabistan'a yönlendiriliyor. Bu verilen acil durum sinyallerinin ardından da İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalanıyorlar. Ürdün semalarında bir süre tur atıyorlar ve içerisinde 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtiliyor bu yolcu uçağının. Bu uçak daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendiriliyor. Tabii İsrail'de acil durum etkisi yarattı. Netanyahu yetkilileriyle bir araya toplandı. Dolayısıyla durumun ne olduğunu tartışıyorlar. Henüz uçak da inmiş değil. Önümüzdeki dakikalarda Suudi Arabistan'a inmesi. Büyük ihtimalle 10 dakika kadar bir süre içerisinde hatta Suudi Arabistan'a inmesi. Bu da yine İsrail yetkililerin aktardığı kadarıyla inmesi bekleniyor. İsrail yetkililer şöyle diyor. Yani önümüzdeki dakikalar içinde inecek bu uçak. Bu Flydubai uçağı. Ne olup bittiğini o zaman göreceğiz 10 dakika içerisinde ve şu anda şunu da söyleyelim. Uçak takip uygulamaları var biliyorsunuz. Flight Radar ekranını da getiriyoruz o görüntüleri. Uçağın nereden nereye gittiğini gösteren görüntüler. Şu anda orada o sitelerde bu uçağın uçak görünmüyor. Uçağı izleyemiyoruz. Yani şu anda uçuş takip sitelerinde yerini görmüyoruz. Sadece ilerlediğini Suudi Arabistan'a doğru ilerlediğini biliyoruz ve inmesini bekliyoruz açıkçası. O da yine bize ilerleyen saatlerde ne olup bittiğine yönelik bir fikir verecek. Tabii heyecanlı bir bekleyiş var. Hem takip edilmemesi hem inişinin beklenmesi. Dolayısıyla yetkililerin de görüşmeleri sürerken biz de açıkçası ne olup bittiğini öğrenmek için bekliyoruz Tuğba.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Gizem Özsün. Çok dikkat çeken bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. İlk bilgiler şunu söylüyor bize. Dubai-Tel Aviv seferini yapan bir uçak bu, bir yolcu uçağı. İçinde 150 yolcu olduğu tahmin ediliyor. Bu 150 yolcunun 100'ü de İsrail vatandaşı. Tabii İsrail'i teyakkuza geçirdi bu bilgi. Uçaktan kısa süreliğine de olsa bir kaçırılma kodu sinyali geldi. İşte bu da düğmeye bastıran gelişme oldu. Hatta yine İsrail basınına göre İsrail savaş uçakları havalandı. Bu yolcu uçağına doğru yola çıktılar ve bu yolcu uçağı da yönünü Suudi Arabistan'a çevirdi. Şimdi ne olacak? Kısa bir süre içinde iniş yapacak mı? Bilgiler henüz net değil. İsrail basınına yansıyanları biz aktarıyoruz tabii size. Şimdi hattımızda bir konuğumuz daha var. Eyüp Bey, sözü bırakıyorum ona. Eyüp Bey, ne dersiniz bu bilgiler ışığında? İlk yorumunuz ne olur?
2: Efendim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hali hazırda Radar 24'ten de bu uçağın uçuşunu birkaç dakika evvel kaldırdılar. Belli ki bir sorun söz konusu. 75-0 böylesi bir durumda pilotların transponder'a girdikleri koddur. Belli ki bu kodu bağlamışlar. Kısa süre diyor. Bu kısa süreden kasıt nedir? Çünkü o kod bağlandığı zaman bu devamlı olarak yayın yapması lazım. Yerin tespiti açısından ve ATC'nin gerekli önlemleri alması bakımından. Böylesi bir durumda ATC bu uçağın gittiği istikamette mümkün mertebe bulunduğu seviyeyi ve yolu boş bırakmaya çalışır. Başka bir problem yaşanmaması için. Bunun dışında ilgili hava sahasındaki ülkeler

0: önleme uçaklarını kaldırabilirler hava kuvvetlerine ait. Ki burada da verilen bilgilere göre İsrail hava kuvvetlerinden önleme uçakları kaldırılmış. Ve en son benim takip ettiğimde en son Suudi Arabistan hava sahası üzerinde ve alçalıyordu. Ve ondan sonra da bu uçuşu radar 24'ten kaldırdılar. Şu anda büyük bir ihtimalle herhalde Suudi Arabistan'daki bir meydana yönlendirilmiş durumda. Onu takip edeceğiz çünkü hiçbir bilgi verilmiyor şu anda.
1: Eyüp Bey, tabii uçak şu an kimin kontrolünde, kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı hiçbir şey bilinmiyor, henüz net değil. Ancak kısa sürede değil mi, beklenti Suudi Arabistan'a iniş yapması yönünde. Dubai'den kalkan uçak Ürdün hava sahasında acil durum ilan etti. İsrail basınına göre İsrail savaş uçakları havalandı. Çünkü kısa süreli de olsa bir kaçırılma kodu, sinyali tabii duyuldu, geldi uçaktan. Eyüp Bey, siz emekli pilotsunuz. Az önce ihtimalleri sıraladınız ama tabii eğer doğruysa o kod bir diplomatik kriz değil mi?
0: Var. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle tabii bizi ilgilendiren kısmı uçuş emniyeti ve güvenliği arkasından. Böylesi bir durum kabinde meydana geldiği zaman pilotların yapacağı iş, zaten kapılar devamlı olarak kapalıdır, kilitlidir. Kesinlikle hiçbir şekilde açılmaz.
1: Evet.
0: Çünkü o saldırganın veya buna teşebbüs edenlerin kokpite girmesi öncelikli olarak önlenmesi gerekir.
1: Ama bir şekilde girme ihtimali olabilir değil mi Eyüp Bey? Saldırganların.
0: Efendim? Anlayamadım.
1: Bir şekilde girme, hani zor kullanarak bir şekilde girme ihtimalleri de olabilir.
0: Ama yani normal olarak fiziken girilemez içeriye.
1: Evet.
0: Bu arada pilotlar zaten önleme uçakları geldiyse onların yönlendirdiği şekilde uçmak durumunda. Onlar Suudi Arabistan'da diyelim ki Riyad Meydanı'na yönlendiriyorlarsa oraya gider ve ilgili ATC ile telsiz görüşmelerini devam ettirerek inişi tamamlar. Ondan sonraki de yerdeki güvenlik kuvvetlerinin verecekleri karara göre yapılır. Ama pilotların yapacağı iş bu.
1: Evet, peki o sinyalin çok kısa süre alınması ve sonra iptal edilmesi nasıl yorumlanabilir? Son olarak bunu da sorayım Eyüp Bey.
0: Efendim şimdi biz kalktık, yani pilotlar kalktıktan sonra ATC değiştirmediği sürece yerde bağlanan kodu, transponder kodun değiştirilmez. Ne zaman değiştirilir? Ancak bir acil durumda arıza vesaire ve herhangi bir meydana acilen inmesi gerektiğinde 77 çift sıfırı bağlarlar. Bu teknik bir problemdir veya hastadır. İnmesi gerekiyordur çok acil. O zaman 77 çift sıfırı bağlar. Şayet ATC ile konuşmalarını yapamıyorsa, telsiz kesitliği varsa 76 çift sıfırı bağlar ve ona göre ilgili prosedürler uygulanır. Kaçırılma durumunda ise veya böylesi bir tehdit oluştuğunda da 75 çift sıfırı bağlar ki bugün onu bağlamışlar. Niçin kısa süre, ondan ne anlamamız lazım açık süre bilemiyorum. Çünkü bilinçli olarak böyle bir şey varsa ve bağlandıysa iniş yapılıncaya kadar bu orada 75 çift sıfır bağlı olarak kalması gerekiyor ki uçağın takip edilebilmesi için.
1: Evet Eyüp Bey, şimdi lütfen hattımızda kalın, bir minik virgül koyalım. Ben şimdi yayını arkadaşım Sena Alkan'a devredeceğim. Para gündemle yine bu son dakika gelişmesinin tüm detayları Habertürk ekranlarından paylaşılmaya devam edecek. Hatta Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün de hattımızda, telefon hattımızda. Ben şimdi yayını arkadaşım Sena Alkan'a devrediyorum.
2: Teşekkürler Tuğba. Bir yandan sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Gizem Özsün telefon attığımızda İsrail bir uçak kaçırma eylemi değil diyor ama kaçırma kodu verildi. Gizem, son bilgiler neler?
3: Sena evet ilk resmi açıklama artık yapılmış oldu böylelikle. Bir kaçırılma olayı yok diyor İsrail Başbakanlık Sözcüsü. En çok merak ettiğimiz konu buydu bu. Az önce de aktardığımız gibi 75-0 kodu kaçırıldı mı uçak diye konuşuyorduk dakikalardır. Şimdi farklı iddialar var aslında. Bunları da gündeme getirmek istiyorum. İsrail basınında iki ayrı iddia var. Bir tanesi pilotlar arasında bir kavga olmuş olabileceği, bunun böyle bir kargaşaya yol açmış olabileceği yönünde. Bir diğer iddiada uçaktaki yolcular arasında çıkan bir kavganın Suudi Arabistan hava sahasındayken kontrolöre bildirilmesi ve bu da yine bir çatışma sonucu kargaşa yarattığı, aslında yine burada bir kaçırılma olmadığı yönünde. Şimdi bunlar İsrail basınında yer alan iddialar, hala bilmiyoruz. Yani az önceki son verilerde artık 5 dakika içerisinde uçağın Suudi Arabistan'a inmesinin beklendiği yönündeydi. İlk resmi açıklamayı da İsrail Başbakanlık Sözcüsü yaptı. Bu bir kaçırılma olayı değil diyerek. İsrail Başbakanı Netanyahu çünkü bir süredir yetkililerle toplantı halindeydi. Fakat bize İsrail yetkililerden gelen tek açıklama birazdan uçak inecek ve biz bu olayın ayrıntılarını öğreneceğiz ve size de aktaracağız yönündeydi. İlk açıklamanın bunun kaçırılma olmadığı yönünde olduğunu söyleyelim. Henüz tabii olayı bilmiyoruz, net olarak bazı iddiaları gündeme getirdik. O kaçırılma kodu kısa süreli yayınlanmıştı. Uçağın kısa süre içerisinde inmesini bekliyoruz Sena. İçerisinde çok sayıda yolcu var, 150 yolcu var, en az 100'ünün İsrail vatandaşı olduğu belirtiliyor. İndikten sonra dakikalar içerisinde, ki şu anda uçuş takip sisteminde takip edemiyoruz uçağı, göremiyoruz nerede olduğunu. Tek elimizdeki veri dakikalar sonra Suudi Arabistan'a ineceği yönünde. İndikten sonra elbette daha resmi, yani yine resmi açıklamalar yapılacaktır, ne olduğunu da öğreneceğiz gibi duruyor. Fakat şimdiden en azından elimizde yer alan bir iddiaya göre uçak içinde bir kargaşa yaşandı. Bunun ya pilotlar arasında ya yolcular arasında olmuş olabileceği yönünde söylentiler var. Elbette İsrail'de nefesler tutuldu. Bir alarm durumu söz konusu olmuştu. Uçağın kaçırılma kodu vermesiyle birlikte savaş uçakları havalanmıştı. Netanyahu alarmda aktardığımız gibi. Bu nefes kesen havada uçuş anı sürerken orada da bir bekleyiş var şu anda önümüzdeki dakikalarda. Suudi Arabistan'a inmesini bekliyoruz. Şu an böylelikle daha net bir tablo çizebileceğiz bizlerde.
2: Pekala, çok teşekkürler Gizem Özçün Habertürk Dış Haberler Müdürü. Gizem bize son notları aktardı. Şimdi elimizdeki bilgiler Fly Dubai olarak Dubai'den kalkan İsrail'e giden bir uçak ve içerisinde 150 yolcunun bulunduğu ifade ediliyor. Bunun en az 100'ünün İsrail vatandaşı olduğu söyleniyor. Önce bir acil durum kodu veriyor, daha sonra da bir kaçırma kodu veriliyor kısa süreli de olsa. Ama ilk gelen bilgi bir kaçırma olmadığı yönünde, İsrail basınına atıfla aktarıyoruz. Ama yine de savaş uçakları havalandı ve Suudi Arabistan'a yönlendirildi bu uçak. Emekli kaptan pilot Eyüp Turşucu hattımızda. Teşekkürler katıldığınız için. Bir parça önceki gün başlıyor diliminde Tuğba Sörekoğlu ile konuştunuz ama şunu da merak ederiz. Böylesi kaçırma kodu bu kadar kısa süreli nasıl verilebilir kokpite? Yani bu bir pilot hatası mı olabilir? Bir uçak kaçırma eylemi değilse bu yaşanan, nedir olasılıklar, ihtimaller?
0: Efendim tekrar iyi yayınlar sizlere.
2: Teşekkür
0: ederiz, sağ olun. Sizlerin de söylediğiniz gibi bu şayet kısa süreli ise ve tekrar kendi yerden kalktığındaki transponder koduna dönmüş olsaydı hala hazırda bu uçağı radar 24'te görüyor olmamız lazımdı. Ben açık söyleyeyim, bu 75-0'a geçtikten sonra takip edemedik bu uçağı. Suudi Arabistan üzerindeydi. Hava sahası olarak yaklaşık. Bu genellikle transponder kodları yerde bağlanır ve uçuş tamamlanıncaya kadar, iniş tamamlanıncaya kadar ATC talep etmediği sürece, değişiklik istemediği sürece değiştirilmez. Kesinlikle dokunulmaz ona, yani o frekanslara, koda. Hı hı. Ancak bir acil durum, uçak kaçırma veya karşılıklı iletişimin kesilmesi halindeki 3 ayrı koddan ilgiliyi bağlamak suretiyle devam edilir. Niçin 75-0 bağlanmıştır? Şu olabilir, sadece varsayım. Bu sadece varsayım. İçeride bir problem yaşanmıştır ve ilk aksettirilen kabinden bunun uçak kaçırılmaya yönelik olabileceği söylendiyse 75-0'ı bağlamışlardır. Hı hı. Bu olabilir. Bundan sonra ortam sükuta erdiğinde, problem halledildiğinde içeride, ya herhangi bir problem yokmuş dendiğinde, bu birkaç dakika sürebilir, bilemiyorum ki öyle oldu, yaklaşık 8-10 dakika, o 75 çek sıfırı kaldırmış olabilirler. Bu bir böylesi bir şey olabilir. Yoksa yanlışlıkla

0: genelde yanlışlıkla pilotlar 75 çift 0, 76 çift 0 ve 77 çift 0 bu üç kodu kesinlikle kullanmazlar. Ancak gerektiğinde kullanılır bunlar.
1: Yani uçak içerisinde bir şey yaşandığına dönük kuvvetli bir tahmininiz var. Yoksa bu kodlar verilmez. Ama onun uçak içerisinde an itibariyle bir parça belki de sönümlenmiş olabileceğini düşünüyorsunuz.
0: Mutabıkız. Aksi halde o 75 çift 0 koduyla iniş tamamlanıncaya kadar devam etmesi lazımdı. Evet, biz onu radarda göremiyoruz ama kısa süreli 75 çift sıfırın bağlandığı söylenmezdi. O kodla devam ediyor olurdu uçak. Ama şimdi zannediyorum bir kısa süre içerisinde iniş tamamlandıktan sonra resmi bir açıklama yapılacağını düşünüyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Emekli kaptan pilot Eyüp Tuğşucu, katıldığınız için teşekkürler. Şimdi Güntay Şimşek telefon attığımızda, Habertürk yazarı. Güntay Bey, hoş geldiniz. Takip ediyoruz gelişmeleri, sıcak gelişmeler. Şimdi uçağın içerisinde ne yaşandı? Çeşitli tahminler var ama önce bir uçak kaçırma vakası dendi. Daha sonra İsrail yetkilileri, atıfla söylüyorum, bu bir uçak kaçırma vakası değil dendi. Ama bir kod da var verilmiş olan. Bütün bunların anlamı nedir? Bu uçak sizce takribi ne zaman iner? Radarda da görünmüyor dedi Eyüp Bey. İndikten sonra biz ne görebiliriz? Buyurun.
2: Ya şimdi... BMİ isimle konuştuk. Konuştunuz. Ben de dinledim Eyüp Hoca'yı. Dolayısıyla bunun üzerine en fazla yapacağım şeyler hep tahmin olacak. Neticede bir ortada bir vaka var. İsrail tarafın yani görüşlerini şu aşamada çok...
1: Çok özür dilerim. Affedin. Affedin. Evet. İzninizle. Haaretz'te geçen bir bilgiyi aktarayım önce. Pilotlar arasında yaşanan fiziksel bir tartışmanın ardından sinyal verildiği belirtiliyor. Bu Haaretz'in haberi. Ve yine sıcak bir bilgi daha. Dubai'den Tel Aviv'e giden bu uçak Suudi Arabistan'daki Tebuk Limanı'na iniş yapmış. İsrail basını diyor ki pilotlar kavga etti, bu yüzden bu kod verildi ve şimdi Suudi Arabistan'da Tebuk Havalimanı'na bu uçak iniş yaptı.
2: Evet. O zaman yani neden 77 çift 0 koduna bağlamamışlar da 75 çift 0 kaçırma, yasa dışı müdahale, o zaman hem içeride bir kavga var, belki bunu söylemişler, onun bilgisi de alınmış. Bu sefer de verilen kod tartışılacaktır. Neden 77 çift 0 bağlamadılar, yani acil duruma da kaçırma veyahut da pilotlardan birisi kaçırma teşebbüsünde bulundu, diğeri de ona müdahale etti, yani uçağın rotasını değiştirmek istedi, onun için de kaçırma şeyine, koduna 75 sıra bağlamış olabilir. Yani böyle bir durum var, yoksa durup düşen pilotlar neden tartışsın, kavga etsin? Bir de Fly Dubai biliyorsunuz, Dubai'nin Wolfpost'u düşük maliyeti havayollarından birisi. Yani Emirates havayollarının alt markası. Biraz Dubai'yi, Birleşik Arap Emirlikleri bunların şeyde olan yakınlığını biliniyor işte. İsrail'de olan yakınlığı ve o coğrafyada da hem Arap coğrafyası hem de Müslüman camiada diyelim. Biraz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu ikili ilişkiden dolayı, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nden dolayı ciddi anlamda tepkiler var. Dolayısıyla pilotların kimliği de bu anlamda önem arz edecektir. Kaçırılmış ve Suudi Arabistan'a indirilmiş olma sebebine de bakmak lazım. Çünkü uçaklar kaçırıldığı zaman takip ettikleri rota da size önemli şeyler anlatıyor olabilir. Yani
1: önce bir 77 çift 0 kodu veriliyor. Daha sonra 75 çift 0.
2: Doğrusu bu mesela anlattığınız ama biraz daha ilerletince aralarında kavga var. Bu sefer kavganın sebeplerini tahmin ettiğinizde olabilir işte. Birisi uçağın rotasını değiştirmek isteyebilir, kaçınmak isteyebilir. Diğer, öteki taraftan diğer pilot da 77 çift 0 deyip 75 çift 0 kodunu bağlayarak kaçınma hadisesini duyurmuş oluyor böylece.
1: Bu yani pilotların uçuş esnasında fiziki kavga diye geçiyor. Yani bayağı belli ki bir arbede yaşanmış gibi bir izlenim var Haaretz'in geçtiği bilgide. Böylesi bir tartışmaya sürüklenmesinin olası gerekçeleri ne olabilir? Yani önce bir kaçırma kodu olduğunu da düşünürsek, yani pilotlardan birinin...
2: Bence en önemli gerekçelerinden birisi uçağı bir pilotun rotasından çıkarmış

0: olma isteği olabilir. Yani çıkarmış dediğim kaçırmak isteme talebi veyahut da öyle bir yönde adımı olur. Onun için de diğer pilotlar müdahale etmiş olabilir. Bundan olur. Çünkü önce 77.00 genel acil durum kabul bağlanıyor. Sonra da 75.00'a dönüyorsa bu ihtimal daha güçlü gibi geliyor bana. Çünkü başka şekilde kendi aralarında şahsi bir kavga olsa bu kaçırılma şeyi çok akıllara gelmez. Sonradan da 77.00 kodunu bu şekilde düzeltmezler diye tahmin ediyorum. Tabii bunlar hep tahmin. Şimdi hem Haris'in haberi hem İkram'ın işte Sabırsak'ı şimdi oradaki görevlerin yapacağı işte araştırmalar bizi daha aydınlatacaktır.
1: Bu uçak indikten sonraki süreç nasıl olur? Yani şimdi Tebuk Havalimanı'na iniş yaptı bu uçak. Tabii böyle bir durum da yaşandı havada. Bundan sonra yolcuların tahliyesi ya da uçağın içinde ne olduğunun anlaşılması, pilotların çıkarılması nasıl bir süreç şimdi olur?
0: Onlar bütün pilotları da, yolcuyu da, kabin personelini de oradaki güvenlik görevleri özel bir kimlik taramasından yaparak pilotları ayrı yere, kabin personelini ayrı yere, yolcuları da ayrı yere alıp tutacaklardır. Olay aydınlanana kadar normalde bırakmamaları lazım. Özellikle oraya karışan iki şey pilot için de oradaki sivil havacılık otoritesinin ilgili yetkinleri ve diğer taraftan adli taraftan hukuki boyutuyla ilgilenecek savcısı bunlar gelecektir. Uçağın tescilli olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden de hem oradan da güvenlik yetkinleri gidebilir hem de sivil havacılık otoritesinden yetkililer giderek beraber araştırırlar. Fiziki bir kazaya dönüşmediği için ne kadar tescilli hava yolunun buna şeyi olur onu bilemiyorum ama neticede bir kaçırılma olayı ve gittiği yer Suudi Arabistan ve uçağın sahibi de Birleşik Arap Emirlikleri olduğu için iki ülke otoriteleri arasında çözülecek bir hadise bu. Yani onlar çözecekler. Eğer bu iyi bir kazaya, çarpmaya yani kaçırılma sonrası olsaydı işin boyutu değişecekti. O zaman işte uçağın üreticisi de devreye girecekti. Başka otoriteler de devreye girecekti. Yani hem uçağın meydana yaşadığı kazanın veyahut da kaçırılmanın son bulduğu yer tescilli olduğu ülke ve uçağın üreticisi de falan devreye girecekti. Bu da şimdi tamamen iki ülke karşı karşıya gelecek. Yani onların yetkileri bir araya gelip bu olayı araştıracaklardı. Yolcular da, kabin personeli de, pilotlarda da bu olay aydınlatıncaya kadar bırakılmayacaklardı. Ama ilk önce yolcular bırakılır. Daha sonra kabin personeli zaten olayı aramam iki pilot olduğu için onların durumunu ilerleyen günlerde takip edecek.
1: Güntay Bey, şimdi yani, evet. Flight Radar da bir zaman çizelgesi yayınlamış. Ben bu saatleri verirken Türkiye saatiyle aktaracağım. 6.05'te havalimanından Dubai'den kalkıyor. 8.31'de 77.00 kodunu veriyor. Bundan tam 7 dakika sonra 8.38'de 75.00 kodunu veriyor. Ve 9.11'de yani arada yine biraz bir süre var ve yer tabanlı flight radar kapsamasından çıkıyor bu uçak. Ve 9.28'de uydu üzerinden tekrar 77.00 kodu alınıyor. Yani bunları niye veriyorum bu saatleri? Belli ki uçak içerisinde bir şey yaşanmış.
0: Tartışmalar var, takipten çıkarıyor. Evet, daha önce de biliyorsunuz benzer hadiseler olmuştu. Takibi kapatıp uçağı tamamen kaybeden vardı. Bir pilot kokpiti terk etmişti. Kokpit kapısını kilitleyip uçağı götürüp dağa çarpan var. Dolayısıyla bu tarz hadiseler kabin personeli arasında veyahut da kabin personelinin, pilotların sebep olduğu hadiseleri biliyoruz. Şimdi bu da onlardan yine merak uyandıran ilginç bir vaka. Bunun işte siyasal boyutu mu var? Yani bir bölgedeki hadiselere, işte Dubai ve İsrail arasında, Tel Aviv arasındaki uçuşa yönelik bir tepki mi iki ülke arasındaki ilişkiler? Ya işin siyasal boyutu mu var yoksa tamamen şahsi mi onu da bilemiyoruz. Çünkü henüz görebildiğim kadarıyla ben de araştırdım. Pilotların kimliklerine yönelik henüz bir bilgiye ulaşamadım. Sizde var mı bilmiyorum. Belki o da bir ipucu verebiliyor ama o da fazla da vermez. Yani işte diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki pilot, iki Müslüman. Yani bu da esin ifade alınmadıktan sonra gerisi hep bizim tahminlerimiz, yorumlarımız.

0: Bunu ne zaman öğreniriz takribi?
1: Şimdi bir yarım saate kalmaz yani. Biraz sonra çıkar onlar. Şey, kapitasyonun isimleri bir yerden çıkmaya başlar. Zaten Sıldar Usta'ndan da şimdi bir süre sonra ilk açıklama gelir. Şeyi de açıklama yapar. Uçağın sahibi Fly Dubai'de yapar. Hatta Fly Dubai yerine bir de Çayar Emirlikleri Silahlılık Otoritesi de yapabilir. Dolayısıyla bunları öğrenmemiz çok kısa sürmez. Bir yarım saate, bir saate her şeyi aydınlatırlar.
0: Şimdi yani bakıyorum mesela basına, uluslararası basına düşen haberlere de yani çok şiddetli bir tartışma yaşandı uçakta diye yine Amerikan basını İsrail yetkililere dayandırarak düştü.

0: nasıl tarif ediyorsak bir şey yaşandığını onlar da ifade ediyorlar. Normal midir yani? Ya, hakikaten normalde böyle şeylerde her iki pilotun da...
1: Vallahi zaman zaman bu kabin eşleşmesi, kabinde yani kokpit ve pilot eşleşmesi dışarıdan sanıldığı gibi hep tanıdık isimler falan filan olmuyor. Yani onu ekip planlama yapıyor. Hayatında ilk defa beraber uçan pilotlar da olabiliyor. Arada bir denk gelen de olabiliyor. Birbiriyle biraz daha önce sıkıntı yaşamış pilotların da bazen aynı kokpitte ıslıkları da çok olabiliyor yani. O geçmişte olan veyahut da yerde olan veyahut da daha önce yaşadıkları şeyi kokpite taşıyan da olabilir. Daha hiç yeni tanışmış içeride bir frekans uyuşmazlığı olup onun da tartışması olabilir. Ama burada biraz rotadan çıkma var. Yani uçak kendi rotasından çıkıyor. Dolayısıyla iş biraz daha sanki kaçırma odaklı gibi görünüyor.
0: Yani bir kaçırma girişimi vardı ve evet. 75 çift sıfır kodu verildi. Sonra belki o kaçırma girişimi bir şekilde engellendi. Tekrar 77 çift sıfır koduna dönüldü. En makul senaryo gibi geliyor sanki size de.
1: Bence de öyle geliyor. Çünkü pilotun birisi uçağın rotasını değiştirmek istedi. Diğeri de buna karşı çıktı. Tartışma oldu gibi. Şu anki yorumum bu şekilde.
0: Şimdi Jerusalem Post'ta konuşan yetkililer de şöyle söylüyorlar. Pilotla mürettebat arasında bir tartışma yaşandığı iddiası üzerine uçağın kargo bölümü aranacak ve mürettebat sorgulanacak. Yani bu sefer mürettebat da dahil olmuş bir senaryodan bahsediyor Jerusalem Post'ta.
1: Valla mürettebat yine işin rengini değiştirmiyor. Çünkü neticede bir uçağın rotasından çıkması, kaçırma koduna bağlanması 75 çift sıfıra işin kaçırma boyutunu değiştirmiyor. İster mürettebatta ilintili kaptan da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama işinde bir kaçırma şeyi var. Kargo tarafı bu tarz hadiselerde her zaman zaten kargo gözden geçirilir. Çünkü kaçırma girişiminde bulunan veyahut da içeride bir de ilintili olan bazı tehditler de savurabilir. Oradan harekette böyle bir şey olur. Zaten böyle bir iniş olduktan sonra güvenlik gerekçesiyle zaten bütün kargonun, bütün yolcunun, yolcu beraber eşyanın güvenlikten geçirilmesi gerekiyor. Yani bu prosedürün parçası.
0: Şimdi gelen sıcak bilgilere de bir yandan bakıyorum. Bu uçak indi. İndikten sonra şu an belli ki bir... orada işletilmesi gereken prosedür işletiliyor. Uçağın aranması da dahil olmak üzere gelen bilgiler onu gösteriyor. Yani eğer bir yanlış kod üzerine bu yaşandı ise o ihtimal sizce var mı? Yani bir pilot gidip de bütün Orta Doğu'yu ayağa kaldıracak 75 çift sıfır kodunu öylece verebilir mi kavga üzerine? Herhangi bir adi vaka sayılabilecek olsaydı. Bir kavga.
1: Yani diyelim ki ilk önce acil kodunu aldık diyelim. Ondan sonra bir kod almazsaydık hava trafik kontrolleriyle zaten intibat kurarlardı. Ne olduğunu anlatırlardı. Burada bir vaka var. Yani burada bir yanlış anlaşılma falan filan değil. Burada bir uçak kaçırma vakası var. Veyahut da uçağın başına gelen bir hadise var. Yanlışlık diye bir şey yok. Yani burada bir olay yaşanmış da ne yaşandığını bilemiyoruz. Dolayısıyla diğer ihtimallere şu an yani rahatsızlığa kenarda tutabiliriz. Yani bir olay var yani. Burada bir yanlışlıktan bahsetme ihtimali söz konusu değil.
0: Pekala. Güntay Şimşek çok teşekkürler. Habertürk yazarı değerlendirmelerinizi aldık. Şimdi emekli pilot Kazım Dikici telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bütün Orta Doğu'yu hatta diyelim bütün dünyayı bir an için ayağa kaldıran o 75 çift sıfır kodu verildi. Ama bundan yaklaşık 8 dakika sonra 77 çift sıfır acil durum koduna döndü. Az önce Güntay Şimşek dedi ki yani hiçbir pilot bunu böylece veremez. Bir de uçağın rotasından hafif bir çıkması görünüyor flight radarda. Dolayısıyla burada bir kaçırma vakası girişimi en azından içeride olmuş olabilir der. Katılır mısınız bir emekli pilot olarak size havada ne yaşanmış olabilir gibi geliyor?
2: Şimdi öncelikle şeyi düzelteyim. Emekli değilim. Hala aktif pilottum.
0: Pekala. Hemen düzeltelim onu.
2: Pilot yaşanan bu olayda Güntay Bey'e katılıyorum. Olay bir olay olduğu kesin havada. Ama hiçbir pilotun durduk yere transponder kodunu değiştirmesi keyfek eder değiştirmesi söz konusu değil. Lakin dünyayı ilgilendiren çok herkes ilgilendiren çok kritik bir dönemden geçtiğimiz

0: Şu anda uçağa biniyorum ben de. Geçtiğimiz için belki dikkat çekmek için yapılmış olabilir. Ama pilotların birbiriyle kavga edip uçağa kaçırma koduna girebileceklerini ben düşünmüyorum şahsen. Peki. Belki kabinin yanlış anladığı bir şey olabilir. İçeride kavga çıkmış olabilir. Veya birisinin sağlık durumu kötüleşmiş olabilir. İçeride bir acil durum oldu. Kesin hiçbir pilot durduk yere herhangi bir acil durum kodu girmez. Bunları yani bu girebilecekleri konuları da yani numaraları da 77 çift 0, 76 çift 0 ya da 75 çift 0'ı bilmeyen bir pilotun da kokpitte olduğunu düşünmüyorum. O anlamda Günter Bey'e katılıyorum. Yani havada bir vukuat olmuş, bir sıkıntı var. Belki teknik bir durum, belki kabin içi acil bir durum. Kavga olabilir, sağlıksal bir durum olabilir. Bir şeyler olduğu kesin. Uçak sonuçta emniyetliymiş. Yani bir iki saat içinde her şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
1: Yani bu tabii bir yani hepimize rahat nefes aldıran, bu olayı takip eden herkese bir nefes aldıran bir şey uçağın Tebuk Havalimanı'na inmiş olması. Ama siz de bir şimdi uçağa biniyorum bir pilotum dediniz. Bu 75 çift 0 kodu uçak içerisinde bir tartışma çıktı. Basalım da böyle bir kod verelim denilebilecek bir kod mu? 77 çift 0 kodunu zaten vermiş. Aradan 7-8 dakika geçmiş. Diğer kodu vermiş. Bir aradan 10 dakika geçince tekrar 77 çift 0 koduna dönmüş.
0: Ya o bence ihtimal yani yanlış anlaşılmıştır ama böyle şeyde işte web sitelerinde ya da internette yazdığı gibi iki pilot kavga edip 75 çift 0'ı bağlamak tamamen içeride İsrail yolcular olduğu için belki dikkat çekmek için yapılan bir şeydir. Ama onun dışında tartıştıkları için 75 çift 0 bağlanmaz yani hiçbir pilot tarafından.
1: Pekala. Bundan sonraki prosedür ne olacak? Biz ne zaman ne olduğunu öğrenebiliriz sizce?
0: Yani birkaç saat içinde ortaya çıkar. Ama tabii uçağın içinde 150 İsrail vatandaşının olması, uçağın da Suudi Arabistan'a inmesi işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Kazım Dikici. Pilot Kazım Dikici telefon attığımızda siz de uçağa biniyor musunuz? İyi yolculuklarınız olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şöyle hızlıca aktardık. Tel Aviv'de bir uçak kaçırma kodu verildi ama ardından salimen bu uçağın indiği Suudi Arabistan'a bilgisi paylaşıldı. Şimdi para gündemde devam edelim aktarmaya. Tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği fon soruşturmasındaki son duruma geçeceğiz. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarp Yener gözaltında. Bugün adliyeye sevkleri bekleniyor ve soruşturmanın detaylarını Gizem Türemen bize aktaracak. Gizem söz sende.
2: Sena Alkan fon soruşturmasında en son adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bu son gelişme. Ancak bugün beklediğimiz gelişmeler var. Çünkü emniyete şöyle baktığımız zaman 25 Eylül 3. dalga operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. 27 Eylül'de 2 Tera yöneticisi gözaltına alındı. 28 Eylül'de yani pazartesi günü 4. dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu sadece şu anda bildiğimiz 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri bir taraftan devam ediyor. Bugün 2 şüpheli var ki Tera yöneticileri siz de söylediniz. Bugün artık adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İsimlerini de paylaşalım. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda adliyeye gelecekler. En son yaşanan tabii hem adli bir yandan da idari tedbirler de alınıyor. En son yaşanan gelişmelerden biri 5 lüks villaya el konulması yönünde tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la yine tutuklu olan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler üzerine kayıtlı olduğu belirlenen toplamda 5 lüks villaya el konuldu ve villaların toplam piyasa değeri ise 1,2 milyar lira. Ve yine yapılan tespitlerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle el konulma tedbiri uygulandı. Bir taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıkladı. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı diye. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütçürap'ın tüm mal varlığına el koyuldu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Ve son gelişme olarak da iş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı var. Onun da mal varlıklarına el konuldu. Yani hem idari hem adli tedbirler sürüyor. Dosyada gelişme oldukça da Mehmet Selman Bektaş'la beraber aktaracağız.
1: Gizem Türemen takip ediyor. Fon soruşturmasında gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi dün önemli bir toplantı vardı başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında fon toplantısı yapıldı. Yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bir yol haritası da belirlendi. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Buse Gençtürk bize bu yol haritasını ve bundan sonraki süreçte ne göreceğimizi aktaracak Buse.
3: Sen Alkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı dün ekonomi kurmaylarıyla Beştepe'de bir toplantı yapıldı ve fon soruşturmasına ilişkin son durum değerlendirmelerin yapıldığını belirtelim. O toplantıda ve iletişim başkanlığında toplantının ardından alınan karar verilen yol haritasına ilişkin bir açıklama yapıldı ve o açıklamada Devlet Denetleme Kurulu'nun Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen gelişmelere dair yatırım fonu işlemlerini kapsayan bir inceleme denetleme süreci başlattığı da paylaşıldı. Peki başka hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceylet Yılmaz Başkanlığı'nda da bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu kurul tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla işletilecek ve genel koordinasyon sağlanacak. Ayrıca toplantıda Katılım Evim, Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri de İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkinde bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahibi mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıya ilişkin yasal düzenlemelerin işaret etti ve bu noktada gerekli düzenlemeler için hazırlıkların yapılacağını belirtti. Devlet Denetleme Kurulu'ndan da kurul başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul görevlerinden ayrıldı. İşte tüm bu gelişmeler dün ekonomi kurmaylarınca yapılan o toplantıda karar verildi. Sen Alkan.
1: Buse Gençtürk aktardı dünkü toplantıdan çıkan notları. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararının iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Mahkeme kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. İptalin doğuracağı hukuki boşluk da dikkate alındı. Hükmün yürürlüğü ise 9 ay ertelendi. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin kapsamı ve varsa geçiş hükümleri yasama süreciyle netleşecek. Şimdi dün spor camiasını yakından ilgilendiren bir operasyon yapılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. TFF'den de bu soruşturmaya ilişkin bir açıklama var. Alihan Tok hem açıklamayı hem de soruşturmanın seyrini aktaracak. Alihan, notların için sendeyiz.
4: Evet, 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Tabii ki bu konuyla alakalı da Ferhat Gündoğdu, MK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yine gözaltında. Kendisinin telefonu ve şifresi vardı. O telefonu ve telefonu da verdi, şifresini de verdi. Ve burada aslında soruşturma şunun üzerine gidiyor Sena Alkan. Hakem seçimlerinde, hakem atamalarında, görevlendirmelerinde bir sistem kurulmuş mu? Bu sisteme göre mi hareket ediliyor? Liyakat değil, sınavlarda da aynı şekilde. Acaba burada bir seçme durumu mu var? Dolayısıyla bu konuyla alakalı da şimdi soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada bahsettiğimiz gibi MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu var. Aynı zamanda WhatsApp yazışmaları da çok önemli. Çünkü orada da yine bazı hakemlerin seçildiği, bazı hakemlerin işte kopar kafasını gitsin eğilmiyorsa gibi ifadeler de var. Dolayısıyla tüm bu ifadeler şu anda belirleyici olacak. Aslında soruşturmada şundan ötürü başladı. Ali Tuna'nın aslında ilk olarak eski bir hakem bir sınav kağıdına itirazıyla başladı ve bilirkişi raporu o sınav kağıdının kendisine ait olmadığını ortaya çıkarınca da aslında deliler peş peşe geldi. Burada yani hakemlerin sınavları, girdikleri sınavlarda sorular neye göre belirleniyor ve hakem atamaları neye göre yapılıyor, bu klasmanlar neye göre belirleniyor, tüm bunların üzerine gidiyor savcılık ve şu anda hala gözaltı işlemleri devam ediyor. Dolayısıyla burada aslında soruşturma hem resmi evrakta sahtecilik hem de mobbing üzerine gidiyor. Yani burada hangi hakemlere hangi evraklar ya da hangi baskılar yapılmış, hangi evrakları kabul edilmemiş, atamalar neye göre yapılmış. Tüm bunların üzerine gidiyor savcılık. Bizler de buradayız. Gözaltı işlemleri içeride sürüyor. Emniyet işlemleri devam ediyor. Takip edeceğiz ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Ali Antok'tan aldık bu gelişmenin detaylarını. Şimdi şöyle ekonomiye genişçe bir pencere açalım. Çok fazla başlığımız var. Fon soruşturması bunların başında geliyor. Kim benimle ve her sabah olduğu gibi Para Gündem'de gazeteci Yavuz Parlas. Hoş geldin Yavuz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Teşekkürler katıldığın için. Şöyle bir piyasalara evet, bakalım nasıl? Sonra da başlayalım mı? BIST 100 endeksi 12.179 puan seviyelerinde. Dün 12.300 puan seviyelerindeydi beraber gördüğümüzde. Böyle bir düşüş var, devam ediyor. Buna da bakarız. Dolar TL'de 49 seviyeleri var. Euro TL'de 55,68 seviyeleri. Euro dolar paritesi 1,13 seviyelerinde. Altının onsu geldi. 4.194 dolarda altının onsu. Brent petrolde bir düşüş trendi görünüyor. 102 dolar 16 sent seviyelerinde. Amerikan ham petrolü de buna mukabil 89 dolar seviyelerinde düşüşle başlamış. Bugüne içeride gram altın 6611 lira ve çeyrek altında 10808 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir fon toplantısı oldu. Seninle de acaba ne çıkar diye burada çok konuşmuştuk. Buradan bir yol haritası çıktığı evet, ifade ediliyor. SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bir yol haritası sunmuş. Nedir bu diye soracağım sana. Bir yandan da bir fon koordinasyon kurulu kuruldu. Devlet denetleme kurulu da inceleme ve denetim süreci başladı. Her biri ayrı bir başlık.
5: Evet, evet.
1: Her biri ayrı bir önemde. Önce bir yol haritasına başlayalım. Yani evet, bu fona parasını yatırmış vatandaşlar paralarını nasıl alacaklarını bu yol haritasıyla mı görecek artık?
5: Şöyle aslında fon koordinasyon kurulu kurumlar arası irtibatı sağlayıp aslında eşgüdüme bir parça sağlamış olacak. Bunu başından beri söyledik hatırlarsan. Yani kurumlar arasında farklı uygulamalar olmasın. Yani eş zamanlamada olsun ve hani piyasada etkisi mümkün olunca az olsun diye. Dolayısıyla koordinasyon kurulunun kurulması çok iyi. Çünkü buradan çıkacak bilgiler oraya gidecek. İkincisi diyor ki mutabakatı tamamlanan yatırımcılar. Yani mutabakat demek, tamamlamak demek. Yani alacaklı olup fondan. Yani alacağı tutar belli olan ve bu konuda artık anlaşılmış olan, yani mutabakat yapılmış olan kişiler öncelikle verilecek biliyorsun. Hatırlarsan sermaye piyasası kurulunun bir aşaması vardı. Onu biraz izah etmeye çalışmıştık hafta başında. Yani 14'ü, 15'i ve 16'sında satış yapan kişilerin durumuyla alakalı. İşte orada mutabakat sağlanmış olan ve ilgili fonda kaynak varsa o kaynaktan ödemeler ilk olarak öyle başlayacak.
1: Yani bu 16 Eylül 13.30'a kadar olan o mutabakatı evet, sağlanmış olanlar o kısma mı giriyor?
5: Evet, aslında mutabakatı sağlanmışsa. Yani onlar 16'sında kesin değil biliyorsun. Çünkü 16'sında da bir belirsizlik var.
1: Fiyat belli değil.
5: Evet, onların da biliyorsun tasfiye yani kapsamına alınmışlardı. Önceliklendirileceği zaten sermaye piyasası kurulu tarafından açıklanmıştı. Yani bu olacaklı olanların.
1: 14 Eylül 15 Eylül mü Yavuz?
5: Önce onlar olacak. Tamam. Ondan sonra tabii ki peyderpey mutabakat sağlanmaya çalışılacak ama ne zaman? Nasıl? Şundan. Şimdi bu fonlardaki nakitler, yani şeyler, varlıklar nakite çevrilecek. Varlıklar işte hisse senedi olanlar var biliyorsun. Repo mevduat gibi. Asetlerde de yani şey paralar var. Bunlar nakite çevrildikten sonra fonun toplam değeri hesaplanacak ya. O hesaplandıktan sonra pay sahibine bölündüğünde o fonun bir payına kaç lira olduğu hesaplanacak ve ondan sonra siz o güne kadar satış yapmayanlar, yani 455 bin yatırımcının kendi elindeki paya göre yatırım tutarı belirlenecek. Fakat buradaki sıkıntı ne? Sıkıntı, en büyük sıkıntı hisse dolu fonlarda özellikle. Mesela bu çok sıkça konuştuğumuz, yine sürekli örnek verdiğimiz Terra'nın hisse senedi fonunda mesela 240 milyar TL'lik bir hisse bedeli vardı. Bunun da toplam değeri vardı. Bunun da 210 milyar TL'si hisse senetlerindeydi. Bu düşüşler son 10 günde, yani bir hafta yaşanan düşüşler sonrasında aşağı yukarı 70 milyara falan düştü o rakam. Yani 210 milyar 3'te 1'ine geriledi. Evet. Dolayısıyla şu an fondaki değer zaten bugün itibariyle keşe ediliyor olsa 3'te 1'ine gerilemiş durumda maalesef. Yani
1: yani bu, içeride kalanların alacakları paylar da o oranda küçülüyor.
5: Tabii küçülüyor ve hani bunların çünkü senetlerinin değerini durduramıyorsun. Çünkü içinde yani işleme kapatılmamış hisse senetleri var. Fakat borsada da erken etmeye devam ediyor. Evet. Dolayısıyla burada bundan aşağı inmeye devam ediyor. Şimdi burada tabii portföy yönetim şirketlerine iş düşüyor işte. Onlar işte o yüzden zaten 6 aylık süre talep ettiler. Yani o yüzden sabır diyoruz yani yatırımcıya. Bu mutabakatlar hemen olmayacak. Yani borsanın toparlanması beklenecek ki alıcı olsun, satış yapılabilsin. Daha iyi değerden satılsın. Yoksa şu an o 210 milyon milyar lira 70'e düşmüş durumda zaten. Daha da aşağı iner. Bunun daha yukarı çıkmasını sağlayacak. En iyi seviyeden satışını sağlamaya çalışacak
1: borsa şirketleri. O zaman burada en iyi seviyeye çıkması ve en makul seviyeden satışı beklenecekse evet, borsanın biraz toparlanması da beklenecek
5: tabii
1: diyorsun.
5: Tabii ondan sonra mutabakat yapılabilir
1: ancak. Ama mesela yani son bir haftada gördüğümüz gibi olayın evet, yeniliği ve gelişmelerin peşi sıra gelmesiyle beraber borsada bir düşüş tabii var. Sen ne zaman öngörüyorsun bu borsa toparlar, kendini topladı, hadi buradan artık satış yapalım da bu payları dağıtalım?
5: Yani öncelik tabii daha finansalları sağlam olan borsanın böyle daha hani büyük şirketlerinde toparlanma yaşanacaktır. Onlar da çünkü kan kaybetti. Her ne kadar yani bu ilişkili firmalar %50'ler kaybederken onlar da %10-15 kaybettiler. Ki borsa işte 3 trilyonu kaybetti dedik ya dün. Yani 3 trilyonluk değer kaybı buradan bunları da etkiledi. Önce onlardan başlayacak. Yani daha büyük firmalardan başlayacak. Sonra da ilişkili firmaların durumunun ne olduğuyla alakalı bir karar verilirse, yani hala işlem gören ve bu fonların ilişkili olduğu, ortak olduğu ve halka açık firmalar var. Bunlarla ilgili ne yapılacağına karar verilirse ondan sonra biraz yani borsa bu olayı artık arkasında bırakabilir. Ama henüz daha ona karar verilmedi biliyorsun. Hala bir sürü hisse senedi var ki ortakları buradaki adı geçen fonların küçük de olsa payları olan ve onlar tedirginlik yaşıyorlar oldukları için de %50-60'lar kaybetmiş durumdalar. Yani bu firmalarla ilgili bir bağ var mı? Bu firmalarda bu işin içinde mi? Değil mi? Bu soruşturma hızlı bitirilirse ondan sonra karar alınacak. Ondan sonra ne olacak? Yani bu firmalar hani bu gözaltına patronları olan firmalar yönetilmeye profesyoneller tarafından mı devam edilecek? Yoksa malları el konduğu için hazineye mi geçecek? İşte kayyum mu atanacak? Yani bunlar belirlenmesi lazım. İşte tüm bu yol haritalarını aslında o koordinasyon kurulu da aslında fikir verecek bununla ilgili. Savcılığın tabii yürüttüğü soruşturmayla bağlantılı bunlar. Yani önce onların tamamlanması, ondan sonra borsadaki düzelmeyi bekleyebiliriz maalesef. Yani bu o yüzden sancılı bir süreç maalesef öyle.
1: Çok da kolay olmayacak.
5: Çok değil maalesef.
1: Görüntü yani, onu
5: şunu
1: gösteriyor.
5: Diyemez devlet gün sonunda. Tamam bunlar dolandırıcılık oldu, ben bunun parasını hazineden çıkarıyorum, veriyorum.
1: Ha, bu çok konuşuldu. Ya bunu hazineden karşılamayı yani, değerlendirmeyin diyen de var. Mesela muhalefet öyle söylüyor. Evet.
5: Bir yandan muhalefet diyebilir. Muhalefet yani işin başında değil gün sonunda. Hani vardır ya yani, kaba tabirdir ama yani boşamak kolaydır diye. Sevmem o lafı ama. Yani şunun için söylüyorum bunu. Oradan öyle konuşulması çok doğal ama 455 yarım milyon insandan bahsediyoruz.
1: Bu hazineye neden büyük olsun
5: 2 milyon
1: yani
5: insandan bahsediyoruz kabaca ki içinde şirketler var. Koca koca şirketler parayı yatırmışlar, içeride kalmışlar. Bazı site yönetimleri biriktirdikleri parayı koymuşlar, aidatları koymuşlar. Ya bunlar da var. E şimdi hazine kalksın, site aidatı ödesin. Yani şimdi bu bir kenara konulacak. Bu daha sonra çözülecek bir konu. Bunu şöyle anlaşılmasın. Bakın burada dolandırıcılık var. Dolayısıyla ve burada kamu kurumlarının suçu demeyeceğim ama ihmalleri var, gecikmeleri var. Dolayısıyla işte ben dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından gördüm ki ya bu işin öyle kimsenin göz yaşına bakılacağı durum öyle söz konusu değil. Yani bu işle alakalı kararlar çıkabilir. Bu fonların değerleri çıktıktan sonra masaya konacak. Efendim diyecekler yani 880 milyar varken burada fonda 100 milyar var, 50 milyar var, ne yapacağız? Tabii ki o durumda mallarına el konanların mallarının kaynakları düşünülerek burada bir karar çıkabilir. Ama bugün değil. Onu söylüyorum. Yani bugün daha ilk günden böyle bir hazine
1: bu olacak diyebileceğimiz
5: diyorum
1: bir noktada değiliz. Yani hazine de bu taşın altına elini koyabilir demek için ya, erken diyorsun.
5: Önce bir çıkaralım
1: buradan karşılayabiliriz demek için.
5: Kimler ne kazanmışlar ve nasıl bir para kaçırmışlar ve yani bu şirketler hala orada duruyor. Ne olacak onları bir görelim. Yani hazineye hemen zararını fatura edersek sonrasında bu işler bitmez. O zaman herkes dolandırıcılık yapsın, hazine desin, Yani bu iş öyle değil.
1: Olur.
5: Önce sorumlularını bir çıkalım, hesaplaşalım. Ondan sonra ben eminim ki yani buradan çıkan tabloya göre fonda bir şey gelecektir.
1: Yani orada bir o mahsuplaşmayı bir önce yapalım diyorsun. Tabii, tabii, ondan tabii. Sonra diğer kısma o gerekirse yani. Bakılır diyorsun.
5: Mutlaka evet.
1: Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim süreci başlatıyor. Devlet Denetleme Kurulu devreye alındı. Evet. DDK Başkanı Tanrı Kulu'nun Borsa İstanbul'da bir görevi varmış. O Borsa İstanbul evet. AŞ'deki görevinden ayrılmış.
5: Evet. Yönetim Kurulu Başkanı yardımcısıydı pardon. Dolayısıyla hani o, tabii şöyle yani bu süreci yakından biliyordur ben eminim. Belki uyarıları da olmuştur. Hı-hı. Onu da bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şey söylemek istemem. Ama gün sonunda yani konuya hakim birisi. Yani dolayısıyla hani o tarafa getirilmiş olması.
1: Ne yapacak hani, Devlet Denetleme Kurulu şimdi? Devreye yani girdi. Ne yapacak?
5: Devlet Denetleme Kurulu eskiden fonksiyonları çok daha fazlaydı. Yani iki tane denetleme kurulu vardı hatırlarsan. Sonra yeni, sonrasında değişti. Yani Cumhurbaşkanı'nın denetleme kurulu vardı. Bir de bu vardı. Bu kurumların bütün yani buradaki kurumları denetleyecek. Yani Devlet Denetleme Kurulu kendini denetler. Devleti denetler. Yani Borsa İstanbul denetleyecek. SPK'yı denetleyecek. Yani şimdi SPK peki, Borsa İstanbul şirketleri denetliyor ya.
1: Devlet Denetleme Kurulu'nun burada görevi arasında olacak. Mıydı SPK'yı denetlemek zaten?
5: Yani her kurumu
1: de.
5: Evet her kurumu.
1: Peki neden geçmişte denetlenmiş?
5: Yani şöyle yıllık zaman? Denetlenir. Bunların işte Sayıştay raporu gibi raporları vardır. Sayıştay'ın da denetleme kurulları vardır. Raporlar yayınlarlar. Ama bu yani dediğin gibi eskiden çok daha fonksiyonu önemli önem arz edilirdi. Son dönemde çok ismini duymazdık ama tekrar devreye alınması önemli. Çünkü burada diyoruz ya suç demiyorum ama ihmaller var. Yani suçu bilmiyorum çünkü. Yani bazı kurumların ihmalleri var. İşte o kurumların ihmalleri neler onlara bakacak Devlet Denetleme Kurulu. Kendi kendini denetleyecek yani devlet. Yani SPK, Borsa İstanbul şirketleri denetlerken Devlet Denetleme Kurulu da bu ilgili kurumlarda
1: SPK
5: ihmal olan
1: kurumları denetleyecek.
5: Bilançolarını denetleyecek, işleyişini denetleyecek, insan kaynağını değerlendirecek. Onlarla ilgili rapor hazırlayacak. Daha uzun vadeli. Bu da devletin kendiyle hesaplaşması.
1: Tam onu söyleyecektim. Devlet dönüp buradaki aksama nerede, bu ihmal evet. Nerede yaşanmış onu tabii, bulacak. Tabii. Ondan sonra Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna göre bir adım tabii. Bekler misin?
5: Ya tabii ki burada atamalar olur, değiştirmeler olur, yöntem biçimleri değişebilir. Önerilerde bulunabilir bazı yasal düzenlemelere dönük en azından. Ama bunun süreci daha uzundur. Yani bunu Devlet Denetleme Kurulu raporunu böyle bir yıl sonra falan görebiliriz.
1: Peki.
5: Yani bugünün sıcak işi değil ama yani bence önemli o da.
1: Fon soruşturmasında dün gelen bu sıcak bir bilgiydi. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın evet. Tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Evet. Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın ait tüm piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya da el konuldu.
5: Evet. Yani bu konu zaten biliyorsun bir muhalefet partisinden çıktı. Ondan sonra doğrulanmayan, kamu kurumları tarafından doğrulanmamasına rağmen yani konunun doğru olduğu zaten tarafların yaptığı açıklamaları en azından belli oldu. Dün hatta biliyorsun ilgili kişinin işte Özata Denizcilik denen hisse senedinde 163 Fatma milyon liralık bir yatırımı oldu. Bunu da evet. 2.1 milyar gibi bir rakama ulaştırıp sattı. Satarken de hatta işte telefonuna anlaşmayla sattı. Yani piyasada satmadığı bir anlaşmayla sattı gibi bilgiler ortaya çıktı biliyorsun. Bunlar ne kadar hani doğru, ne kadar hesap bağ
1: bir iddia geri de verdi
5: diyorsun.
1: Gibi bir iddia ondan da ortaya çıktı. Bilmiyorum o sonra.
5: Nasıl?
1: Yani o parayı iade ettiği gibi bir
5: yani
1: iddia
5: şöyle,
1: da ortaya
5: biliyorsun,
1: çıktı. O nasıl oluyor?
5: Senle etkin pişmanlık maddesi konuşuyorduk
1: aha,
5: burada.
1: Evet, 107. madde.
5: Hani çok açıkçası tam detayına hakim değildim ama 107. 107 A maddesi miydi unuttum yanılmıyorsam ya da bir maddesi. O maddede diyor ki yani 5 milyondan az olmamak kaydıyla bu tip işlemlerde manipülasyona karışmış kişilerin etkin pişmanlık halinde iki katından az olmamak kaydıyla kazançlarını ödemeleri halinde bir etkin pişmanlık yasasına dair ediyoruz.
1: Ondan mı yararlandı?
5: Şimdi bilmiyoruz. Yani biz
1: olabilir.
5: Bunu çeşitli kaynaklara sorduk. Yani kamu kurumları bununla ilgili doğrulama yapmadılar. Kendisi de bir açıklama yapmadı bununla alakalı. Ama işte bir anda mal varlıklarına tedbir konuldu. Yani tedbir konulmadan önce mi havale yaptı parayı? Yok tedbir konulsa zaten yapamaz. Ama öncesinde yaptıysa o da bir değişik bir durum. Yani dolayısıyla bu ödemeyi dikkate almadıklarını gösterir. Dolayısıyla kaynağın daha fazla olduğunu düşünüyor olabilirler. Ya da farklı bir tavır olabilir bu. Ama bunları bilmiyoruz. Burada hem
1: kaynağın ilgili, daha fazla olduğunu düşünüyor olabilirler dediğim
5: yani
1: daha
5: şöyle,
1: fazla.
5: Yani buradaki kazancın daha büyük olduğu veya işte olabilir. Ama yani bununla ilgili dediğim gibi ne hazinede tarafından bir açma yapıldı ne kişinin kendisi tarafından bir açma yapıldı. Dolayısıyla buna haiz değiliz. Bunu önümüzdeki günlerde görebiliriz. Yani ya kamu tarafı açıklama yapar, yok böyle bir ödeme de var der. Hı hı. Ama bunun bir önemi yok. Şimdi bu burada bana kalırsa burada önemli olan taraf işte bak bundan bahsediyorum. Yani bu kadar büyük bir toz duman içerisinde şaşırdığımız, inanmakta güç çektiğimiz isimlere karşı karşıya kalıyoruz. Daha da bilmiyoruz. Yani henüz bunlar kamuoyuna yansıyanlar. Çünkü bunlar yani açık değil halka bu rakamlar. Sonra SPK'nın elinde var bu rakamlar ve savcılığın elinde var bu dokümanlar. Onlar bu incelemeyi derinleştirdikçe biz gözaltı ya da işte tedbirkarlar duydukça öğreneceğiz. İşte o nedenle diyorum ben de zaten bu hesaplaşma bitmeden bu tablo ortaya çıkmaz.
1: Çıkmayacak. Yani tablo ortaya çıkmadan da üzerine.
5: Ama keşke böyle olmasaydı tabii. Yani içinde siyasilerin de o. Ama diyoruz ya işte nüfus ticareti yani bu. Yani illa bu işten içinde bir parça siyasi güçler olur. Ya yani bu arada iktidardan olur, muhalefetten olur veya idari bilimlerden olur. Yoksa başka türlü zaten hani bu
1: böyle
5: kadar
1: bir şey bu kadar bir şey büyük bir çıkmaz. O benzeri bir şey olmaz diyorsun. Maalesef. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu, çok net konuştu. Evet. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır dedi. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenip çıkacak. Ekonomimiz güçlenecek, çıkacak. Daha sağlıklı bir yarına kavuşacak. Eksikleri gidereceğiz. Sistem daha derinlikli, daha etkin hale gelecek dedi. Dahası da var. Bu sistemi etkin hale getirmek için işte devlet denetimi kurumu gibi bütün bunlar devreye girdi ama Erdoğan bir yandan da yaptığı açıklamada ben aktaracağım, şuradan bulacağım. Ha, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza devam ederiz dedi.
5: Yani çok net. Zaten hani biraz önce bahsettiğimiz konuyu da izah ediyor aslında durumu. Hı hı. Dolayısıyla yani ben bu netlikte bir ifadenin arkasında duracağını düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanım ve bütün kurumların da bu ciddiyette yaklaşacağını düşünüyorum. Yani bu konuyu önceliklendireceklerini düşünüyorum.
1: Bak diyor ki kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin davasının önüne koydu, kimi yolunu şaşırdı, kimi nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, işte kimileri bu kutlu hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı, sızdırıldı, her birini kenara koyduk, hesabını sorduk, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız.
5: Evet yani burada çünkü durum çok vahim yani içeride kalan yani binlerce yatırımcının bir bakıma birileri açgözlü işte ne bileyim şey diye bakılıyor eleştiriyor. Parası olmayanlar orada fikri veriyor akıl veriyor falan. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir durum var orada yani orada sanmayın ki yani böyle çok böyle bir yerleri var tabii ki büyük büyük kurumlar istihdatı yatıran da var ama.
1: Ama bak dün seninle konuştuk 107 bin kişi son iki haftada girmiş.
5: Evet, bir de onlar var yani dolayısıyla yani küçük küçük paralar da var. Yani
1: birileri
5: yani
1: çıkacağı zamanı bilmiş ama evet, birileri de evet, onlar çıkarken evet, onları finanse etmiş.
5: Burada
1: da
5: dolandırıcılık söz konusu ve üstelik dediğin gibi Borsa İstanbul gibi yani gözümüzün hani şeyi olmaması gereken
1: bebeği olması gereken
5: bir kurum bizim barometremizi resmen alt üst etmişler. Barometrenin şeyini ibresini kırmışlar. Nitekim bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bak yani biz oturup başka konu konuşmayacak mıydık? Yani durup da oturmuşuz. Borsamızdaki kayıpları konuşuyoruz maalesef. Ya,
1: ekonomimizde o kadar çok başka gündem vardı ki Yavuz. Bak ya programı tekrar başladığımızdan beri konuşuyoruz.
5: Enflasyon mu konuşacaktık? Evet. Petrol, akaryakıt mı konuşacaktık?
1: Yani konuşacaktık.
5: Makro konularımızı, işsizliğimizi, gençlerimizi iş bulmayı mı konuşacaktık? Oturmuşuz. Bak ne durumdayız? Ya bunun bedelini ağır ödetilmeli bunun bedeli. Evet. Açık söyleyeyim. Bu öyle. Yani bir trilyon para kayboldu falan değil. Bu bir daha yapılmayacak, akla bile yani geliştirilemeyecek şekilde ağır cezalarla sonuçlanmalı bu mevzu.
1: Bir de bunun makroekonomi etkisi yok mu? Mesela almış bir diyelim ki işte koymuş oraya parasını alamıyor. Diyelim evet, ki maaşı ödeyecek, tabii, maaşını öderken zorluk yaşayacak tabii belki. Ki. Ya tabii da bir ev parasını oraya koydu, arsa parasını, çocuğunun okul parasını oraya koyan var.
5: Evet. Yani ben işte çeşitli iddialar oluyor, yani okuyoruz ediyoruz, yani bireysel emeklilik fonlarından bazıları yatırım yaptığını falan duyduk. Ne kadar onunla ilgili kamuoyuna açıklama yapılır yakında KAP'ta görürüz. Ama yani bunlar sonuçta şey yani ciddi problemler ve öne alınması lazım. Makro tarafta şirketler etkisini bitirilmesi için ben aslında konunun başında şey söyledim. Yani kayyum mu atanacak bunlara, yönetimleri mi değiştirecek bu şirketlerin? Bunlara da bakılması gerekiyor hızlıca. Çünkü bunlar finansal olarak sıkıntıya girdiklerinde finansal sistemde ya bankacılık kesimi de etkiliyorlar. Çünkü bankacılık kesiminden kredileri var. Onu demek istiyorum. Yani o kesimdeki krediler riske girmemeli.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok hızlıca şunu da söyleyeyim. Fitch demiş ki sistemik risk beklenmiyor. Negatif bir gelişme ama sistemik risk ya da dolarizasyon riski yaratmıyor demiş. Yani, katılır mısın?
5: Katılıyorum. Başında da söyledim ben bunu biliyorsun. Evet. Henüz buraya değiliz. Gelmeyelim umarım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yarın yine beraberiz Yavuz Baylas. Çok teşekkürler. Bizimle beraberdi. Şöylece hızlıca baktık gelişmelere. Şimdi bir bağlantı yapalım. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu'ya katılanları neler bekliyor? Orada atmosfer nasıl? Buse Devren bize aktaracak. Buse söz sende.
6: Daha yeni başlıyoruz. Daha fragmandayız.
7: Evet artık bugün ilk gün ama ona rağmen çok kalabalık.
6: Muhteşem gösterilerde bekleyenler de elbette vardı Teknofest'te.
7: Az önce dolu hava gösterisi vardı. Hemen şöyle ileriye doğru gösterebilirse Fatih size. Sabahın ilk saatlerinden itibaren aslında gösteriler başladı. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun ekibi vardı. Paramotor ekibi bu alanda uçuş gösterisini yaptılar ve bunun ardından da Akıncı uçuş gösterisine başlayacak. Ama gelin ben size biraz böyle Fatih'le birlikte alanı göstereyim. Bu arada Fatih göstersin. Çok minikler var böyle. Okullarından tabii ki geliyorlar gezmeye. Çok erken bir saatte olmamıza rağmen ilk defa bu kadar kalabalık bir Teknofest gördüm. Şanlıurfa belli ki buradaki vatandaşlar da beklemişler gelmelerini. İnsanların yani Teknofest'i şehirlerine gelmesini beklemiş. Artık 15. Teknofest, 9 yıl geçti aradan. 15. Teknofest Şanlıurfa'da Güneydoğu'da oldu. Elbette ki farklı alanları da ekranlara taşıyacağız ama böyle ben bir genel olarak göstermek istedim alanı size. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz aslında. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda olacak. 191 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Teknofest burada. Şimdi en çok dikkat çeken bazı bizim savunma sanayi ürünlerimizden özellikle de hava kuvvetlerinin ürünleri çok dikkat çekiyor. Hürjet hemen karşımızda. Şöyle ilerleyelim. İzleyemeyen, göremeyen, gelemeyen izleyicilerimizle de paylaşmış oluruz. Karşıda hemen Akıncı var. Akıncı'nın yanında Kaan var. Onlar böyle en çok konuşulanlardan bazıları biliyorsunuz. İşte Akıncı, Kaan ve yine Bayraktar'ın ürettiği de diğer ürünler var. Siyalar, İHA'lar da bu alanda vatandaşlarla buluşuyor. Hemen karşımızda Akıncı var. Akıncı'yı şu anda burada yerde görüyoruz ama az sonra o da yine uçuş gösterisi için gökyüzünde olacak ve Şanlıurfa'da semalarında uçup vatandaşları selamlayacak. Gün boyu devam edecek. 4 Ekim'e kadar sürecek. Bizler de takip edeceğiz, sizlere aktaracağız.
1: Buse Deviren aktardı. Teknofest Güneydoğu'daki atmosferi. Böylece biz de bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra para gündem devam edecek.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Pekala, para gündeminin ikinci saatine başlıyoruz kısa bir aranın ardından. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında acil durum kodu verildi. Uçağın kaçırıldığına dair bir alarm verildi. Ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden olay bir uçak kaçırma eylemi değil açıklaması geldi. Bakalım detaylara aktaralım. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Dubai'den kalkış yapan uçak Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten 77 çift sıfır kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden 75 çift sıfır kodunu yayınladı. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. Uçağın Suudi Arabistan'ın Tebuk Havalimanı'na iniş yaptığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü de olay bir uçak kaçırma eylemi değil açıklaması yaptı. İsrailli yolcuların güvenli şekilde dönmesi için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi. İsrail medyasında pilotlar arasında yaşanan fiziksel bir tartışmanın ardından sinyal verildiği belirtiliyor. Fon soruşturmasında toplam 56 kişi tutuklandı. Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmayla ilgili son durumu Gizem Türemen takip ediyor ve aktaracak. Gizem, nedir son gelişmeler?
1: Sena Alkan, bugün sadece söylediğiniz iki Tera yatırımcısı değil, onun dışında 4 şüpheli daha var. Yani toplamda 6 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor, onu ifade etmiş olalım. En son 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Dün gördük tutuklama kararlarını. 5 şüpheli tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı ve 56'ya yükseldi soruşturmadaki tutuklu sayısı. Bugün beklediğimiz isimler arasında emniyetten adliyeye sevk edilmesini söylediğiniz gibi Tera yöneticileri var. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in bugün adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Bunun dışında Fatma Gül Lafçı, Balkon Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Fırat, toplamda 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Bir yandan hem adli hem idari tedbirler alınmaya devam ediyor. Fon soruşturmasının mali boyutuyla ilgili tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarısla yine Pusula Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Serdar Turan'a ait 5 lüks villaya el konuldu ve bu villaların şu anda toplam piyasa değeri 1,2 milyar olarak açıklandı. Taşınmazların mal varlığını devredilmesi ya da azaltılması yönünde bir işlem olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra başka tedbirler de açıklandı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütçürup'un tüm varlıklarına el konularak haklarını da yakalama kararı çıkarıldı. Yine iş insanı Cengiz Avcı için de aynı kararlar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün yaptığı açıklamalardan biri de fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara iletildiği yönündeydi. Yani mali boyutta tedbirler sürerken bir yandan da emniyet niyetteki şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Gelişmeleri de aktaracağız.
0: Gizem Türemen aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün fonların tasfiye sürecine ilişkin bir toplantı yapıldı. Ödemelere ilişkin yol haritası belirlendi. Devlet Denetleme Kurulu da devreye alındı. Buse Gençtürk Ankara'dan karşımızda, tüm notları aktaracak. Buse, bundan sonraki süreçte bu yol haritasında ne var? Bu toplantıların devamı gelecek mi? Devlet Denetleme Kurulu Ankara'da ne yapacak? Söz sende.
2: Sen Alkan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla Beştepe'de bir toplantı yapıldı. O toplantıda fon soruşturmasına ilişkin yol haritası ve bundan sonraki sürece ilişkin yeni kararlar alındı. Kararlar da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı ve yol haritasına bakacak olursak Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetleme sürecini başlattı dün itibariyle ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu kurul tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor, hedefliyor ve kurul aynı zamanda genel

0: koordinasyonu da sağlayacak ve başka bir vurgu o açıklamada yer alan katılım evim, bir evim tasarruf finansman şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkinde kurmaylar tarafından bilgi verildi. SPK'da Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da dünkü toplantıda sundu. Tabii bunlar mevcut sorunlar çözümüne yönelik vurgular, alınan kararlar aslında, ama bir de şu vurgu yapıldı ki benzer durumların tekrar yaşanmaması için ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlılık da ortaya konuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya dair yapılan o açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir açıklama yaptı ve esas olanın vatandaşın haklarının korunması olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmesinin ardından da kurulun başkanı Salih Tanrıkulu da Borsa İstanbul'daki görevlerinden ayrıldı ve tüm bu gelişmeler artık bundan sonraki adımlar merak ediliyor aslında. Yol haritası işleyecek ve kurul incelemenin tamamlamasının ardından da yeni aslında o sonuçları da paylaşması tabii ki bekleniyor.
1: Buse Gençtürk Ankara'dan aktardım. Dün gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmaya dair ayrıntılar için Alihan Tok'a döneceğiz şimdi. Alihan, ne bekleniyor? Soruşturma hangi noktada, söz sende?
2: Evet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aslında telefonu da emniyete teslim edildi, şifresi de verildi. Oradan çıkacak dijital materyaller de aslında önemli olacak. Şimdi biz burada neyi konuşuyoruz? Aslında Antalya'da başladı bu süreç. Eski hakem Ali Tuna hakemliğe geri dönmek istedi, bir sınava girdi ve daha sonra sınav kağıdını görmek istedi. Ancak gösterilmedi o sınav kağıdı. Üzerine gitti, sınav kağıdı bilirkişi heyetine sunuldu ve o yazının kendisinin olmadığını, yani sınav kağıdında yazılan yazının kendisinin olmadığı ortaya çıktı. İşte bu durum şu anda artık soruşturmanın odağında, başlangıç noktası. Şimdi şu konuşuluyor, hakem atamaları, hakem sınavları neye göre yapılıyor? Çünkü burada hem resmi belgede sahtecilik hem de mobbing iddiası üzerine soruşturma şekillenmiş durumda. Yani hakem klasmanları neye göre seçiliyor, görevlendirme, tüm bunlar işte bazı hakemlerin kayırıldığı, bazı hakemlerin burada mobbinge uğradığı iddiaları var. Dolayısıyla bu iddialar üzerine de soruşturma devam ediyor. 7 kişi gözaltında. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Başkan Vekili Ahmet Şahin olmak üzere toplamda 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. WhatsApp yazışmaları, tüm aslında kanıtlar, belgeler burada tabii ki soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Bizler de emniyette takibe devam ediyoruz. Sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok aktardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nda bugün bir seçim var. Mevcut başkan Bendevi Palandöken aday olmayacağını açıkladı. Tek aday Mehmet Yiğner. Elif Ergen bize detayları aktaracak. Elif.
3: Sena Alkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda bugün oldukça önemli bir gün. 22. olağan genel kurul toplantısı yapılıyor, başladı. Ardından bir seçim yapılacak, genel başkan seçilecek. Ancak Bendevi Palandöken o genel kurulda kürsüye çıktı, kameraların karşısına çıktı ve aday olmayacağını açıkladı. Son kez karşınıza çıkıyorum dedi. Kısa konuştu, hüzünlüydü. Ne boynunuzu öne indirdik ne de şaibeli bir şeye izin vermedik. Değişmeyen tek şey yüreklilik ve mücadelecilik açıklamasını yaptı. Ardından kürsüden ayrıldı. Peki karşısında kim vardı? Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner. O da aslında ilk olarak bir önceki seçimde, yani 2022 yılında Bendevi Palandöken'in karşısına çıkmıştı. O seçimlerde 187 oy almıştı. Palandöken ise 394 oy alarak oyların çoğunluğuyla yeniden TESK Genel Başkanı seçilmişti. Bugün yeni bir seçim yapılacaktı ancak Palandöken aday olmayacağını açıkladı, ama seçim süreci nasıl işleyecek hemen onu da kısaca aktaralım. 695 delege var şu anda TESK'te. Sandıklar kuruldu. Genel başkanlık seçimleri için delegeler oylarını kullanacak. Öncelikle buraya geliyorlar, burada bir kayıt yaptırıyorlar. Şu anda genel kurul toplantısı devam ediyor. toplantının ardından sandıklara geçip oylarını kullanacaklar. Tabii seçimlerden önce Palandöken'in bir hamlesi olmuştu. Mehmet İğner'in delegelerin seçimde oyunu alabilmek için federasyon kaynaklarından delegelere usulsüz para aktardığını iddia etmişti ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet İğner ise bu iddiaları kirli algı operasyonu ve mesnetsiz iftiralar olarak değerlendirdi ve yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Aslında TES Başkanı Bendevi Palandöken 19 yıldır genel başkanlık görevlerini yürütüyordu. Bugün yapılacak seçimlerde de başkan adayı olmayacağını açıkladı. Son kez karşınıza çıkıyorum ifadesini paylaştı. Oldukça önemli bir gün. Birazdan da oy kullanma işlemi başlayacak Sena Alkan.
1: Elif Ergen aktardı. Orada TESK'te seçim atmosferini de görmüş olduk. Şimdi siyasetin gündemine bakalım. Konuklarımız var. Gazeteci Alişer Delek İstanbul Stüdyo'da benimle. Hoş geldin Alişer. Günaydın. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de bizimle beraber. Günaydın. Hoş geldiniz.
4: Eyvallah. Kolay gelsin.
5: Günaydın.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Şöyle hızlıca bir siyasetin gündemine fon soruşturmasıyla başlayarak bakalım. Dün bir toplantı vardı. Az çok yol haritasına ilişkin bazı haberler de düşüyor ama tabii arka planında ne var, bu ödemeler nasıl olacak? Özellikle mutabakat sağlananlara ödemeleri nasıl yapılacağı bir soru işareti olarak duruyor. Cumhurbaşkanı çok kritik açıklamalar yaptı. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenir, devam ederiz ifadelerini kullandı. Hadi Alişer, stüdyodan başlayalım bugün. Cumhurbaşkanının dün verdiği mesajları, oradaki atmosferi, ambiyansı nasıl gördün?
6: Bir kere şunun altını bir çizmek lazım. Bu fon soruşturması şu ana kadar doğru gidiyor. Meselenin çünkü bir fon krizine dönmesini engellemek gerekiyor. Buna dönüşmesini engellemek lazım. Çünkü öyle sanıldığı gibi bizim maalesef medyada da biraz böyle yer bulduğu için kendimiz de eleştirerek söylüyorum. Bu mesele hani arabası olanın arabasını satıp eve geçmek ya da ne bileyim işte biriktirdiği birazcık parayı araba almak gibi büyük büyük şu ekonomi için büyük olan hayallerin peşinde koşan değil de benim en azından hani sosyal medyadan ulaşan yahut da konuştuğum birkaç kişiden gördüğüm kadarıyla kredi kartı borcunu ödemek için bile bu işlere girenler var. Şimdi bir adını şunu koyalım. Bir kere bir yani uzun süredir devam eden bir krizim, ekonomik krizimiz var. Yani eski şaşalı günlerimizde değiliz. Hal böyle olunca hani 450-500 bin kişiden bahsediyoruz bu fon meselesinde şey yapan ama bunun etki alanı daha da büyük. Yani onun için bu soruşturmanın bir krize dönüşmemesi devletin doğrudan müdahalesi. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama öncesinde de bence onun da isteği ve belirttiği şekilde devam eden soruşturmada bir güven verilmesi gerekiyor. Bu güven hem içerideki bu mağdurlara hem bu işe bakıp ekonominin nasıl gideceğini düşünen geçim sıkıntısı yaşayanlara, bir de işin tabii uluslararası boyutu da var. Bu krize dönüşürse yabancı yatırımcının da buraya bakıp işte burada kendi fonlarıyla bile bu sorunla uğraşıyorlar deneyeceği nokta. Hali hazırda bir krize dönüşmüş değil. Yani burada en azından muhalefetin de işi olması, uzun yıllardır görmediğimiz gibi olması gibi, yani doğru bir belge, bilgiyle doğru bir adresi gösterdiler. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'yı işaret edildi. Onun üzerinden Sayın Kaya'nın istifasını gördük. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üst perdeden kim olursa olsun bu işe gitmesi aslında sadece fon meselesi değil. Bence AK Parti'nin mevcut durumuna da aslında bir şey söylüyor. Yani biz bu yola böyle devam edeceğiz diyor bundan sonrası için. Önümüzde bir buçuk yıl içerisinde bir seçim var ve bu seçimde ekonomik kriz ve ekonomik yapılacaklar çok konuşulacağı için bu fon meselesi çok konuşulacak.
1: Şimdi şöyle çok dendi ya, mesela Fatma Betül Sayankaya örneğini verdi. Başka isimler de olabilir. Yani siyasi, hangi siyasi partiden olduğu bağımsız, bürokratlar olabilir gibi çok iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nefsine yenik düşenle vedalaşırız mesajı net. Eğer varsa biz gerekeni yaparız mesajıydı ve yerini bulacak gibi mi algıladın sen?
6: Şimdi olumluları söyledim. Beni teşekkür ederim. Beni hızlıca şeye geçelim.
1: Hayır, o açıdan ben sormadım. Merak ettiğim için dayanamadım.
6: Nasuh abi de, Hasan abi de bilir, izleyiciler de bilir. Eleştirmeden duramam. Şimdi işin eleştiri boyutu. Haklı oralara gelmemiz lazım. Bir kere şunun adını koymak lazım. Fatma Betül Sayan Kaya'dan başlayayım. Elimizdeki en somut örnek. Kendisi de istifa ederek ve işte galiba bir iddia da var parayı geri iade ettiği yönde.
1: Muhalefeti, mal varlıklarına kendisini vermiş.
6: Doğru, yani soruşturmanın merkezindeki en elle tutulur siyasi üst düzey figür olarak şu an gözüken isim o. Ama bu örneği tüme varım yapacağım. Bu örnekte hem muhalefetin hem biz gazetecilerin doğru bir soruyla işe devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela çıkıştaki 2 milyar TL gibi bir paradan bahsediyor. bunu konuşuyoruz da girişteki parayı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir siyasetçinin uzun yıllardır siyasetle uğraşan, işte İBB bursuyla yüksek lisans yapan, yani dolayısıyla bir ihtiyaç vardı buradaki, yapmış bunu, helali hoş olsun, tamam da

163 milyonu nereden buldun sorusuyla başlarsak ve aynı zamanda bu soruyu merak eden kamuoyu için savcılık da kendisine çıkış sırasında bir bilgi mi aldınız da erken çıktınız, niye soruşturmadan kısa bir süre önce çıktınız gibi sorular da doğru sorulursa bahsettiğim soruşturma krize dönmez. Bunlar belki bir yerlerde yapılıyordur, yapılmıştır ama bunların kamuoyuna da açıklanması lazım. Çünkü bir güvenle takip etmemiz lazım. Ekonomi maalesef güvenle devam ediyor ve bu mesele Türkiye ekonomisi için bir stres testine dönüşebilir. Zaten çok da stresli gittiğini söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat ağzından bunu duymak, bu işe bakan bürokrat, bakan, savcı, hakim kimse hepsinin elini rahatlat. Bir kere bunun adını koyalım. Yani en tepeden bu işin üstüne gideceğiz. Nefsine yenik düşen kim varsa bunun

0: devletin cumhur, yani cumhurbaşkanı vücudunda bulunmuş devletin bir iradesini gördüğümüz için hep beraber daha fazla bu işin üstüne gidebiliyoruz. Yani bu çünkü hepimizin işi.
1: Yani kamuoyunun 2,2 milyar lirayı konuşuyoruz, işte daha yüksek meblaları bu fonda, bunları konuşuyoruz, o ayrı da 163 milyon lira da hakikaten onların yanında küçük kalsa çok büyük.
0: Şimdi hani CV'ye geçmişe baktığımız zaman bu iki isim, ben hem eşi hem kendisinden, bir tanesi doktor yanlış değilsem eşi. Kendisi de uzun yıllardır siyasette umuyor, yani siyasetten de para kazanmadığını ve siyasette para kazanma aracı olarak kullanmadığını düşünerek 163 milyon nereden buldunuz? Yıllardır siyasetin içerisinde olan isimlere bu sorunun sorulması, ikinci bir soru olarak da çıkış sırasında, hani çünkü herkesin merak ettiği mesele bu. Niye neden erken çıktınız? Çıkıştaki sebebiniz neydi? Oradaki yanıt gayet şu olabilir. Ya yeterince kazandık, çıktık. Tamam, anlaştılar ama girişteki parayı nereden buldun? Belki de buradan hani önümüzdeki süreçte hepimize bir miras olarak bırakmak istediğim şu. Bütün siyasetçilere, hatta kamuya mal olmuş herkese, ben gazetecileri de bu kefeli şeyin içine koyarım. Nereden buldun açıklansın? Hep bizim mal varlığı açık olsun. Onun üzerine konuşalım ve onlar siyaseti rahat yapsın. Biz sorularımızı rahat rahat soralım. Herkesin hani nesi var nesi yok bilinsin. Üzerine devam edebilirim aslında kamuyu aydınlatmaya.
1: Hep bu çok konuşulur işte, nereden buldun yasası, nereden buldun yasası diye de çok adlandırılan, hani o bunlar ne zaman gelecek mi, buna dönük bir şey olacak mı diye çok soruldu zamanında. Biz burada para gündemde de bunları hep konuştuk.
0: Çünkü bu mesele, özür dilerim gideceğin yere tahmin ettiğim için bir şey söyleyeyim. Bu mesele milyonları ilgilendiriyor. Hani 500 bin mağduru var, mağduriyetler giderilecek belli doğru bir yöntemle, Amerika'daki gibi kurul kuruluyor falan ama... Sokaktaki esnaf, vatandaş şunu söylüyor. Ya benim cebimden çıkardığım parada vergimi ödüyorum. Esnaf diyor ki ben şu kredi kartında bilmem ne yapsam denetlemeye geliniyor, bilmem neye geliniyor. Başkasından yapılmayan, bana yapılıyor algısı yorar, üzer. O bahsettiğim ekonomideki stres testi de bu zaten.
1: Bunun makroekonomiye olası etkilerini az önce Yavuz Barlas da anlattı. İşte KOBİ'ler varsa bu fonlara yatırım yapan, onların ödemeleri gecikiyor ve maaşı ödemekten tutun, ev alacaksa çocuğunun okul masrafı vesaire sirayet edebilir diye. Nereden buldun yasası da şimdi hatıramda tam şey yoktu. Tarihçesini şöylece hızlıca açtım yapay zekadan. 98 çıkışı, kaldırılması 2003 tarihinde, hatta tekrar geri gelsin diye de çokça biz para gündemi geçtiğimiz yıllarda yaparken konuşmuştuk. Nasıl Güngör, nereden buldun diye de sorulmalı, neden erken çıktın diye de sorulmalı, sonuna kadar da gidileceği izlenimini edindim diyor Alişer Delek. Dünkü konuşmada Ankara'da atmosfer nasıldı il başkanları toplantısında ve ne hissettiniz, ne gördünüz?
2: Ya her şeyden önce Cumhurbaşkanı hem hitap ettiği kitle hem de genel kamuoyuna verdiği mesajlarla aslında şunu söyledi. Buradaki herhangi bir hatayı bu benim bireysel yaklaşımım, yatırımım, tercihim şeklinde ortaya koyamazsınız. Bu hepimizi ilgilendirir. Herkesten önce AK Parti'nin kendisini ilgilendirir. Dolayısıyla buradaki kararlılığı zaten çok açık ve net. Hani Alişer'in de dediği gibi bu kararlılık elbette her alana da sirayet eder. Bu da doğrudur. Yani şimdi liderin kararlılığı kendi kitlesine de, topluma da, kamuoyuna da, bürokrasiye de, hayatın diğer alanlarına da etkide bulunur. Yani bu onu etkilemek, bunu etkilemek gibi falan böyle şemalara koymaya gerek yok. Bu önemliydi, bu ilk söyleyeceğim. Tabii bu AK Parti içinde yahut bürokraside yahut devlet katında birçok alanda bir arınma, bir takım tasfiyelere doğru gidebilir mi? Bu nokta önemli. Ben de bu yönde bir beklenti içindeyim olabileceğine dair. Onu da söylemiş olayım. Zaten Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi meselesi de burada fevkalade önemli. Fakat bir konuda yeniden ve birkaç cümleyle bir şey söylemek lazım. Bunu depremde falan da çok konuştuk ama ben de böyle feryat figan o günlerde anlatmaya çalıştım. Buradaki bütün hikaye Türkiye'de hayatın her alanında denetlemeye dair çok ciddi bir sorunumuzun olması. Her alan, bana bir tane istisna gösteremezsiniz. Yani bizim haber yapım süreçlerimizden, hani diyorlar ya kendinizi de eleştirin falan, oraya kadar dönelim. Medya merkezlerine kadar, sosyal medyadaki denetimsizliğe kadar, ki o çok daha tırnak içinde serseri bir alan ve yeni bir alan. Hadi onun denetlemesinde problemler yaşıyor olabiliriz. Ama oturmuş yapılarda, kurumlarda, yerel yönetimlerde, imarda, imara açılan alanlarda, buralara yapılan binalarda yapamadığımız denetimlerin acısını on binlerce insanımızı kaybederek ödedik. Daha ne kadar bedel ödememiz gerekiyor? Bu denetim meselesi Türkiye'nin en yakıcı problemidir. Çünkü bu tuzun kokması diye bir tabir vardır Anadolu'da. Tuzun kokması meselesidir. O nedenle Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi fevkalade önemlidir. Bana sorarsanız, bana soran olursa da söylemiş olayım. Devlet Denetleme Kurulu ve benzeri kurulların da yetkileri, hareket etme kabiliyetleri yeniden daha da artırılmalıdır. Çünkü bu kurul aynı zamanda bir önceki

0: kuşakta konuştunuz, ben de dinledim Sena Yavuz'la birlikte. Ya devlet kendisini denetleyecek. Devletin kendisini denetlemesi çok kolay bir hadise değildir. Burada SPK'yı denetleyecek, borsayı denetleyecek, burada ihmali olan aktörleri denetleyecek. Hatta kendi içinde kendisine bir takım başvurularda bulunulmuşsa, bir dilekçe gelmişse, bir şikayette bulunulmuşsa bu neden kapsama alınmadı, neden bunu değerlendirmediniz sorusunu da soracak. Bu bakımdan bence bu önemli. Bir takvim ilan edilmesi, tam olarak hani net değil ama işte hak edilen kapsamlar vesaire bir takım başlıklar konulmuş. Tabii ki yüz binlerce insan bu konuda hakların iadesiyle ilgili bir beklenti içinde. Şimdi burası işin denetim, hukuk ve işleyiş kısmı. Şimdi gelelim bu tarafa. Ya burada en kılcal damarından, yani en küçük bir kişi, iki kişi çalıştıran işletmeden tut da orta ölçekli sermayeye kadar, yani Türkiye'nin asıl omurgasını oluşturan alanlara kadar, oradan da büyük sermaye kadar olan alanda da ya bunu vesile kılarak, ya Türkiye böyle artık yatırım yapılamaz, insanların önünü göremeyeceği falan bir ülke gibi tarif etmeye kalkışmak da başka bir haksızlık. Yani şu anda belki o durumda değiliz, o duruma da gelmemek için burada konuştuklarımız dahil her şeye böyle bir hani kuyumcu terazisi titizliğiyle de yaklaşmamız gerekiyor. Bugün biz burada üç arkadaşım ve seninle birlikte bir böyle olmadık bir laf etsek 10 dakika sonra borsanın ne olacağını kimse kestiremez. Böyle bir hassasiyet iyi midir? Hayır, değildir. Yani borsamızın temelleri daha sağlam olmalı, ekonomimizin temelleri daha sağlam olmalı. Bu kadar kırılgan olmamalı ama şu anda böyle. Ya bunu da söylemiş olayım. Yani bu şimdi mesela orada da o 500-550 bin ya da 455 bin mi? Rakamı bir an hatırlayamadım ama
1: 455 bin.
0: 455 bindi. Ya bu insanlara da kardeşim işte kör müsünüz, yatırmasaydınız bilmem ne falan filan. Bunlar da çok hakkaniyete uygun işler değil. Ali Şerif'in verdiği örnek çok önemli. Adamın küçük ölçekli bir işletmesi var. Belki 5 kişiye maaş veriyor. 3-5 kuruş parası var. Onu bir yere koyup o insanların maaşını düzenli ödeyebilmeye çalışıyor. Senin tanımladığın meşru, yasal ve işleyen bir mekanizmaya para yatırıyor. Korsan bir işe para yatırmıyor. Merdiven altı
1: Tabii
0: bir işe
1: ve
0: para
1: yani o kadar
0: yatırmıyor.
1: sıkı regüle
0: Kalkıp
1: edilen,
0: bundan...
1: düzenlenen bir yer ki Borsa İstanbul, SPK
0: Evet.
1: tarafından da yani bu fonlar da dahil olmak üzere. Yani
0: Evet. Ya
1: dayanamadım.
0: şimdi o çok haklısın. Yani burada da tabii o düzenlemelerin falan da gecikmişliği de önemli. Bunların erken fark edilmemesi de önemli. Mesele şudur. Buralarda işleyiş, yani bir şirketin kendi işleyişinde söylediğiyle yaptığı, sermayesini de gösterdiğiyle gerçek olanı, bunları karşılaştırmak, bunları denetleyebilmek o kadar zor işler değil. Yani sokaktaki simitçi yeri geldiğinde tezgahını kaldırmak için 30 saniye bile düşünmüyorsun. O da hakkaniyete uygunsa tabii o da yapılsın ama çok daha büyük ölçekte bir işleyişi milyonlarca belki yüz binlerce insanın kendi geleceğini, rızkını emanet ettiği yerleri doğru dürüst denetlemiyorsun. Yani bunun izah edilebilir bir tarafı var mı? Bunları denetleyeceksin kardeşim. Bunları denetlemek de senin işin. Sadece açıklama yapmak değil senin işin. Dolayısıyla burada sürece el konulması, bu tam da öyledir yani. Yeni bir fon kurulunun oluşturulması, bu arada Cevdet Yılmaz'ın da yükü giderek artıyor. Yani Terörist Türkiye süreciyle ilgili de bir komisyonun kurulun başında, burada da bir kurulun başında. Ama çok titizdir. Ben Cevdet Bey'i öğrencilik yıllarımdan beri tanırım. O kadar uzun bir zamana gidiyor tanışıklığımız. Çok disiplinlidir ve bu işleri gerçekten bir o da titizlikle süreci yönetecektir. Burada iki şey daha söyleyeyim, hemen tamamlayayım. Burada sermayenin o kaçmak, göçmek, birilerinin işte çıktığı, geldiği falan o alandaki sermayeyi tekrar sisteme döndürmek hızlıca, eş zamanlı olarak da insanların hakkını, hukukunu adım adım ödemek, şekillendirmek, aynı zamanda da yani sadece 400 bin insan, küsür bin insan değil, dün de söylemiştim, 85 milyon insanın da bu konuda hassasiyeti var. Diyor ki tamam, ben oradaki mağduru anlıyorum, ben onu anlarım. Ama sen de beni anla. Ona ödeyeceğim parayı da benim cebimden çıkarma diyor. Yani bunlar çok hassas konular. Dolayısıyla bu katmanlı hassasiyetleri de, yani 400 bin, 500 bin insanı da, milyonlarca insanımızın da hassasiyetlerini gözeterek bir süreç yönetilmek zorunda. Umarız Cumhurbaşkanı şu cümlesi gerçekten önemli. Yani sermaye piyasalarımız, o dengelerimiz çok daha sağlıklı, çok daha oturmuş yapılara kavuşur bu vesileyle. Yani daha binası olmayan, onu da söyleyeyim de yani içimde kalmasın, bir tane işte fon gibi, yapı gibi bir şeyin 1 milyar, 1,5 milyar hemen para toplayabildiği bir ülkede bu işlerin sağlıklı yürümediğini anlatmak için herhalde başka bir örneğe ihtiyaç yok. Tekrar söylüyorum. Binası, adresi bile olmayan bir fonun 1,5 milyar para toplayabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Küçük bir para mı? Bence çok önemli bir para. Bu arada
1: Değil.
0: o el konulan, geri dönen, tekrar sisteme akıtılmaya çalışılan paraların da büyük ölçüde buradaki mağduriyetleri karşılayabileceğine dair de bir bilgi var. Ne kadar doğrudur rakamsal olarak tam bir

0: Bilmiyorum ama böyle bir bilgiyi de almış
1: Bu
0: olayım.
1: dediğiniz çok
0: Cumhurbaşkanı'nın
1: önemli.
0: sürecin
1: Yani
0: takibi ve süreci.
1: pek çok her
0: Evet.
1: dediğiniz önemliydi, o ayrı,
0: Evet.
1: ama bu dediğiniz
0: Bu dediğini
1: mağdurlar
0: bildiği çok.
1: açısından çok kritik.
0: Estağfurullah.
1: Yani hani hep böyle
0: Evet.
1: hazine devreye girer mi diye konuşuyorduk, ya da içeride ne kadar para kaldı, ya da burada işte tedbir kararları vesaire buradaki mağduriyeti karşılar mı diye sorarken genel kanı karşılayabileceği yönünde. Doğru mu anlıyorum?
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Bir de şöyle bir şey de var. Yani buradaki tabii onu da hukuki olarak yine bakmak lazım. İşte burada bir krema tabaka var, doğru, belli. Hani birileri burada 10 koyup 1000 almaya ya da 10 koyup 10 bin almaya niyetlenmiş bir şey var, bir sistem var tırnak içinde. Bu sistem sahipleri zaten paranın büyük bir bölümünü ellerinde tutuyor. Yani şöyle düşünelim, buradaki yatırımcıların kahir ekseriyetinin 1 milyondan daha az. Ya 25 bin lira yatırımı olup da,
2: %80.
0: ya tanıdığım bir arkadaşım için, evet bakın, 25 bin lira yatırımı olup da o gün bu kriz ortaya çıktığında, ya böyle hani ben yemek yemek istemiyorum artık, ben ne yapacağım diyen insanlar gördüm ben. Yani lütfen bu konularda konuşan arkadaşlarımız da buraya biraz özen göstersinler. Öyle herkes milyonların falan etrafında falan da dönmüyor. O büyük krema tabakanın hukukidir değildir tartışmasını şuraya koyarak söylüyorum. Kullandığı, oradan çıktığı, getirdiği paralar zaten sistemin büyük bölümünü ödemeye yeterli görünüyor. Umarım da öyle olur. O konuda da şu var.
1: Buyurunuz.
0: Burada Fatma Betül Sayankaya veya diğer örneklerle ilgili bu para bir saatte girmiş. Çok doğru Alişer'in söylediği, kaynağına da bakılmalı. Yani bunu nereden buldun kardeşim? Getirdin, para nereden geldi? Bana kaynağını göster. Meşruysa tamam, onunla ilgili bir şey yok. Değilse de onun da hesabını ver. İki, sisteme girdin. Sistemden çıkarken ve sisteme girerken yasa dışı borsayı, fonları speküle edecek, etkileyecek. Bak sen şöyle 15 gün kal, 16. gün buradan tüy. Yeter o kadar senin için diyen bir mekanizma varsa asıl hikaye burada zaten. En çok üzerine gidilecek nokta orası. Yargısal süreçlerde de ben bunun üzerine kuvvetle gidileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde şu olur Sena Alkan. Ne kadar para yatırırsa yatırsın, ne kadar parayla da çıkarsa çıksın, hukuken der ki kardeşim bu devletin meşru işte gördü bir fon, girdim çıktım, sana ne diyebilir. O kısma, o kriminal kısmına daha derinlikli bakabilmek ve takip edebilmek
1: Tam
0: gerekiyor.
1: oraya soracaktım. Ya girdim, çıktım, meşru bir fondu, regüle edilen piyasaydı. Ben de bu kadar yatırdım, bu kadar çıktım, kazandım, vermiyorum gibi bir şeye de gidebilir mi diye de çok soruluyor kamuoyunda. Hasan Öztürk, ona ne
0: O
1: dersiniz?
0: ilişki ağına bakmak lazım.
1: O
0: Evet,
1: zaman o
0: evet.
1: ilişki ağına bakmak lazım diyorsunuz. Siz ne dersiniz Hasan Öztürk? Bir de bu 455 bin diyoruz, bu direkt aileleriyle beraber çok daha fazla bu mağduriyeti yaşayanlar. Bununla beraber 3 trilyon liralık bir kaybı var Borsa İstanbul'un. Borsa içerisinde olan diğer tüm yatırımcıların da kaybı var demek oluyor bu. Yani dolaylı olarak milyonları da etkileyebiliyor bir yerde. Neticede Borsa İstanbul'da yatırımı olan herkes bir şekilde bu son günlerdeki olaylardan etkilenmiş görünüyor. Hasan Öztürk, buyurunuz.
2: Şuradan başlayalım. Bir kere bu 455 bin insanın mağduriyet meselesinde Nasuhi söyledi, para var. O para bulunur ve bu çok kolay telafi edilir. Burada bir sorun yok. Ama sizin eklediğiniz Borsa İstanbul'un kaybı meselesinde bütün borsadakilerin kaybını da telafi etsin diye bir mantık çıkarsa bu
1: Tabii.
2: işin doğasına aykırı bir
1: Yo,
2: şey.
1: hayır,
2: Orada
1: benim
2: söylemem.
1: kastım geneliyle tüm borsa
2: Yok,
1: yatırımcısının bir
2: anladım.
1: parça etkilendiği yönündeydi.
2: Tamam, anladım. Yani ben
1: Borsa
2: onu koydum.
1: toparlarsa
2: Şimdi
1: onlar da kazanır diye bir
2: şuradan
1: yaklaşım hakim
2: başlatmak
1: oluyor
2: lazım.
1: zaten.
2: Amin.
1: Buyurunuz.
2: Yani o zaman yani borsada kazanınca da fazladan ek vergi mi almak gerekiyor diye bir soru çıkar çünkü. Şöyle bakmak lazım. Buraya notlar da aldım bayağı. Şimdi bir kere şunu tespit edelim. Bir kere Türkiye değişiyor ve bu değişimin bir yansıması bu. Neyi kastettiğimi açacağım. Sonra bu iş uluslararası boyutunun mutlak surette olduğu kanaati var bende. Dolayısıyla oralara da bakılacağını düşünüyorum. Çünkü bunu biz nereden öğrendik? Yani soru şöyle bir şey. Böyle bir fon sisteminin üzerinden böyle bir vurgun veya böyle bir para toplama, böyle bir işte 1'e 100 bin verme ve kazandırma ya da 1'e 100 bin veriyormuş gibi yapıp da milletin parasını toplama meselesini falan nereden öğrendik diye bir bakmak da gerekiyor. Bence biraz uluslararası boyutu da var. Şimdi ekonomik boyutu belli. Burada mağduriyetin giderilmesi. Ayrıntısını söylemek lazım. Bu mağdurların bir kısmının ben 600 bin lira verdim, 16 milyon olmuştu, 16 milyonum istiyorum derse alamayacak. 600 bin lirasını alacak. Önce bunu söyleyelim. Ama orada bir ayrıntı var. O da şu, toplanan işte efendim müsaade edilen mal varlıkları ve paralar, Fatma Betül Sayan Kaya aldığı parayı geri vermiş. Yok olmaz, iki katını vermen lazım. Kanundan yararlanmak için de tartışılıyor ya şu anda. Onun gibi işte o uçaklar kaç para edecek? İşte o da, villalar, daireler kaç para yapacak? Baktığımız zaman onların toplamı bu hisselere bölünecek ve verilecek. Şimdi önce bunu söyleyeyim. Burada bir mağduriyet olmayacak ama öyle bire, binde kazanan olmayacak. Bu
1: Ana
2: ekonomik
1: parasını
2: boyut.
1: mı al yani
2: Ana
1: nasıl?
2: parasını ama ana paradan fazla olursa da o zaman yine oransal olarak bölünüp verilecek.
1: Peki.
3: Amerika'daki
2: Anlatabildim
3: bu
2: mi?
3: çok konuşulan Madoff
1: Madoff.
3: krizinde benzer bir şekilde aşılmıştı Hasan abi. Bir ek yapayım. O da
2: Evet.
3: enflasyon hesaplanarak yapılmıştı. Yani 3 ay önce giren
2: Şöyle
3: 1
2: bir
3: lira
2: şey.
3: koyduysa enflasyon net kaçsa onun üzerinden. Yani o büyük
2: Güzel.
3: vaat edilen
0: Evet.
3: para değil de
0: Evet.
3: enflasyon da neyse
2: Evet.
3: öyle. Hani mağduriyet de olmadı ama hani o büyük hayallerin peşine koşulduğu gibi de olmadı.
2: Evet, bir parantez
1: Enflasyondan
2: buraya da
1: doğan
2: bir
1: kayıp
2: ekleme.
1: telafi edildi diyorsun.
2: Tabii ekleme de yapalım. Oradaki süreç çok uzun sürmüştü. Burası çok uzun sürmeyecek. Onu da söyleyelim. Yani bu bizim karantina altına alınan bu fonlar sorunu çok uzun vadede çözülecek değil. Yani ekonomik olarak söylüyorum. Şimdi bu ekonomik boyut. Şimdi toplumsal boyutu var. Bu herkesi irite eden, tedirgin eden, aynı zamanda ayağa kaldıran bir meseleye dönüştü değil mi? Yani kamuoyu bunu ya birileri ki kaymak tabakası dedi nasıl uygun gör. Hani bu büyük balıkların küçük balıkları nasıl yuttuğunu gördük. Yani bazıları olağanüstü paralar kazanmış. Bazıları da küçük paraları dahil kaybetmiş. Peki bunun toplumsal yansıması ne oluyor? Bir çürümüşlüğe de işaretliyor. Yani kim fırsat bulmuşsa, yasadan hangi boşluğu bulmuşsa ya da birileri nasıl bir tezgah kurmuşsa birilerinin paralarını iç etmenin yolunu bulmuş. Şimdi bu dolayısıyla burada bir toplumsal yozlaşmanın tartışıldığı bir döneme giriyoruz. Bu da işin toplumsal boyutu. Şimdi siyasi yansımalarına bakmamız lazım. Burada iki tane örneğimiz var. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin takındığı tavır. Diğerinin düne kadar CHP bugünün yeni partisinin takındığı tavır. Bunu da konuşmamız lazım. Şimdi Amerika'da biz de oradaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soru soruldu. Türkiye'de bir fon meselesi var. Bu konuda ne diyorsunuz dedi. Ve fon meselesiyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün ya Amerika'da düşünün New York gündeminde, BM gündemini bırakıp yani onları tartıştığımız bir ortamda bu sorulduğu zaman da dedi ki bu işte bir mağduriyetler giderilecek. İki ne varsa ucu kime gidiyorsa gitsin hesabını soracağız. İlk açıklaması bu. Onun üzerine bence dördüncü açıklaması geldi. Yani bayağı bir açıklama yaptı ve hep de dikkat edin dozunu artırarak devam ediyor. Ki en son dünkü AK Parti'nin toplantısında bakın kabine toplantısında değil yani Beştepe'deki kabine toplantısında değil pazartesi günü toplantıda değil orada da çünkü açıklama yaptı ama dün AK Parti yani bu işlerin döndüğü söylenen bu işlere bulaştığı söylenen işte bu işlerde sorumlu olduğu söylenen büyük balıkların bir kısmının orada olduğu söylenen ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kardeşim ben bunun hesabını sorarım ve yolumuza öyle devam ederiz. Biz buradan arınarak çıkarız, güçlenerek çıkarız. Şimdi bu tavır siyasi meselede Erdoğan'ın bu meseleye bakışını ve AK Parti'nin bakışını çok net gösteriyor. Ha diyebilirsiniz ki haberi olmamış mıdır? Niye erken müdahale etmemiştir? Bu mağduriyet olmadan bu işler olsaydı bu da olabilir, tartışılabilir. Ama bu meselede ben kardeşim kimsenin bu yaptığını yanına koymam. Hesabında sorarım. Onunla da yolumu ayırırım ve yolumu öyle devam ederim. Derken hatta içeriden de çok şeyler söyledi. Hani perdeyi kaldırıyorum deyip yani şeytana uyanlar oldu diye başlayan, nefsine uyanlar oldu diye başlayan. Hepsini yollarımızı ayırdık dedi ve ayıracağız. Şimdi bunun iz düşümü olmasını isterdik ama bir karşısında bir tavır var. Onu da söylemem lazım. O da şu anki yeni partinin tavrı. Ya yeni parti bu belediyelerdeki yolsuzluk, usulsüzlük neyse irtikap meselesi başladığı zaman Sayın Özgür Özel çıkıp ya da CHP'den herhangi biri yani çıkıp şöyle bir şey deseydi, o zaman için CHP diyorum. Evet arkadaşlar, burada ne varsa bakılsın. Biz bu işlere bulaşan arkadaşlarımızın yollarımızı ayırırız. Asla da bu işi savunmayız. Deselerdi bugün başka bir şey konuşurduk öbür tarafta da. Şimdi bu da siyasi mesele. Şimdi bir şey daha söylememiz lazım. O da şu. Soruşturması illa beklenmeli mi bazılarının? Şimdi ima yolla haberler yapılıyor değil mi? İma yolla haberler yapılıyor. İşte şurada AK Parti şöyle bir görevi olanlar da bu işte olduğu söyleniyor. Efendim şu şu siyasetçiye yakın isimler de bu işin de olduğu söyleniyor diye haberler yapılıyor. Bugün bir tane de haber var. İsmail Saymaz'ın yaptığı haber. Niyaz Zeybekçi diyor ben de mağdurum. Diyor ki ben girmedim ama benim ortak olduğum şirketlerden birisi bu fonlara, iki fona para yatırmış, ben de mağdurum. Şimdi kardeşim Erdoğan bu kadar net söylemişse, tamam mı? Ne kadar siz hadsizlik yaptınız, haddinizi aştınız, nefsinize de uyduysanız, tamahkarlık da yaptıysanız, ben size yollarımı ayıracağım demişse, zerre kadar onur ve şerefiniz varsa çıkarsınız, dersin ki evet, ben kardeşim soruşturmaya falan gerek yok, nefsime uydum, bu işe girdim de çıktım. Deve çık bakalım ne olur. Bu kadar mı cesaretiniz yok? Bu kadar mısınız yani? Bu kadar mı tamam para yapıldı? Ben bunu da söylüyorum. Hani bu büyük balık kısmına söylüyorum. Yani Nasuhi'nin işaret ettiği büyük balık. İki, ben hem Akın Bey de vardı New York'ta hem Mehmet Bey de yani Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı onlarla da konuşma şansımız olmuştu. Dün Cevdet Bey'le de akşam üzeri saat 19-20 civarında bir konuşmamız oldu. Onu da aldığım izlenimleri de söyleyeyim. Şimdi ya bu fonlar kapalıyken kimin elindeydi? Açık hale geldikten sonra kimlerin eline geçti? Sonra kimler çıktı? Bunlar da biliniyorsa, bunlarla da soruşturmalar, araştırmalar devam ediyorsa. Şimdi sen de biliyorsun, sen de derken o bu işlere bulaşan insanlar. Ya çıkın ve deyin ki evet ben tamah ettim. Bedeni de ödeyeceğim. Ya beden derken cezasını neyse ödeyeceğim. Çık ve milletten de özür dile. Ya bu bir hani ilk cümlem şuydu. Türkiye Hasan değişiyor Öztürk, demişim.
1: Affedin. Bu tamamlayacaksınız de... ama önemli bir son dakika ekranda. Eski SPK Nerede? Başkanı İbrahim Çok Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İfadeye çağrıldı. Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kritik, sıcak bir gelişme. Şimdi gelen bir son dakika. Detaylarını birazdan alırız. Yani bundan sonraki süreçte ne olacak, ne olacak, ne olacak diye soruyorduk. Bu da bu süreç içerisinde oldukça kritik bir gelişme. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bilgisi var. Buyurun siz hem bu son dakikayı da değerlendirin.
2: Bitiriyorum. Nasuhi bize denetlemeden bahsetti. Ben de caydırıcı cezadan bahsetmek istiyorum. Ben baktım, okuyorum, benim anlamadığım bir şey ya bu fon meseleler, borsa. Ya burada en ağır ceza ne diye baktım, 8 yıl. Ama normalde 3 yılla 5 yıl arasında yargılanacaklar, düşünebiliyor musunuz? 3 yılla 5 yıl arasında. Ya bir tane rakamdan bahsediyoruz, 2.2 trilyon değil mi? 2.2 milyar TL'den bahsediyoruz. Fatma Betül Sayankaya'nın aldığı ve geri devlete iade ettiği söylenen para. Sonra bakıyoruz bu işin içerisinde 18 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Şimdi bu 18 milyarlık hacimin yargılama aşamasında geleceğimiz mesele 3 yılla 5 yıl arası. Ya caydırıcı ceza, kabahatler kanunundan yani en basit cezadan en ağır cezaya kadar caydırıcı ceza olmazsa tamahkarlar, fırsatçılar, üçkağıtçılar bu işleri yaparlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi elimde gelen bilgiyi şöylece bir izleyicilerimiz için tekrar aktarayım. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek. Eski SPK Başkanı fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Bu çok sıcak, çok yeni bir gelişme ve çok da önemli bir gelişme. Hızlıca bir değerlendirme alayım Alişer. Vaktimin de sonuna geliyorum yavaş yavaş.
3: Bu mesele belli ki işte nereye giderse gitsin, kime giderse gitsine gidecek bir mesele. Ben hani SPK Başkanı için söylemiyorum doğrudan ama öyle bile olsan sen de soruşturmaya çağrılırsın, ifadeye çağrılırsın. Mesajını da aynı zamanda ben öyle alıyorum işin siyasi boyutunda. Şimdi şey bıraktığı yerden hani son cümleyse iki cümleyle şunu da söyleyeceğim. Hani Nasuhi abi denetleme dedi, Hasan abi hukuk dedi. Ben de bir vicdan meselesini burada söyleyeceğim. Doğru bir yere işaret edildi çünkü başta hani açılışta da söylediğim 163 milyonu nereden buldun? Çıkarken sana bu soru soruldu mu? Bu soruların yanıtlanması için bir hakimin, bir savcının çağrılmasını beklemesin Sayın Kaya. Çıksın ve bunu bize açıklasın.
1: Kamuoyuna
3: parayı nereden buldun ve çıkarken neden çıktın? Ben açık söyleyeyim. Yani Türkiye öyle kolay bir dönemden geçmiyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteriyor. Yani terör devlettir Netanyahu'nun İsrail'i. Bir de bu adamın üzerine affını dileyerek bir yük veriyorsun. Çık açıkla ya, bunun için ne hakim bekle ne savcı bekle. Sen çık açıkla, Cumhurbaşkanı'ndan af istemek böyle bir dönemde onun üzerine yük bindirmek.
1: Pekala. Hiç vaktim kalmadı Nasuhi Güngör ama bir cümleyle bunun anlamı nedir? Bunca zaman sorduk SPK ile ilgili ne olacak diye. Şimdi eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir cümle alabilir miyim sizden de? Manşet atın lütfen.
0: Gayet net. Devlet çalışıyor. Devletin çalışması önemlidir. Devlet Denetleme Kurulu'ndan bahsetmiyorum sadece. Devlet işliyor. Cumhurbaşkanı'nın kararlılığı, Adalet Bakanlığı'nın kararlılığı bu konuda. Ama genel anlamda devlet mekanizması işlemeye başladı. Bunu söylemek istiyorum. Altını çizelim. Bu da onun göstergesidir zaten bir yanıyla.
1: Hakikaten manşet attım dediniz. Teşekkür ediyorum. Gazeteci Alişer Delek, Habertürk Ankara temsilcisinde Nasuhi Güngör ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, çok sağolunuz. Bana eşlik ettiniz Para Gündem'de. Ekranlarınızdaki bu son dakika gelişmesini bir kez daha söyleyelim. Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Bizden sonra spor bülteninde Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın 10'da Para Gündem. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Sporda gündem yoğun, özellikle futbolda gündem. Merkez Hakem Kurulu HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş bulduk Selen.
0: Evet, dün bir operasyon yapıldı bildiğiniz gibi. MHK Başkanı gözaltına alındı. Ferhat Gündoğdu ile birlikte bir görevdeki MHK üyesi, iki eski üye ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği örneğinden 3 kişi de şu anda gözaltında. Evet Deniz, diyelim ki bir tutuklama kararı çıktı. Bu isimlere açıkçası o zaman ne olacağını merak ediyoruz. Şimdi milli maç arası.
1: Evet.
0: Milli maç arasının ardından hakemler nasıl görevlendirilecek? Nasıl yapılacak bu süreç?
1: Şimdi Selen, aslında hızlıca hem soruna cevap vereyim hem de bir genel değerlendirme ile girmek isterim. Burada daha önce Antalya'da başlayan bir soruşturma vardı. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelmişti dosya. O dosya kapsamında da çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şimdi bundan sonrası da merak ediliyor. Hatta biraz koştur koştur geldim. Telefon görüşmeleri yaptım. Hani ne olabilir diye o bilgileri de aktaracağım. Tabii burada şimdi senin bahsettiğin isimler şu anda gözaltındalar. İfadeleri alınacak. Burada aslında daha almış oldukları bir suç yok. Hani bundan sonrasında biraz Türkiye Futbol Federasyonu duruşu şu. Biz süreci izleyeceğiz. Yani hemen bir karar almayacaklar. Süreci izlemek istiyorlar. Yani burada Ferhat Gündoğdu ve gözaltına alınan kişilerle ilgili hangi kararlar çıkacak? Tutuklu mu yargılanacaklar? Yoksa serbest mi bırakılacaklar? Beraat mı edecekler? Bunlar takip edilecek. Şimdi burada bir gözaltı süreci olduğunu belirtelim. Tabii burada kimse bir hüküm giymeden de çok net konuşmak da olmaz. Ama burada Türkiye Futbol Federasyonu izleyeceği yolu çok net söyleyelim. Buradaki hukuki süreci takip edecekler ilk başta.
0: Peki şimdi Ferhat Gündoğdu serbest kalırsa görevine devam edecek mi? Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi gözaltına alındı. Taraftarda, futbol camiasında akıllarda bir şüphe, soru işareti kalır mı?
1: Şimdi tabii ki gözaltına alınmadan önce de Merkez Hakem Kurulu ile ilgili neredeyse her maçın ardından hem başkanlar hem teknik direktörler, yöneticiler açıklamalar yapıyorlardı. Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki merkezine gidip bu konu hakkında görüş yapılıyordu. Senin söylediğin çok önemli bir, aslında toplumsal bir bakış açısı olacak. Bundan sonra Merkez Hakem Kurulu'na ve başkana bakış nasıl olacak? Merak konusu, ama tabii ki bu konunun üzerine kulüpler biraz daha gidecektir. Ben bundan sonra Merkez Hakem Kurulu'nun göreve devam edeceğini çok net olarak evet veya hayır diyemiyorum. Ama şu bilgi amacında söyleyeyim. Bilgi olarak şunu belirtelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etmediği sürece, yani ben görevimi bırakıyorum demediği sürece Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nu başkanını görevden alma yetkisi
0: yani
1: yok.
0: Yani Ferhat Gündoğdu tutuklanırsam bir atama ya da bir seçime
1: tabii
0: gidilemiyor.
1: Ki.
0: Önce kendisinin istifa
1: Şöyle,
0: etmesi gerekiyor.
1: Şöyle, hukuki olarak tutuklanma süreci gerçekleşirse orada tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kararı olacaktır. Orada ayrı bir süreç işliyor. Ama diyelim ki gözaltı süreci bitti ve serbest bırakıldı Ferhat Gündoğdu. Burada görevden alması mümkün değil. İstifa etmesi gerekiyor. Bu daha önceki MHK başkanları için de aynı şekilde geçerli. Bir istifa dilekçesinin olması gerekiyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuki sürecin dışında bahsediyorum. Yani burada bir tutuklu yargılanma olur. O süreci de izleyecektir tabii ki. Ama buradaki nihai karar Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası olacak. İstifa etmeden görevinden ayrılamıyor.
0: Şimdi milli maçlar devam ediyor. Tabii milli aranın ardından 7. haftayla Süper Lig başlayacak.
1: Atamalar.
0: Şimdi burada tabii ki adı geçen başkanlığa isimler varken, ama sen diyorsun ki önce istifa etmesi gerekiyor.
1: Önce
0: şimdi bu
1: istifa
0: süreçte
1: etmesi
0: nasıl
1: gerekiyor.
0: Yapılacak
1: şimdi,
0: atamalar? Bunları kim yapacak?
1: Bu süreçle ilgili de şöyle hemen ben bazı bilgi amaçlı söyleyeyim. Talimatlara göre istifa etmesi gerekiyor. Görevinden alınamıyor Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın. Merkez Hakem Kurulu değişimlerinde ise tayinleri hakem işleri yapıyor. Böyle bir madde var. Şu anda hakem işleri müdürü de mevcutta sanırım Abdullah Hoca olması lazım. Hakem kendisi. O görevde süreç böyle işlemesi gerekiyor. Ama burada iki isim ön plana çıkıyor.
0: Evet.
1: İzleyenlerimiz de sosyal medyadan belki görmüşlerdir açıklamayı. Bir Anthony Taylor var. elit hakem direktörü. Hı hı. Buna şöyle bir şey söylenebilir. Zaten ilerleyen dönemde bir seçim var. Bu seçime kadar geçici olarak sen görevde al ve burayı idare et. Ve buradaki hukuki süreçte sonuçlansın. Hı hı. Orada da Ferhat Gündoğdu ve ekibi, gözaltına alınanlar masum mu değil mi? Bu hukuk buna karar versin, adalet buna karar versin. Ona göre de yolumuza devam edelim denilebilir. Bir diğer isim de Mustafa Kamil Abitoğlu ismi geçiyor. Mustafa Kamil Abitoğlu Merkez Hakim Kurulu'nda şu anda mevcut kadroda. Hı hı. Burada hukuki olarak yaptırım nasıl olur, nasıl ilerler? Şöyle bir şey bilgi de açıklayayım aslında. Daha önce bundan 2 ay önce de Mustafa Kamil Abitoğlu'nda Ferhat Gündoğdu sonrası bir Merkez Hakim Kurulu Başkanlığı'na aday olabileceği, orası için konuşulduğu bilgisi bizlerde vardı. Hı hı. Öyle kulağımıza gelen bilgiler arasında, vardı. Hemen bundan sonra tabii ki Mustafa Kamil Abitoğlu'nun isminin çıkması da tesadüf değil. Olamaz. Ama burada geçici bir yöntem büyük ihtimalle izlenebilir. Hı hı. Çünkü vurgulayarak söylemek istiyorum. Gözaltına alınan isimlerin tutuklu mu yargılanacaklar, tutuksuz mu yargılanacaklar, yoksa savcılık tarafından serbest mi bırakılacaklar? Hı hı. Tutuklu veya tutuksuz yargılandıklarında hukuki süreç nasıl olacak? Hüküm giyecekler mi ya da hüküm giymeden beraat mı edecekler? Bunlar önemli. Evet. Bunları şimdi öncelikli bir şeyler söylememiz çok zor. Ama bu da yolu şekillendirecektir.
0: Peki Deniz, özellikle geriye dönük bir işlem yapılmasını bekliyor musunuz? Şimdi 6 haftayı geride bıraktık. 6 evet. hafta özelinde bir konu oluşur mu? Yine soru işaretleri oluşur mu? Hatta daha geriye dönük. Çünkü özellikle kulüplerin açıklamaları var biliyorsun, başkanların evet. federasyonla bugüne kadar birçok görüşmesi oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş özellikle hani kişisel problemlerim var dediği başkanların cümleleri öne çıkıyor. Gündeme geldi dünden beri bunlar, hani sosyal medyada da gündeme geldi. Geriye dönük bir gelişme olur mu sence?
1: Açıkçası ben beklemiyorum. Hı hı. Hani kişisel olarak beklemiyorum ama bugün biraz hem köşe yazılarına hem böyle fikrine kıymet verdiğim insanların yorumlarına baktığımda şunları gördüm. Atanan hakemlerle ilgili veya klasman atlayan hakemlerle ilgili ve yönettikleri maçlarla evet. ilgili neler olacak? Bu merak konusu. Şimdi burada şöyle ifadeler var. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaştığı bilgilerde ve bilirkişi raporunda. Şimdi Ali Tuna'nın bir sınav kağıdı var.
0: Evet.
1: Sınav kağıdı bilirkişi incelemesine giriyor ve burada yazının, verilen cevapların kendisine ait evet. olmadığı görülüyor.
0: El yazısı kendisine ait
1: evet.
0: değil.
1: Evet. Uzun süreli mazeret dönüş yazılı sınavı var. Şu evet. anda benim elimin altında. Şimdi burada örneğin hani bazı sorular var. Bunlara kimse, yani Ali Tuna değil, başka biri cevap vermiş. El yazıları tutmuyor. İncelenmiş ve bu bilirkişi raporunda da sabit. Hı hı. Şimdi mesela Ali Tuna ya da X bir hakem.
0: Evet. Kağıdını isteyince, görmek isteyince ortaya çıkıyor. Evet, bu ve dava açıyor.
1: Belki klasman atlayacaktı. Evet. Belki başka bir maçı yönetecekti. Belki onun yerine peki. başka bir şekilde yönetilmiş maçlar var. Hı hı. Bunlar gerçekten soru işaretleri ama bunlar giderilecektir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Deniz değerlendirmelerin
1: çok
0: için. Süreci hep beraber hep birlikte göreceğiz. Evet, HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik spor bültenimizde bizlerle birlikteydi. Gündemi değerlendirdik. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasından merhaba. 30 Eylül Çarşamba günündeyiz ve bugün de ilk canlı yayın adresimiz İstanbul Adliyesi. Gizem Çiremen orada çünkü fon soruşturmasındaki yeni gelişmeleri alacağız. Eski SPK Başkanı'nın da ifadesi alınacak şüpheli sıfatıyla. Bugün son gelişmeler nedir Gizem?
1: Serap Bülent, evet, son dakika bilgisiyle başlayalım. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon soruşturması kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gelecek ve şüpheli sıfatıyla kendisinin ifadesi alınacak, son dakika bilgisi olarak soruşturma kapsamında. Bunu söyleyerek başlayalım. Pazartesi günü itibariyle artık 4. dalga operasyonu görmüştük. Emniyette şüphelilerin işlemleri devam ederken yeni adliyeye sevk edilen şüpheliler de var. Bugün 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında kimler var? Tera yöneticilerinin de olduğu 6 şüpheli. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yenerli, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığın huzurunda ifade verdikten sonra savcının kararıyla eğer mahkemeye sevk edilirse bir tutuklama kararı gelebilir. İlerleyen süreçte tutuklu sayısı artabilir. Şu an kaç tutuklu sayısı? 50. Dün sabah en son tutuklama kararlarını görmüştük. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 7'si adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bunun dışında hem adli hem idari tedbirler, yani dosyanın mali boyutu da incelenmeye ve tedbirler alınmaya devam ediyor. En son tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la yine Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Turan'a ait olduğu tespit edilen ama 3. kişiler üzerine kayıtlı olduğu belirlenen 5 lüks villaya el konuldu ve bu villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu tespit edildi ve başkalarının üzerine kayıtlı olduğunun tespiti eldeki mal varlıklarını devretme olarak değerlendirdi. Bunu aktarmış olalım. Bunun dışında 25 Eylül'de biz 3. dalga operasyonu görmüştük fon soruşturmasında. 6 şüpheli o gün gözaltına alındı. 27 Eylül'de Tera yöneticileri, 28 Eylül'de 4. dalga operasyonuna 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yani bugün 6 şüpheli adliyeye sevk edildi diyoruz ama emniyette hala gözaltında olan, işlemleri devam eden şüpheliler de var. İlerleyen günlerde, süreçte onların da adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bunun dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün akşam yapılan önemli bir açıklama var. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının gönderildiğine dair bir açıklama. Bunun dışında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütçurub'un, ayrıca yine iş insanı Cengiz Avcı'nın tüm mal varlıklarına el konuldu ve haklarında da yakalama kararı çıkartıldığı bilgisini paylaşalım. Yine SPK'dan suç duyurusu olduğunu biliyoruz 37 şüpheliye yönelik ve bu şüpheliler arasında tutuklu olan işte Pusula'nın, Tera'nın elbette yöneticileri de var. Sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair isnat edilen suçlama. Ayrıca bu 37 şüpheli hakkında da 2 yıl boyunca borsada işlem yapma yasağı getirildi. Bunun dışında da sermaye piyasası lisanslarının da bu süreçte iptal edildiğine dair açıklamalar geldi. Yani tedbirler devam ediyor. SPK tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından peş peşe soruşturmanın derinleştiğine dair açıklamaları görüyoruz. Mehmet Selman Bektaş'la beraber Adalet Sarayı'ndayız, İstanbul Adliyesi'ndeyiz. Gelişmeleri oldukça da aktaracağız.
0: Gizem Türemen'e çok teşekkür ediyoruz. Yine gün ortası içinde fon soruşturmasını, bu yeni alınan kararları da konuşacağız. Nedir kararlar? Dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantı yaptı ekonomik kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de ve toplantıdan fon koordinasyon kurulu oluşturulması kararı çıktı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik kurmayları toplandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Alınacak tedbirler hakkında Erdoğan bilgilendirildi. Beştepe'deki eşgüdüm toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını vurguladı. Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti. Toplantıda genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulma kararı alındı. Erdoğan'ın talimatıyla da Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Beştepe'deki

0: Toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi.
1: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
0: Sermaye Piyasası Kurulu eşgüdüm toplantısında tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da sundu. Piyasaların denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemeler için kararlılık vurgulandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da derinleşen fon soruşturması ile ilgili konuştu bu toplantının ardından genişletilmiş il başkanları toplantısında. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi.
3: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
3: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
3: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
0: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
3: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
0: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
3: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
4: Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Elbette gündeminde fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
5: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. Devlet kurumlarının güvencesindeki fonlar ve milletin birikimleri çalındı. Fatma Hanım eşiyle birlikte 163 milyon lira yatırmış. Fonlar batmadan hemen önce 2 milyar 200 milyon lirayı kapıp kaçmış. Fatma Hanım'ın fona yatırdığı parayla 27 tane daire alabiliyorsunuz. Fatma Hanım'ın 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alabiliyorsunuz. Kapıp kaçtıkları paralar havadan gelmemiştir. O paralar 455 bin mağdurun parasıdır. Para neredeyse hesapta oradadır. Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz?
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşanan fon krizine ilişkin bir açıklama yaptı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir destek mesajı bu. Hükümetimizce olayın üzerine

0: kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz diyor Bahçeli. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı. Kimse töhmet altında kalmamalı. Sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasındaki krizindeki son durum üzerine. Ve İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki değişiklikle devam edelim. CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'ye katılan meclis üyelerine hayırlı olsun dedi. AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevi de var. Son günlerde orada da başka istifalar ve yine geçişler oldu. Biliyorsunuz orada kesinleşen bir yargı kararı olursa Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak konusunu kesinleştirecek. Orada da benzer bir durumu yaşanabileceği söyleniyor epeydir. Bu son durumda tabii o olasılıkları akla getirdi. Bu yönde de değerlendirildi. Futbol camiasının gözü hakemlere yönelik başlatılan mobbing ve belgede sahtecilik soruşturmasında. Dün sabah yapıldı operasyon, MHK Başkanı ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Alihan Tok şimdi karşımızda. Bugün itibarıyla durum ne Alihan?
1: Evet, gözaltı işlemleri devam ediyor. Söylediğiniz gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltında ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi burada soruşturmada aslında iddialar şu, esas suçlama resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Ve bunu da aslında şuna dayandırılıyor, bazı hakemlerin klasmanlarının bilerek düşürüldüğü, bazı hakemlerin yükselmesinin engellendiği, sınav sorularının verildiği, dolayısıyla tüm bu iddialar üzerine gidiliyor. Bu iddialar nasıl başladı? Aslında Eylül ayı 2025 yılında Antalya'da başladı ilk olarak. Ali Tuna hakem kendisi bir sınava girdi ve sınav kağıdını görmek istediğinde o yazının kendisine ait olmadığı bilirkişi raporuyla aslında ortaya çıktı. Yani HTS kayıtları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve masak incelemeleriyle aslında bu operasyon başlamış oldu. Peki savcılık neyin üzerine gidiyor? Burada hakem seçimlerinde, hakem belirlemelerinde, atamalarında, hangi şehirlerde, hangi liglerde, hangi hakemler görev alacak? Tüm bu atamalarda usulsüzlükler yapıldı mı? Yapıldıysa kim tarafından yapıldı ve bunun kanıtları, delilleri neler? Tüm bunların üzerlerine gidiliyor. Tabii WhatsApp yazışmaları da var. Yani burada bazı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. O yazışmalarda işte şu 4 hakemi ayırın, başını eğmiyorsa, bize boyun eğmiyorsa kafasını kopartın gibi böyle ifadeler var. Dolayısıyla bu yazışmalarda burada delil olarak sunulacak. Bahsettiğimiz gibi dosyanın en önemli noktası hakemlerin hangi illerde görev alacağından, hangi maçlara atanacağına kadar ne gibi usulsüzlükler yapıldı, ne gibi kayırmalar yapıldı, hangi sınavlarda sınav soruları verildi ve sınava müdahale edildi. Aslında bunlar da ortaya çıkacak. Şimdiye kadar şikayetçi ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, yine telefon trafik kayıtları, ETS kayıtları da aslında dosyaya girmiş durumda. Akın Gürley'in bu konuda yaptığı açıklama var tabii ki. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir açıklamasını yaptı. Dün tüm bu soruşturma devam ederken tabii ki şimdi futbol camiasında büyük ses getiren bir soruşturma, TFF'den bir açıklama geldi. TFF Nisan 2025'ten itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ne isterse birden fazla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı ve aynı zamanda delilleri de talep ettiği, yani savcının talep ettiği belgeleri de kapalı zarflarda verdiklerini ifade ettiler ve bu konuyla alakalı da belgeler üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi de yapılmasını istendi. Yani TFF tüm belgelerin verildiğini ve savcılığın talep ettiği belgelerin ulaştırıldığını ifade ediyor Nisan 2025'ten itibaren. Şimdi soruşturma çok geniş kapsamlı. Burada bir sınavdan çıktığı belirlendi. Evet, ama tüm bunlar içerisindeki mobbingle beraber, yani hangi hakemlere mobbing yapıldı, hangi hakemlerin bu klasmanı düşürüldü, yükseldi.

0: kesildi, neye göre yapıldı, tüm bunlar ortaya çıkacak. Söylediğimiz gibi 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bizler de takipteyiz, gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Alihan aktarırken bir sıcak gelişme oldu biliyorsunuz. Katılım evim, bir evim ile ilgili. Hemen onu da duyuralım. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Katılım Evim Finansmanı AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden bir açıklama yapıldı ve bu payların bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir. Bu devir süreciyle ilgili yani son durumu paylaştılar. Yine böyle adım adım gerçekleşti.

0: siz bedenine naaşına ulaşıldığını açıkladı KKTC Başbakanlığı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Can kayıpları yaşandı faciada. Kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütüldü. KKTC Başbakanlığından yapılan son açıklamaya göre hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği tespit edildi ve bir cenazeye daha ulaşıldı. Ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi için yine yeni tespit edilen, bulunan, çıkarılan naaşında naaş içinde DNA çalışmaları başlatıldı. Can kaybı 18'e yükseldi. 10 kişi aranıyor. Ne yazık ki bu göz göre göre gelen faciada diyebiliriz. Çünkü tüm bulgular, bilgiler bunu ortaya koymuştu. Bu sabah yine herkesi telaşlandıran bir haber, bir gelişme oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında bir acil durum kodu verildi. Daha sonra uçağın kaçırıldığına dair alarm verildi. Ardından neler oluyor, bu uçak kaçırıldı mı diye takip edilirken İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama geldi. Bu bir kaçırma değil diye. Ama şimdi o saatten sonra, alarmdan sonra neler yaşandığını konuşalım. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün stüdyomuzda yanımda. Emekli Havatuğ General Doktor Hüseyin Fazla da uzaktan bağlantıyla bizimle. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Gizem, hoş geldin. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Size geleceğim hocam. Önce Gizem Özsün'den bir saat saat ne olduğunu dinleyelim. Yani ilk olarak bir acil durum alarmı mı? Nasıl, neler oldu? Kaçtan itibaren Gizem?
2: Evet, şimdi dediğin gibi hareketli bir sabah yaşadık. Önce uçak kalktıktan sonra yaklaşık 3.05'te uçak kalkış yapıyor Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan. Yaklaşık 1,5 saat sonra bir acil durum kodu veriliyor. Tam bu sıralarda Serap şunu söyleyebiliriz, 29 saniye içerisinde 14 bin feet irtifa kaybetmiş uçak. Yani yaklaşık 4 bin metre 29 saniye içerisinde bir alçalma oluyor. Ve bunun akabininde aynı şekilde irtifasını koruyup devam edebilmiş. Fakat tabii o sırada uçağın içinde müthiş bir panik anı var. Neler yaşanıyor? İlk önce acil durum kodu veriliyor. Kısa süre sonra yabancı bir müdahale, bir dış müdahale, bir kaçırılma olayının anlamına gelen bir başka koda değiştiriliyor bu kod. Ve tabii ki uçağın içinde yine hareketli dakikalar, bu dakikalara ilişkin iddialar da var. Onu da birazdan dile getiririz. Bunun akabininde tabii Suudi Arabistan'a yöneliyor uçak. Bu sırada İsrail'de tabii ki bir panik havası var. İsrail Başbakanı derhal yetkilileriyle bir toplantı yapıyor ve İsrail savaş uçakları havalanıyor. İsrail hava sahası kapatılıyor. Tüm bu süreç içerisinde tabii ki bir kaçırılma olayıyla karşı karşıya olunduğuna
0: uçaktaki
2: dair bir haber var.
0: Uçaktaki yolcuların büyük bölümü de İsrailli değil mi bu arada?
2: İsrailli. 180 yolcu var. Kimi sitelerde 150'sinin, kimi sitelerde hepsinin İsrailli olduğu yönünde iddialar var. Resmi bir açıklama olmasa da 100'ün üzerinde İsrailli yolcu olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
2: Daha sonra uçağın bu flight radar sisteminde biz takibini yapamadık. Çünkü sistemden kapattılar artık bir süre sonra. Suudi Arabistan'a yöneldikten sonra uçuş veri sistemlerinden de çıkarıldı. Bu kod kaldırıldı bir süre sonra, kaçırılma kodunun kaldırıldığını biliyoruz ve Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na indi. Şimdi o saatten sonra tabii İsrail yetkililer durumun kontrol altına alındığını, bunun bir kaçırma olayı olmadığını duyurdular. Ve oradaki yolcuların da derhal Tel Aviv'e getirilmesi için de yeni bir uçak gönderiyoruz açıklamasında bulundular.
0: Evet.
2: Şimdi bunlar yapılan resmi açıklamalar. En azından aldığımız haberler. Şimdi bir de iddialar var, çok ciddi iddialar var. Öncelikle bazı yolcuların indikten sonra anlattıkları, bazı yolcuların ailelerinin anlattıkları var. Tam bu sıralarda kokpitten çok ciddi çığlıklar duyduklarını, kan gördüklerini, müdahale ettiklerini söyleyen yolcular oldu. Bunu gösteren bazı fotoğraflar da oldu. O kanlı tişörtlü yolcu fotoğrafları yayılmaya başladı sosyal medyadan. Bir iddia şuydu, aslında ilk ortaya atılan iddia. Bir pilotun Rus, yardımcısının Ukraynalı bir pilot olduğu, aralarında bir tartışma çıktı ve yolcuların bunu müdahale ettiği yönündeydi. Ama asıl iddia daha sonra biraz işin rengini değiştirdi. Pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı, diğer pilotun ona müdahalede bulunduğu, hatta yolcuların da müdahalede bulunduğu.
0: Burada senden söz alayım, bu çok önemli. Hocamıza da dönelim istiyorum. Yani bir intihar dalışı deniyor buna,
2: evet,
0: galiba değil mi? Hocam, yani Gizem'in verdiği bilgi 29 saniyede 14 bin metre, 4 kilometre yani.

0: irtifa kaybetmiş uçak. Yani teknik bir uzman olarak, bir siz de pilot olarak buna ne diyorsunuz? 29 saniyede bu kadar irtifa kaybı ne anlama gelir? Nasıl bir etki yaratır uçuş güvenliği açısından?
1: Tabii durup dururken uçak 14 bin feet irtifayı kaybetmez. Mutlaka ya pilot tarafından istemli olarak irtifa kaybı yapılması gerekiyor ki o bile çok zor. Daha yumuşak kumandalar kullanır. Yani burada kontrol dışı bir şey gelişmiş. Ya eğer ki bu kavga olayı gerçek ise Lövye'ye baskı yapacak şekilde bir vücudun teması olmuş olması lazım istem dışı. Dolayısıyla o baskı esnasında uçak çok derin bir dalışla irtifa kaybetmiş. Daha sonra diyelim ki o baskı ortadan kalktıktan sonra da uçak kendiliğinden tekrar...
0: Yani içeride kabin içinde çünkü, kokpitte kavga evet. ediyorlarsa biri birinin üzerine evet. yani yüklendiyse o sırada da kolun evet. üzerine gelmiş ve bir yani bir kaza yoluyla birdenbire irtifa kaybetmiş olabilir. Diğer seçenek?
1: Diğer seçenek uçakta bir arıza olup uçak anormal duruma girdiyse ki şu ana kadar yapılan açıklamalara göre bir anormal durumdan söz edilen
0: yok. Ya da arıza olsa zaten sağ salim inemezdi olan... herhalde değil mi hocam? Yani evet, bu arıza yani, olsa sonrasında... Yani
1: 14 bin fitte o her ne olduysa 14 bin fitte tekrar uçak düz uçuşa geçiyor. Yani uçak kontrol altına alınıyor. Onun alınabilmesi için de daha önceki uçuş şartlarının tekrar kazanılmış olması gerekiyor. Ya uçağı uçurmakta olan pilot o kavga olmasa bile olayı kontrol altına almış veya kavga olduysa da o vücut baskısı lövye üzerinden kalkmış ve birisi uçağı kontrol edebilecek noktaya gelmiş. Ama çok keskin ve derin bir dalışla ancak siz bu kadar irtifayı bu kadar kısa sürede kaybedebilirsiniz. Çok anormal bir durum.
0: Bir de şöyle bir iddia var. Yani dile getirilen iddialara yönde ben Gizem'in tam da o konuya başlarken sözünü kestim ama bilerek bir intihar dalışı yapıyordu. Bu yine sadece duyum. Onu diğer pilotun önlediği yönünde. Buna ihtimal veriyor musunuz? Ne demek bu? Geçmişte ben 2015 yılında hatırlıyorum Fransız alplerine çarpılan bir uçağı bir genç pilot Doğru. tarafından ama başka örnekleri var mıydı bilmiyorum. Ne dersiniz?
1: Şimdi o 2015 yılındaki yaşanan olayda zaten kokpitte pilot tek başına kalıyor ve lavaboya giden diğer pilotun içeriye girmesine izin vermiyor.
0: Kapıyı kilitliyor.
1: Kodları da devirmiş. Evet, kapıyı kilitliyor ve orada çok isteyerek, bilerek bir intihar dalışı gerçekleştiriliyor. O nedenle de zaten kokpitte kesinlikle pilotun birisinin ihtiyaç nedeniyle dışarı çıkması gerektiği durumlarda kabin görevlisi birisinin mutlaka öncelikle içeri girmesi. Dolayısıyla kokpitte mutlaka iki kişinin olması gerekiyor. Birisi pilot, birisi kabin görevlisi ki böyle bir intihar dalışı böyle çok anormal bir durum olmasın. Olursa da öyle bir davranış içerisinde olan bir pilotun ki pilotlar biliyorsunuz her türlü muayene şartlarından geçiyor ama milyonda bir de olsa böyle artık... hangi şartlar içerisinde, hangi psikolojik durumda ise havada böyle bir şey yaşanma olasılığı milyonda bir de olsa olabilir Var. Diye sanki havacılık otoriteleri söylüyor. Sonuçta hepimiz insanız ama normal bir insana göre pilotların böyle bir psikolojik travma geçirme olasılığı çok çok düşük. Çünkü hepsinin bu yıllık periyodik sağlık incelemeleri yapılıyor. Özellikle herhangi bir psikolojik sorunun varsa bu açık bir şekilde raporlanıyor. Yani mesela daha kalkmadan o pilotta sıkıntılı bir durum varsa kabin görevlileri veya oradaki ikinci bir pilot bunu raporluyor ve yedek pilotun devreye girmesi isteniyor. Keza pilotun kendisinde bir sorun var ise kendisi de raporlayarak ben bugün uçmuyorum, uçmak istemiyorum dediğinde de hiçbir otorite ona mutlaka uçuracaksın demiyor.
0: Yani, diyemeyecek demez.
1: Yani burada çok çok anormal bir şeyler gelişmiş olması lazım ki bir şeyler olsun. Burada bir pilotun bir şekilde uçağı yere vurdurmak için dalışa geçirme olasılığı var mı? Bu senaryoya göre var gibi gözüküyor. Ama diğer pilotun da engel olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ancak burada şimdi 77 çift sıfır bağlanıyor transponder'a. Sonra 75 çift sıfır bağlanıyor. Yani transponder'da kod bağlayacak kadar orada düğmelere basabilecek kadar vakti olan bir iki kişi arasında kavga olmaz. Yani burada o kodlara girmek yerine diyelim ki kavga ediyor olurlar. Yani kodlar

0: giriliyor olması.
1: Çok mu zor orada? Belki hemen hemen can havliyle herhalde hızlıca basabileceği bir yerdedir bu düğmeler.
0: Dört tane şey girmeniz lazım.
1: Şifre mi giriliyor o kodu vermek için? Yani, yani 75 çift sıfır yazıyorsunuz. Yani
0: 75 çift sıfır enter diye girmeniz lazım. Ama 75 çift sıfırı niye girersiniz? Veya yani kavga edecekseniz 75 çift sıfırı girmenin bir esprisi var mı?
1: Acaba...
0: Veya uçağa diyelim ki birisi daldırıyor. 75 çift sıfırı girmekle uğraşmak yerine ona engel olursunuz. Yani o, çünkü onu girdiğiniz zaman bir faydası olmayacak. Uçak dalışa geçmiş, yere çarpmaya doğru gidiyor. Yani burada biraz... aklı zorlayan başka şeyler de var gibi. Tabii ki bilemediğiniz bir durum var.
1: Ya da durumu vehameti üzerine gerçekten dikkate alınsın diye böyle çok ileri bir alarmı da devreye sokmuş olabilir. İzninizle hocam, ben az önce kalan yerden Gizem'e de sormak istiyorum. Yani bu diğer pilotun dalış yapmış, inter dalışı yapmış olabileceğine ilişkin böyle çokça bilgi dolaşıyor mu? Şu an hepsi gayri resmi bilgiler ama evet, hani bu güçlü bir olasılık olarak görülüyor mu Gizem?
2: Aslında dolaşıyor. Şöyle dolaşıyor. İsrail basın tabii takip ettiğimizde bu durumu, şöyle iddialar var. Bunun bazı yetkililer 11 Eylül gibi bir facianın eşiğinden döndük. Uçak kaçırılacaktı fakat orada bir müdahalede bulunuldu. Aksi halde çok büyük bir felaket yaşayabilirdik. Şu anda hem Shin Bet hem Mossad terör ihtimali üzerinde duruyor diyen yetkililer var. Bu henüz netlik kazanmamakla beraber yine bir pilotun ummanlığı, bir pilotun Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu ve bu ikisinin de soruşturulduğu yönünde iddialar var. Şöyle de yine bir açıklama var, onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu irtifa kaybetti dedikten sonra uçak otomatik pilota geçmemiş, elle kontrol edilmeye devam etmiş gibi bir bilgi var. Bunu da tabii Hüseyin Hocam daha iyi bilir ama şöyle iddia ediliyor yine İsrail basınında. İkinci bir pilot ekibi olduğu uçakta ve müdahaleyi yani onların devraldığını yönünde de bir iddia var. Şu anda pilotlar soruşturmada, dediğim gibi ciddi bir terör soruşturması olarak da evrilebilir her an. Çünkü İsrail basını bunun üzerinde duruyor.
1: Bir yaralı var mı? Yani kan vesaire, bunlar konuşuluyor, kavga da yani hastaneye kaldırılan vesaire biri var mı içlerinde?
2: Şimdi böyle bir bilgi gelmemekle beraber pilotlardan birinin bıçaklandığı yönünde bir iddia var. Yani o gördüğümüz kanlı fotoğraflarda büyük ihtimalle onun göstergesi olabilir. Çünkü o uçağı düşürmek istediği sıralarda bir arbede yaşandığı ve bir bıçaklama olayının gerçekleştiği yönünde bir iddia var. Dolayısıyla hani bir felaketin eşiğinden döndük diyen yetkililer var. Hani o biraz daha günün ilerleyen saatlerinde tabii elimize daha çok bilgi gelecek ama şimdilik her ihtimalin üzerinde duruyorlar. Özellikle 11 Eylül vurgusu yapılmaya başladı bile şu saat itibariyle.
1: Enteresan bir şey bu hocam. Yani bir terör böyle bir yani hepsi o 75 çift sıfır terör kategori, yani aynı alarmla mı, aynı kodla mı bildirilir? Yoksa böyle bir terör saldırısı gibi bir durumda başka bir alarm mı verilir? Onun bir farkı var mı?
0: Yani burada uçak kaçırma olaylarında korsanlığa karşı tehlikeli durumla ilgili olarak 75 çift sıfır haricinde bir şey yok. 76 çift sıfır telsiz arızası, iletişim yok demektir. 77 çift sıfır da uçakta büyük bir emergency, acil durum var demektir. Burada her bu tabii trafiği nasıl biz yerdeyken Flight 24 gibi çeşitli araçları kullanarak takip edebiliyoruz. Bunların çok gelişmiş kontrol araçlarına yerdeki yol kontrol, işte yaklaşma kontrol otoriteler sahip. Onların diğer trafiklere göre bu uçağa öncelik vermesi için zaten bu kodlar tanımlanıyor. Ve uçakta ne olup bittiğini en kısa sürede anlayacak şekilde bunlara, bu kodlara göre prosedürler geliştirilmiş durumda. Yani bir telsiz arızasında pilotun hangi manevrayla hangi meydana geleceği bellidir ve oradaki kullanacağı yaklaşma usulü belirlidir ve o yaklaşırken de yaklaşma kontrolde gereken öncelikleri verir. Diğer trafikleri başka yerlere yönlendirir.
1: Bu arada içeride kara kutuyu hep konuşuruz kazaların sonrası ama kamerayla da kokpit içi her zaman kayıt altında mıdır? Şimdi bu normal inmiş sağ salim.
0: Tabii,
1: orada herhalde her şey çok açık bir şekilde görülecek kolaylıkla.
0: Evet, evet. Yani bu kokpit içi kamera sistemi zaten var. Hem sesi kaydediyor
1: hem
0: de buradaki görüntüleri kaydediyor. Zaten o incelenme mutlaka yapılacak. Bu olay basit bir olaya benzemiyor. Bununla ilgili bir inceleme kurulu oluşturulur derhal ve ondan sonra da gereken kayıtlar incelendikten sonra görgü tanıkları da var tabii ki. Onlar da dinlenir ve açıklığa kavuşturulur.
1: Peki son olarak Gizem, eklemek istediğin bir şey var mı? 2015'teki olayda kendisiyle birlikte yani toplam 150 kişi, 149 kişi mürettebat ve yolcuyu da aynı zamanda öldürmüştü, intihar eden o genç pilot. Allah korusun böyle bir şeyde, öyle bir şekilde intihar dalışı yapsa içeride 180 kişi var yolcu mürettebat. Doğru mu?
2: Tam şunu ekleyerek bitireyim istersen Serap. Şimdi yine yolculardan birinin bir röportajı düştü önüme. Şöyle diyor, kokpitin yakınlarında oturuyormuş ve çığlık çığlığa bir ses duydum. Pilotlardan biri bir kaçtı. Anladığım şuydu ki pilot hem kendisini hem bizi öldürmeye çalıştı. Tahminim o ki bu bir saldırıydı. Fakat diğer pilot kontrolü eline aldı ve uçağa indirdi. Yaralı pilota da uçaktaki bir dişçi, diş hekimi müdahale etti diye bir ifadesi var yolculardan birinin. Yani orada bir karmaşa olduğunun ve büyük ihtimalle yani bir saldırı olduğu iddiası var.
1: O zaman yani diğer pilot, bir başka pilot ekibi değil de belki o pilot zaten fark eden ve önleyen pilot uçağı indirdi. Oradaki diğer insanlar, işte oradaki bir hekim de müdahale etmiş belki de. Daha
2: şimdilik
1: göreceğiz.
2: Evet, göreceğiz. İçinde
1: bütün ayrıntıları. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür
1: Gizem
2: ederim.
1: Çok teşekkürler hocam Doktor Hüseyin Fazla. Sağ olun katkınız için. Enteresan. Bakalım İyi altından günler. Ne çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. Her gün bunu konuşuyoruz. Müzakere olacak mı, olmayacak mı? Katar'la arabulucularla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın pes edeceğini savundu bir kez daha.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran sonunda pes edecek dedi. İran'dan Trump ne müzakere yapabiliyor ne savaşabiliyor açıklaması geldi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. Arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını aldıklarını söyledi. Temel anlaşmazlığın güven tesisi ve mutabakata geri dönülmesi üzerinde yaşandığı belirtildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rıza ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı hedef alarak Trump bataklığa saplandı. Ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor dedi. Mr. President, how did the meeting go, sir? Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Trump ise İran sonunda pes edecek değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, son dönemde Boğaz'dan önemli miktarda petrol geçişi sağladıklarını söyledi. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. Arabulucu rolüyle öne çıkan Katar taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyor.
1: Katar Başbakanı Al-Sani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi İngiliz basına yaptığı konuşmada ve Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini vurguladı.
4: Well, of course, what's been committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
5: So he is.
4: Yes.
3: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El-Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuştu. Sani'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. El-Sani, Gazze'de işlenen eylemlerden bizzat Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Doha yönetimini hedef aldığını ve kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Sani, savaşın ilk günlerinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için İsrail yönetimine doğrudan bir teklif sunduklarını, ancak Netanyahu'nun bu teklifi değerlendirmeyi bile reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı'nın bu tavrını asıl önceliklerinin kendi halklarını kurtarmak olmadığının kanıtı olarak niteledi. Savaşı ve savaş suçlarını durdurma girişimlerinin ilk günden itibaren baltalandığını belirtti. İsrail'in geçen yıl Doha'ya hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan El-Sani, arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı. Tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen Katar'ın diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini kaydetti. Katar Başbakanı'nın gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler de vardı. El-Sani, Doha'nın Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Katar Katar Başbakanı bölgedeki gerilimin azaltılması için 3 dosyanın çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunları da İran'la nükleer anlaşmaya varılması, Hürmüz Boğazı'nda seyredilmesi,

0: sefer güvenliğinin sağlanması ve Körfez bölgesinde güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ama Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeyecek. Bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılacak.
0: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Ülkede 9 askeri üssü olan Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak yeni bir döneme girdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Irak'a hedefli eğitim ve istihbarat desteği sağlamaya devam edecekleri kaydedildi. Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde ayrılması Irak'ta DAEŞ'i yenilgiye uğratan askeri misyonun sona erdiğini gösteriyor denildi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde terör örgütü DAEŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Amerikan güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığını açıkladı. Washington 2003'te Saddam Hüseyin yönetimini devirmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. Ancak DAEŞ'in Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine Amerikan güçleri 2014'te Irak hükümetinin davetiyle ülkeye geri dönmüştü. Bağdat'la Washington'ın 2024'te açıkladığı iki aşamalı planla koalisyon misyonunun sona erdirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çekilme Amerikan askerlerinin tamamının Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceği anlamına gelmiyor. Amerikan basınına göre Amerikan askerleri Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara yeniden konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğuysa artık tamamen Irak güçlerinde. En büyük endişe kuzeyde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Sizi Fas'ın ilk kadın başbakanıyla tanıştıralım. Özgünlük ve Modernlik Partisi lideri Fatma Ez-Zehra El-Mansuri seçimleri kazandı. Ülkesinin ilk Arap dünyasının ikinci kadın başbakanı oldu. Görevlendirmenin ardından televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında kararı gerçekten tarihi olarak nitelendiren El-Mansuri duyduğu gururu da şöyle dile getirdi. Ülkemizin tarihinde ilk kez bir kadın hükümeti yönetme sorumluluğunu üstleniyor. Bu karar sadece benim için değil, tüm Faslı kadınlar için büyük bir gurur kaynağıdır dedi. 50 yaşında Fatma Ez-Zehra El-Mansuri, eğitimini Fransa'daki Montpellier Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış bir avukat. Siyasi ve toplumsal olarak köklü bir aileden geliyor El-Mansuri. Kamuoyunda Marrakeş Paşası olarak bilinen eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ve Marrakeş Barosu Başkanı Abdurrahman El-Mansuri'nin kızı. Arap dünyasının ilk kadın başbakanı ise Tunus'ta göreve gelen Necla Buden'di Mansuri'den önce. Şimdi Sakarya'da, işte bu görüntüler Sakarya'dan. Dün çok yoğun bir şiddetli bir yağış vardı, sağanak. Büyük hasar bıraktı geride. Oraya gidelim. Derelerin taşmasıyla su baskınları oldu. Emine Derya da oradan karşımızda. Hasarın boyutu nedir? Oraya gittikten sonra neler gözlediniz Emine?
2: Serap Belet, biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hasanbey mahallesindeyiz. Burası hasarın ne yazık ki en büyük olduğu noktalardan biri. Özellikle son iki gündür Sakarya kent genelinde yoğun yağış alıyordu. Karasu gibi, Geyve gibi bazı ilçelerde hasar meydana geldi. Dereler taştı, su taşkınları ve baskınlar oluştu. Şimdi Erenler ilçesinde de durum benzer. Burası Hasanbey mahallesindeki evlerden biri. Ahmet'ten rica edeceğim, size bahçede avlunun ne kadar su aldığını göstermek adına çok da ilerlemek istemiyorum. Bakın neredeyse eğer ortaya kadar gitsem diz boyuna gelecek kadar hala bölgede bir su var. Tabii ki köylülerle konuştuk geldiğimizden beri, mahalle sakinleriyle konuştuk. Onlar kendi çaplarında gece özellikle bastırdığı için önlem almak istemişler. Ahmet, mahallenin devamını göstermeden mesela aldıkları önlemlerden bahsediyorum ya. Kapı girişlerine kendi imkanlarıyla set çekmeye çalışmışlar, tahta parçaları koymuşlar. Ama tabii ki özellikle giriş katta yaşayanlar, bodrum katta yaşayanlara bu fayda etmemiş. Şimdi çok şükür güzel haberle başlayalım. Herhangi bir can kaybı yok. En azından Erenler ilçesinde ve Sakarya genelinde, onun altını çizelim. Bu sevindirici haber ama can kaybı yok deyince sadece tabii ki insanlardan rakam olarak vermek doğru olmaz. Bu en büyük temennimiz, mutluluğumuz insanların dair bir can kaybı olmaması ama ne yazık ki bölgede hayatını kaybeden, telef olan hayvanlar var. Şimdi mahalle sakinleri, az önce bir beyefendiyle konuştuk. Kendisi yavru köpeklerin öldüğünü söyledi. Bölgede arıcılık faaliyetleri yapılıyor. Arıları telef olanlar var. Şimdi karşıda bir ahır görüyorsunuz. Bu da yine sular altında kalan evlerden biri. Az önce bu evde yaşayan beyefendi, oldukça da yaşlı bir beyefendi, eşiyle birlikte traktörüyle buradan kendi imkanlarıyla çıktılar ve dün şunu söylediler bana: ahırda hayvanları varmış, büyükbaş hayvanları. Yine kendi imkanlarıyla acele bir şekilde, hızlı bir şekilde o hayvanları da buradan tahliye etmeye çalışmışlar. Şimdi Hasan Bey'in şöyle bir özelliği var Selap Belet, bölgede tarım ve hayvancılık yapılıyor. Muhtar şunu söyledi: eğer dedi Emine Hanım bir saat önce gelmiş olsaydınız, şu anda araçların geçtiği bu ana yol, yani Hasan Bey mahallesinin girişine gelemeyecektiniz. Çünkü bu yolda tamamen sular altındaydı. Şimdi buraya geldiğimizde Tarım İlçe Müdürlüğü'nün ekiplerini gördük yaklaşık bir saat kadar önce. Hem onların desteği hem de burada bölge halkının kendi çalışması neticesinde yoldaki bu su boşaltılmış. Peki bu taşkın neden kaynaklandı? Bölgede çok fazla dere var, çay var. Bunların bağlantılarından dolayı özellikle son iki gündür, yani pazartesi ve salı günü yoğun yağış dağılmasıyla birlikte bölgede bu dereler ve çaylar taşıyor. Taşması sonucu da işte evler, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Yine mahallede sular altında kalan evlerden bir tanesini Ahmet Uludağ şu anda ekranlarınıza getiriyor. Tabii ki bu evlerin özellikle bodrum katında yaşayanlar tahliye edildi. Yani üst katta yaşayanlar, en azından oraya kadar su tabii ki ulaşmadığından dolayı üst katlarda bir sıkıntı yok. Ama bodrum ve giriş katta yaşayan vatandaşlar, mahalle sakinleri tahliye edildi. Bir de şunu söylüyorlar: biz dün zaten meteoroloji uyarmıştı. Yine bugün de bölgede kuvvetli rüzgar bekleniyor. Onun da altını çizelim. O uyarılar neticesinde biz zaten evlerimizi boşaltmaya başlamıştık. Ama özellikle gece saatlerinde evlerini terk etmeyen vatandaşlar bir anda ani su baskınlarıyla karşı karşıya kalmışlar. Ne yazık ki durum Sakarya'da bu şekilde Serap Belet. Bölgede bir yandan mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye ve suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Zaman zaman da ekiplerin gelip müdahale ettiğini görüyoruz. Yine buradayız, bölgedeyiz. Sakarya'nın farklı ilçelerini dolaşacağız bugün ve gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
3: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Marmara'da birçok şehirde sağanak var. Dikkatli olmak lazım. Meteoroloji uyarılarını takip etmek gerekir. Şimdi sizi Teknofest'e götürelim. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da ziyarete açıldı ve ekip arkadaşımız Buse Deviren de oradan canlı yayınla karşımızda. Buse.
4: Evet, Şanlıurfa'dayız. Aslında insanlık yolculuğunun başladığı bu topraklardayız. Elbette ki zaman zaman hem bu alana göstereceğiz hem de kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Şimdi yanımızda Habersan Genel Müdürü var. Doktor Mehmet Akif Nacar. Efendim, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Siz de Habersan standımıza, Şanlıurfa'mıza ve Teknofest'e hoş geldiniz.
4: Standınızdayız. Şimdi bir yandan simülasyon devam ediyor bu alanda. Pek çok farklı başlığı da konu edinmişsiniz ve çok etkinlikle düzenlemişsiniz Havaysan olarak galiba.
5: Aslında bu bir Teknofest klasiği oldu. Bizim sanal simülatörümüz, paraşüt simülatörümüz. Gökyüzünü keşfedebileceğimiz, gençlerimize bu paraşütle atlama ve atladıktan sonraki manevraları deneyimleme, ondan sonra da inme şeklinde bir yere inme eğitimini yaptırdığımız bir deneyim yaşatıyoruz burada.
4: Teknofest'in asıl amaçlarından bir tanesi de işte hem bunları denemek, bir uçağa dokunmak, sizin yaptığınız araçlar var, onları görmek.
5: Tabii, yani bu normalde paraşütle atlamak hem maliyetli hem zaman isteyen, imkan isteyen herkesin yapamayacağı bir işken bu ortamda herkes oradaki duyguları yaşayabiliyor. Takmış olduğu sanal gözlükle aslında dış dünyayı, atlayacağı yeri, karşılaşacağı acil durumlar vesaire burada senaryolarla canlandırıyoruz.
4: Böyle ilerleyelim Mehmet Akbey, birazcık alanı da gösterelim. Siz Şanlıurfa'lı

0: Bursalısınız. Burada doğmuş, büyümüş birisiniz. Hem de Teknofest alanı siz bize anlatın lütfen. Neler yaptınız efendim buralarda?
1: Yani bu Teknofest 15.si, Güneydoğu'nun incisi, Şanlıurfa diyoruz. Gerçekten burada çok ciddi emek var. Başta T3 Vakfımızın burada çok lideri Sayın Selçuk Bayraktar'ın çok ciddi emekleri var. Burada birçok kurumun, paydaşların, sponsorların ve yerelde de çok büyük destek gördüğünü söyleyebilirim. Çok güzel bir alan oluşturuldu burada. Çünkü 750 binden fazla okul çağında gencin, öğrencinin olduğu bir şehirde yapılması da ayrıca anlamlı. Sadece Şanlıurfa değil, bölge illeri Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Mardin gibi bölge illeri de bu etkinlikten ciddi ölçüde faydalanacaklar. Bu yönüyle de çok büyük onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz Urfa'da yapılmasıyla ilgili. Biz buraya gelen herkesin hani bir uçağa dokunsun, kendi kendine bir şey yapsın, oyunlarla belki...
0: Ben içeride gördüm, örneğin sizin sancarla ilgili maketiniz var, çocuklar onu yüzdürüyorlar, yapıyorlar.
1: Evet. Yani bizim deneyim alanlarımızdan bir tanesi de evet, insansız deniz aracı Sancar'ın deneyim atölyesi. Barkan'ın, insansız kara aracı Barkan'ın deneyim atölyesi. Zaten bu araçları sahaya çıkınca Kara Kuvvetleri Festival alanında ve arka tarafta komando gösterisinde de bu araçları sahada da görebiliyorlar. Dolayısıyla orada canlısını gördüğü, hayal ettiği ürünü burada maketini yapıp kendi senaryolarını üretebiliyor. Bu deneyimi yaşatmak istiyoruz öğrencilerimize. Bir de gökyüzü muhafızları diye ciddi oyun teknolojisiyle yaptığımız hava savunma konusunda kendi senaryolarını geliştirme. Bunun içerisinde savaş uçakları var, hava savunma sistemleri var, erken ihbar radarları var, erken ihbar uçağı Barış Kartalı sistemi var. Bununla da bir oyun kıvamında bu deneyimi de onlara yaşatıyoruz. Yani bir çelik kubbeyi veya bir efendim katmanlı hava sahası yönetimini nasıl gerçekleştirebileceğini burada oyunlaştırarak öğrencilerimize yansıtıyoruz.
0: Asıl hedefiniz ne Havelsan olarak? Çocuklara aslında hep şunu da söylüyoruz ya, Teknofest gençliği, Teknofest çocukları var.
1: Şimdi biliyorsunuz biz 5 yıldır mühendis çocuk diye de bir program yürütüyoruz. Mühendis çocukta amacımız bu gençlerimizi, bu değerlerimizi kazanmak ve savunma sanayine kazandırmak, mühendislik alanlarına ilgi duymalarını sağlamak. Bunun için bu hafta boyunca Mühendis Çocuk Yollarda isimli bir programla daha dezavantajlı köy okullarına ziyaretler düzenlendi. Orada mentorlar eşliğinde bir takım deneyimler yerinde yaşatıldı. Tabii imkanlar ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde, gidebildiğimiz ölçüde bunları yapmaya çalışıyoruz. Sahaya gelenlere sahada bu deneyimleri yaşatıyoruz. Ve bir de Mühendis Çocuk dergisi var. Teknofest'te özel sayı çıkardık. 6. sayısı. Orada da ulaşabildiğimiz kitlelere, daha uzaktaki kitlelere de o vasıtayla ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu ateşi, Teknofest ateşini, bu teknoloji farkındalığını, teknoloji inovasyon kültürünü onlara aşılayabilmek.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun katkılarınızdan dolayı.
1: Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Evet, Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar bizlerle birlikteydi. Hem biz bir çocuğa dokunalım hem de onlar gelsinler bir uçağa dokunsunlar diye aslında Teknofest'in ana hatlarıyla asıl amacını anlattı bizlere. Biz gün boyunca Şanlıurfa'da bu atmosferi sizlere aktarmaya sürdüreceğiz. Gökyüzü uçuşları olacak. Bunları da aktaracağız sizlere. Bu heyecanı da yaşatmaya çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, hava da açık aynı zamanda, ziyaretlerde belli ki kalabalık orası. Çok teşekkür ediyoruz Buse'ye ve konuğuna. Kocaeli'den bir haber var. Bir okulda ders sırasında tavandan sıva düştü ve 3 öğrenci yaralandı. Derince'de, Kocaeli Derince'de yaşandı olay bir ortaokulda. Öğrenciler dersteydi o sırada. Sınıfta tavandan sıvalar düştü ama epeyce de büyük parçalar düşmüş gördüğünüz gibi. Parçaların isabet ettiği 3 öğrenci yaralandı. Okul görevlileri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Öğrenciler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumları iyi. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Nasıl oldu bu? Genelde işte bir sorun varsa, su aldıysa oradaki alçı kopup düşebiliyor. Daha tehlikeli.

0: de olabiliyor. Geçmiş olsun çocuklara. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporu yayımlandı. Türkiye ilköğretim ve orta öğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu.
1: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Genç öğretmen kadrosu, düşük devamsızlık oranı ve maaş artışları dikkat çekti. Bu tespitler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporundan. OECD'nin her yıl yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunun bu yıl ana teması öğretmen açığı oldu. Raporda OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığında artış ve öğretmenlik mesleğine duyulan cazibenin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip OECD ülkelerinin ortalaması %22 iken Türkiye'de 35 yaş altındaki öğretmenlerin oranı %32 olarak açıklandı. PISA kapsamında okul müdürlerine uygulanan anket sonuçlarına da raporda yer verildi. Türkiye'de öğretmen devamsızlığı OECD ortalamasının altında kaldı. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye'de %6. OECD ortalamasında ise %27 oldu. Türkiye, öğrencilerin %92'sinin orta öğretimi öngörülen 4 yıllık sürede tamamlamasıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artış bakımından da OECD ortalamasının üstünde kaldı. 2015-2025 döneminde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmenlerinin reel maaşları Türkiye'de %31 artarken OECD ortalamasındaki artış yaklaşık %6-7 düzeyinde seyretti. 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, orta öğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Rapora göre sınıf mevcutları açısından da Türkiye son 10 yılda iyileşme kaydetti. İlkokullarda ortalama sınıf mevcudu Türkiye'de 23, OECD ortalamasında ise 21 öğrenci oldu.
0: Saatimiz sona erdi. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçak, hava yolu şirketi Fly Dubai'nin uçağı Dubai-Tel Aviv seferini yaparken sabah erken saatte, gece yani 3'ten sonra yola çıkmıştı. Bir süre sonra acil durum kodu verildi. Uçağın kaçırıldığına dair alarm verilince İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama geldi. Bu bir kaçırma eylemi değil diye sonra yaşananları aktaralım. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonun haberine göre Dubai'den kalkan uçak Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten 7700 kodunu, ardından kısa süre içinde uçağın kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu verdi. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı uçağın kaçırıldığı alarmı gelince. Bunun üzerine uçağın Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi bir süre sonra. Ama o arada uçak kaçırıldı mı, neler oluyor diye merakla takip edildi. Bir süre radardan, uçuş radarından uçak görülmedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü de olay bir uçak kaçırma eylemi değil açıklaması yaptı. İsrail yolcuların güvenli şekilde dönmesi için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi. İsrail medyasında pilotlar arasında yaşanan fiziksel bir tartışmanın ardından sinyal verildiği belirtiliyor. Yani inen yolculardan bazılarının dile getirdiği iddialara göre bir kavga yaşandığı, kokpitte çığlıkların olduğu ve bu kavga sırasında uçağın bir 30 saniyede 4000 metre irtifa kaybettiği, daha sonra diğer pilot tarafından pilotun bu uçağı düşürme girişimi olduğu söyleniyor. Pilotun engellendiği, diğer pilot tarafından uçağın tekrar kontrolün sağlandığı iddiası var. Ama bu iddiaların ardından bakalım ilk incelemelerde neler çıkacak. Bir bıçaklama olduğu da belirtiliyor bu kavga sırasında. Başka yolculara müdahale ettiği iddiaları var. Hepsi şu an sadece tanıkların, oradaki yolcuların dile getirdiği iddialar. Resmi açıklamalar geldikçe bu sıra dışı duruma ilişkin durumu aktaracağız elbette. Gelelim ülkemizin son günlerin en önemli gündemine, fon krizine. İstanbul Adliyesi'ne gideceğiz. Gizem Türemen orada. El konulan mal varlıkları ile ilgili yeni gelişmeler var. Eski SPK Başkanı ile ilgili. İşte tutuklamalar, adliyede olanlar, hepsini bir tekrar şu an itibariyle durumu Gizem Türemen'den öğrenelim. Gizem.
1: Serap Belet fon soruşturması kapsamında en son 4. dalga operasyonu gördük. Gözaltındaki işlemleri devam eden şüpheliler var. Bugün adliyeye sevk olacak isimler var. Şimdi yedek soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bugün 6 şüphelinin de, ki bunların arasında Tera yöneticilerinden 2 şüpheli de var. Toplam 6 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini biliyoruz. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gelecek başka bir isim de var. Önemli bir isim. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor. Bugün içerisinde beklenen bir gelişme bu. Öte yandan en son tutuklamaları biz hafta başı görmüştük. 4. dalga operasyonuyla beraber en son adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı ve 56'ya yükseldi tutuklu sayısı, ki şu kadar kısa sürede bu fon soruşturması konuşuyoruz ama ilk dalga operasyonunda 4 tutuklu varken bugün geldiğimiz tutuklu sayısı 56 ve bu sayıda artacak gibi duruyor adliye sevklerin ardından. Bir diğer önemli bilgi, 5 lüks villaya el konulması hakkında tanıdık isimler var. Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen toplamda 5 lüks villa. Onlara ait olduğu tespit ediliyor ama 3. kişiler üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine el konuldu 5 lüks villaya da ve bu villaların piyasa değeri 1,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu taşınmazlarında mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik bir eylem olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle el koyma işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması var. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'ya yönelik tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bunun yanı sıra hakkında yakalama kararı çıkartılanlar var. Yine medyanın da tanıdığı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan süt şurup. Bunun yanı sıra iş insanı Cengiz Avcı'nın tüm mal varlıklarına el konuldu ve haklarında yakalama kararı da çıkartıldı. Adli ve idari tedbirlerin alınması yönünde gelişmeler olduğunu görüyoruz. En son Sermaye Piyasası Kurulu 37 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şüpheliler arasında Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin gibi yine tanıdığımız tutuklu olan bu soruşturmadan isimler de var. Bu 37 şüpheli hakkında borsada 2 yıl işlem yasağı getirildi. Bunun dışında da lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edildiği duyuruldu. 4. dalga operasyondan 10 şüpheli hakkında yakalama gözaltı kararı verilmişti. 9 şüphelinin yakalandığını biliyoruz. Yani önümüzdeki süreçte adliyeye sevk edilecek şüpheli sayısı da artacak. Takip edeceğiz, aktaracağız.
0: Gizem, çok teşekkürler. Son durum böyle. Bu arada bir sıcak gelişme var. Dünkü Merkez Hakem Komitesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Alihan Tok'tan alalım. Ne diyor Türkiye Futbol Federasyonu Alihan?
2: Burada Türkiye Futbol Federasyonu zaten soruşturmaya başladığında da bir açıklama yapmıştı. Savcılığa tüm belgeleri verdiklerini ifade etmişlerdi. Yeni bir açıklama aslında bu açıklama... Bazı gerçeği yansıtmayan ifadelere yönelik yapılan bir açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu burada soruşturma kapsamında video yardımcı hakem yani VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri

0: tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme yapıldığını ve bu incelemenin de yetkililerin bilgisi dahilinde yapıldığı, incelemenin amacı, kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Şimdi burada yazılı ve görsel dijital bazı mecralarda yer alan hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği, emniyet teknik personelinden bu dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadelerin gerçeğin yansıtmadığını ifade ediyor. Yani orada tüm dijital materyaller bulunuyor ve aynı zamanda oradaki ekipler tarafından, oradaki yetkililer tarafından koordineli bir şekilde yapıldı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yani hiçbir şekilde bir veri silinmediğini, bu verilerin geri getirilmeye de çalışılmadığını ifade ediyor. Burada devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesini burada aslında çağrıda bulunuyor Türkiye Futbol Federasyonu. Devam eden adli süreç içerisinde ilgili kurulları ve çalışanları zan altında bırakacak şekilde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu net bir şekilde ifade ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunacaklarını ifade ediyorlar. Yani bu gerçeğe aykırı, işte bu dijital verilerin silindiği sonra geri getirilmeye çalışıldığı bilgisini yayan, yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarını kullanacaklarını ifade ediyor Türkiye Futbol Federasyonu. Çok önemli bir soruşturma, zaten biliyorsunuz burada hakemlere yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu ferdi günde olduğu başta olmak üzere 7 kişi emniyette. Bu operasyonla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yapmış. Tüm belgeler Nisan 2025'ten beri savcılığa veriliyor. DNA ve parmak izleri örnekleri de alınabilir demişti. Bugün yaptığı açıklamada da Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'na VAR odasında İstanbul Masak ekipleri tarafından bir öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirildi diyor. Ama bu inceleme TFF ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirildi. İncelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendiriliyor. Evet. Yani burada soruşturma kapsamında bu VAR odasında incelemeler yapıldı ama herhangi bir dijital materyalin silindiği ve geri getirmeye çalışıldığı bilgisini yalanlıyor TFF.
1: Alihan, çok teşekkürler. Açıklama bu yönde son soruşturmaya ilişkin. Gelelim tekrar fon konusuna. Dünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı biliyorsunuz ekonomi yönetimiyle ve bazı tedbirler alındı. Öncelikle fon soruşturması devletin en üst kademelerinin takibiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlatıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Önce izleyelim, yani nasıl bir yol izlenecek, ardından da konuğumla değerlendireceğiz.
2: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
3: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
2: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
4: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
2: fon şekilde... Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının... Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
1: Birazdan konumla konuşacağız. Şimdi bir başkente gidelim. Yeni Parti Genel Başkanı özel milletvekilleriyle bir çalışma toplantısında bir araya geldi. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı gördünüz. Neler konuşuluyor, konuşulacak bu toplantıda Mahir?
6: Serap Belet, özellikle yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde bugünkü toplantılarda ele alınacak. Normalde meclis açılmadan hemen önce Ankara dışında yapılan kamp bugün Yeni Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştirildi. Burada dediğim gibi kapalı bir toplantısı oluyor Yeni Parti'nin ve açılışında da Genel Başkan Özgür Özel bir değerlendirme yaptı. O değerlendirmesinin büyük bir kısmını fon tartışmasına, fon krizine ayırdı diyebiliriz. Özgür Özel söz konusu durumun bir devlet krizi olduğunu ifade ederek tuz kokmuştur dedi ve çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini belirtti. Özgür Özel yine çok sayıda siyasetçinin de bu kriz içerisinde yer aldığını belirtti. Yine konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve iktidarı hedef aldığını belirtebiliriz. Burada sorumluların derhal tespit edilmesini, özellikle para akışının belirlenmesi, yurt dışına çıkarılan paralara da el konulmasını istedi. Özgür Özel kendilerinde bu sürecin en yakın takipçilerinden biri olacağını belirtti. Özellikle yurt dışına dediğim gibi çıkarılan para dikkat çekti. Bunların bir an önce dondurulması ve Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkanı bu noktada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Bu konuda Mehmet Şimşek'e çağrılarını süreceğini de ifade etti. Yeni parti içerisinde de bir komisyon kuruldu. Hem genel merkez hem de meclis ayağında süreç kesintisiz bir şekilde bir takip edilecek diyebiliriz. Toparlayacak olursak eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kısa bir süre kala Yeni Parti bir tabiri caizse genel merkezde günübirlik kamp gerçekleştiriyor. Çalışma toplantısı olarak ifade edildi. Milletvekilleriyle kapalı toplantılar gerçekleştiriliyor. Öncesinde Genel Başkan Özgür Özel bir açılış konuşması yaptı. O konuşmasında da fon krizine dikkat çekti diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir'e çok teşekkür ediyoruz, Mahir Kılıç'a. Ve şimdi konuğumuza merhaba demek istiyorum. Doçent Doktor Gökhan Işıl stüdyom uzaktan konuğum. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Gökhan Bey, merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş buldum efendim.
1: Şimdi dün alınan kararları az önce haberimizde aktardık. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi ve bir fon kurulu oluşturuldu bu sürecin takibi için. Bunlar ne anlama geliyor? Devlet Denetleme Kurulu ne yapacak? Onun devrede olması ne demek?
7: Öncelikle şöyle söyleyelim, tabii yaşanan sıkıntı açıkçası biraz teknik bir problem. Yani şöyle bir teknik problem. Zaten bu konuyla ilgili denetlemesi gereken yer Sermaye Piyasası Kurulu'ydu ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu da bu durumun içerisinde yer aldığı için ve dolayısıyla mahkemeler nezdinde de yapılan incelemelerde de onlar bu çok teknik bilgilerin içerisinde tabii ki bu kadar bilgiye sahip olmamalarından dolayı bunun denetleyicinin de denetlenmesi açıkçası bu noktada önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nda bu noktada denetlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla işte burada fon krizi olarak adlandırdığımız bu süreç içerisinde yaşanan problemin nereden kaynaklandı? Eğer burada denetçilerin bir ihmali varsa, bir pazar yerinin ihmali varsa bununla ilgili olarak bütün işlemlerin kontrol edilerek denetleneceği bir sistem.
1: Şimdi yani daha üst bir kurul SPK'yı da ya da bu işleyişteki bütün resmi yetkilileri de denetleyecek ki hem de bu konudaki eleştiriler, soru işaretleri bunlar da karşılık bulsun ya da yanıt bulsun.
7: Kesinlikle, yani denetleyicinin denetlenmesi dediğimiz işte kavram bu noktada. Bunun da aslında ülkemizde mevzuatta çok fazla bir yeri yoktu. Belki önümüzdeki dönemde bu da bize bir vesile olarak denetleyicinin denetlenmesi sistemini de ülkemizde mevzuatın içerisine yer ettirebilir efendim.
1: Bu dediğiniz önemli, hatta şimdi Bu inceleme sürecini yapacak Denet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu aynı bu görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden de ayrıldığını duyurdu. Hani bu süreçte bir gölge düşmemesi için bundan ayrılıyorum dedi. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu'nun bu incelemesine tabii başkanlık edecek. Daha önce de yani bu süreçte de böyle farklı kurumlarda çift görevlendirmelerin görevlendirmeleri eleştiriler getirilmişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki işte bazı eksikleri gidereceğiz. Türkiye'de farklı mı? Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapacak.

0: örgütlenmesi kısmı, bunun az önce dediğiniz gibi kurum üyelikleriyle ilgili olarak bir tez çalışması yapmıştık bir öğrencimle beraber. Ve bu
1: Öyle mi?
0: tez çalışması içerisinde açıkçası pek bir yani burada Avrupa ülkeleri ve Amerika'yı incelemiştik. Bu yaptığımız incelemeler neticesinde açıkçası bu ülkelerde denetleyici denetleme mekanizmaları bulunuyorken ülkemizde bu yoktu. Dolayısıyla şimdi az önce de söylediniz, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aslında kendi görev süresi içerisinde olan işlemlerle ilgili olarak da bir denetim yapacak.
1: Doğru.
0: Farkındaysak son şurada 2 hafta içerisinde bu krizle ilgili adı geçen kurumlarda geçmiş dönemde genel müdürlük yapmış, yönetim kurulu üyeliği yapmış kişilerle ilgili bile hem tutuklama kararları hem de bunların mal varlığına tedbir kararları uygulanmış durumda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi böyle bir durumda tabii ki yöneticilerimiz, karar alıcılarımız en doğrusunu düşünecektir diyeyim ama Sayın Devlet Denetleme Kurulu'nun da kendi görev süresi içerisindeki işlemleri denetleyeceğini de belirtmek isterim.
1: Peki, önemli bir ayrıntı bu. Bu arada şimdi insanlar size de soruyorlardır, bize de soruyorlar, çevremizde görüyoruz bu konuda paramızı acaba ne zaman alırız, nasıl alırız? Ya da bu fonlara hiç para yatırmamış ama şu an borçtan düşünen, etkilenen insanlar da var. Yani bu iklimin zararını gören insanlar da var. Buradaki şimdi 6 aylık bir tasfiye süreci var. Az önce muhabir arkadaşımız da anlattı. Dondurulan ya da el konulan mal varlıkları var. En son 1.2 milyar liralık bir villadan, 5 villadan bahsediliyor yine el konulan. Bunların hepsi bir fonda toplanıp daha sonra ödemeler yapılacak diyebilir miyiz? Yani geçen hafta da sizle konuştuk. Geçen haftadan bugüne bu geri dönüş ödeme takvimiyle ilgili daha net bir tablo var sanıyorum. Nedir o, bize biraz anlatır mısınız merak edenler için?
0: Şimdi şöyle, kurul geçen hafta bir tabii ki duyuruda bulundu. Bu duyuruyu da tabii biraz tercüme etmeye de çalıştık, öyle söyleyeyim. Çünkü burada 17'sinde emir verenlerin, bütün emirlerin iptal olduğu, 16'sında ve daha önce emir verenlerle ilgili olarak da eğer emir verdiyseniz fiyatta varsa bile eğer o fonla ilgili o gün eğer bir temerrüt ilan edildiyse yine tasfiye tabi olacaktır bir açıklaması oldu. Bu arada çok özel durumlar olabiliyor, onu söyleyeyim, çünkü 131 tane fon var. Dolayısıyla her bir fonun günü saati farklılık arz edebiliyor. Dolayısıyla bu bir genel olabilir. Bazı fonlar için farklı işleyişli olabilir ama bu genel işleyişi olduğunu da söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir durum var. Dolayısıyla şimdi olacak sistem, her bir fonun hem para piyasası hem hisse fonları için söylüyorum, her bir fonun tasfiyesi gerçekleşecek ve bunun tasfiyesi neticesinde fonun içerisindeki havuz oluşacak. Para piyasası fonları bu noktada biraz daha avantajlı. Çünkü fonun içerisindeki varlıkların likit olabilme ve nakde çevirebilme potansiyeli çok daha yüksekler. Dolayısıyla bunlar çevrilecek. Hisse fonlarda maalesef az önce söylediğiniz bir problemle karşı karşıyayız. Hem bu sıkıntıya, bu fon krizine de olan hisselerin çok hızlı düşmesi, bunun borsada yarattığı bir panikle de beraber borsada diğer hisse senetlerinde de, yani hiçbir fonla ilgili durumlara da girmeyen hisse senetleriyle ilgili de düşüşleri yaşadığımız bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu hisse fonlarının tasfiyesiyle de ilgili açıkçası süre biraz uzayacak gibi duruyor. Ama para piyasasında biraz daha hızlı gelecek gibi gözüküyor. Bu noktada bir sonraki aşamada şunu da göreceğimizi söyleyebilirim. Bu kredi borçlusu, bu sizle açıklamıştım ben bunu. Bu pay repo işlemlerinde ve ters repo işlemlerinde bir kredi borçlusu olan kurumlar var. Bankalar ve aracı kurumlar. Bunlar eğer kredi borçlarını öderlerse dolayısıyla bu fonlarla ilgili tasfiye daha rahat olacak ve daha büyük bir ödeme kabiliyeti ortaya çıkabilecek. Ama işte hisse fonlarda maalesef bu ödeme kabiliyetinin ortaya çıkması biraz daha zor. Şimdi geldik mal varlıklarına. Burada da zaten Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinatörlüğünde de bir kurul kurulmuş. Dolayısıyla buradaki bütün bu zarara sebep olan kişilerin bu haksız edilmiş mal varlıklarının nakde çevrilmesi, bu sefer para ya da hisse fonu fark etmeksizin bunlar bir havuza toplanarak, şu anki anladığımız bu, çünkü net bir takvim bu da yok, ama bir havuza toplanıp bütün mağdurlarla da yine eşit bir şekilde paylaştırılacakmış gibi duruyor efendim.
1: Duruyor. Yani sizce bu 6 ayda tamam, 6 ay gibi bir hedef var. 6 ayda bunun sonuçları alınabilir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, para piyasası fonları ve ödeme kabiliyeti yüksek olan fon, yine tekrar, çünkü 131 fon var, hepsi için aynı şeyi söylüyoruz ama ödeme kabiliyeti yüksek olan fonlarda bu, evet, 6 ay içerisinde tamamlanabilir ve hatta daha da hızlı
1: Daha
0: olabilir.
1: hızlı da olabilir.
0: Ama hisse fonlarda

0: bu sürenin 6 ayında yetersiz olduğunu, 6 ayın sonunda yeni bir duyuruyla bu sürenin tekrar uzatılabilme ihtimalinin olduğunu öngördüğümü söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Gökhan Işıl, teşekkürler bilgilendirdiğiniz için.
0: Evet,
1: her gün bir gelişme yaşanıyor. Bakalım bugün için son durum böyle. Yarın da yine aktaracağız elbette ve gün içinde yapılan yeni açıklamaları. Şimdi Sakarya'ya gidelim. Sağanak yağış büyük hasar bıraktı Sakarya'da. Dereler taştı. Habertürk ekibi de orada. Emine Derya karşımızda. Şu an neredesin Emine? Orada durum nasıl?
2: Serap Belet, biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hasanbey mahallesindeyiz. Burası özellikle aldığı son iki gündür yoğun yağışlar neticesinde zaman zaman bazı bölgeleri su altında kaldı. Şimdi kadrajdan çekilmek istiyorum çünkü arkamda gördüğünüz manzara bir göl değil. Burası düne kadar aslında bir araziydi. Öğrendiğimize göre burada satmak üzere bir çim yetiştiriciliği yapılıyormuş. Hatta yeni de ekilmiş çimler, işte boru hatları döşenmiş sulanması için. Ancak ne yazık ki tarlanın tamamı yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Şimdi ilerleyelim çünkü göstermek istediğimiz önemli noktalar var. Özellikle bölgede Serap Belet, Hasanbey mahallesinde zemin kattaki evlerin zemin katları daha doğrusu büyük bir kısmı sular altında kaldı. Zaten bu evler tahliye edildi. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet'ten rica edeceğim. Bakın, burası normalde yolla araziyi ayıran çizgi ama görmüyoruz. Çünkü artık yolun da önemli bir kısmı bu noktada sular altında. Muhtar şunu söyledi. Sabah saatlerinde eğer buraya gelseydiniz bu yolda arabayla geçemezdiniz. Çünkü yol da sular altında kalmıştı. Şimdi mahalleli sabahın erken saatlerinden itibaren kimi zaman kendi imkanlarıyla, kimi zaman da gelen ekiplerle birlikte yoldaki suyu tahliye ettiler. Ama bazı noktalarda hala bu şekilde suların kaldığını görüyoruz. Sadece yollar değil tabii ki, ne yazık ki bölgede önemli ölçüde tarım yapılıyor. Büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Bugün bir ahıra uğradık. Şunu söyledi hayvan işletmecisi sahibi, dedi ki ya hayvanlarımın ahırı sular altında kaldı. Hayvanların boğazına kadar su vardı. Şimdi kuşlar zannediyorum hindi onlar. Hindiler de evin tavanına, çatısına atmış kendilerini. Çünkü zemin tamamen suyla kaplı. Ahmet, devam edelim. Bakın, yol bayağı bir ilerledik aslında ama hala suyun ne kadar yoğun olduğunu ve yüksek olduğunu bu yoldan oldukça iyi anlayabiliyoruz. Şunu merak ettim, mahallelilere, Hasanbey'de yaşayanlara şunu sordum. Daha önce böyle bir felaket yaşadınız mı? Evet dediler, zaman zaman oluyor. En son bu kadar büyük çapta, hatta daha büyük çaptaymış o zaman, 2014 yılında yaşamışlar. Şimdi bölgede peki şu soru akıllara gelecek. Neden su baskınları yaşanıyor? Bir kere bölgeyi besleyen önemli dereler ve çaylar var. Yoğun yağış aldığında bu bölge işte bu şekilde ne yazık ki su baskınlarına ve taşmalara neden olabiliyor. Şimdi biraz ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Çünkü size suyun ne kadar seviyesinin yüksek olduğunu da ekranda anlayabilmeniz adına göstermek istiyorum. Bakın, burası normalde evin girişi. Ancak evin girişi eğer biraz daha ilerlersem diz boyuna kadar su var. Dün özellikle akşam ve gece saatlerinde bu bölgede sağanak yağış etkili oldu. Zaten iki gündür aralıklarla devam ediyordu ama gece saatlerinde bastırdı yağmur ve özellikle gece bu evlerin giriş katları ve bodrum katları eğer varsa tamamen sular altında kaldı. Bugün bölgede neler oluyor? Ekipler zaman zaman geliyorlar, kontrol ediyorlar hasar tespit çalışmaları. Örneğin hemen sağda. Bakın, sanki burası bir gölmüşçesine ördekler üzerinde yüzüyor ama tıpkı az önce söylediğim gibi burası bir göl değil. Bu manzara da sizi yanıltmasın. Normalde burası tarım yapılan bir tarım arazisiydi veyahut da otobüs beklenen bir duraktı. Ancak durak da gördüğünüz gibi sular altında. Bugün ne olacak? Oraya geri dönelim. Bugün ekipler gelecek. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Çünkü bölgede özellikle tarımsal anlamda hasar büyük. Sadece tarım ürünleri de değil. Örneğin bir kereste atölyesine uğradık. Beyefendi kereste atölyesinin sahibi şunu söyledi. Hasarım ne kadar kestiremiyorum. Bunun için hasar tespit çalışması yapmam lazım ama ürünlerimin neredeyse tamamı sular altında kaldı. Yani sadece tarım arazilerinden ya da hayvancılıktan bahsetmek doğru olmaz. Bölgede faaliyet gösteren çeşitli atölyeler de var. Ahşap atölyeleri gibi, kereste atölyeleri gibi. Ondan dolayı da onlarda da bir hasar tespit çalışması yapılması gerekiyor. Şimdi fark etmişsinizdir, yayının başından bu yana belki 4-5 ev geçtik veya daha fazla ama nereye gitsek durum aynı. Evlerin özellikle giriş katları sular altında kalmış. Tabii sular şimdi bugün sevindirici haberle yayını bitirelim Serap Belet. Bugün artık sular çekilmeye başladı. Ama tabii ki bu suyun tahliye edilmesi, daha sonra da hasar tespit çalışmalarının yapılması gerek. İşte bundan dolayı da bölgede bir ekiplerin çalışma yapması gerekiyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri de ekiplerle birlikte burada evlerinde çalışmalara katılacaklar. Biz de bölgedeyiz. Son durumu takip ediyoruz. Yine gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Emine Derya'ya ve Ahmet Uludağ'a teşekkür ediyoruz. Sakarya'da durum böyle. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla devam edelim. Süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti mahkeme. Nafakayı tamamen kaldırmadı Yüksek Mahkeme. Ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek karar öncesinde meclis yeni düzenleme yapacak.
3: Süresiz nafaka verilmesinin iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçe de süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili yasal düzenleme yapılması adına 9 aylık süre tanındı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi meclise sunulacak. Yapılacak düzenlemeye göre kadınlara süresiz nafaka verilmeyecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Paketle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en fazla 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek.
1: Evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor ama bu kez öyle olmadı. Sıradaki habere konu olan vakada eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi ve Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Arzu Kaya'nın özel haberi.
4: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
5: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
6: Hayır.
7: Zor bir soru.
5: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
8: Yollamam ben onu, ikisini birden isterim, tepinirim.
5: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
9: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
10: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
5: Boşanınca kalsın mı soyadı?
8: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
4: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
5: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
9: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
6: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
4: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı boş

0: boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
1: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
2: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
3: Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Dilan Polat hakkındaki suçlama bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan Polat polis eşliğinde adliyeye getirildi. Polat savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştı. Bunun üzerine odaya sağlık ekipleri çağrıldı. Sosyal medya ünlüsü Polat daha önce kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalmıştı, yatmıştı. Polat'ın ismi bir süre önce uyuşturucu soruşturması ve korumaları Can Polat'ın öldürülmesiyle de gündeme gelmişti. Şimdi tekrar Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla adliyede. Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden bir yıl geçti ve yarın kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da 2 numaralı sanık.
4: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.
5: Anne iyi misin?
6: Gel, gel,
5: i̇yi mi?
6: Gel, oturalım.
5: Neden öyle söylüyorsun?
4: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Tuğyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması da delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
3: Emlak katılımdan katılım evin, bir evin ve iktisat katılımla ilgili bir açıklama yapıldı. Bugün devir işlemleri için Rekabet Kurumu'na başvurulduğu belirtildi. Açıklamada katılım evin, bir evin ve iktisat katılım bankası paylarının devrine ilişkin süreçle ilgili son duruma ilişkin bilgi verildi. Bu işlemler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun yapıldığı duyuruldu. Diğer izin ve onaya süreçlerinin de devam ettiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim sürecini başlattı. Motosikletlerin trafikteki kusurlarının yanı sıra kayıtsız motokuryecilik faaliyeti de denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğuna dikkat çekti.
4: Hız ihlalleri, şerit değiştirme, kuralına uymamak ve kayıtsız yapılan faaliyetler. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim süreci başlattı. Motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında motokuryelerin denetlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarına ilişkin bilgiyi paylaştı. Kazalarda %57 ile hız ihlali ilk sırada yer alırken %15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın da ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Kayıtsız motokuryelerde denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi tahmini olarak 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokuryenin bulunduğunu kaydetti. Çiftçi 2030 yılının güvenlik ve altyapı planlamasının yapılmaya başlandığını ifade etti.
7: Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her

0: 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz.
1: Nevşehir'de iki işçi asansör kabini takarken boşluğa düştü. Yaralı işçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
2: Sen şunu tut burası.
3: Asansör kabinini yerleştireceklerdi, dengelerini kaybettiler. İki işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
4: Ayakta düştüm abi, oldum ayaktaydım.
3: Nevşehir'de iki işçi inşaat halindeki bir apartmana asansör kabini yerleştirecekti. Çalışma yaparken dengelerini kaybeden işçiler boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla merdivenlere kadar çıkabildi. Diğer işçi için ekipler asansör boşluğuna indi.
2: Sen şunu tut burası.
3: Neyse ki onun da durumu ciddi değildi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye aldı. Ardından yukarı çıkarıldı. İki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış. 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sürücünün yaptığı savunmayı tanık doğrulamadı.
3: Tır sıkıştırdığı için kaza yaptım diye kendini savundu. Tanık, tırın aracı sıkıştırdığını görmedim dedi. İkiz kardeşlerle iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye talebi reddedildi.
5: Bu bir cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum sanın. 30'la gelip çarpmakla 150 ile çarpmak arasında fark olmalı. Kesinlikle olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorum.
3: Kaza Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü asli kusurlu bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlendi. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Melis Kuş ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tırın kendisini sıkıştırıp şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı dedi. Tanıksa araç hızla geldi, sağa sola yalpalıyordu. Tırın arabayı sıkıştırdığını görmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.
6: Toplumda oluşan bir algı var ilk günden beri. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar kıymetli.
1: Evet, sorumsuzca canlarının istediği gibi araç kullanıyorlar. İşte olan da bu 4 gence çocuğa olmuş. Rusya basında yer alan iddiaların ardından İngiltere'nin olası bir saldırısına bu ihtimale yanıt verdi. Kaliningrad'a saldırı olursa nükleer dahil tüm imkanlarımızla karşılık veririz denildi.
7: Kaliningrad'a saldırı olursa nükleer karşılık veririz. Açıklama Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden. İngiliz The Eye Paper'ın makalesinde ve Sky News'un War Game programında Rusya ile İngiltere arasında varsayımsal çatışma incelendi. Makalede Kaliningrad'ın Rus lider Vladimir Putin'in en büyük zayıflığı olduğu belirtildi. War Game'de ise Rusya'nın Kaliningrad'dan İngiltere'ye füze fırlattığı bir senaryo yer aldı. NATO'nun Kaliningrad'a misilleme olasılığı da işlendi. İngiltere basınında yayımlanan içerikler Moskova'nın sert tepkisini çekti. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği sosyal medya hesabında makalenin ve programın ekran alıntılarını paylaştı. Kaliningrad'a saldırıyı savunanlar sonuçları konusunda yanılgıya kapılmasın dedi. İngiltere veya NATO'nun Rus topraklarına yönelik herhangi bir askeri harekatına Rusya'nın tüm imkanlarıyla karşılık vereceği belirtildi. Bunun için de nükleer silahında olacağı kaydedildi. Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya arasında stratejik bir konumda. Rusya anakarasına bağlantısı olmayan Kaliningrad'da nükleer kapasiteye sahip füzelerin konuşlu olduğu biliniyor. Polonya'nın Rusya'ya ait helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle Kaliningrad yeniden tartışma konusu olmuştu.
1: İsrail'de seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde dünya kamuoyunda yer ediniyor. Katar Başbakanı El-Sani son olarak Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi. El-Sani açıklamayı İngiliz basınında yaptı. Hedefinde İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları vardı. El-Sani Netanyahu'nun Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Arabulucu ülke olmalarına vurgu yaptı Başbakan. Katar'a geçen yıl yapılan saldırıyı kırmızı çizgiyi aşmak olarak niteledi ve Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor açıklaması yaptı. Katar Başbakanı bölgedeki gerilimi düşürmede 3 sorunun çözülmesi gerektiği üzerinde durdu. Bunların ise İran'ın nükleer enerji hakkının garantiye alınması, Hürmüz'de sefer özgürlüğünün sağlanması ve Körfez İşbirliği Konsey ülkeleri ve İran dahil bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşması onayladı ama bu muafiyet diplomatik ve hususi pasaportlar kapsamında geçerli olacak. Ülkenin resmi haber ajansında yer alan habere göre Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu anlaşmaya onay verdi. Diplomatik ve hususi pasaport hamilleri vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulacak. 90 günü aşmayan süre için vize almaları gerekmeyecek tarafların. Suudi Arabistan ve Türkiye anlaşmayı 6 Mayıs'ta Ankara'da imzalamışlardı ve Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayımlanmıştı. Yapay zeka tanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde süper zeka olarak değişiyor. ABD Başkanı Trump konu hakkında bir kararname imzalamıştı. Zaten en son Birleşmiş Milletler'de de buna süper zeka demişti. Beyaz Saray'da buluşan teknoloji şirketleri yöneticileri süper zeka mutabakatı imzaladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka terimini süper zeka olarak değiştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre kararname ile tüm bakanlıkların ve kurumların resmi yazışmalarında süper zeka teriminin kullanılması zorunlu hale geldi. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın bilim ve teknoloji danışmanından süper zeka tanımı hazırlaması istendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha sonra teknoloji şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Toplantıda şirket yöneticileri de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı adı verilen bir belge imzaladı. Mutabakata göre teknoloji şirketleri güvenliği artırmaya yönelik standartları belirlemek üzere düzenli olarak bir araya gelecek. Ayrıca bu standartların gelecekte yasaya dönüşebileceği kaydedildi. İmzalanan belgeyle şirketler ürünlerinin amaçlandığı gibi davranmasını sağlamak için iç denetim mekanizmaları kuracak. Belgeye imza atanlar arasında Alphabet, Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia ve xAI şirketleri bulunuyor. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la teknoloji şirketi üst yöneticileri kameraların karşısına geçti. Donald Trump şirketlerin yapay zeka konusunda güçlü bir öz denetim mekanizmasına sahip olacağını söyledi. Trump ayrıca yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır ifadelerini kullandı.
1: Aselsan'ın geliştirdiği yerli elektronik harp sistemleri Kangal ve Ejderha testleri başarıyla geçti. Elektronik harp kalkanı kullanıldı. Mini İHA ve yeni nesil drone tehditlerine çifte savunma sağlandı.
3: Yeni nesil drone tehdidine karşı geliştirilen önlemler test edildi. Hedefe yönelik tespit, takip, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyeti deneyimlendi. Yerli ve milli Kangal'la Ejderha savunma sistemleri testi başarıyla geçti. Aselsan üretimi elektronik harp sistemlerinin testi Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde yapıldı. Test faaliyeti kapsamında mini insansız hava araçları ve yeni nesil FPV dronlara karşı iki farklı senaryo uygulandı. İlk senaryoda Kangal isimli drone karıştırma sistemi kullanıldı. Saha koşullarında mini insansız hava araçlarına frekans karıştırma yapabilen ve devamında etkisiz hale getirebilen Kangal görevi başarıyla tamamladı. İkinci senaryoda ise Ejderha isimli elektronik harp kalkanı kullanıldı. Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerine hedef alan Ejderha, radarla aktif tespit ve hedef takibi yapabiliyor. Hassas yönlendirme kabiliyeti sayesinde elektronik devre içeren tehditler üzerinde yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma yetkileri oluşturabiliyor. Hedefin elektronik sistemini etkisiz hale getiren ejderha da testi başarıyla tamamladı. Aselsan'ın geliştirdiği Kangal ve Ejderha farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.
1: Ankara'da gerçekleştirilen bir trafik denetiminde bir çekicide takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira ceza verildi.
8: Şu an araç seyir haline geçti. Kilometre saatimiz sıfır. Araç hız göstermiyor. Takograf da şu an istirahat gösteriyor.
3: Kilometre göstergesinin kumandayla kontrol ettiler. Takograf kayıtlarına müdahalede bulundular. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde ağır vasıta araçlarına denetim yaptı. Bir çekici durduruldu. Çekiciye takograf sistemi üzerinden ayrıntılı kontrol yapıldı. Kumandayla açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan takograf manipülasyon cihazı tespit edildi.
8: Şu kumandayla sistem yönetiliyor. Düğmeye bastıktan hemen sonrasında aracın kilometre saati saymaya başlıyor. Takograf 1 de sürüşe geçti şu anda.
3: Ehliyetine el konulan sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza uygulandı.
8: Kumandayla düğmeye bastıktan sonra aracın kilometre saati tekrardan sıfır oluyor. Manipülasyonu tespit ettik. Şimdi kaptana gerekli işlemler, idari işlemler uygulanacak.
1: Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı, %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
3: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
0: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
1: Sabah Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçak Fly Dubai'ye ait. Burada bir panik ve kriz yaşanmıştı. Başlarken haberi verdik. Uçak havadayken ne olduğu hala bilinmiyor ama pilotlar arasında bir kavga. Hatta pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştı, intihar dalışı yapmaya çalıştı. Bunun üzerine diğer pilotun ona müdahale ettiği, hatta birinin bıçaklandığı iddiaları var. Bunlar iddia ama son gelen bir haberi duyuralım. İsrail basında yer alan bir habere göre bir ikinci uçak varmış. Yine aynı hava yollarına ait Fly Dubai'ye. Yine Dubai'den Tel Aviv'e gidiyor. Bu uçuş İsrailli yetkililerin isteği üzerine geri çevrilmiş. Dubai'ye geri dönüyormuş uçak İsrail talebi üzerine. İddia şuydu, bir uçuş sırasında Ürdün üzerinde 4000 metre irtifa kaybediyor uçak. Bunun pilotlardan birini uçağa düşürmek, bir intihar dalışı yapmak girişimi nedeniyle olduğu iddiası var. Buna ilişkin resmi açıklama henüz yok. Uçak indi, sağ salim yolcular indiler. Bu eğer böyleyse de önlenmiş oldu. Ayrıntıları da tabii açıklandığında yine aktaracağız. İstanbul Küçükçekmece'de sahibiyle birlikte kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapılıp öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Köpeği kaldırıldı, elektrik çarptı. Sahibi kurtarmak isteyince o da yaralandı.
1: Kurtarayım derken zaten kurtaramadık köpeği. Biz kendimizi kurtarabildik.
0: İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Can Demir köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyordu. İnşaat halindeki bir binanın önünden geçtiklerinde köpeği bir anda yerde hareketsiz kaldı. Köpeğinin yanına giden genç köpeğe dokununca elektrik çarptı.
1: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi aklıma geldi. Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
0: Olay yerine polis ekipleri ve veteriner geldi. Ekip kaldırımı güvenlik şeridiyle çevirdi.
1: Hem okul var, hem yaya geçidi var.
0: Yapılan incelemede köpeğin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Artvin'de yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilge'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Nigar Bilge'nin yeni kimlik kartına başvurmaması üzerine şüphelenen yetkililer olayı jandarmaya bildirdi. Bilge'nin hakkında yaklaşık 30 yıldır resmi bir kayıp başvurusu yoktu. Hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadı. JASAT ekipleri kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirledi. Ekipler Nigar Bilge'nin eşinin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bir mağarada yaşadığını tespit etti ve şüpheli koca gözaltına alındı. Yer gösterme çalışmasında Nigar Bilge'ne ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Öldürüldüğü ortaya çıkan kadının eşi tutuklandı. Bakan Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder ifadelerini kullandı. Mersin sahili kum zambaklarıyla süslü bugünlerde. Çok güzeller biliyorsunuz ama yolunuz düşerse dikkat, zambağı koparmanın cezası 3 milyon lirayı aşıyor.
3: Levhalar asılmış, koparmayın diyorlar, zarar vermeyin. Zaten bildiğim kadarıyla da maddi bir cezası var.
0: Aynen öyle. Kum zambaklarını koparmanın cezası büyük.
4: Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersin.
0: Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a, Mersin sahili yine kum zambaklarıyla süslendi. Bu manzarayı kaçırmak istemeyenler sahillere kamp kurdu.
5: Konya'dan geldik buraya, mükemmel bir yer. Hele hele bu zambakların kokusu bambaşka. Hele akşam vaktinde şöyle kokusunu, dolunayla beraber kokusunu izlerseniz mükemmel.
3: Güzel bir ortam, tam da zambakların açma mevsimi. Nadir görülen bir bitki, bence korunması lazım.
0: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmak yasak. Cezası 669.245 liradan başlıyor, 3.496.000 liraya kadar çıkıyor. Hem doğanın güzelliği hem de cüzdanların selameti için herkesin dikkatli olması gerekiyor.
3: Bitkilerimizi koruyalım diyorum. Özellikle bu kum zambakları korunmaya muhtaç.
2: Gün ortası sona erdi. Birazdan haber hattında saat başında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

Da emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 30 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında verilen kaçırılma kodu dünyayı alarma geçirdi. Uçak Suudi Arabistan'a iniş yaparken Dubai'den kalkan ikinci bir uçağında geri dönüşe geçtiği bildirildi. Sabah saatlerinde Dubai'den kalkan uçak Ürdün hava sahası üzerinde önce genel acil durumu belirten 7700 kodunu, ardından uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu yayınladı.

0: Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. Uçak bir süre sonra Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptı. İsrailli yolcular uçağın ani irtifa kaybettiğini ve pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını iddia etti. Birinci pilotun uçağı düşürmeye çalıştı fakat ikinci pilotun buna engel olduğu da öne sürüldü. Pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı. İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail'in talebi nedeniyle Dubai'den Tel Aviv'e kalkan bir başka uçağın da geri döndüğünü aktarıyor. Muamma sabahtan beri tartışıyoruz ama tekrar etmekte fayda var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında verilen kaçırılma kodu malum herkese alarma geçirdi. Uçak Suudi Arabistan'a iniş yaparken Dubai'den kalkan ikinci bir uçağın da dönüşe geçtiği bildirildi. Sabah saatlerinde Dubai'den kalkan uçak Ürdün hava sahası üzerinde önce genel acil durumu belirten 7700 kodunu ardından uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu yayınladı. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. Uçak bir süre sonra Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail yolcular uçağın ani irtifa kaybettiğini ve pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını iddia etti. Birinci pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı fakat ikinci pilotun buna engel olduğu da öne sürüldü. Pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı. İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail'in talebi nedeniyle Dubai'den Tel Aviv'e kalkan bir başka uçağın da geri döndüğünü aktarıyor. Ve Türkiye'yi milyonlarca insanı ilgilendiren fon soruşturmasında bugün iki sıcak gelişme var. Gözaltındaki 6 isim adliyeye sevk edildi. İlki bu. İkincisi de eski SPK başkanının ifadeye çağrılması. Detayları bize şöyle Gizem Türemen bir toparlayacak. Seni dinleyelim.
1: Fon soruşturmasının derinleştiğini görüyoruz. Çünkü bugün 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında TERA yöneticileri de bulunuyor. TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli savcı huzuruna çıkacak ve savunmalarını yapacaklar. Savcılığın ardından hakimliğe sevk edilmesi durumunda ilerleyen saatlerde tutuklu sayısının da artabileceği muhtemel. İhtimaller arasında şu ana kadar kaç tutuklu var? 56 tutuklu var. En son dün tutuklamaları gördük. Biz 12 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5 tutuklanmıştı ki aralarında Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticileri de bulunuyor. 7 şüpheli yönünden de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece 56'ya çıktı tutuklu sayısı. Bir diğer son dakika gelişmesi, sıcak gelişme daha doğrusu, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hakkında İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün adliyeye gelecek ve savcıya ifade verecek. Bunu biliyoruz. Tabii bir yandan da adli ve idari tedbirler devam ediyor. Çünkü sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı suçlaması var ama işin mali boyutunda adli ve idari tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. 5 lüks villaya el konuldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la yine tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen ancak üçüncü kişiler üzerine devrolan toplamda 5 farklı lüks villa ve piyasa değeri ise 1,2 milyar lira değerindeki 5 lüks villaya el konuldu. Nedenini de taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında olduğu değerlendirildi. Bir diğer dosyada yaşanan son gelişmeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti başsavcılık. Bunun dışında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve yine Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Üstüt Şurup, bunun dışında iş insanı Cengiz Avcı'nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca haklarına da yakalama kararı çıkartıldı. SPK'nın suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. 37 şüpheli hakkında yine piyasa dolandırıcılığı suçlaması kapsamında aralarında Emre Tezmen, Bülent Uygun ya da Alkin kardeşlerinde bulunduğu isimler var. 37 şüpheli 2 yıl boyunca borsada işlem yapmasına yönelik yapamamasına yönelik yani borsada işlem yapma engeline yönelik bir karar verildi. Yine sermaye piyasasında

0: da lisansları işlem yasağı süresince de iptal edildi. Dördüncü dalga operasyonu biz fon soruşturması kapsamında en son görmüştük. 28 Eylül'de 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 9'u yakalandı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik hala işlemler devam ediyor ve gözaltındaki isimler arasında Destek Faktoring ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri de var. Onların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bugün adliyede takip ettiğimiz 6 şüpheli yönünden, aralarında TERA yöneticilerinde bulunduğu 6 şüpheli yönünden gelişmeleri takip edeceğiz. Mehmet Selman Bektaş'la beraber aktaracağız.
1: Pekala Gizem Türemen, teşekkür ediyoruz. Soruşturmaya dair son gelişmeleri aktardı bize. Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu da oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu? Gelin bir bakalım.
2: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
3: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
2: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki yönetim kurulu başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
4: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
2: fon şekilde... Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
1: Emlak katılımdan Katılım Evim, Birikim Evim ve İktisat Katılımla ilgili bir açıklama yapıldı. Devir işlemleri için Rekabet Kurumu'na başvurulduğu belirtildi. Açıklamada Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin süreçle ilgili bilgi verildi. İşlemler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun yapıldığı ifade edildi. Diğer izin ve onay süreçlerinin de devam ettiği kaydedildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
6: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
2: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
6: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Fon soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
6: En ciddi takip

0: gibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk. Yurt içinde, yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri, yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
1: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın Millet Sandık'ta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
0: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
2: Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Kusura bakmayın, sesim biraz gitti. Adliyeye getirilen Polat'a savcılık adli kontrol talep etti.

0: Evet, haberin detaylarını aktaramadım. Düzeldiğim zaman aktaracağım ama dün sabah saatlerinde önemli bir soruşturma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alındığı soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Son durumu bize Alihan Tok aktaracak. Alihan, seni dinleyelim.
1: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplamda 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Tabii çok önemli bir soruşturma bu. Öncelikle Antalya'da başlayan, 2025 yılında Eylül ayında Antalya'da başlayan bir hakemin, Ali Tuna'nın hakemliğe geri dönmek için bir sınava girdiği ve o sınavdan aslında beklediği sonucu almayınca sınav kağıdına bakmak istemişti ve her şey o sınav kağıdında aslında ortaya çıktı. El yazısı kendisine ait değil. Bilirkişi heyeti de bunu doğruladı ve dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu artık sorgulanmaya başlandı. Burada sınavlara etki mi ediliyor? İstenmeyen hakem, istenen hakem mi var? Bu hakemler arasında nasıl bir ayrım yapılıyor? Sınavlara nasıl müdahaleler ediliyor? İstenmeyen hakemlerin klasmanları, yani ligleri mi değiştiriliyor? Neye göre atanıyorlar? Hangi şehirlere, hangi kriterlerle atanıyorlar? Tüm bunlar artık soruşturuluyor. İşte bu soruşturma kapsamında zaten özellikle iki suç arasında bu iddianame ve soruşturma devam ediyor. Resmi evrakta sahtecilik ve aynı zamanda mobbing. Yani burada bir sistem var ve bu sisteme uymayan, bu sisteme boyun eğmeyenlerin klasmanı düşürülüyor ya da hakemlikten ihraç mı ediliyorlar, ona göre mi muamele ediliyor ya da işte bahsettiğimiz mobbing, bir zorbalama mı var yani hakemlikten çıkmaları için. Dolayısıyla tüm bunlar araştırılıyor. Bu konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem dün yaptığı bir açıklama var. Kendilerinin 2025 yılından beri savcılığın tüm istediği belgeleri verdiklerini, teslim ettiklerini, soruşturmayı takip ettiklerini ve aynı zamanda bu gizli verdikleri, yani kapalı verdikleri belgelere DNA ve parmak izi tespitleri yapılabileceğini ifade etmişlerdi. Şimdi TFF bir saat önce de bir açıklama daha yaptı soruşturmayla alakalı. Bir iddiayı aslında yalanladı. Yani burada bir iddia vardı. TFF'nin VAR odasında bir inceleme yapıldı emniyet tarafından. Peki bu inceleme yapıldığında şöyle haberler çıktı. Yalan haberler olduğunu iddia ediyor zaten TFF. İşte bu dijital veriler silindi, çalındı ve emniyet bu silinen verileri geri getirmeye çalışıyor gibi haberlere aslında tepki verdi Türkiye Futbol Federasyonu. Böyle bir durum yok. Tüm bunlar asılsızdır. Hatta bunları ortaya çıkaranlara da, bunu yayanlara da, bu yalan bilgiyi yayanlara da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla burada TFF aynı zamanda dijital verilerin herhangi bir şekilde silinmediğini, VAR odasındaki yapılan incelemenin de yine kendi kontrollerinde, yani oradaki yetkililerin denetiminde olduğunu ifade ettiler. 7 kişi gözaltında merkeze

Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk da yine gözaltında. Şimdi burada Karadoruk hakkında bazı WhatsApp mesajlaşmaları da var. Zaten burada aslında WhatsApp mesajlaşmaları, HTS kayıtları, MASAK verileri, tüm bunlar inceleniyor. Bu WhatsApp mesajlarında işte bazı hakem isimleri gönderiliyor. Bu dördünü atın, İşte boyun eğmezse kafasını kopartın gibi ifadeler var. Şimdi burada bu ifadeler aslında ne anlama geliyor? Tabii savcılık tüm bunları değerlendirecek. Bir diğer konu aslında Ferhat Gündoğdu'nun telefonu da teslim edildi emniyete şifresiyle beraber. Onun telefonundan çıkacak dijital veri.

0: sınav sonuçlarından terfi listelerine kadar hakemlik sisteminin farklı aşamalarına müdahale edilip edilmediği araştırılıyor. Yani hangi maçlara hangi hakemlerin çıkacağı, hatta bu hakemlerin nasıl seçildiği, sınavlarında herhangi bir şaibe var mı, sınav soruları önceden hakemlere, hakem adaylarına verildi mi? Yani burada bir sisteme ayak uyduran hakemler kayırıldı mı? Ayak uydurmayanlar da işte klasman düşürülerek, mobbing uygulanarak burada sistemin dışında mı bırakıldı? Aslında tüm bunlar burada incelenecek. Şimdi yapılan operasyonda da zaten aslında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon yapıldı dün. Ve aynı zamanda gözaltına alınan kişilerin evlerinde de aramalar yapıldı. Onu da söyleyelim. Burada şikayetçi ve tanık ifadeleri de çok önemli olacak. Yani hem Ali Tuna'nın hem de burada daha önceden bu sınava girip mağdur olduğunu ifade eden ya da klasmanı düşürülen bir hakem var mı? Aslında onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Bizler de emniyetteyiz. Takip ediyoruz ve gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala, Alihan Tok aktardı soruşturmaya dair son gelişmeleri. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kulla konuşacağız. Dün sabah saatlerinde bu operasyondan haberimiz oldu. Çokça tartışıldı, konuşuldu. Şimdi TFF'nin yaptığı açıklamaya gireceğim ama bugün itibariyle nasıl bir soruşturma görüyoruz biz?
2: Yani yine bir ilk diyebiliriz. Aslında bu iddialar böyle çok gizli, kapaklı kalmış, hani bir anda ortaya çıkmış iddialar değil. Zaten biz bizzat HT Spor'da 2 yıl önce birebir tüm isimlerle, işte Ferdi Karadoruk, o zaman o dönemin sorumlusu işte İbrahim Çınar, işte mağdur hakem Enis Akça, Enis Akça'yı da aynı böyle tehdit etmişlerdi. Biz o Halil Umut Meler'i bitirdik, sen kimsin demişlerdi. Biz de bunu haber yapmıştık. Oradan süre gelen bir, yani düşünün, bu 11 Kasım 2024'te biz haber yapmıştık. 2 yıl geçti. Şimdi tabii Ali Bey, Ali Tuna şikayetçi burada, mağdur olan kişi, sınavının değiştirildiğini iddia ediyor. İşte sınavın altındaki imzanın gerçek olmadığı iddia ediliyor. O da bunun başka bir versiyonu. Yani bu derneğin paralel bir derneğe dönüştüğü. Bakın, ya böyle bir dernek, ya gerçi meslek dernekleri böyle olabilir de, hani bu kadar subjektif kararların çıktığı yerde bu zorunlulukların tartışması, sen hani futbola süper ilgili biri değilsin, senin yorumlaman aslında daha iyi olur. Bir dernek düşünün ki aslında Türkiye Futbol Federasyonu veya Merkez Hakem Kurulu çatısı altında değil, dışarıdan bir dernek ne olursa olsun, seçimi bağımsız, üyesi bağımsız, bu derneğe üye olmazsan hakem olamıyorsun.
1: Yani.
2: Şimdi böyle bir şey olur mu? Üye olma şartı ne?
1: Ne?
2: Hakemlikten kazandığın paranın %10'unu derneğe veriyorsun.
1: Gerçekten mi?
2: Ve hakemlerin kazandığı paranın %10'u bir yılda oynanan maçları düşündüğümüzde, alt ligler, üst ligler vesaire, bu dernekte dönen paranın büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Yani ortada...
1: Çok ciddi bir...
2: Tabii, tabii. Yani
1: çıkar
2: ortada...
1: Çıkar ve çıkar çatışması, para, güç. Ya dernek... Dukalıklar falan mı oluşuyor?
2: Nasıl?
1: Ahmet Selim, böyle dukalıklar mı oluşuyor?
2: Tabii.
1: Birçok camiada, birçok sektörde.
2: Şimdi bunu söylerken tabii dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama biz bunları bir tek yani böyle hakem dünyasında görmüyoruz. Hani farklı farklı meslek derneklerinde, hayatın çeşitli bölümlerinde işte gruplaşmış insanlar, evet, örgütlenmiş insanlar kendi alanlarını korumak için, çıkarlarını korumak için bu tarz işlere kalkışıyorlar. Burada da çok büyük bir rant var. Yani ranttan kastım, bu rant deyince insanlar, ya paradan bahsettik, maddi kısmı var. Bir de ya federasyon, futbol, Türkiye'nin en çok ilgilendiği spor. Burada tabii belirleyici oluyorsunuz.
1: Tabii.
2: Bunların çeşitli hazları var. Hani her şey maddi olarak da, maddi olarak zaten gerçekten iyi kazanımlar, hı-hı, elde ediyorsunuz, hı-hı, bu işin etrafındaysanız, ama onun dışında maddi kısmı bir kenara bırakalım. Mesela bu kişiler, kişisel bir takıntısı oluyor, bir başkana falan takıntısı oluyor. Düşünün yani, bu da bu kadar yozlaşmış, kontrolden çıkmış, denetlenmesi azal, denetlenmekten uzaklanmış, evet, bir dernekte nasıl takıntılar olabilir?
1: Olabilir. Devam edeceğiz, tabii, mi etmeyeceğiz mi arkadaşlar? Pekala, devam edelim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi bu yönetim durduruldu, işte başkan gözaltında. Bundan sonra hakem atamaları mı yapılacak? Yeni,
2: yani şimdi,
1: yeni bir seçim mi yapılacak? Nasıl ilerleyecek? Bir de lig devam ediyor.
2: Evet, yani
1: ne olacak?
2: Milli araya denk geldi. Milli araya denk geldiği için biraz vakit var. Maçlardan önceki çarşamba, perşembe günü açıklanıyor hakemler. Yani ligler, bu hafta yine milli maçlar var. Önümüzdeki hafta sonu 8-9 Ekim'e geliyor. Şimdi tam hatırlayamadım. Hı.

0: O 8-9 Ekim'in 2-3 gün öncesinde hakemler atanacak. Tabii bütün MHK neredeyse göz altında. Görevi idare eden yönetebilecek birisi değil. TFF Yönetim Kurulu'nun ben kısa sürede galiba bugün de toplantı var. %100 teyit almadığım için galiba diyorum. Yani burada nasıl ilerleneceği yönünde bir yol haritası çizilecek. UEFA'nın yönlendirdiği bir danışman var. Anthony Taylor. İngiliz okudum. Hakem eski. Çok da iyi bir hakem. Geçici bir model olarak belki onunla mesela devam edilebilir.
1: İngilizle.
0: Vallahi öyle. Ben açık konuşayım. Bu işi düzeltebilmek için ben yabancı hakem hayranı falan değilim. Ama mevcut sistemin içinde yer alan olmamış hiç kimseyle yerine. Bu olmaz. Çünkü alışkanlıklar, şimdi bakın bizim ülkemizde bu var. Ben böyle gerçeklerden kopuk da konuşmak istemiyorum. Akrabacılık var, memleketçilik var. Gündelik hayatımızda var yani. Hani politik büyük konuları geçtim. Gündelik hayatımızda da var. Şimdi hakem işlerinde bu olmuyor. O yüzden komple olanı ortadan kaldırıp yeni bir yapı kurmak gerekiyor.
1: Bakacak
0: o yüzden
1: biriyle.
0: Durum bu şekilde.
1: Peki başka yere dönmem gerekiyor. Tabii. Çok teşekkür ederim. Konuşuruz zaten tabii. Ahmet Selim Kul aktardıkların için. Bir Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açmış. Bir de açılış töreni var şu anda. Gelin o noktaya bir dönelim bakalım neler oluyor.
2: Karanlık amaçlar için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz. Kıymetli misafirler, tam bağımsız Türkiye iradesiyle yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza hasreten şükranlarımızı sunuyorum. Teknofest Güneydoğu'nun gerçekleşmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. T3 Vakfımızda emek veren, gayret gösteren tüm yol arkadaşlarımıza, bizlere kucak açan valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize, tüm paydaşlarımıza ve yürütücülerimize, gece gündüz sahadan ayrılmadan fedakar gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ve bizleri dualarıyla hep destekleyen, yalnız bırakmayan aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Gençler, gençler, bunca emek, bunca gayret tek bir gaye için. Daha adil, daha müreffeh, daha güzel bir dünya inşa etmek. Ve bu mücadelede en büyük umudumuz sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet, iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri olan sizler Teknofest kuşağı inşa edeceksiniz. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın. Gözünüzü geleceğe çevirin. Medeniyetler yalnızca geçmişleriyle ayakta kalamaz. Gelecek kurma kabiliyetleriyle yaşarlar. Ve biz bu topraklardan geleceğe yeniden sesleniyoruz. Gelin bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refaha tam bağımsızlığa dönüştürelim. Gelin Şanlıurfa'dan tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım. Gelin daha adil bir dünyayı birlikte kuralım. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz kızıl elma.
3: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, gençlerin Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a şükranlarımızı sunuyoruz. Açılış konuşmaları.

0: sahnemize davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
1: Evet, Şanlıurfa kapılarını açtı. Teknofest'te yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar da konuşmasını yaptı. Şimdi Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta bir katliam yapmış. 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sürücünün savunmasına tanık doğrulamadı.
2: Tır sıkıştırdığı için kaza yaptım diye kendini savundu. Tanık, tırın aracı sıkıştırdığını görmedim dedi. İkiz kardeşlerle iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye talebi reddedildi.
3: Bu bir cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum sanın. 30'la gelip çarpmakla 150 ile çarpmak arasında fark olmalı. Kesinlikle olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorum.
2: Kaza Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü asli kusurlu bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlendi. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Melis Kuş ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tırın kendisini sıkıştırıp şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı dedi. Tanıksa araç hızla geldi, sağa sola yalpalıyordu. Tırın arabayı sıkıştırdığını görmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.
4: Toplumda oluşan bir algı var ilk günden beri. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar kıymetli.
1: Ve fon soruşturmasına 5. dalga operasyon geldi. Detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi neler söylemiş onu alalım. Gizem Türemen'den seni dinleyelim.
5: Ayşe Süberker fon soruşturmasında 5. dalga operasyonun düzenlendiğini saniyeler önce Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Ve soruşturmaya dair şu an gelinen noktayı da özetledi. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yeni bir bilgi, fon soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aklı işlem yapılan şüpheli sayısı böylece 217'ye ulaşmış oldu. Şüpheli sayısının yanı sıra tutuklu sayısı dosyada 56 olarak zaten biliniyordu. 56 şüpheli tutuklandı. 88 şüpheli hakkında da şimdiye dek adli kontrol tedbirleri uygulandı. Adalet Bakanı soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değil şeklinde bir açıklama yaptı. Spekülatif ve manipülatif işlemlerin konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmektedir dedi. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır bilgisini paylaştı. Ayrıca piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir açıklamasında bulundu. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımızda duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Özetleyecek olursak son soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşımızın hakkı korunacak mesajı verdi. Piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır mesajlarını açıkladı. Şimdiye dek 56 şüphelinin tutuklandığını, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve şu ana dek haklarında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye çıktığını ifade etti ve 34 şüpheli hakkında da yeni arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Gizem Türemen'e. Aktar'da 30 şüpheli hakkında arama ve el koyma ilerleyen saatlerde herhalde onların isimlerini de öğreniriz. Sakarya'da dün etkili olan sağanak yağış ardında büyük bir hasar bıraktı. Derelerin taşmasıyla onlarca ev ve iş yeri su altında kaldı. Şimdi gelin biz Sakarya'ya gidelim. Emine Derya bizi orada bekliyor. Tahribatın boyutlarını aktarmak üzere. Seni dinleyelim Emine.
6: Ayşe Süberker, biz

0: Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hasanbey mahallesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz bu mahalle Sakarya'da kent genelinde ne yazık ki yoğun yağışlardan en fazla etkilenen mahallelerin başında geliyor. Şimdi Ahmet'in ekranlarınıza getirdiği bu nokta normalde bir evin bahçesiydi. Ancak bahçe artık deyim yerindeyse göle dönmüş durumda. Çünkü özellikle pazartesi ve salı günü yoğun yağışlar etkili oldu kent genelinde ve buraya çok yakın bir noktada Kayalar Çayı var. İşte o çayın taşmasının ardından da mahallede bulunan evlerin büyük bir kısmının bahçesi, hatta bu ev gibi bazı evlerin giriş katı da sular altında kaldı. Biz yayından hemen önce dairenin içine girmeye de çalıştık. Ancak Ahmet gel gösterelim. İnanın diz boyunu aşıyor su. Ondan dolayı da giremedik. Yoksa dairenin içini de göstermek istedik ama beyefendi, daire sahibi şöyle söyledi. Bütün odalar tamamen sular altında. Bakın normalde burası hani eve girerken basamak olarak işte bir adım attıktan sonra bahçeye ulaşmamız gereken yer. Ama şöyle biraz ilerleyeceğim. Sadece evet, daha ilerlemeyeceğim. Zaten anlaşılıyor. İkinci basamaktan sonra eğer bir adım daha atarsam diz boyuna bu su gelecek. Sadece bu evde değil, hemen karşı tarafı da gösterelim. Bakın resmen göle dönmüş. Yani eğer bugün buraya başka bir amaçla gelseydik burada bir göl oluştuğunu sanabilirdik. Buranın doğal bir göl olduğunu düşünebilirdik ama bu görmüş olduğunuz alan bir tarım arazisi. Ancak yoğun yağışlardan dolayı da tamamen sular altında kaldı. Ayşe Süberker, mahallenin şöyle bir özelliği var. Burada tarım ve hayvancılık yapılıyor. Şimdi çok şükür can kaybı yok. Muhtara sorduk hani bir yaralanma oldu mu diye. Hayır dedi. Ama köyde telef olan hayvanlar var. Yavru köpekler, arıcılık faaliyeti yapan vatandaşlar, mahalleliler varmış. Arılarının telef olduğunu söylüyorlar. Yine zaman zaman yavru kedilerin özellikle çatı gibi yüksek noktalara sığındıklarını görüyoruz. Ve ne yazık ki işte büyükbaş hayvancılık da yapılıyor. Bazı ahırlar su altında kaldığı için hayvanlar da boğulma tehlikesi geçirmiş. Onu da buradaki mahalleli bizlere aktardı. Yani bölgede bu anlamda çok büyük bir hasar ve zaman zaman da işte can kayıpları olduğunu söyleyebiliriz. Hayvanlardan bahsediyorum. Şimdi Ahmet size hemen bir evin avlusunu ekranlara getiriyor. Bakın normalde burası da çimen ve bir araç yolunun olduğu. Burası bir araç kapısı zaten. Bir yoldu ama şu an yolu görmek imkansız. Tamamen sular altında. Devam edelim Ahmet. Çünkü hangi noktaya gidersek, mahallede hangi noktaya ilerlersek benzer manzaraları görmek mümkün. Şunu söyledi mahalle sakinleri Ayşe Süberker. En son ne zaman böyle bir felaket yaşadınız dedim. Şimdi bölgede zaten dere ve çayların sıklığından dolayı ne zaman yoğun yağış alsa bu tarz durumlar zaman zaman meydana geliyormuş. Ama 2014 yılında son olarak bu denli büyük bir taşmanın, felaketin yaşandığını söylüyorlar. Az önce Kayalar Çayı'nın olduğu noktadaydık. Yani taşmanın meydana geldiği noktadaydık. Orada belediye ekipleri, ilçe belediyesinin yani Erenler Belediyesi'nin ekiplerinden söz ediyorum, hummalı bir çalışma içindeydiler. Ne yapıyorlar? Bir set çekiyorlar. Şu anda oraya bir set inşa ediyorlar. Zaten bugün çok şükür ki artık yağış durdu bölgede. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Yağış durdu ama önlem amacıyla oraya bir set çekildi. Set çekilen yolda çayla köyü birbirine bağlayan güzergah. Şimdi bu manzara belki de işte Sakarya'da yaşanan bu felaketi en net gösterecek görüntülerden biri. Tavukları görüyorsunuz. Son olarak onları da gösterelim. Tavuklar, az önce dedim ya, işte kimi zaman kediler, kimi zaman diğer canlılar, daha yüksek hindileri göstermiştik bir önceki yayında. Şimdi burada hayvancılık çok fazla olduğu için ne yazık ki tavuklar, kediler de böyle balkonlara ya da çatılara, nereye kendilerini atabilirlerse oraya çıkıyorlar. Bölgede Ayşe Süberker, durum bu şekilde. Bir yandan ekiplerin çalışması var, bir yandan mahalleli de bir yandan kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de Ahmet ile birlikte Sakarya'dayız. Hem ilçeleri hem mahalleleri geziyoruz. Yine gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala Emine Derya, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sakaryalıları da geçmiş olsun diyoruz hakikaten. Sular altında kalmış, görüyorsunuz. Tarım arazileri de zarar gördü. Yağmur yağdı, iyi dedik ama biraz fazlası da fazla işte böyle. Şimdi şarkıcı Gülü'nün ölümüne ilişkin dava yarın başlıyor. İstedik ki hem bir hafızayı tazeleyelim hem de dava öncesi son bilgiler nedir? Nereye doğru gidiyor? Öznur Karslı Çetiner bize anlatacak. Öznur merhaba, hoş
2: merhaba.
1: Geldin. Bu hayatını kaybetmesinden bu yana sen bu davayı adım adım takip ediyorsun. Bir sene geçmiş, dile kolay. Evet. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ve biz hala tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir hemen hızlıca bir bakacak olursak izleyicilerimiz ve bizi dinleyenlere hatırlatmak için 26 Eylül 2025'te hayatını kaybediyor ve başsavcılık soruşturma başlatıyor. Ekim 25'te toksikoloji raporu açıklanıyor. Olay yeri için bilirkişi incelemesi ve evdeki ses hareket kayıtlarının analizi planlanıyor. Onları da çok konuştuk değil mi?
2: Evet.
1: Arada kayıp olan saniyeler,
2: kopuk sesler vardı.
1: Sesler vardı. Onlar çözülmeye çalışıldı. Kasım 25'e geldiğimiz zaman evdeki tüm kayıtlar TÜBİTAK'a gönderiliyor. 13 evet. Aralık'a geldiğimizde kızı Tüyan Ülkem Gülter tutuklanıyor. Sultan arkadaşı değil mi Tüyan'ın?
2: Evet.
1: Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi karar verildi. Hala ev hapsinde galiba değil mi?
2: Değil, ev hapsi çıktı kaldırıldı. Mı? 1 Temmuz'da.
1: Pekala. 2 Ağustos'a geldiğimizde iddianame hazırlandı. Tüyan Ülkem Gülter hakkında müebbet hapis talebi var. Ve 26 Ağustos'ta yeni kamera kayıtları dosyaya girdi. Ne gördük
2: evet.
1: biz?
2: Şimdi şöyle, bir yıllık bir süreç, yarın ilk duruşma yapılacak. Sultan Nur Ulu'nun 1 Temmuz'da yani iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ev hapsi kaldırıldı. Kaldırıldığı için de şu anda bir televizyon kanalında canlı yayında kendisi davadan bir gün önce aslında olayın başlarında bir röportaj vermişti. Hı hı. Hatta o anda Tuğya'nın etkisi altında olduğu beden dilinden çok anlaşılıyordu. Onun talimatlarına göre kısa cevaplar vermişti. Çok detaya girmemişti o geceye dair. Dolayısıyla üzerinden bir 8-10 ay geçtikten sonra ev hapsi kaldırıldı ve bugün ilk defa bir canlı yayında o gece neler olup bittiğini anlatıyor. Ben de onu takip ediyordum yayına girmeden önce. Şimdi tabii davanın seyri değişecek mi? Sultan'ın konumu ne olacak? Şu anda şüpheli değil, sanık değil. Ev hapsi de kaldırıldı. Sadece yalan tanık vermekten, yalan beyan vermekten Kasım ayında bir davası olacak. Güllü'nün ölümüyle alakalı davadan bağımsız olarak. Başa dönersek 26 Eylül gece 01:26'da hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde bu olayın, yani ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl dört gün evet. oldu. 15 Ekim'de de sanıyorum doğum günü diye hatırlıyorum. Şimdi tabii bu süreçte bilirkişi raporları, TÜBİTAK'a gönderilen kopuk sesler, duyduğumuz kamera kayıtlarındaki bazıları anlaşılan, bazıları anlaşılmayan cümleler vardı. Evet. Hadi görüşürüz diye bir cümle vardı mesela. Bilirkişi raporuna baktığımızda bu cümlenin kızı tarafından söylendiği belirtiliyor. En çarpıcı nokta bence şuydu. Şimdi az önce Sultan yine aynı şekilde benzer ifadeleri kullandı. Sultan olay anında Tuğya'nın ve Güllü'nün pozisyonunu anlatmıştı. Nasıl anlatmıştı? Güllü'nün yüzünün binanın dışına dönük şekilde olduğunu, kızının kalça tarafından, daha sonra bunun geçtiğimiz günlerde görüntüleri de çıkmıştı, canlandırma görüntüleri, kavrayarak aşağıya attığını, bir kuvvet uygulayarak bu şekilde anlatmıştı. Bilirkişi raporuna baktığımızda da Sultan'a tam tersi bir pozisyondan bahsediliyor. Güllü'nün yüzünün...
1: Sultan'ın söylediğinin aksi bilirkişi raporunda
2: aksi,
1: çıkıyor.
2: Evet, aksi. Güllü'nün yüzünün binanın dışına doğru değil, yani pencereye doğru değil, odanın iç yüzüne doğru, yüzünün dönük olduğu söyleniyor. Hatta şu da söyleniyor, belirtiliyor. Eğer Güllü nün yüzü pencereye dönük olsaydı ve bu şekilde düşseydi, bizim onu bulduğumuz andaki belirtiler, vücudundaki o ekimozlar, kırıklar ya da diğer işte darbenin etkisiyle aldığı hasarlar o pozisyonda olmazdı diye özetliyor bilirkişi. Dolayısıyla kazayla düşmüş olsaydı şu belirtiler olurdu, ama yerde 45 derecelik açıyla düştüğü pozisyonda tespit edilen belirtiler Sultan'ın anlattığı pozisyona
1: çelişiyor.
2: Uymuyor deniliyor özetle aslında bilirkişi raporunda.
1: Peki ne olacak mesela, şimdi dedin ayrı olarak davası görülecek sultanın. Çünkü yalan beyan vermekten dolayı.
2: O şunun alakalıydı. Olayın ilk zamanlarında işte bunları söylememişti sultan. Evet, evet. Görmedim ya da üç farklı ifadede üç farklı şey söylemişti. Hem Tuğyan hem sultan. İşte orada yanıltıcı bilgi vermekten dolayı olacak o davası.
1: Sormak istediğim şu dolayısıyla bilirkişi raporuyla da yine çelişiyor sultan.
2: Evet, bunu işte mahkeme sürecinde göreceğiz yarın neler olacak. Sultan dediğim gibi şu anda şüpheli de değil, sanık da değil.
1: İlginç.
2: Yarın yani gördüğü anların nelere tanıklık ettiğini farklı olarak bir şey söyleyecek mi? Az önce katıldığı canlı yayında söylemedi mesela. Aslında farklı bir şey duymadık. Gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ya da savcılıkta verdiği ifadede nasıl o pozisyonu, o anları nasıl anlattıysa az önce canlı yayında da benzer şekilde anlattı. Sadece şunu söyledi farklı olarak. Çünkü kendisine şu da soruldu, işte bir kelebek mi gördü de onu işte kelebeği kovalamaya çalışırken mi düştü bile denilmişti. Bu iddia bile ortaya atılmıştı. Güllü'nün evinin bitişiğinde menajeri ya da asistanı diyebileceğimiz uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmış Çiğdem Deniz isminde işte dediğim bu kişi yaşıyor. Az önce Sultan şunu söyledi. Pencereye doğru gitti. Çiğdem'in evine doğru baktı. Kızı o anda hamle yapıp
1: attı.
2: Attı dedi. Bu detayı verdi. Dolayısıyla başka daha böyle spesifik o ana dair detaylar yarın mahkemede verecek mi göreceğiz. Yine benzer şekilde yani çünkü iddianamede şu söyleniyor. Olayın geçtiği an ya da o anda işte oynayıp konuştukları an bir metrelik bir alan. Gardırop, pencere, şurada da tek kişilik bir baza var.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla bu üç kişi şu bir metrekarelik alanda duruyorlar. İddianamede şu söyleniyor.
1: Niye?
2: Güllü'ye diğer iki kişi bir metrelik farkındalık mesafesinde. Yani sen gardıroba dönüp yarana da baksan, işte oradaki cam kırıklarını çıkarmaya da çalışırken aynaya da baksan, orada bir hareket var, bir temas var.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla farkındalık mesafesindesin, uzanabilirsin, bağırabilirsin. Bu çelişkilere de dikkat çekildiği için. Çünkü biz o anda 1.7 saniye, 1 dakika sanıyorum. Bir dakika boyunca, bir küsur dakika boyunca bir sessizlik olduğu belirtiliyor.
1: Evet,
2: bilirkişi.
1: Evet.
2: İddianamede. Dolayısıyla o sessizlik anında ne oldu? Düşmeden önce aşağıya eğer atıldıysa atılmadan önce alanı yani mekanın içerisinde, odanın içerisinde bir tak tak sesleri var. Bunlar ne sesiydi mesela? Pencerenin önünde poşetler var. Üst üste işte ayakkabı kutuları var. Tencere, döküm tencere olduğu söylenen ağır bir poşetin içerisinde bir tencere olduğu söyleniyor. Bunlar mı düştü? Başka bir
1: yani ses mi oldu
2: evet,
1: bundan?
2: Evet, başka bir şey mi oldu o anda? Ama biliyoruz ki komedinin üzerinde her şey yerli yerinde duruyordu. Fakat iddianameye baktığımızda işte yüksek fizik mühendislerinin ve diğer uzmanların oluşturduğu rapora baktığımızda bir dış kuvvetle aşağıya düşmüş olduğu ve ölümün bu şekilde gerçekleştiği net bir şekilde belirtiliyor ve hangi pozisyonda düştüğü de yani açıya kadar 45 derecelik
1: bunu tespit
2: açıyla düştüğü de belirtildi.
1: Bir de sanırım bir yeni görüntüler de
2: yeni
1: mi
2: görüntülü,
1: var? Onların da bir detaylarını attık.
2: Dosyadan alındığı belirtildi. Dün çıktı bu görüntüler. Gece 1.30-1.26'da düşüyor Güllü. 7-8 saat önce diyebiliriz. Çünkü havanın aydınlık olduğu yani görüntülere baktığımızda ev halleri aslında yeni çıkan görüntülerde. Yine o gece işte o ne diye çıktığı lavabodan bir görüntü var ya. Yine lavabodan çıkıyor. Kıyafetini düzeltiyor. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Gayet relax evin içerisinde. O sırada Sultan'la Tuğyan kızı dışarıya çıkıyorlar. Arkalarından onlara sesleniyor. Diyor ki kapı şifreliydi biliyorsunuz. Kapıyı sen açamazsın diyor. Evden dışarıya çıkacaklar. Güllü o sırada odasından sanıyorum odasında yaptırdığı sistemden uzaktan bir şeye basarak kapıyı açıyor. Ve iki arkadaş dışarıya çıkıyorlar. evdeki çelik kapının dışında yani adımınızı attığınızda bir de böyle demir kapı gibi başka bir kapı var. Görüntülerde şunu da söylüyor.

0: siyah kapıyı da çekin giderken diyor.
1: Yani bir korkuyor muymuş? Bir çekindiği yani, bir şey mi var?
0: Evde sanıyorum 6 ya da 7 tane kamera var. Yatak odasında var. Sadece kızının odasında yok diyebiliyorum. Mutfakta önemli bir noktada yine buzdolabının üzerinde bile var diye hatırlıyorum. Fazla sayıda kamera var. Kameraların dışında kapıda özel bir sistem var. Dolayısıyla hani...
1: Bu kadar kameraya, bu kadar sisteme rağmen kayıp noktalar da
0: kayıp
1: var.
0: Noktalar var, kör noktalar var. Biz işte davanın yaklaşmasına yakın bu yeni yeni görüntüleri gördük. Bakalım başka neler çıkacak? Göreceğiz. Yeni tanıklar ne anlatacak? Yeni görüntüler olarak ne izleyeceğiz?
1: Yarın
0: duruşmada biz de takip ediyor olacağız.
1: Pekala Öznur, çok teşekkür ediyorum. Rica bilgileri de aktardın. Şöyle bir yıl geçmiş, bir yıl, dört gün geçmiş üzerinden.
0: Evet.
1: Yarın dava görecek, bakalım neler çıkacak. Çok teşekkürler, sağ ol geldiğin için. Evet, durum bu. Güllü'nün ölümüne dair dava yarın görülecek, takip edeceğiz. Şimdi Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporu yayınlandı bu arada. Türkiye ilköğretim ve orta öğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu.
2: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Genç öğretmen kadrosu, düşük devamsızlık oranı ve maaş artışları dikkat çekti. Bu tespitler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporundan. OECD'nin her yıl yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunun bu yıl ana teması öğretmen açığı oldu. Raporda OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığında artış ve öğretmenlik mesleğine duyulan cazibenin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip OECD ülkelerinin ortalaması %22 iken Türkiye'de 35 yaş altındaki öğretmenlerin oranı %32 olarak açıklandı. PISA kapsamında okul müdürlerine uygulanan anket sonuçlarına da raporda yer verildi. Türkiye'de öğretmen devamsızlığı OECD ortalamasının altında kaldı. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye'de %6. OECD ortalamasında ise %27 oldu. Türkiye, öğrencilerin %92'sinin orta öğretimi öngörülen 4 yıllık sürede tamamlamasıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artış bakımından da OECD ortalamasının üstünde kaldı. 2015-2025 döneminde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmenlerinin reel maaşları Türkiye'de %31 artarken OECD ortalamasındaki artış yaklaşık %6-7 düzeyinde seyretti. 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, orta öğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Rapora göre sınıf mevcutları açısından da Türkiye son 10 yılda iyileşme kaydetti. İlkokullarda ortalama sınıf mevcudu Türkiye'de 23, OECD ortalamasında ise 21 öğrenci oldu.
1: Mersin sahili kum zambaklarıyla süslendi. Eğer yolunuz düşer de eşsiz manzarasını görmek isterseniz aman dikkat. Zambağı koparmanın cezası 3 milyon lirayı aşıyor.
3: Levhalar asılmış. Koparmayın diyorlar. Zarar vermeyin. Zaten bildiğim kadarıyla da maddi bir cezası var.
2: Aynen öyle. Kum zambaklarını koparmanın cezası büyük.
4: Sakın kopartmayın. Ocağınıza incir ağacı dikersin.
2: Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a. Mersin sahili yine kum zambaklarıyla süslendi. Bu manzarayı kaçırmak istemeyenler sahillere kamp kurdu.
5: Konya'dan geldik buraya. Mükemmel bir yer. Hele hele bu zambakların kokusu bambaşka. Hele akşam vaktinde şöyle kokusunu, dolunayla beraber kokusunu izlerseniz mükemmel.
3: Güzel bir ortam. Tam da zambakların açma mevsimi. Nadir görülen bir bitki, bence korunması lazım.
2: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmak yasak. Cezası 669.245 liradan başlıyor, 3.496.000 liraya kadar çıkıyor. Hem doğanın güzelliği hem de cüzdanların selameti için herkesin dikkatli olması gerekiyor.
3: Bitkilerimizi koruyalım diyorum. Özellikle bu kum zambakları korunmaya muhtaç.
1: Böylece ilk dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İkinci dilimimize de fon soruşturmasıyla başlayacağız. Çünkü bugün 5. dalga operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bu operasyona dair açıklama yaptı. Peki detaylar ne? Bize Gizem Türemen anlatacak. Seni dinleyelim.
1: 5. dalga operasyonunun düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Şimdiye kadar dosya kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Tutuklu sayısı dosya kapsamında 56 şüpheli. Adli kontrol tedbirleri uygulanan 88 şüpheli olduğunu da açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve TMSF bünyesinde bir fon oluşturulacağını da duyurdu. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir açıklamasında bulundu. Yani fonda biriken o paraların TMSF bünyesinde oluşturulan fonda birikeceği, oraya aktarılacağı bilgisini paylaşmış oldu ve yeni bir incelemeden de bahsetti açıklamasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değildir dedi. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır dedi. Bunun dışında piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir mesajı verdi Akın Gürlek. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve

0: sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün düzenlendi 5. dalga operasyon. Bu operasyonları, bu dalgaların da peş peşe geldiğini görüyoruz. Bu nedenle fon soruşturması gittikçe genişliyor. 25 Eylül'de 3. dalga operasyonu görmüştük. 28 Eylül yani 2 gün önce 4. dalga operasyonu gördük. 9 gözaltı vardı orada. Bugün 5. dalga operasyonun düzenlenmesiyle artık 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Kaç şüpheli şimdiye dek gözaltına alındı? Bunu takip edeceğiz. Gelişmeleri oldukça Ayşe Süberker aktaracağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Gizem Türemen, son bilgileri paylaştı bizimle. Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler yarın hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler yeniden belirlenecek. Başka hangi değişiklikler var? Gelin bir bakalım.
2: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenlemeyle sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
1: Ve Türkiye Sigorta Birliği'nden bir açıklama geldi. 131 fonun tasfiye edilmesine ilişkin kararın ardından bireysel emeklilik sisteminden çıkış taleplerinin arttığına yönelik haberlere dair geldi bu açıklama. Yazılı açıklamada BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor denildi. Sermaye piyasalarındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği ve hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü de ifade edildi. Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklamasında tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğu ve bu fonların BES fonları arasında bulunmadığı da belirtildi. Ve diğer yandan bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Toplantı saati 16. Detayları bize Emre Karaca anlatacak gündemdeki maddelerle birlikte. Seni dinleyelim Emre.
3: Evet, kritik bir zaman diliminde önemli bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Son toplantı 6 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti ve o günden bu yana önemli gelişmeler yaşandı. 10 Ağustos tarihinde süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla birlikte geçti. 18 Ağustos tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayımlandı. Şimdi çerçeve yasa diyerek de aslında kabul edilen bu yasanın bundan sonraki süreçte devreye girebilmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun onayına ihtiyaç var. Milli Güvenlik Kurulu özellikle güvenlik kurumlarından sahadan gelen verilerin bugün yine değerlendirilmesini bekliyoruz.

0: Örgütün fesi ve silahları bırakma noktasında bir teyit ve tespit noktasında bir mutabakat sağlanırsa da bundan sonraki evreye geçileceğini söyleyelim ve yasa devreye girmiş olacak. Bu bağlamda önemli, yani süreç yasasının resmi gazetede yayınlanmasından sonraki ilk milli güvenlik kurulu olması anlamında önemli bir dönüm noktasında olduğumuzun altını çizebiliriz. Tabii terörsüz Türkiye bağlamında önemli başka gelişmeler de yaşanıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulun ikinci toplantısı gerçekleşmişti. Alt komisyonlar konusunda yol haritasının netleştiği ifade edilmişti daha sonrasında yapılan açıklamada. Tabi bugünkü toplantıda özellikle kurul çalışmaları, sağdan gelen veriler ve örgütün hangi aşamada olduğu silah bırakma konusunda ana omurgasını oluşturacak Milli Güvenlik Kurulu'nun şu dipnotu aktarmakta da fayda var. Bugünkü toplantıdan bir teyit açıklaması gelmesini beklemiyoruz. Ancak şüphesiz ki MGK açıklamasındaki vurgular ve kelime seçimleri de terörsüz Türkiye süreci açısından oldukça önemli olacaktır. Tabi küresel ve bölgesel gündem de bugün MGK'nın gündeminde olacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme, İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde yaşanan tıkanıklık gibi konulara bugün mercek tutulacak. Bununla birlikte Ukrayna ile Rusya arasındaki o devam eden savaşın Türkiye yetkileri de bugün masaya yatırılacak. Burada tabii Türkiye'yi direkt olarak etkileyen unsur da Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilememesi olduğunun altını çizelim. Tabii bölgesel gelişmeler demişken Türkiye'yi ilgilendiren çok farklı gelişmeler de var. Bunların başında Mekke Anlaşması imzalanmıştı geçtiğimiz aylarda hatırlanacak üzere. Bu anlaşma Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanmıştı. O günden bu yana anlaşmanın daha resmi bir çerçeve kazanması için adımlar atılmaya devam ediyor. Bugünkü MGK'da bu konuda gündeme gelecek. Son başlığımızda Irak'a ilişkin olacak. Bugün 23 yıllık bir aranın ardından ABD askerleri Irak'tan geri çekildiğini ilan ettiler. Tarihi bir dönemeç yaşanıyor bölge açısından. Şüphesiz ki MGK açıklamasında bu konuya ilişkin de bir maddenin yer almasını bekliyoruz. MGK'nın saat 16'da başlamasını bekliyoruz. MGK'nın bitimiyle birlikte de yazılı bir açıklamayla gündemde neler olduğu ortaya konacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz, Emre Karaca aktardı. Şimdi bir Irak'a, komşumuz Irak'a bakalım. Çünkü orada 12 yıllık bir dönem sona eriyor. Terör örgütü DAEŞ ile mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeyecek. Bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılacaklar.
2: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Ülkede 9 askeri üssü olan Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak yeni bir döneme girdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Irak'a hedefli eğitim ve istihbarat desteği sağlamaya devam edecekleri kaydedildi. Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde ayrılması Irak'ta DAEŞ'i yenilgiye uğratan askeri misyonun sona erdiğini gösteriyor denildi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde terör örgütü DAEŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Amerikan güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığını açıkladı. Washington 2003'te Saddam Hüseyin yönetimini devirmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. Ancak DAEŞ'in Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine Amerikan güçleri 2014'te Irak hükümetinin davetiyle ülkeye geri dönmüştü. Bağdat'la Washington'ın 2024'te açıkladığı iki aşamalı planla koalisyon misyonunun sona erdirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çekilme Amerikan askerlerinin tamamının Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceği anlamına gelmiyor. Amerikan basınına göre Amerikan askerleri Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara yeniden konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğuysa artık tamamen Irak güçlerinde. En büyük endişe kuzeyde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Şimdi Şanlıurfa'ya gidelim. Teknofest kapılarını bu sefer Şanlıurfa'da açtı ve bizlere Buse Deviren anlatacak oradaki son durumu, neler yaşanıyor şu dakika itibariyle. Seni dinleyelim.
3: İşte yiğitler geliyor bak. Bir elimde
4: evet artık bugün başladı Teknofest Şanlıurfa'da. 5 gün boyunca devam edecek. En çok dikkat çeken gösterilerden biri uçuş gösterileri. Şimdi herkes gökyüzünde, bizim de öyle. Şimdi Türk yıldızlarının uçuşu.

0: taşıyacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca orada kalacaklar. Vatansız. Hem Türk Yıldızları hem de Solo Türk aslında Teknofest kapsamında artık çok aşina olduğumuz gösteri uçuşuna ev sahipliği yapan bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin şanlı komutanlarının içerisinde yer aldığı ekiplerden biri. Şu anda gökyüzünü onları takip ediyoruz. Henüz göremiyoruz nerede olduklarını. Çok da hızlı geçiyorlar gelirken. Diğer taraftan da insanları
1: i̇şte
0: görüyorsunuz. Meraklı gözlerle bekliyorlar. Bir kez daha bakalım. Onlar gökyüzünün Türkiye'nin Ay Yıldız imzasını atan bir ekip. 6 tane uçağı gökyüzünde akrobasi hareketleriyle birlikte ilerletiyorlar. Defalarca kez gökyüzünü bizim Türk bayrağımızın rengine boyuyorlar. Kırmızı beyaza boyuyorlar. 1992 yılından beri aslında kurulmuş olan bir ekip. Biz yakinen aslında onları Teknofest kapsamında tanıdık. İşte çocuklar da en çok onları merak ediyorlar. Gökyüzündeki gösterileri çok merak ediyorlar. Sabahtan bir yana da ilgiyle okullar özellikle buraya geliyor. Oldukça meraklılar. Yıl boyunca devam edecek.
1: Ama yalnızca 1 metre.
0: Bu gösterilerin tamam. Sadece tabii ki Türk Yıldızları değil. Peşinden sonra Türkiye gösterisi olacak. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeli kanatları helikopter gösterisi olacak. Alan çok kalabalık. Yani bizim beklediğimizden daha da kalabalık. Burası aslında ekrana yansıdığından daha da büyük. 191.000 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz.
1: Şimdi sol tarafımıza bir
0: odaklanabilir
1: miyiz?
0: Sol tarafımıza hemen dönelim. Sol tarafa bakacağız şimdi. Sol taraftan gelmesi bekleniyor. Tabii gözler gökyüzünde, elde cep telefonları var. Herkes kayda almak istiyor bu anları. Ölümsüzleştirmek için çok kalabalık söylediğim gibi. Yani binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor. Teknofest'in 15. kez kapılarını açtım. Bir kez Şanlıurfa'da hemen karşıdan geliyor Fatih Kandıra taşıyla.
1: Çok kısa bir süre sonra.
0: Şu anda onlar yine gökyüzünü kırmızı beyaza boyayacaklar. Türkiye'nin Ay Yıldızlı imzasını gökyüzüne atıyorlar. Hemen karşıdan geliyorlar. Biz hem buradan görüntü vermeye çalışıyoruz. Hem de farklı alanlardan ekranlara taşımaya çalışıyoruz.
1: Gibi hiçbirisi yerini bozmuyor.
0: Hemen alanda onlarca yüzlerce insan şu anda gökyüzünde onların gökyüzüne bıraktığı kırmızı beyaz görüntüyü imzayı izliyorlar. Her biri Türk Hava Kuvvetleri'nin şanlı pilotları. Bakın yaptıkları hareketler gösteri uçuşu hareketleri aslında. Biz onlar böyle aşağı indiklerinde de konuşuyoruz.
1: Evet, 5 ve 6 numaralı sorularınız ayrıl şimdi.
0: Ve uzunca süre disiplinlerle çalıştıktan sonra tabii bu görevleri yerine getirebiliyorlar. Herkes çok merak ediyor ne kadar uzun süre havada kaldıklarını, hareketleri nasıl yapabildiklerini. Tabii ki bu üstün bir yetenek, üstün bir çalışma azmi ve disiplin bir araya gelmesiyle birlikte oluşuyor. Çok eski bir kuruluş aslında Türk Yıldızları ama söylediğim gibi yani bizim bugün biraz daha Teknofest kapsamında tanımış olduk. 9. kez Teknofest. 9. yılında Teknofest 15. kez
1: şu anda. Evet, bayanlar, bayanlar, sevgili çocuklar.
0: Biz ülkemizin farklı şehirlerinde hem de işte Kıbrıs'ta yaptık, Azerbaycan'da yaptık, farklı ülkelerde de yapıldı. Ama benim gördüğüm en kalabalık Teknofestlerden biri olabilir. Cumartesi günü de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte devam edecek. Pazar günü artık kapanmış olacak. Bir kez daha geçecekler. Karşıdan bakacağız onlara. Diğer taraftan gelecek. Herkesin ne kadar meraklı gözlerle de izlediğini sizler de görüyorsunuz. Neler yapıyorlar gökyüzünde? Akrobasi hareketleri neler? Biraz ondan bahsedelim isterseniz sizlere. Çok da zor olduğunu söyledim zaten sizlere. Onlarla da konuştuğumuz zaman da bunu söylüyorlar. Hem çoklu kol uçuşu yapıyorlar. Yakından yani alçak irtifadan uçuyorlar ki en zorunlu bu olduğunu zaman zaman dile getiriyorlar. Yüksek hızda az önce de gördüğünüz gibi yüksek hızda farklı manevralar yapıyorlar. Solo ya da grup olarak uçabiliyorlar yine akrobasi hareketleriyle. Çapraz hareketler yapıyorlar. Tırmanış ve dalış manevraları yapıyorlar.
1: Evet, şimdi nefesimizi tutun.
0: Mesela hemen yanımızdan hızla geçtiklerinde de ekranlara taşımış olacağız onların. O görüntülerini bir anda uçağa ters çevirebiliyorlar. Yani bu da tabii ki buradaki herkesin dikkatini çekiyor. Yakın uçuş yapıyorlar. Hemen karşıda anlatın.
1: Bir kez hazır.
0: Uçak yan yana.
1: Şimdi
0: bir kez daha döndüler görüyorsunuz. Biz izlerken tabii aşağıda sadece uçağın döndüğünü görüyoruz ama bu manevralarda oldukça güçlü ve zaman isteyen

ilgili eğitim aldıktan sonra bu uçuşları yapabiliyorlar. Hemen karşıdan bir kez daha gelecek. Bugün gün boyu aslında uçuşlar oldu bu alanda. Sağdan devamı gelecek zannederim. 3 tanesi geldi, 3 tanesi daha gelecek. Sola Türk de yine çok dikkat çekiyor. Sola Türk de F-16 hava dolaşıyor. Onlar biraz daha sesli ve hızlı oluyor. O da dikkat çekiyor buradaki vatandaşlar tarafından. Mesela 6 kişi bir sahnede de vuruldu.

0: tedirgin eden bir görüntü. Ama onlar Türk askerleri ve tüm o gayretleriyle, disiplinleriyle, azimleriyle birlikte aslında bu şovu buradaki insanlara gösteriyorlar ve herkesin çok gururla onları izlediklerini görüyoruz. Özellikle gençlerin, elbette ki gençler çok onlardan feyiz alıyorlar. Yine Teknofest'in zaten yegane amaçlarından bir tanesi de bu. Çocuklar gelsin, bir uçağa dokunsunlar ya da gelsinler burada mühendislik faaliyetlerini geliştirsinler. Yapılmış olan işte Akıncı hemen arkamızda, Kızıl Elma hemen arkamızda görüyorsunuz. Burada ağırlıklı olarak zaten genelde çocukları görüyorsunuz. Anneler, babalar. Onları buraya getirmek ve bu deneyimi yaşamalarını arzu ediyor. Dolayısıyla sadece bu arada Şanlıurfa Urfa halkı yok. Burada Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, farklı illerden de yine Teknofest için gelen, burayı, bu deneyimi yaşamak isteyen binlerce kişi var. Sadece Teknofest değil biliyorsunuz. Evet, Mavi Vatan da yine bu kapsamda çok kıymetli ve özeldi bizler için. Çok da meraklı insanlar. Özellikle şimdi bizim yaptığımız yayınlarda televizyonda izleyen insanlar var ama buraya deneyimlemek, bu uçaklarla fotoğraf çekilebilmek, gözle görmek onlar için daha da kıymetli. Herkes telefonlarında kayıtlar şu anda. Tam karşıdan gelecekler bizim
1: harikasınız o zaman. Tam
0: bize gelemeyen izleyicilerimiz varsa onlar için ekranlara taşıyoruz. Kesin Türk yıldızlarının gökyüzündeki gösterisini. Onların asıl mottosu bizim Türk bayrağının renklerini şimdi gökyüzünde imza atan bir ekip izliyorlar. Hemen karşıda görüyorsunuz. Yine bazen söylediğim gibi ekip olarak uçuyorlar. Yani tam 6 uçak bir arada olabiliyor. Zaman zaman da bu şekilde ikili uçuşlar, bazen de solo uçuşlar gerçekleştirebiliyorlar. Burada olmak onlar için, çocuklar için tabii ki çok heyecanlı. Çok küçük çocuklar da var, böyle minikler var. Ebeveynleriyle beraber gelenler. Onlar belki o küçük yaşlarında anlamayabilirler ama hatıra olması için anne babaları buraya geliyorlar. Farklı şehirlerden, farklı alanlardan gelenler de var. Gösteriler devam edecek söylediğim gibi. Yine belki ekranlardan takip edebilirsiniz. Yine Solo Türk'ün gösteri uçuşu olacak bundan bir saat sonra. Görüyorsunuz. Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen. Kırmızı ve beyaz, beyazla Türk bayrağını, şanlı renklerini bir kez daha gökyüzünü boyadı Türk yıldızları. Ekranlara getiriyor Fatih Mehmet Öşkün şu anda bu görüntüyü. Hem kırmızı hem beyaz Solo Türk'ün imzası bir kez daha gökyüzünde yer aldı ve herkes bu unutulmaz anları da kayda aldı. Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak hiç kuşkusuz gelecek nesillere aktarabilmek adına ya da nesillerin bu anlamda faydalanabilmesi, meslek seçimlerinde, kariyerlerinde ön plana çıkabilmesi için oldukça önemli. Hemen Kızıl Elma karşımızda. Ki yine savunma sanayinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Onun yanında Akıncı var, onun yanında yine Hürjet var. Farklı alanlarda asıl amaç da bu zaten. Yani rahat bir çocuk gelsin, bu uçağa dokunsun, bir fotoğraf çekilsin ve belki onun hayat seçiminde, belki Türk milletine yapabileceği, Türkiye ülkesine...
1: Bu harekete yürek dayanma.
0: Değişebilir diye. Kaan karşıda ki çok önemli yine savunma sanayi içerisinde yer alan... Bizim envanterimizdeki, envanterimize girmeye gün sayan şimdi ürünlerden biri. Karşıdan geliyorlar. Birilerinden ayrıldılar. Dakikalardır havadalar. Yani bu manevraları yapmamış olsalar bile bu uçaklarda bu kadar süre havada kalmak bir onlar için gerçekten muazzam bir durum. Onlar da bize bu gururu yaşatıyorlar. Bugün Şanlıurfa'da her şehre geliyorlar, her Teknofest'te yer alıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında da yine Türk yıldızları bu gösterilerini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bizi temsil etme noktasında da oldukça, Türkiye'yi temsil etme noktasında da bizim için çok önemli bir yer edinmiş durumdalar. Pilotlar yüksek hassasiyetli ve formasyon disipliniyle bu uçuşları gerçekleştiriyorlar. Çok uzun süre aslında zaman geçiriyorlar, eğitimler alıyorlar. Her birinin yaptığı akrobasi hareketi üzerine defalarca kez, sayısız kez çalışılmış hareketler. Hemen karşıdan geliyor Fatih görebilirse. Bir kez daha yine. Bakın mesela bahsettiğim gibi. Biz böyle yüreğimiz ağzımız daha çarptı. Acaba ya Allah korusun öyle bir şey mi olacak diye. Ama tabii akrobasinin bunlar da bir

0: Dolayısıyla onlar bizi heyecanlandırmak bir yandan da tabii ki elbette ki gurur vermek için, gurur duymamız için yapıyorlar. Şöyle gidiyor Fatih hemen karşımızda. Bölgelerine, alanlarına gidiyorlar. Yine çok yakın mesafeden. Bakın. Aralarındaki güven duygusunu anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani çok yakın mesafeden geçiyorlar. Ciddi bir başarı ve elbette ki birbirine karşı duydukları sonsuz güvenle ve çalışmayla disiplinle elde edilmiş bir durum. Bizler de bunları burada deneyimleme, görme fırsatı ediniyoruz. Buradaki binlerce kişiyle birlikte aynı duyguyu Mavi Vatan'da da yaşıyoruz. Aynı duyguyu farklı teknofestlerde de yaşıyoruz. İleriki saatlerde yine gözümüz gökyüzünde olacak. Bu kez Solo Türk olacak. Ve onları izleyeceğiz. Böyle Fatih göstersin size. Kafamızı nereye çevirsek minik minik çocuklar var. Yani onlar için burada olabilmek de okullar, tabii okul da var bugün. Okuldan çıkıp gelenler var hafta içi olması sebebiyle. Öğretmenleriyle geliyorlar. Farklı atölyelerde deneme imkanları oluyor. İşte çocuklara atıyorum bugün ben gittiğimde Havelsan'da Sancar var mesela. İşte insansız deniz aracı. Sancar'ın bir minyatürü veriliyor ve onun yapılması isteniyor. O çocuk da aslında envanterde olan bir ürünü kendisi yapmış oluyor ve mutlu oluyor. Aslında bu otellerde onların gelişimleri için de elbette ki çok önemli. Fatih hemen arkamızı gösterelim. Görüyorsunuz yüksek irtifaya kadar çıkıyorlar. Evet, al bayrak renkleriyle, kırmızıyla, beyazla bir kez daha Şanlıurfa semalarında bizleri selamlıyorlar çünkü bizlere. Bir yandan da burası genişletilecek Kapı Havalimanı, Şanlıurfa'daki havalimanı. Bir yandan uçuşlar devam ediyor çünkü. Bir yandan da bu alanda bir geniş alan oluşturulmaya çalışıldı ki insanlar rahatlıkla gezebilsin. Hemen hemen her alanın üstünde çok büyük bir alan dolayısıyla. Yani 200 bin metrekareye yakın bir alandan bahsediyoruz. Zaman zaman gökyüzüne kalp çizdikleri de oluyor. Belki onu da yaparlar ileriki zamanlarda. Tabii ki çok zor onların yaptığı iş ama biz burada ne kadar gururlu ve mutluysak hiç kuşkusuz gökyüzünde onlar da o kadar mutlu ve gururlu bizi selamlayabildikleri için. Biz aktardık şu an Urfa'dan, aktarmaya bu atmosferi ve heyecanı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Peki Alan, Buse Devren'e teşekkür ediyoruz. Türk Yıldızları'nın gösterisini bizlere canlı yayın eşliğinde anlattı Şanlıurfa'da. Teknofest kapılarını açtı. Şimdi Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi. İstihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
2: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
3: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor. O noktaya bir dönelim.
4: Bu olaylar bize çok açık bir gerçeği gösterdi. Böylesine geniş bir coğrafyayı korumak için tehdidi mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak

ve önlemek zorundayız. Bu nedenle Bintepeler'deki önleyici tedbirlerimizi yıllar içerisinde arttırdık. Güvenlik güçlerimizle koordinasyonumuzu güçlendirdik. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızla farkındalık çalışmaları yürüttük. Teknolojinin sağladığı imkanları koruma sistemimizin bir parçası haline getirdik. Bugün attığımız adım da kararlılığımızda çok önemli bir aşamadır. Çok değerli misafirler, sizlere sistemin işleyişine dair bazı bilgileri de aktarmak isterim. İlk adım olarak Bintepelere hakim konumdaki Karnıyarık Tepe yakınında bulunan eski kazı evini yenileyerek modern bir havadan izleme ve güvenlik merkezine dönüştürdük. Hemen ardından merkezimize uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracıyla sistemiyle donattık. Üç anten sistemiyle kapsama alanını genişlettik. Merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ve çevre güvenlik kameralarıyla sahayı etkin biçimde takip edebilecek bir altyapı oluşturduk. Merkezde vardiyalı görev yapacak güvenlik personelimizin İHA pilotluğu eğitimlerini ve gerekli sertifikasyon süreçlerini de tamamladık. Şu anda havadan izleme sırasında şüpheli bir hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilgi süratle jandarma birimlerimizle paylaşılıyor ve gerekli müdahale gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojiyi kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz. Bununla beraber sistemin sağladığı verilerle koruma politikalarımızı geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz. Pilot uygulamasını Sardes'te gerçekleştirdiğimiz bu teknolojik adım tam anlamıyla bir ekip çalışmasıyla hayata geçirildi. Merkezimizin oluşturulmasında kullanılan kazı evinin yenilenmesine sağladıkları değerli destek için Sardis Kazı Başkanı Nicholas Cahill'e ve Sardis Kazı ekibinin tüm üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Profesör Cahill'in başkanlığındaki ekibin yürüttüğü bilimsel araştırmaların yanında alanın korunmasına yönelik böylesine somut bir katkı sağlamasını da son derece kıymetli buluyorum. Değerli konuklar, bizler kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele yaklaşımımızı üç temel yapı taşı üzerine kuruyoruz. Önleme, uluslararası işbirliği ve iade. Bugün Bintepeler'de attığımız adım bunlardan ilkinin, yani önleyici korumanın çok güçlü ve somut bir örneğidir. Çünkü 75 kilometrekareye yayılan böylesine geniş bir alanı ve yüzü aşkın tümülüsü yalnızca geleneksel yöntemlerle sürekli gözetim altında tutmak kolay bir iş değil. Bu nedenle teknolojiyi kültürel mirasın korunmasının hizmetine sunuyoruz. Mücadelemizin ikinci temel yapı taşı uluslararası işbirliğidir. Kültür varlığı kaçakçılığı sınır aşan bir suçtur. Biz de UNESCO, Interpol, Dünya Gümrük Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ve farklı ülkelerin adli ve kolluk makamlarıyla yakın işbirliği yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirdiğimiz işbirliği bunun güçlü örneklerinden biridir. 2021 yılında ABD ile imzaladığımız kültür varlıklarına yönelik ithalat kısıtlamalarını düzenleyen mutabakat zaptı, arkeolojik ve etnolojik kültür varlıklarımızın yasa dışı ticaretinin önlenmesi açısından çok önemli bir hukuki çerçeve oluşturdu. Bu mutabakat zaptını 2026 yılında yeni bir 5 yıllık dönem için uzattık. Bunun yanında ayrı soruşturma ve adli süreçler kapsamında Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi HSI ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği de çok önemli sonuçlar vermeye devam ediyor. Mücadelemizin üçüncü temel yapı taşı ise iadedir. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmış eserlerimizin izini dünyanın neresinde olursa olsun sürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 2002 yılından bu yana 13.474 kültür varlığının ülkemize dönüşünü sağladık. Bunların 9.159'u yalnızca son 8 yılda ülkemize kazandırıldı. Bubon Antik Kenti'nden çıkarılan bronz imparator heykelleri bu mücadelenin en dikkat çekici örneklerinden biridir. Aralarında Marcus Aurelius heykelinin de bulunduğu bu eserler uzun yıllar süren araştırma ve uluslararası işbirliği sayesinde yeniden Anadolu topraklarında. İngiltere'den getirdiğimiz Eros başını ise ait olduğu Sidamara Lahdi ile yeniden buluşturduk.

0: oluşturarak birbirinden koparılmış iki parçanın yeniden aynı tarihsel bütünün parçası olmasını sağladık. Zoikma mozaik panosunda ise bunun çok daha güçlü bir örneğini yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini sağladığımız pano, daha önce ülkemize kazandırdığımız ve aynı kompozisyona ait 12 parçayla yeniden bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka'dan Düver kökenli mimari levhaları, İsviçre'den Urartu dönemine ait bronz eserleri, Yunanistan'dan Anadolu kökenli sikkeleri, Hollanda'dan Şile Bozgoca Camii kitabesini, İngiltere ve İspanya'dan İznik çinilerini. Tüm bu eserleri yalnızca geri getirmedik. Anadolu'nun parçalanmış kültürel mirasını yeniden bütünledik. Manisa ise bu mücadelenin devamını somut biçimde gösteriyor. Bintepeler'de yasa dışı yollarla çıkarılmış yaklaşık 2700 yıllık altın konyayı Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden ülkemize kazandırdık. Lidya dönemine ait eşsiz bronz klineyi Manisa'daki bir mezardan yasa dışı kazıyla çıkarıldığını ortaya koyan bilimsel çalışmalarımızın ardından Getty Müzesi'nden geri getirdik. Ve bugün Manisa Müzemizi açtığımız Kaçış Yok sergisi bu mücadelenin farklı dönemlerden çok çarpıcı örneklerini bir araya getiriyor. Bunlardan biri Manisa kökenli Lidya mezar ve adak stelleridir. ABD'de satışa çıkarıldıkları tespit edilen bu eserlerden onu bakanlığımızın yıllar süren takibiyle FBI ve Washington Emniyet Müşavirliğimiz arasındaki işbirliği sonucunda 2014 yılında ülkemize getirildi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kulaksızlar kökenli kilya tipi idol de Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI ile yürüttüğümüz işbirliği sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize geri getirilen eserler arasında yer alıyor. Kıymetli misafirler, teknoloji çok önemli ama tek başına yeterli değildir. Bu noktada Manisalı hemşerilerime özellikle güveniyorum. Bin tepelere ve bu toprakların binlerce yıllık hafızasına sahip çıkan en büyük gücün Manisalı hemşerilerimiz olduğunu bilmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bin tepelerde geliştirdiğimiz bu model geniş coğrafyalara yayılan diğer arkeolojik alanlarımızın korunmasında da bize önemli bir tecrübe sağlayacaktır. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Manisa Valiliğimize, Jandarma Teşkilatımıza ve yerel makamlarımıza teşekkür ediyorum. Sardis Kasa ekibine, bilim insanlarımıza ve burada görev yapacak bütün çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Binlerce yıldır bu coğrafyanın hafızasını taşıyan bin tepeleri bundan sonra gökyüzünden de koruyacağız. Sardis Antik Kenti ve Bintepe Lidya Tümülüsleri havadan izleme ve güvenlik merkezimizin Manisa'mıza, ülkemize ve kültürel mirasımızın korunmasına hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a etaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Bakanımız ve de protokolümüzün kıymetli yetkililerine efendim günün anlamına binaen fotoğraf çekimi için arka planda işte görmüş olduğunuz gibi.
2: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sardes Antik Kenti Drone Merkezi açılışında konuştu ve yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye dönüşüne dair detayları açılan davaları ve alınan sonuçları bizlere aktardı. Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı kabul etti. Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor. Köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. Katarlı arabulucularla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika'nın yanıtını aldıklarını söyledi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'ın pes edeceğini savundu. Amerikan basınında ise Trump'ın İran'a yeni saldırı emri vereceği iddiaları güçleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran sonunda pes edecek dedi. İran'dan Trump ne müzakere yapabiliyor ne savaşabiliyor açıklaması geldi.

0: Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. Arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı son teklifi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a sundu. Teklifin Bakanlar Kurulu'nda değerlendirileceği, temel anlaşmazlığın güven tesisi ve mutabakata geri dönülmesi üzerinde yaşandığı belirtildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rıza ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı hedef alarak Trump bataklığa saplandı. Ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor dedi.
1: Mr. President, how did the meeting go, sir?
0: Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Trump ise İran sonunda pes edecek değerlendirmesinde bulundu.
2: Well, they're doing very poorly. I don't know if they're going to give up yet. But they'll give up, but they're doing very poorly.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, son dönemde Boğaz'dan önemli miktarda petrol geçişi sağladıklarını söyledi.
2: You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including...
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler, İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklanıyor. Ancak Axios, Trump'ın seçimlerden sonra İran'a yönelik de bir savaşa hazırlandığını öne sürüyor. Amerikalı yetkililer, Trump'ın ara seçimlerin ardından operasyonlara geri dönme emri verebileceğini düşünüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in de güvenlik durumu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini iptal ettiği değerlendiriliyor.
3: Katar Başbakanı El Sani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan El Sani, Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyledi.
4: Well, of course, what's been committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
5: So he is.
4: Yes.
0: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuştu. Sani'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. El Sani, Gazze'de işlenen eylemlerden bizzat Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Doha yönetimini hedef aldığını ve kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Sani, savaşın ilk günlerinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için İsrail yönetimine doğrudan bir teklif sunduklarını, ancak Netanyahu'nun bu teklifi değerlendirmeyi bile reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı'nın bu tavrını asıl önceliklerinin kendi halklarını kurtarmak olmadığının kanıtı olarak niteledi. Savaşı ve savaş suçlarını durdurma girişimlerinin ilk günden itibaren baltalandığını belirtti. İsrail'in geçen yıl Doha'ya hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan El Sani, arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı. Tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen Katar'ın diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini kaydetti. Katar Başbakanı'nın gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler de vardı. El Sani, Doha'nın Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Katar Başbakanı bölgedeki gerilimin azaltılması için 3 dosyanın çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunları da İran'la nükleer anlaşmaya varılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve Körfez bölgesinde güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı.
3: Yapay zeka tanımı Amerika'da süper zeka olarak değişiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump konu hakkında kararname imzaladı. Ayrıca Beyaz Saray'da buluşan teknoloji şirketleri yöneticileri süper zeka mutabakatı imzaladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka terimini süper zeka olarak değiştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre kararnameyle tüm bakanlıkların ve kurumların resmi yazışmalarında süper zeka teriminin kullanılması zorunlu hale geldi. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın bilim ve teknoloji danışmanından süper zeka tanımı hazırlaması istendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha sonra teknoloji şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Toplantıda şirket yöneticileri de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı adı verilen bir belge imzaladı. Mutabakata göre teknoloji şirketleri güvenliği artırmaya yönelik standartları belirlemek üzere düzenli olarak bir araya gelecek. Ayrıca bu standartların gelecekte yasaya dönüşebileceği kaydedildi. İmzalanan belgeyle şirketler ürünlerinin amaçlandığı gibi davranmasını sağlamak için iç denetim mekanizmaları kuracak. Belgeye imza atanlar arasında Alphabet, Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia ve xAI şirketleri bulunuyor. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri

0: Başkanı Trump da teknoloji şirketi üst yöneticileri kameraların karşısına geçti. Donald Trump şirketlerin yapay zeka konusunda güçlü bir öz denetim mekanizmasına sahip olacağını söyledi. I believe they're going to be used for the good and when they're not we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group. Trump ayrıca yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır ifadelerini kullandı. Super
1: intelligent. Bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe Canbartu tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İsmail Kartal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Zamanının büyük bölümünü Samandıra'da geçirdiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, tıpkı başkanımız gibi ben de şampiyonluğa inanıyorum dedi.
1: Fenerbahçe Canbartu tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İsmail Kartal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda şampiyonluğa uzanacaklarına inandıklarını söyledi.
2: Şampiyonluk yolunda futbolcularım takım olarak inançlı. İçeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda bu sene hep birlikte şampiyon olacağız. Bu sezon benim şampiyonluğa inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz.
1: Avrupa'da daha stratejik müsabakalar oynadıklarını belirten Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün 4 ila 5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.
2: Başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Ekibimizle zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Çok işimiz var. Oynadığın maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek. Duran toplardan 6 gol attık. Hepsi çalışmanın sonucu.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı HTSpor'a konuk oldu. Soruları yanıtlayan Adalı gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı HTSpor'un konu oldu. Adalı, Merkez Hakem Kurulu, hakemler, transferler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Hakkında gözaltı kararı alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında konuşan Serdal Adalı, "Adalete güveniyoruz" ifadesini kullandı.
4: Adalete güveniyoruz. Başından beri Beşiktaş olarak hep çıkıp 2 senedir söylediğim şeyi, adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. İşin aslında da bugün bu gelişmeler olmasa yine bu konu üzerinde çok konuşmayı arzu ettiğim konular da vardı. Ama artık iş adalete bir soruşturma aşaması var. Saha içinde oynanan, saha içinde biten bir futbol istiyoruz biz Beşiktaş olarak. Bir ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz.
3: 4 Ekim'de düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurula da değinen Adalı seçime gitme gerekçelerini açıkladı.
4: Şimdi 18 aydır aynı yönetim kuruluyla çalışıyoruz. İçinde hepsine bir daha teşekkür ediyorum. Yeni projeler planladık. İşte bu önümüzdeki devrede onlar devreye girecek. Bir de yeni bir kan takviyesi yapalım. Yeni bir heyecan gelsin. İşte takım da iyi gidiyor. Birimiz de onunla daha çok vakit geçirsin düşüncemiz vardı. Yoksa herhangi bir memnuniyetsizliğimden dolayı ya da bir ihtiyaçtan dolayı bir seçime gitme şeyimiz yok.
3: Transferler hakkında da konuşan Adalı, çalışmalara başladıklarını ve ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacaklarını aktardı.
4: Devre arasında da daha önce de söyledim. Biz de transfer ekibi, scout ekibi, biz yine toplantılara devam ediyoruz. Yine raporlarını yapıyorlar. İşte %90 başarılı olduk şeyde, istediğimizi aldık. Alamadığımız 1-2 futbolcu oldu. Onlar da şeyden vazgeçmeden, hocanın istediği futbolcuları devre arasına yetiştirmeye çalışacağız. Transfer etmeye çalışacağız. Ederiz edemeyiz. Ama o şeyle, hedefle devam ediyoruz.
0: Basketbolda akşamın maçına bakalım. Euroleague'e 13 sezon sonra dönen Beşiktaş ikinci hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak. Güvenlik gerekçesiyle Belgrad'da oynanacak mücadelenin başlama saati 21.05.
5: Hava atışıyla oyun başlıyor.
6: Beşiktaş Euroleague ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma 21.05'te başlayacak. İsrail ekibi güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapacakları maçları ülkesi dışında oynuyor. Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına rağmen İsrail ekipleri uluslararası spor turnuvalarından men edilmezken, bu ülkenin temsilcilerinin ev sahibi olduğu karşılaşmaların güvenlik gerekçesiyle Avrupa'daki farklı ülkelerde oynamasına izin veriliyor. İsrail kulüplerinin Türkiye dahil deplasmanda oynayacağı bazı ülkelerin takımlarıyla maçları ise provokatif eylem ihtimali gerekçe gösterilerek tarafsız sahaya alınıyor ve böylece uluslararası müsabakalarda İsrail temsilcileriyle karşılaşacak takımların ev sahibi avantajı da elinden alınmış oluyor. Eurolig'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia basket ekibine 96-94 mağlup olmuştu. Bu arada daha önce Maccabi Tel Aviv ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.
5: Yazık oldu.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalayalım. Temsilcimiz Beşiktaş'a 13 sene sonra bu karşılaşmada başarılar da dileyelim. Az sonra HT 360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim HT360'dan merhabalar. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz dünya, biraz memleket diyeceğiz birlikte. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık HT360'ı. Hızlıca manşetlerle başlayalım. Sonra detaylara aktaracağız. Fon soruşturmasına bakacağız. Çünkü operasyonlar devam ediyor. 5. dalgada 34 kişi için bu kez gözaltı kararı var. Daha fazlası var. Muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz, öğreneceğiz. Ve bugün sabah saatlerinde Dubai'den Tel Aviv'e giden yolcu uçağında iddiaya göre pilotlardan biri diğerine saldırdı. Uçaktan verilen hava korsanlığı sinyali İsrail'e 11 Eylül korkusu yaşattı. İlk önce uçağın kaçırıldığına dair bir sinyaldi. Sonra bu zaman içerisinde netleşti. İsrail'den yapılan açıklamalar var. Detayları aktaracağız. Ve dünya dediğimiz dilimde önemli bir manşeti konuşacağız. ABD ordusu tam 23 yıl sonra Irak'tan tamamen fiziksel olarak çekildi. Bu kararı konuşacağız. Arkasında hangi gerekçeler var ve bundan sonra Irak'ı ve de bölgeyi neler bekliyor yeni dönemde? Biraz buna bakacağız. Şöyle küçük bir cep açacağız. Hadi başlayalım. Fon soruşturmasıyla başlayalım. Yeni operasyonun haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek verdi ve Gürlek'in açıklaması ve soruşturmada son durumu da Gizem Türemen takip ediyor. Gizem'e bırakalım sizi sözü. Gizem.
1: Dilek Gül, bugün fon soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. Akın Gürlek sadece yeni gözaltı kararlarını açıklamadı. Yeni tedbirleri de açıkladı. 34 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şimdiye dek bu soruşturma kapsamında 217'ye çıktı. Hakkında işlem yapılan, adli işlem yapılan şüpheli sayısı. 56 şüpheli dosya kapsamında tutuklu ve adli kontrol kararı uygulandı. Kullanan şüpheli sayısı ise 88 olarak açıklandı Adalet Bakanı tarafından. Ayrıca Adalet Bakanı TMSF bünyesinde bir fon kurulacağını da açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarının da o fona aktarılacağı yönünde bir açıklaması var. Kendi söylemiyle okuyayım. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki işlemler hukuki süreçler işletilecektir dedi Adalet Bakanı ve yeni bir incelemeden bahsetti Akın Gürlek. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değildir dedi. Yani bu soruşturmanın

0: genişleyeceği anlamına geliyor. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Yani biz bugüne kadar birkaç hisseyi veya portföy şirketini konuşuyorduk ama bu yeni, şimdiye kadar konuştuklarımızdan bağımsız 26 hisseden bahsediliyor. İnceleme altında olduğunu söyledi. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları araştırılmakta dedi Akın Gürlek. Ayrıca piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanları hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Böylece fon soruşturmasında biz 5. dalga operasyonu düzenlendiğini de öğrendik bugün. Peki ne kadar yakın tarihler olduğunu bir hatırlatmak isterim. 25 Eylül'de biz 3. dalgayı gördük. 28 Eylül'de fon soruşturmasına ilişkin 4. dalga operasyonu gerçekleşmişti ki bugün 5. dalga geldi. Bu da 2-3 gün arayla yeni operasyonlar, yeni gözaltılar, yeni tedbir kararları anlamına geliyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün adliyeye gelecek, savcıya ifade verecek. Bunun dışında şu ana kadar beklediğimiz 6 şüpheli vardı emniyette. Sabah saatlerinde adliye sevkleri gerçekleşti ki aralarında kimler var? Tera yöneticileri, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le yine Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu toplam 6 şüpheli adliye sevk edildi. Savcı huzurunda savunmalarını yapacaklar. Hakimliğe sevk edilmeleri durumunda 56 olan tutuklu sayısı gün içinde artabilir. Gelişmeleri aktaracağız.
1: Gizem çok sağ olasın. Teşekkür ederiz ve bu 5. dalga operasyonla beraber toplam gözaltındaki şüpheli sayısı 217'ye yükselmiş oldu. Devam edelim. Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin tabii yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlerdir bu konuda açıklamaları ve toplantıları söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme süreci başlattı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir fon koordinasyon kurulu da oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu?
2: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
3: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
2: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
4: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde...
2: Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının... Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
1: Şimdi bu fon meselesi siyasetin yakından takip ettiği bir gündem. Tabii kamuoyunun da. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün bir konuşma yaptı. Bu uzun konuşmasında özellikle fon meselesine, fon soruşturmasına değindi. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.

0: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
1: Son soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
0: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Son soruşturma sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
0: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk. Yurt içinde, yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri, yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
1: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın millet sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
0: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
2: Şimdi kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer soruşturmanın merkezinde ise futbolun hakem kurulu var. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Savcılıksa federasyon açıklamasının aksine VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Ne demek bu? Ayrıntıları ve bu dosyayı Alihan Tok takip ediyor. Alihan'a gideceğiz. Alihan, gözaltı sayısını verdik. Bir iddia söz konusu ve tabii bundan sonraki sürece dair neler bekliyoruz?
3: Tabii savcılık aslında Dilek Gül çok kapsam bir şekilde araştırıyor bu dosyayı. Bu soruşturma geniş kapsam devam ediyor. Çünkü Türk futbolu adına çok önemli. Şimdi burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı başta olmak üzere işte Ferhat Gündoğdu ve aynı zamanda yine yönetim kadrosunda bulunan 7 kişiden bahsediyoruz. Şimdi burada soruşturma nasıl başladı? Soruşturma Ali Tuna'nın Antalya'da başladı bir yıl önce. Ali Tuna'nın bir sınava girdi ve o sınavda başarısız olduğu ona söylenmişti. Sınav kağıdına bakmak istemesiyle başladı aslında ve daha sonra o sınav kağıdının kendisine ait olmadığı, cevaplardaki yazının kendisine ait olmadığı ortaya çıktı bilirkişi tarafından. Ve soruşturma başlamış oldu. Burada savcılık şunun üzerine gidiyor. Hakem seçimlerinde, hakem sınavlarında, saha içindeki atamalarda, klasmanlarda neye göre yapılıyor? Burada faktör ne? Bir torpil mi var tırnak içerisinde? Ya da bazı hakemler destekleniyor, bazı hakemlere mobbing mi uygulanıyor? Dolayısıyla tüm bunları geniş kapsamlı bir şekilde araştırıyor şu anda savcılık. İki önemli suç üzerinde duruyor. Birincisi resmi evrakta sahtecilik, ikincisi mobbing. Resmi evrakta sahtecilikten şundan bahsediyoruz. Bazı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı MHK içerisindeki yöneticilerden. İşte şu dördünü ayırın, bazı hakemlerden şu dördünü ayırın. İşte boyun eğmezse kafasını kopartın. İşte yüz alacaklar gibi bazı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Yani şu mu demek? Hakem seçimlerinde, sınavlarında sorular önceden veriliyor mu? İstenen hakem, istenmeyen hakem mi var? Tüm bunlar şimdi artık yanıtını bulacak. Savcılık bunun üzerine gidiyor. 7 kişi gözaltında, gözaltı işlemleri devam ediyor. Aynı zamanda yine bahsettiğimiz gibi TFF'den de bir açıklama geldi. TFF'den zaten 2 gün de açıklama geldi. Yani dün de açıklama geldi. Bugün de açıklama geldi. Dünkü açıklama şu. 2025'ten beri biz savcılık ne istediyse verdik. Belgeleri verdik. Hatta bu kapalı belgelerde DNA

0: DNA ve parmak izi de tespiti de yapılabilir. Birinci açıklama bu. Diğer açıklamada bugün şu söylendi. Bir haber çıktı. İşte TFF'nin dijital verileri silindi. Emniyet onu geri getirmeye çalışıyor. Bunu yalanladı TFF. Böyle bir şey yok dedi. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok aktardı. Özellikle bu hakemlerle alakalı, Merkez Hakem Kurulu ile alakalı yaşanan gelişmeleri, soruşturmanın detaylarını dinledik. Şimdi Sakarya'da etkili olan sağanak sel geniş çaplı bir hasara yol açtı. Emine Derya ve kameraman arkadaşım da orada o bölgelerden. Emine, neredesin ve ilk etapta neler gözlemlerin? Şu an çalışmalarda var mı? Ne durumda?
2: Dilekgül, biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hasanbey mahallesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz mahalle aslında kent genelinde işte bu su baskınlarından ve taşkınlarından en çok etkilenen noktalardan biri. Şimdi böyle diyorum çünkü arkamdaki manzara aslında durumu daha iyi anlatacaktır. Burası normal şartlarda buraya geldiğinizde, bu mahalleyi ziyaret ettiğinizde "Aa, burada bir göl mü var?" diyebileceğiniz kadar suyla dolmuş. Büyük bir alanı da doldurmuş ama burası bakın bir göl değil. Daha düne kadar üzerinde su borularının döşeli olduğu, sulama yapması için ve çim yetiştirilen bir alanda aslında. Burada bu arsanın sahibi çim yetiştirip satıyordu ve oradan da bir gelir elde ediyordu. Ancak hem pazartesi hem de salı günü bölgede kentte etkili olan yoğun yağışlardan dolayı orası da sular altında kaldı. Yalnızca tarım arazileri değil ne yazık ki Dilekgül. Evlerin özellikle bodrum katları ve giriş katlarının da sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi size durumu daha iyi anlatabilmek adına bu noktayı göstermek istiyorum. Burası yol, araçların mahalle boyunca ilerlediği ama artık su o kadar birikmiş ki özellikle bu noktada yol ve arsanın ayrımını göremiyorum. Hatta ben yayından önce denedim ne kadar ilerleyebilirim diye. İnanın sadece bir adım daha atsam diz boyuna kadar gelecek su var bu noktada. Devam edelim Ahmet. Şimdi muhtarla sabahın erken saatlerinde, daha doğrusu öğle saatlerinde buraya geldik. Saatler 11'i gösteriyordu. Muhtar şunu söyledi. Eğer sabah buraya gelseydiniz buraya aracınızla giremeyecektiniz. Çünkü bu yol boylu boyunca suyla kaplanmıştı. Artık sudaki yol, yoldaki su, düzeltiyorum, tahliye edildi. Bir yandan ekipler çalışıyor, bir yandan mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla çalışıyorlar ama evlerde hala su olduğunu görmek mümkün. Dediğim gibi yol ve evlerin giriş kısmını ayırt edemiyoruz. Şöyle birlikte ilerleyelim. Hem evlerin durumunu, bahçelerin durumunu gösterelim. Hem de size bugün neler yaşandı onu anlatalım. Şimdi burası Dilekgül şu yüzden önemli. Hasanbey mahallesinde hem hayvancılık yapılıyor hem tarım yapılıyor. Tarımda neden söz ediyorum? Özellikle mısır yetiştiriliyor bu bölgede ve büyükbaş hayvanlar var. Bir kere ne yazık ki telef olan hayvanların olduğunu söylemeliyim. Bugün Ahmet'le birlikte bölgeye ilk geldiğimizde bir kereste fabrikasını ziyaret ettik. Kereste atölyesi, daha doğrusu atölye sahibi beyefendi dedi ki köpeğim yeni yavrulamıştı. 3-4 tane yavrusu vardı. Hepsi boğuldu. Yine arı yetiştiricisi bir beyefendinin arılarının telef olduğunu söylediler. Zaman zaman evlerin çatılarında tavukları, hindileri görüyoruz. Ya şuraya bakar mısınız? Yani ne kadar gidebilirim bilmiyorum ama size de göstermek istiyorum durumun ne kadar ciddi olduğu anlaşılsın diye. Ve şu çağrıyı da yapmadan, yani bunu da söylemeden bu yayında geçmek doğru olmaz. Ev sahipleri şunu soruyorlar. Bu evlerimizdeki su ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Çünkü gördüğünüz gibi eve girmek ve evden çıkmak imkansız. Yani buraya ancak traktörle gelebilirsiniz. Evet, Ahmet'ten rica edeceğim. Bakın biraz daha ilerlersem çizmelerimde aşacak bu su. O yüzden ekipler evet bir yandan çalışıyor. Özellikle Kayalar Çayı'nın olduğu noktaya bir set çekildi. Suyun daha fazla mahalleye girişini önlemek için. Ama mahalle sakinleri de şunu söylüyorlar. Bizim evlerimizdeki suyun da tahliye edilmesi gerekiyor. Yani burada da bir hasar tespit çalışması yapılması gerekli. İşte bundan dolayı da ekiplerin ne zaman geleceğini ya da bu çalışmaların ne zaman başlayacağını da merak ediyorlar açıkçası. Onun da altını çizmek isterim. Dilekgül, Sakarya'da Hasan Bey mahallesinde durum bu şekilde. Biz de bölgedeyiz. Hem evleri dolaşmaya hem de son durumu aktarmaya.

0: Habertürk ekranlarından devam edeceğiz.
1: Emine, seni göndermeden bir sorum olsun. Yayın için teşekkür ederiz bu arada. Gerçekten anladık durumu. Ama pek çok noktada özellikle Türkiye'nin sarı kod uyarısı verildi. Sakarya için hala böyle bir yağış, tehlikeli bir yağış bekleniyor mu?
0: Dilek Gül, şunu söyleyelim. Sakarya Valiliği dün bir açıklama yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgede uyarısı olduğunu, bu uyarı

0: bugün gece yarısına kadar bölgede kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmıştı.
1: Emine çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Hem sana hem de Ahmet'e görüntüler için sağ olun, teşekkürler. Sakarya'da durum böyle. Başka bir canlı bağlantı noktasına daha gideceğiz. Emre Karaca'ya gideceğiz şimdi. Milli Güvenlik Kurulu şu sıralarda Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Önemli bir günden. Sürecin başladığı andan itibaren bir madde vardı. Deniliyordu ki bu süreçte MGK sahayı denetleyecek ve dolayısıyla Terörsüz Türkiye sürecine dair bir teyitte bulunacak. Şimdi bunun toplantısı yapılıyor. Silah bırakma süreci ne aşamada? Bu soruya bir yanıt aranıyor. Emre'ye soralım. MGK'da başka hangi konular ele alınacak Emre? Biz bu kadarını söyleyelim ama detayları elbette sende.
2: Dilek Gül, senin de bahsettiğin gibi bugünkü toplantının ana omurgasını oluşturacak başlık Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. 6 Ağustos tarihinde son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşmişti ve o günden bu yana önemli gelişmeler yaşandı. 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çerçeve yasa olarak da bilinen süreç yasası kabul edildi. 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Ardından gözler Milli Güvenlik Kurulu aşamasını çevrildi. Çünkü özellikle örgütün silahları bıraktığı ve kendini feshettiği konusunda ilgili teyit MGK tarafından onaylanacak. Bu bugünkü toplantıda da olabilir. Bundan sonraki toplantılarda da olabilir. MGK onayından sonra ise süreç yasası devreye girmiş olacak. İşlerlik kazanmış olacak. Bu anlamda bugünkü ve bundan sonraki MGK toplantılarının oldukça önemli olduğunun altını çizebiliriz. Güvenlik kurumlarından gelen veriler bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılacak. Bu konu başlığı ele alınmış olacak. Tabii süreç yasası ile birlikte başka kurullarda, mekanizmalarda devreye sokulmuştu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan kurul ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Orada da alt komisyonlar çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. Yani bundan sonraki süreçte sürecin ivme kazandığının altını çizebiliriz. Bugünkü toplantıda bir teyit kararı, bir duyurusu gelmesini beklemiyoruz. Ancak bundan sonraki o beklenen teyit aşamasına geçilmesi için gerekli hazırlıklarda ne durumda olunduğuna mercek tutulacak MGK toplantısında. Bu anlamda oldukça önemli ve tarihi olduğunun altını çizebiliriz. Bununla birlikte bölgesel ve küresel konularda masaya yatırılacak. Tabii ön plana çıkan başlık özellikle İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci. Her ne kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmada bir somut bir ilerleme kaydedilememiş olsa da Ankara'nın gözü bölgede, gelişmeler ele alınacak. Yine Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar, savaş da yakından takip ediliyor. Çünkü Türkiye'yi direkt etkileyen bir boyutu var. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi için yapılabilecekler bugünkü MGK'da ele alınacak. Ve yine bölgesel gelişmeler başlığı altında 7 Ağustos tarihinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması. Bu anlaşmanın bundan sonra daha somut bir çerçeve kazanması için hazırlıklar devam ediyor. Tabii bu anlamda muhataplarla yapılan görüşmelerin içeriği de bugünkü MGK'nın gündeminde olacak. Ve komşumuz Irak'taki son gelişmeyle bitirelim. Özellikle bugün aslında tarihi bir gün. 23 yıldır askerleri bulunan ABD tarafından bugün askerlerin Irak topraklarından çekildiği konusunda bir duyuru geldi. Tabii Irak deyince Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge çerçevesinin de içerisine alınan bir bölge olduğunun altını çizebiliriz. Bundan sonraki süreçte Irak'taki gelişmelere de yakından mercek tutulacak. Bir hatırlanacaktır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı'yla da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve Sincar bölgesindeki PKK uzantılı örgüt mensuplarının oradan tasfiyesi çıkarılması için de bir mutabakata varılmıştı. Yani Terörsüz Türkiye gündemi her ne kadar ana günden başlı olacak olsa da terörsüz bölgeyi içeren önemli parametrelerin de gündeme geleceği bir toplantı bugün gerçekleşecek. İlerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da Milli Güvenlik Kurulu açıklaması yapılacak ve madde madde bugünkü hangi konu başlıklarının toplantıda konuşulduğunu öğrenmiş olacağız.
1: Emre çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Beştepe'den MGK gündemini Emre Karaca aktardı bize, devam edelim. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında önce acil durum, ardından da kaçırılma kodu verildi. Sabah saatlerinde yaşadı. Haliyle dünya alarma geçti. İsrail savaş uçaklarını havalandırdı ve yolcu uçağı Suudi Arabistan'a indirildi. Pilot ve yardımcı pilotun da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
3: Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu verildi. Ardından uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodu yayınlandı. Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı dünyayı alarma geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'ye ait FZ-1077 sefer sayılı Boeing 737 Ürdün hava sahasındayken genel acil durum kodu verdi. Uçaktan daha sonra yasa dışı müdahale ve kaçırılma anlamına gelen kod verildi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının

0: Ne havalandırdı. Uçak rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Uçuş verilerine göre uçak kısa sürede yaklaşık 14 bin fit irtifa kaybetti. İlk dakikalarda uçağın kaçırıldığı iddiası gündeme geldi. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını açıkladı. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, kokpitte pilotlar arasında fiziksel bir arbede yaşandığını söyledi. Yolcu yakınlarının aktardığı tanık anlatımlarında ise bıçaklı bir saldırıdan söz edildi. Yasmin Abukasis isimli yolcunun annesi de kızı Miriam'ın kendisine anlattıklarını aktardı.
1: Uçak kontrolden çıkmaya başlayınca herkes çığlık atmaya ve öleceğini düşünmeye başlamış. Birkaç dakika sonra diğer iki pilot kontrolü devralmış. Derken bazı İsrailliler bir adamın üzerine atılmış. Adam elindeki bıçakla pilotu öldürmeye çalışıyormuş. Adamın elini etkisiz hale getirip yere yatırmışlar. Etraf kan gölüne dönmüş.
0: Times of Israel'in haberinde birinci pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı fakat ikinci pilotun buna engel olduğu öne sürüldü. 174 yolcuyu taşıyan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na indi. Pilot ve yardımcı pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
2: Irak'ta 12 yıllık bir dönem, daha doğrusu ABD dönemi sona erdi diyebiliriz. Fiilen sona erdi. DAEŞ'le mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ama Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü ABD'ye gitmeyecek, geri dönmeyecek. Bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılacak. Bir habere bakalım, üstüne konuşacağız efendim.
0: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Ülkede 9 askeri üssü olan Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak yeni bir döneme girdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Irak'a hedefli eğitim ve istihbarat desteği sağlamaya devam edecekleri kaydedildi. Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde ayrılması, Irak'ta DAEŞ'i yenilgiye uğratan askeri misyonun sona erdiğini gösteriyor denildi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde terör örgütü DAEŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Amerikan güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığını açıkladı. Washington, 2003'te Saddam Hüseyin yönetimini devirmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. Ancak DAEŞ'in Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine Amerikan güçleri 2014'te Irak hükümetinin davetiyle ülkeye geri dönmüştü. Bağdat'la Washington'ın 2024'te açıkladığı iki aşamalı planla koalisyon misyonunun sona erdirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çekilme, Amerikan askerlerinin tamamının Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceği anlamına gelmiyor. Amerikan basınına göre Amerikan askerleri Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara yeniden konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğuysa artık tamamen Irak güçlerinde. En büyük endişe kuzeyde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Şimdi bugün 30 Eylül 2026 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri çekilmesi fiilen tamamlandı. Son ABD birlikleri Erbil'deki üstten ayrıldı. Washington bunu 12 yıllık IŞİD karşıtı, DAEŞ karşıtı askeri misyonunun sona ermesi ve Irak öncülüğünde yeni bir güvenlik dönemine geçiş olarak tanımlıyor. Bu arada Pentagon istihbarat ve eğitim desteğinin de devam edeceğini söyledi. Az önce haberde de verdik. Bu askerlerin bazıları, ABD askerlerinin bazıları ülkesine geri dönmeyecek, farklı noktalara konuşlandırılacak. Ama bu işi iki iyi bilen isimle konuşacağız. HT-360'ın bu diliminde. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda. Hoş geldin Çetin, sağ olasın. Ve uzaktan bağlantıyla da Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
3: Teşekkür ederim Dilek Hanım. Selamlar. Çetin abiye de merhabalar diyorum.
2: Çok sağ olun. İzninizle her zaman olduğu gibi ben stüdyodan başlayacağım, sonra hızla size döneceğim. Şöyle Reuters'a bir baktım, ne yazmışlar diye. Yani işte Reuters'ı, yabancı ajansları falan taradım Çetiner. Diyor ki 2003'ten bu yana yaşanan savaşlarda 4500'den fazla ABD askeri hayatını kaybetti. Iraklı sivillerin hayatını kaybetme sayısının olarak da 2000 olarak veriyor. Hatta açtığını 200 bin olarak açıklıyor ve açtığını da söylüyor. Dolayısıyla bu çekilme kararı da pek çok yerde bir tartışmaya başlattı.

0: Peki İran birliği, İran egemenlik kapasitesi bu saatten sonra nasıl sağlanacak ve nasıl muhafaza edilecek? ABD birliklerinin çekilmesiyle beraber özellikle de hava sahasından bahsediliyor. Ve en önemlisi 9 askeri üsten, şöyle hatta LED'de de hazırladık. 9 askeri üsten bahsediyoruz ABD varlığının olduğu. Ne olacak bu üsler? Kara ve hava güvenliği nasıl sağlanacak Irak'ta bu saatten sonra? Bu soruyla başlayayım.
1: Şimdi Dilek, sen böyle uzun bir soru...
0: Çok sorum var ben lütfen. Çok soru hazırladım vallahi.
1: İran'da benim gözümde 2003 Irak işgali canlandı. Evet. Irak işgali başlar başlamaz, daha doğrusu başlamadan önce... ben de Türkiye'nin önemli saygın kanallarından birinin Irak temsilcisi olarak bölgeye intikal ettim ve... bir an şimdi aklıma Amerikan askerlerinin Erbil'e gelişi, Bağdat'a girişleri, Kerkük'e girişleri, bütün o süreç bir anda aklıma hani gelmeye başladı. Tabii o dönem bu işin adı koalisyon güçleriydi.
0: Koalisyon güçleri.
1: Ve Firdevs Meydanı'nda ki kaldığımız otel, bizim şöyle söyleyeyim işte Sheraton Otel, Filistin Otel ve El Bağdadi Otel dedikleri 3 otel gazeteciler için tahsis edilmişti ve bu oteller... bir green zone gibi etrafı çevrilmişti. Biz gerçekten çok zor şartlarda, sadece iklim şartlarının değil, belli saatlerde dışarı çıkamadığımız, 3-4 araç konvoy halinde olmadığımız zaman ya da Amerikalılar koruma sağlamadan gidemediğimiz bir Irak'tan bugünkü farklı bir Irak'a evrildi. Tabii aradan işte 23 yıl geçti. 23 yılda Irak'ta ne değişti? Şimdi dünyanın en zengin petrol ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Evet. Yani bugün geriye dönüp baktığım zaman ben Irak'a ilk gittiğimde günde 3 saat elektrik verebilen bir devlet vardı. Hatta bazı mahallelerde hiç elektrik verilmiyordu. Peki geri kalan 21 saatte insanlar ne yapıyordu? İşte 1 amper, 2 amper evdeki buzdolabı, televizyon çalışsın. İşte mahalle jeneratörleri. Zaten bir mahalleye gittiğiniz zaman kafanızı havaya kaldırdığınızda kablolardan artık gökyüzünü göremez hale geliyordunuz. Her mahalle jeneratörün size vereceği bir elektrik miktarı vardı. Peki 23 yılda bu kadar büyük bir zenginliğe sahip, bu kadar büyük bir yeraltı zenginliğine sahip ülke ne yaptı, ne değişti ülkede diyorsunuz. Baktığınız zaman halen ülkede elektrik sorunu var, su sorunu var, tarımsal politikalarda problemler var, iç siyasette problemler var. Halen ülke kendi içinde Sünni, Şii, Kürt, Türkmen sorunu çözebilmiş değil. Ha, bu konuda irade ortaya koyuyorlar mı? Evet, ortaya irade koyuyorlar ama ülkede güç odakları var. Yani şimdi ben bu güç odaklarını, tabii bu akademik bir uzun bir yayın gerekecek bunun için ama 2003'te gittiğim Irak'tan 2011'in Kasım ayında ayrıldığımda Firdevs Meydanı'nda herkesin hatırlayacağı bir görüntü vardır. Saddam Hüseyin'in heykelinin devrilmesi. Orası sembolik bir bölge. Çünkü hemen yan tarafı Filistin mahallesi. Filistinlilerin kaldığı bir mahalle. Ve Bağdat'ın en lüks 3 otelinin bulunduğu bir yer. Ve oradaki heykel tabii yıkıldığı zaman mikrofonları uzattığımızda ilk bize söylenen şey şu olmuştu. İşte diktatör devriliyor. Hatta terliklerle, naylon terliklerle Saddam'ın yıkılan heykelin kafasına vuruyorlardı. Ve aradan yıllar geçti. 2011'in Kasım ayında ben ülkeden artık ayrıldığım vakit yine röportaj yaptım ki şey, yani başladığım noktaya bir daha gittiğimde şöyle bir şey söylemişti. Evet, Saddam gitti ama onlarca, yüzlerce yeni Saddam var artık ülkede. Çünkü ülke bir türlü istikrara kavuşmuyor.
0: Evet.
1: İstikrarsızlık tabii ülkede Amerikalılar çekilse bile şimdi bundan sonra ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. Yani şimdi evet, bir ülkenin işgal edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmesi kabul edilebilecek bir tablo değildir. Ülkenin kaderini, petrolünü, siyasetini belirlemek kabul edilebilir bir durum değildir.
0: Son dakika var, araya girmek durumundayım. Önemli bir açıklama bu. Hatta bunu konuşmak belki daha mantıklı olacak. Biliyorsunuz Dubai Tel Aviv uçağı kalkmıştı ve acil kodu verilmişti. Şu anda Netanyahu'dan bir açıklama var. Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı dedi. Ve pilotlardan biri uçağı düşürmeye çalıştı ve bunun bir terör saldırısı olduğunu açıkladı Netanyahu. Bu son dakika bilgisini tekrar etmekte fayda var. Sabah saatlerinden itibaren bunun bir terör saldırısı olup olmadığına dair fikirler yürütülüyordu. Fakat bu bilgi şu anda Netanyahu tarafından teyitlenmiş oldu. Bunun bir terör saldırısı olduğunu, pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığını ve diğer pilotu da bıçakladığını açıkladı Netanyahu. Ve şu anda Fly Dubai'den yapılan bir açıklama.

0: Açıklama var. Tüm yolcular ve mürettebat güvende. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor ama resmi bir soruşturma başlatıldı dedi yine Fly Dubai. Ama Netanyahu'nun açıklamaları da bu şekilde. Ne dersin?
1: Dilek, bence
0: en başta
1: bu
0: haberde
1: konuda,
0: de verdik. 11 Eylül.
1: Bence bu konuda çok temkinli davranmak lazım. Bakın Netanyahu'nun açıklaması doğrudan kendi ülkesine yönelik bir saldırı niteliğinde bir açıklama. Yani bu saate kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden henüz bir açıklama gelmedi ama bazı ince ayrıntılar var burada. Ben sabah da bu olaylar yaşanırken grubumuza, belki sen de okumuşsundur, bir şey attım, bir mesaj attım. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililere sordum. Nedir olay? İki tane pilotun kavgası. Ve pilotun ısrarla uçağı ilk defa uçak için Tel Aviv'e gidiyor. Oraya indirmek istemiyor, başka bir havalimanına indirmek istiyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililerin söylediği. Fakat Netanyahu zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nden döndükten sonra dün Ordu Radyosu'na bir konuşma yapmıştı. Ve Ordu Radyosu'na dedi ki 27 Ekim'den önce ülkemize çok büyük bir saldırı gerçekleşecek. İşte yani ben şuradan bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor ki bugün sabah bu uçak meselesi daha olmadan önce Rapid, yani diğer muhalif grubun lideri de açıklama yaptı. Dedi ki Netanyahu şu anda halkı korku ve panik iklimine sürükleyerek ülkede bir seçim kazanma arayışı içerisinde. Ben bu uçaktaki olayın doğrudan bir 11 Eylül gibi uçağın doğrudan işte Tel Aviv'e ya da Kudüs'e ya da İsrail'in herhangi bir noktasına hedef alacak bir saldırı için harekete geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü pilotlar Arap değil, Müslüman değil. Pilotların biri Ukraynalı, biri de Rus kökenli. Şimdi bazı konuları hani konuşurken puzzle'ın parçalarını yan yana koyacaksınız. Ukraynalı bir pilot neden uçağı oraya indirmek istesin ya da bir hedef gözeterek hareket etsin ya da bir Rus pilot neden böyle bir şeye kalkışsın? Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hostesler ve pilotların da %92'si, bunu da yine teyit ettim, hem Fly Dubai hem de Emirates'ten pilotların ve yer hizmetleri hariç, yer hizmetlerinde çalışanlar da zaten Hindistanlı ve Pakistanlı. Ama geri kalanları zaten yabancı. Şimdi bunu yapabilecek bir pilotun ideolojik kodlarla hareket etmesi
0: şimdi
1: gerekir.
0: Şimdi bu senin elinde olanlar. Bilgay Bey, şimdi şunu merak ediyorum. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekilme kararı, ki Irak'a girmesi de 11 Eylül'dü hatırlayacaksınız. Yani bunu konuşlandırmıştı, evet, bunu gerekçe sunmuştu. Dolayısıyla tam da böyle bir anda Netanyahu bunun terör saldırısı olduğunu, pilotlardan birinin diğer pilotu bıçakladığını, şu an Suudi yetkililer tarafından sorgulandığını açıkladı. Hatta yeni bir bilgi daha var. Uçaktaki yolculardan biriyle görüştüm. Uçaktaki ikinci mürettebat kontrolü sağladı diyor Netanyahu. Yani terör saldırısı olduğu konusunda bir ısrarı var. Ne dersiniz bu yeni son dakika gelişmesine? Dediğim gibi tam da bizim konuştuğumuz konuyla da biraz ilintili. Bu çekilmeyle de alakalı bir korku mu salınıyor, yoksa bu bir terör saldırısı mı Netanyahu'nun ifade ettiği gibi?
2: Evet, ben de Çetin Erbey'in söylediklerine aynı ile katılıyorum. Yani çok daha temkinli yaklaşmak lazım. Tabii ki her zaman bir terör saldırısı olma ihtimali de düşünmek gerekiyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama biraz daha böyle parçaları bir araya getirdiğimizde Netanyahu'nun gittikçe İsrail iç politikasında zemin kaybettiği bir süreci görüyoruz. Şimdiye kadar yapılan bütün anketlerde Netanyahu'nun seçimlerden bir kayıpla yaşadığını, kayıpla çıktığı yönünde bir sonuç silsilesi var. Bununla birlikte tabii Netanyahu diğer taraftan bütün sağ oyları bir araya getirebilecek bir birliktelik de kuramadı. Sağ partilerle bir araya gelemedi. Ve gittikçe Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceğine yönelik bir algının ve bir gerçekliğin oluşmaya başladığı bir süreci görüyoruz bugün itibariyle. Nitekim geçtiğimiz günlerde yine Netanyahu daha böyle güvenlikçi bir bakış açısıyla yaptığı açıklamalarla karşı karşıyaydık. Bir tarafta Türkiye'yi hedef alan, bir tarafta Katar'ı hedef alan açıklamalarını görmüştük. Ki Netanyahu bu anlamda İsrail toplumsal yapısının daha güvenlikçi bakış açısını biraz daha tabiri caizse kaşımaya çalıştığında bir süreç var bu anlam itibariyle. Şu an olay araştırılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bununla ilgili bir henüz açıklama gelmedi. Ama burada biraz daha Netanyahu'nun söylemlerinden de yola çıkarak biraz daha hani ben olayın farklı bir yöne evrilebileceğini de düşünüyorum. Tabii yani ABD askerlerinin çekilmesinde çok

0: belki de bu saldırıyla değerlendirmemek lazım. Çünkü ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi sadece bugünün olayı değil. Yani bu bir sürecin beraberinde getirdiği mesele. ABD biraz daha bölgesel güvenlik denklemiyle artık bölgedeki güvenlik adımlarını atıyor gibi geliyor bana. Ki nitekim geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında görüşmeler olmuştu. İşte Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Buna yönelik bir tepki de olabilir bu ama Irak'taki ABD askerlerinin çekilmesini biraz daha süreç üzerinden okumak daha iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü bugünle başlayan bir süreç değil. Çetin Erbey de çok iyi bilirler ki ABD askerlerinin aslında Irak'tan çekilmesi yani 30 Eylül'e gelene kadar ki süreç aslında 2024 itibariyle başlayan tek tek hem Taci üssünün hem işte diğer Victory üssünün Iraklara devredilmesiyle başlayan Kayvan üssünün Iraklara devredilmesiyle başlayan bir süreç. En son ki bu noktada belki de Irak işgali denildiğinde en önemli üslerden bir tanesi olarak ifade edilen Anbar'daki üssün devredilmesiyle beraber aslında biz Irak'taki ABD askeri varlığının neredeyse son bulduğunu görmüştük. Çünkü buradaki askerler de aynı El Esad üssündeki askerlerin de tamamen kuzeye El Harir üssüne çekilmesiyle beraber aslında Irak merkezi hükümetinin kontrol alanlarındaki ABD askeri varlığının tamamen sınırlandığını görmüştük. Bugün itibariyle de El Harir'deki askeri varlığı da Irak'tan çıkıyor. Ama bunu şu şekilde okumamak lazım. ABD Irak'tan askerlerini çekti. ABD de Irak'tan çekiliyor gibi okumamak lazım. Çünkü ABD'nin Irak'taki varlığı sadece askeri varlığıyla ilişkili değil. Özellikle ekonomi üzerindeki baskısı, işte diplomatik anlamdaki, siyasi anlamdaki varlığı halen sürdürülüyor ki askeri anlamda da bakıldığında Irak'ın çevresindeki ülkelerde ABD'nin neredeyse 50 bin askeri var. Yani siz de haberde ifade ettiniz. Ürdün'de, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da askeri varlığı var ABD'nin ve buralardan Irak'a halen herhangi bir askeri gereklilik durumunda müdahale etmesi de çok kolay ki bunu zaman zaman 2019'da da 2024'te de hatta ABD-İran Savaşı'nın ABD-İran-İsrail Savaşı'nın yaşandığı günlerde de görmüştük. Hem Suudi Arabistan'la ABD'nin ortak operasyonu gerçekleşmişti. Hem Kuveyt'ten Irak'taki Şii milislere yönelik saldırılar düzenlenmişti. Bunu tabii ki ABD'nin Irak'la ilişkisindeki, ABD'nin bölge politikasındaki farklılaşmayla okumak daha doğru olur diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi bu son dakika gelişmesiyle ilgili tekrar etmekte fayda var bilgileri elimize ulaşan. Netanyahu'nun açıklamaları var efendim. Böyle sabah saatlerinde gündeme oturmuş bir korkudan bahsediyoruz. Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı. Flydubai'nin açıklaması var. Tüm yolcular ve mürettebat güvende 170'ten fazla kişiden bahsediyoruz. Yine Flydubai olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Resmi soruşturma başlatıldı dedi. Aynı zamanda Netanyahu'nun açıklamaları arasında saldırgan pilot gözaltında. Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor ifadesi var. Aynı zamanda uçaktaki yolculardan biriyle görüştüm. Uçaktaki ikinci mürettebat kontrolü sağladı dedi. Bazı görüntüler de var tabii sosyal medyada dönen ama biz onları paylaşmıyoruz. Yayın politikamız gereği. Çetiner var mı eklemek istediğin?
2: Şimdi tabii ben de bir başka kaynaktan aldığım bilgiyi hemen aktarayım. Saldırıyı gerçekleştiren yardımcı pilot. Yani pilot uçağı kullanırken, ana pilot, birinci pilot uçağı kullanırken doğrudan pilota, yardımcı pilottan bir bıçaklı saldırı geliyor. Şimdi tabii biliyorsunuz uçakların bu konuda gerçi hani havacılık sektöründe olanlar daha iyi net açıklayacaktır. Uçaklar hareket ettiği andan itibaren kaçırılma riskine karşı ya da uçakların herhangi bir şekilde müdahale olmasını engellemek için kokpitler biliyorsunuz şifrelidir. Yani hostesler bile içeriyle telefonla görüşüp içeri kapıyı açarsa içeri giriş gerçekleştirebiliyorlar. Ancak Amerika, İngiltere ve İsrail uçaklarının biliyorsunuz dünyadaki tüm havalimanlarında ekstra güvenlik önlemleri vardır. Bu bizde de böyleydi. Yani bizde de İstanbul Havalimanı'nda siz ekstra güvenlik önlemlerinden geçersiniz. En son Amerika ya da İngiltere uçuş yapıyorsanız son artık kapıda bir güvenlik araması daha yapılır. Ki bu dünyada sadece İngiltere, Amerika ve İsrail uçaklarına verilen bir ayrıcalıktır. Ve o yapıldıktan sonra o aramayı yapan iki kişi sizle beraber, yani yolcularla beraber uçağa biner. Bahsedilen olayda da, yani şu anda üzerine konuştuğumuz olayda da içeri iki güvenlik görevlisi de giriyor. Bu arada uçağın içerisinde iki tane de Dubai'deki konsolosluk güvenliğini sağlamaktan sorumlu İsrailli yetkili var. Onlar da olaya dahil oluyorlar ve içerideki yardımcı pilotu dışarı çıkartıyorlar. İçerideki yardımcı pilotu dışarı çıkartıyorlar. İçeride bir doktor var. Yaralıya müdahale ediyor. Yani pilota yardım ediyor. Ama bu arada uçuş ekibin içerisinde, ya daha doğrusu hatta bize de bazen denk gelir böyle Ankara İstanbul arasında gittiğimiz zaman ya da bir ülkeye gittiğimiz zaman uçağın içerisinde işte uçuş görevlileri ya da pilotlar olur. Burada da uçağın içerisinde yine iki tane ekstra pilot var. Onlardan biri çağrılıyor. Uçağı onlar alıp doğrudan indirdikleri havalimanı, zaten ekranlardan da açıklamıştık.
1: Tesadüfüdür, öyle değil mi?
2: Yani benim kanaatim içeride
1: yani
2: bir içeride bir tartışma çıktı kendi aralarında. Yani doğrudan bir pilotun
1: iki tane
2: alıp,
1: pilotun olması, içeride olması uçakta
2: tesadüfüdür. Tesadüfü
1: mi?
2: Şöyle, bazı uçuşlarda yapıyorlar bunu, hava şirketleri yapıyorlar çünkü. Aha. Şimdi Dubai uçakları genel itibariyle şöyle çalışır Dilek. Şimdi Dubai dünyanın en önemli aktarma noktalarından biridir. Hı hı. Şimdi İstanbul onun yerini almaya başladı ama uzak doğu ülkelerine gittiğiniz zaman Dubai halen çok geçerli bir değişim noktası. Hem Emirates için hem Fly Dubai için. Hı hı. Dolayısıyla burada mutlaka yedek personel uçağın içinde tutuyorlar. Neden diyeceksin? Belli bir uçuş saatinden sonra uçaklar devrediliyor. Yani evet, örnek veriyorum, bu uçak geliyor, bu uçak direkt doğrudan öbür pilotlara devrediliyor. Evet. Uçuşlar devam ediyor. Şu an mesela Singapur'a uçuş yapacaksanız, Japonya'ya uçuş yapacaksanız hem ucuz hem bazı farklı olanaklar ya da imkanlar nedeniyle insanlar Dubai uçuşlarını tercih ediyorlar. Dolayısıyla içeride mutlaka yedek ekip bulunduruyorlar.
1: Bu arada...
2: Ama burada dikkat çeken noktayı bir kez daha söyleyeyim. Dikkat çeken nokta, İngiltere, Amerika ve İsrail'e bu dünyanın her tarafında sağlanan bir ayrıcalık. Uçağın girişinde ekstra bir arama, tarama izninin verilmiş olması ve bir de uçağa mutlaka iki tane güvenlik görevlisinin biniyor olması.
1: Peki, şimdi bir son dakika daha var. Onu da ekranımıza yansıtacağız şimdi. Katz'ın açıklamaları var. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamaları. Dedi ki Fly Dubai uçağındaki olay bir terör saldırısı girişimiydi. Saldırgan uçağı düşürerek içindeki herkesi öldürmeyi amaçladı. Ne dersiniz Bilge Hocam bu son dakika açıklamalarına? Katz'ın açıklaması, İsrail Savunma Bakanı'nın açıklaması bu yönde. Siz hala bunun belki de Netanyahu hükümetinin devamına yönelik bir mesele olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu açıklamalar
0: dediğim gibi şu an halen tek taraflı açıklamalar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Biraz önce Çetin Erbey de söyledi. Pilotlardan biri Rus, biri Ukraynalı. Kendi aralarında hatta halen Ukrayna-Rus savaşı devam ederken kendi aralarında bu yönde bir tartışma bile olmuş olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Aha. Yani her ne kadar tabii ki hani sivil birer çalışan olsalar da bu yönde herhangi bir adım atılmış olabilir. Yani biraz daha olayların bence netleşmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz daha detaylarına bakmak lazım. Şu an İsrail'in tek taraflı açıklamaları açıkçası beni çok fazlasıyla tatmin etmiyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan tabii hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden hem de şu an itibariyle Suudi Arabistan'da bildiğimiz kadarıyla pilotlardan bir tanesi sorgu aşamasında. O sorguya bakmak lazım ama tabii Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail üçgeninde de bildiğiniz gibi özellikle Mekke Anlaşması sonrasında da yeni bir dinamik söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Abraham Anlaşmaları ile beraber İsrail'le dirsek temasını en fazla kuran Arap ülkelerinden bir tanesiydi. Ki ABD'de Irak'tan çekilirken sizin de söylemiş olduğunuz gibi yeni süreçte Abraham Anlaşmalarını aktive etme konusunda çok istekli. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha fazla rol alması ABD konusunda da bir destek oluşturuyor.
1: Evet.
0: Ki bildiğiniz gibi Abraham Anlaşmalarına destek verecek ya da veren ülkelerin daha önce ABD'de bir toplantı yaptığını görmüştük. Yani bölgedeki o yeniden ittifaklaşma süreci de bu meselenin bir parçası haline gelebilir. Özellikle tabii bazı Arap ülkeleri

0: İsrail'le Abraham anlaşmalarını yeniden kurma ve ilişki tesis etme konusunda daha çekinceli davranıyor. Bu sürecin önümüzdeki dönemde farklı yansımaları mutlaka olacaktır.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Doktor Bilgay Dumay ve Çetin Erçetin. Bir bağlantıya gitmem gerekiyor. Sağ olun ET360'a katkılarınızdan dolayı. Konya'da Filistin Günü etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Habertürk ekibinden Emre Aytekin ve Caner Dalgıçoğlu'da oraya gidiyoruz. Konya'ya gidiyoruz efendim.
2: Önlerine saygıyla gidiyorum. Dolayısıyla bundan sonra da yapacağım tüm çalışmalarda...
3: Dilekgil Konya Filistin halkıyla dayanışma için bugün önemli programlara ev sahipliği yapıyor. Şu anda da bu program kapsamında bir panel gerçekleştiriliyor. Şöyle hemen ekranlarınıza getirelim ve bugün burada hangi programlar yapıldı? Ben de kısaca onlardan bahsedeyim. Evimiz evinizdir mottosuyla gerçekleştiriliyor bu programlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliği ile düzenleniyor. Sabah saatlerinde başladı etkinlikler. Selçuklu Kongre Merkezi'nde Richard Polk ve Gazze Mahkemesi heyetinin katılımıyla Gazze Mahkemesi oturumları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda Gazze Mahkemesi'nin temel bulguları ile Filistin halkının yaşadığı insani ve hukuki sorunlar ele alındı. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise önemli bir forum vardı. Filistin Gençlik Forumu gerçekleştirildi. Açılışta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Gençlik ve Spor Başkanı Bakanı Osman Aşkın bak buradaki katılımcılara hitap etti. Programın önemli bir konuğu vardı. Onur konuğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da burada katılımcılara hitap etti ve Filistinlilerin yaşadığı zulümlere dikkat çekti. Soykırımı unutursak kanımız kurusun şeklinde ifadelerini kullandı. Oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şu anda da saatler 16'yı gösteriyordu. Bir panel başladı ve sporcular da şu anda bu panelde katılımcılara hitap ediyor. Tekrar ekranlara getirelim. Taha Akgül, Şahika Ercümen ve Harun Erdanay buradaki katılımcılara bu panel kapsamında hitap ediyor. Tabii programlar sadece buradaki panel ve forumlarla sınırlı değil. Akşam önemli bir, anlamlı da bir etkinlik var, bir müsabaka var. Konya Spor, Konya Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ait bir stadyumda Filistin milli takımıyla bir araya gelecek ve anlamlı bir dostluk maçı yapılacak. Bu maç saat 20'de başlayacak. Bizler de oradaki bu duyguyu yakından takip ediyor olacağız ve paylaşacağız.
1: Emre çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Emre Konya'daki Filistin Günü etkinliğinin detaylarını aktardı bize. Efendim ben Dilek Gül. HT360'daki süremiz bitti. Noktalıyoruz. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşçakalın. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değildir. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla

Türkiye'nin nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Türkiye'nin konuştuğu iki büyük skandal var. Onu konuşacağız. Devletin imkanları ve sermaye piyasası araçlarıyla yüz binlerce vatandaşın dolandırılmasına devlet el koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Tüm yönleriyle araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Kurulun anayasayla belirlenmiş, deyim yerinde ise süper yetkileri var. Her belgeye ulaşacak, ifade alabilecek, dolandırıcılığa adı karışan, bulaşan kim varsa görevinden alınmasını isteyebilecek. Biliyorsunuz eski bakan bu konuda ismi gündeme geldi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi bu skandala adı karıştı. Mal varlığı donduruldu. Ancak bu kurulun görevi, ismi karışan kim varsa ortaya çıkarılması için devletin verdiği yetkileri kullanmak. Bu konu neden çok kritik? Bu karar neden kritik, bu talimat? Bunu konuşacağız. 34 yeni gözaltı kararı da var. Onun da ayrıntılarına bakacağız. Bir diğer başlığımız futbol dünyasını sarsan hakem skandalı. Savcılık Merkez Hakem Kurulu içinde kurulan iddiaya göre suç düzenine el koydu. Sahtecilik, hakemlere baskı kurarak ayrıcalıklı bir hakem atama düzeni kurmak. Tüm bunlar nedeniyle Merkez Hakem Kurulu'nun görevdeki başkanı ve yöneticileri gözaltında. Bir yıl önce başlayan bu soruşturmanın bu suç düzeniyle ilgili çok çarpıcı özel bilgilerini aktaracağız. Çarpıcı ifadelerle Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak haber noktalarına gideceğiz. Önce bir Sakarya'ya gidiyoruz bu sebeple. Sakarya'da etkili bir yağış, 150 metrekareye düşen bir yağış. Ve sonuçları Emine Derya hemen karşımızda, arka planda da görüyorsunuz Emine'yi. Su baskınının hemen kenarında. Ne oluyor Emine orada, hemen bize ayrıntıları aktar.
1: Zülfikar Ali Aydın, burası Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi. Bu mahalle geçtiğimiz iki gün boyunca aldığı yoğun yağışlar nedeniyle ne yazık ki su baskınlarının ve zaman zaman da taşkınların yaşandığı bir nokta. Şimdi mahallede evini su basan bahçelerden, evlerden bir tanesindeyiz. Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ da gösteriyor. Özellikle evlerin bodrum ve giriş katlarında su baskınları ve taşmalar olduğunu gördük. Yine tarım arazileri sular altında. Hemen o evin karşısında bir arazi var örneğin. Orayı göstermek istiyoruz. Normal şartlarda, yani belki dün gelseydik, burayı görseydik derdik ki aa, burada bir göl mü var? Böyle düşünürdük ama burası yağışlardan sonra ortaya çıktı. Normalde burası bir tarla, tarım arazisi, ancak artık tamamı sular altında kaldı. Yalnızca tarım arazileri değil, özellikle ahırlar, büyükbaş hayvancılık yapılıyor bu bölgede. Ahırlar su altında kaldı. Yine bu yol bu sabah saatlerine kadar tamamı suyla doluydu. Hatta muhtar şöyle söyledi: eğer siz sabah buraya gelmiş olsaydınız 9 sularında aracınızla bu yola giremeyecektiniz dedi, ama yoldaki su en azından şimdiye kadar tahliye edildi. Bakın bu ev ne yazık ki bodrum katında, şu anda Ahmet size gösteriyor, hala içerisi su dolu, ev sahibi de giremiyor çünkü su belki de burada. Hemen bir adım daha atsam ki, evet, bir adım daha atmama gerek kalmadı, su şu an dizime kadar zaten gelmiş vaziyette. Yani sadece bir basamak sonrasında su

0: dizinize kadar geliyor ve evin içi de ne yazık ki suyla dolmuş durumda. Ahmet, ilerleyelim. Yoldaki kalan bölgeleri de göstermek istiyoruz, alanları. Çünkü hangi eve dönsek, hangi kapıya baksak, hangi bahçeye baksak durum benzer. Şimdi hemen o evin karşısındaki evde de manzara aynı. Normalde burası araçların giriş yaptığı bir araç yolu, bahçe kapısı, bakın bu şekilde açılıyor. Ama tabii sudan dolayı açmak da çok kolay değil. Tamamen bu hem bahçe hem de aracın park edildiği kısım suyla dolmuş vaziyette. Ne yazık ki Hasan Bey mahallesinde durum bu şekilde. Şimdi son olarak yayını noktalarken şunu söylemek istiyorum. Bu evlerde yaşayan insanlar yaş olarak emekli ve yaşlı insanlar. Şunu soruyorlar, biz evlerimizden nasıl çıkacağız? Hadi çıktık, evlerimize nasıl gireceğiz? İşte bu noktada da ekiplerin desteğine ihtiyaçları var.
1: Peki Emine Derya bütün ayrıntılarıyla Sakarya'daki son durumu aktardı. Dünyada bugün bir uçak kaçırma alarmı vardı. Dubai Tel Aviv seferini yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağı, havayolu şirketine ait uçak bir anons geçti ya da bir alarm verdi. Kaçırıldım kodu diye de ifade edebiliriz. Uçak sonrasında Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Hemen görüntülerini ve rotasını hep birlikte görüyorsunuz. Normalde bir hava korsanlığı vakası olarak değerlendirilebilirdi ama sabah saatlerinde kalkan uçak Ürdün hava sahası üzerinde önce genel acil durumu belirten 77 çift sıfır kodunu, sonra da 75 çift sıfır kodunu geçti. Bu uçak kaçırılmasını ifade ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı bu uçakla ilgili olarak, hani tedbir almak üzere. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptı. İsrailli yolcuların anlatımları, ilk anda olayın ne olduğuna dair anlatımları da uçağın önce irtifa kaybettiğini, sonra da pilotların birbirleriyle kavga edip birinin diğerini bıçakladığını anlattılar. Birinci pilotla ikinci pilot arasında hangi sebeple çıktığı belli olmayan bir kavgadan, bir bıçaklama vakasından bahsediyoruz. İki pilot da hastaneye kaldırılmış durumda. Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama var. Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve uçağı düşürmeye çalıştı diyor. Bu açıklama tabii detayları henüz haber merkezine ulaşmadığı için aktaramıyoruz ama açıklamada bu yönde birbirini bıçaklayan, kavga eden, hangi sebeple kavga ettiği belli olmayan iki pilotun bugün yarattığı durum. Diyelim, devam edeceğiz.

0: Evet, çok yönlü, çok boyutlu ve devleti zarara uğratan fon dolandırıcılığına yine devlet el koydu. Vatandaşlar dolandırıldı çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Sonra da il başkanları toplantısında çok net bir mesaj verdi. Yanlış yapanla yollarımızı ayırırız dedi. Neye atfen söyledi? Fon dolandırıcılığında herhangi bir görevlinin ismi varsa bunu yaparız, yollarımızı ayırırız ifadesiyle. Neden böyle söyledi? Çünkü eski bakan Fatma Betül Sayankaya bu işe adı karıştı. Sadece o değil, eski SPK başkanı da savcılık soruşturmasında bugün ifade vereceği açıklandı. Devletin verdiği görevi acaba kötüye kullanmış olanlar olabilir mi? Bu soru çok kritik. Bu sebeple de zaten devlet duruma el koydu ve anayasal bir kurum olan Devlet Denetleme Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmaya başladı. Bu konuyu mercek altına alacağız. Anayasa hukukçusu Doçent Doktor Tevfik Sönmez Küçük ve hukukçu Doktor Tarkan Erdal konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar. Hoş geldiniz. Yayınlar.
0: Çok başta da söyledim, çok boyutlu, çok yönlü. Küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı ve devletin sağladığı imkanlar, sermaye piyasası araçları üzerinden yapılmış bir hortumlama işlemiyle karşı karşıyayız ve Devlet Denetleme Kurulu'nu anayasaya göre çok önemli yetkileri olan bir kurumu görevlendirdi. Bu ne anlama geliyor? Böyle başlayalım çünkü önemli bir adım bu.
1: Evet, Sayın Aydın, tabii bahsettiğiniz gibi çok önemli bir süreç.

0: İşte karşı karşıyayız. Öncelikle bu Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirme sürecinin nasıl gerçekleştiğini kısaca anlatmakta yarar görüyorum. Biliyorsunuz 17 Eylül tarihinde ilk defa Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sermaye piyasası alanında yaşanan gelişmelerin ve ortaya çıkarılması ve bürokratik ve siyasi ilişkilerin açığa kavuşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak Devlet Denetleme Kurulu'nun toplanmasını istedi. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da dün bir karar alarak bu yönde inceleme ve denetleme yapmak üzere Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Şimdi bir kere her şeyden evvel şunu ifade etmek istiyorum. Burada bu gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman iktidar ve muhalefetin aynı noktada buluştuğu ve yolsuzluğun ve her türlü usulsüzlüğün ortaya çıkarılması bakımından ortak bir iradenin ortaya çıktığını görüyoruz. Evet, bu çok önemli bir mesele. Bütün siyasi ayrışmalarını bir kenara bıraktığımız zaman ortak denetim iradesini çok kıymetli buluyorum. Ve bu çerçevede diğer muhalefet partilerinin de bu yolsuzlukla mücadele konusunda etkin katılımının Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukukileşmesi noktasında çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Şimdi hocam. Siz bahsettiniz, aslında Devlet Denetleme Kurulu anayasanın 108. maddesinde düzenleniyor. Fakat onun öncesinde anayasanın 104. maddesinin 2. fıkrasında Cumhurbaşkanı'na bir görev tanınıyor. O da nedir? Devlet organları arasındaki işleyişi düzenli ve uyumlu bir şekilde temin etme görevi. İşte evet. Bu görevine dayanarak Cumhurbaşkanı'na anayasanın 108. maddesinde Devlet Denetleme Kurulu'nu çalıştırma yetkisi vermiş. Yani aslında anayasal bir kurumla karşı karşıyayız. Bunu evet. ifade etmek istiyorum.
1: Şu anayasa grafiğini verelim o zaman arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu'nun ne görev yapacağı o anlamda önemli. Bununla ilgili evet. Şimdi anayasanın 108. maddesi
0: evet.
1: idarenin, yani bunu devlet diye tarif edebiliriz, hukuka uygunluğunun, yapılan işlerin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması. Tabii bunun için geliştirilmesi de var. Evet. Bu özet bir ifade olarak buraya koyduk. Şimdi buradaki yetki, ben süper yetki evet. olarak tanımladım ama burada bir denetleme görevi olduğu için bütün kurumları da denetleyen bir, aslında bütün bu olayın üzerine koyulmuş bir devlet denetleme kurulu yapısından bahsediyoruz. Ve yetkileri çok önemli. Bir rapor hazırlanıyor ama bu süreçte bir sürü şey de yapabiliyor. Onlara kesinlikle. Belki biraz odaklanabiliriz. İfade alabiliyor, suç duyurusunda evet. bulunabiliyor, görevden el çektirme talebinde bulunabiliyor.
0: Kesinlikle. Aslında ben kısaca bir görev ve yetki alanının kapsamından bahsedeyim izleyicilerimiz açısından da. Bir kere her türlü kamu kurum ve kuruluşunu denetleyebiliyor. Bunların dışında sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kuruluşları da, yani örneğin işte Türkiye Sigortayı ya da işte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi her alanda geniş bir yetkisi var. Ve aynı zamanda işçi ve işveren sendikalarını, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarını hepsine ve kamu evet ve burası önemli, özel hukuk kişisi olan kamu yararına çalışan dernek ve vakıfları da denetleyebiliyor.
1: Evet. Peki burada şimdi bu yetkiyi evet. yetkiyi netleştirdik evet. ve oturdu. Şimdi göreve başladı Sayın Salih Tanrıkulu evet. Devlet Denetleme Kurulu'nun başında Cumhurbaşkanı'na doğrudan bilgi verecek ya da doğru. yaptığı çalışmalarla doğru. ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirecek. Şimdi burada bütün bilgilere, belgelere erişme yetkisi var değil mi?
0: Aynen öyle. Evet. 15 Temmuz 2018 tarihli 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde aslında Devlet Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri düzenlenmiş. Çok sayıda geniş yetkisi var. Örnekler vereyim. İşte incelediği ve denetlediği kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışabiliyor. Her türlü bilgi ve belgeyi isteyebiliyor. Burası çok önemli. Bilgi almak üzere herkesin ifadesine başvurabiliyor. Yani rütbesi, sınıfı fark etmeksizin burada bir usulsüzlük, yolsuzluk var. Ne diyorsun diyerek ifadeye çağırıp onları dinleyebiliyor. Bu çok evet. geniş ve önemli bir yetki.
1: Evet. Şimdi hukukçu Doktor Tarkan Erdal'a da söz vereceğim ama bir gizemi görelim arkadaşlar. Soruşturmada gelinen son durumu aktarsın. Sonra bu grafiği tekrar alırız. Gizem Türemen Çağlayan Adliyesi'nde. Gizem bize soruşturmayla ilgili bugün 5. dalga operasyon düzenlendi. Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaç gözaltı var? Bunlarla ilgili son durum nedir Gizem?
2: Zülfikar Aydın, 5. dalga operasyon bugün düzenlendi. 3. dalga operasyon, 4. dalga operasyon, arada 2 gün, 3 gün arayla artık biz yeni gelişmeleri, soruşturmanın derinleştiğini görüyoruz. Bugün 5. dalga operasyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek detaylarını açıkladı ve 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

0: Şimdiye kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı ve dosyadaki tutuklu sayısı ise 56 olarak açıklandı. Ama bakanın açıklamasında önemli iki yeni bilgi de var. Onu da ifade edelim. TMSF bünyesinde fon oluşturulacağını açıkladı Adalet Bakanı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde oluşturulan o fona aktarılması için hukuki sürecin işleyeceğini duyurdu. Bunun dışında soruşturmanın kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil diye açıklama yaptı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesaplarında tespit edileceğini, inceleneceğini duyurdu. Haksız kazancın izini sonuna kadar süreceğiz dedi. Bugün 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Onların savcılık huzurundaki işlemleri bir yandan devam ediyor. 2 şüpheli ki aralarında Tera yöneticileri, Tera portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le yönetim kurulu başkanı Erdin Özel adliyede. Peki. Bir diğer yeni gelişme, eski sermaye piyasası kurulu başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün savcılığa şüpheli sıfatıyla çağrılacağı ve ifade vereceği yönünde bir açıklama geldi. Peki. Soruşturmayı takip edeceğiz. Detayları da aktaracağız.
1: Gizem Türemen Çağlayan'dan aktardı. Hemen hukukçu Doktor Tarkan Erdal'a soralım. Sayın Bakan da söylüyor. Mevcut fonlarla ve eldeki mevcut şüphelilerle de sınırlı değildir diyor. Bu spekülatif işlemlerle ilgili soruşturmanın yayılacağını, genişleyeceğini bu ifadeden değerlendirebiliriz herhalde. Buyurun.
2: Tabii Zülfikar Bey, ben olaya şöyle de bakıyorum. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu'nu konuştunuz ama Devlet Denetleme Kurulu malum. Yani Devlet Denetleme Kurulu hani bir inceleme yapacak ama buradaki asıl sorun Devlet Denetleme Kurulu dışında, işte Gizem Türemen'in söylediği gibi, ifadeye gidenler, gözaltı kararlı verilenler, yani bu işlemlerde ceza boyutuna varacak ihmali olan birisi var mı yok mu? Yani zaten şirketleri ilişkin olarak gözaltı kararları, tutuklama tedbirleri uygulandı. İşte bazı mal varlıklarına tedbir koyuluyor. Ama asıl merak edici nokta şu. Herkesin sorduğu soru şu. Ya Sermaye Piyasası Kurulu bu işler olurken acaba herhangi birisinin ihmali var mıydı? Evet. Bugün işte sizin söylediğiniz SPK kurulunun eski başkanının şüpheli sıfatıyla çağrılması aslında bunun bir işaret fişi. Evet. Şimdi benim anladığım, yanlışsam düzeltin, henüz ifadeye gitmediğini anladım ben muhabir arkadaşımızdan. Evet, evet. İfadeye gittikten sonra, ifade ortaya çıktıktan sonra, ben şimdiden söyleyeyim.
1: Şu net, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. 2026 Nisan
2: ayında. 2026'da yani sanki görevi bitti diye hatırlıyorum.
1: Bitmiş ama şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Neden? Belli tespitler olabilir.
2: Şimdi o yüzden hani, niçin şüpheli? Şimdi dosyada neden birisi şüpheli olur? Yani şüphelinin tanımı nedir? Dediğim gibi masumiyet karinesini bir kenara bırakıyoruz ama sonuçta şüpheli olması demek bizim ceza muhakemesi kanununda çok net. Suç işlediği konusunda şüphe olan savcıda. Savcıda evet, bir şüphe var. Hangi suçu kastediyoruz peki? Ne olacak? Hani görevi ihmal mi? İşte neden, hani herkes o soruyu soruyor ya. Ya işte burada fiktif bir artış olmuş. İşte fon yöneticileri zaten bu işi yapmışlar. Tutuklu olanlar var. Bir adli kontroller var. Acaba burada gerçekten denetleme mekanizması çalıştı mı, çalışmadı mı? Devreye girdiği zaman
1: zaten Devlet Denetleme Kurulu biraz da buna daha
2: makul. Şimdi ben onu biraz ayırıyorum. Tabii hocam burada onu, Devlet Denetleme Kurulu'na bakacaktır ama ben o noktada değilim. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu ne kadar da çalışacak? Kaç ayda raporu bitirecek? Savcı buna bakmayacak bana sorarsanız, ki bakması zaten beklenemez. İşin yürümesi lazım.
1: Ayrı süreçler.
2: O ayrı süreç. Yani ben hani dediniz ya, genişleyecek mi? Kesinlikle genişleyecek. Ben şimdiden de söyleyeyim. SPK kurulu eski başkanı, şu an mevcut başkanı şüpheli sıfatıyla çağrılandan sonra, şimdiden söyleyeyim ben, biz başka görevlilerin de bana sorarsanız tecrübeme istinaden ifadeye çağrılacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü bu iş sadece hani kurul başkanını çağırdık, şüpheli sıfatıyla aldıklı olabilecek bir durum değil. Çünkü geniş bakmak lazım olaya. Evet. Dediğim gibi Devlet Denetleme Kurulu zaten kurumsal, yapısal, kim var kim yok onlara bakacaktır ama benim için, tabii hukukçu olduğum için onu söylüyorum, benim için asıl referans noktam benim Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma.
1: Evet. Şüpheli sıfatıyla çağrıldığını evet, biliyoruz. Buradaki sürecin savcılık ayrı yürüyor ama Devlet evet, Denetleme Kurulu hani nasıl ayrı ayrı süreçler olarak yürüyecek, belki orayı biraz tabii detaylandırabiliriz. Bir de başka örnekler var mı hocam? Tabii. Mesela Devlet Denetleme Kurulu'nun sonuç aldığı olaylar, belki evet, bugün unuttuk ama var evet, öyle olaylar var, da var. Devlet doğru, Denetleme Kurulu'nun araştırması o açıdan önemli.
3: Bakın Sayın Aydın, bir kere sembolik bir kurulla karşı karşıya değiliz. Geniş yetkileri olan bir kurul ve aslında

0: Aslında vatandaşlarımızın aklında şunu aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Yani bu kurul ne iş yapar ve nasıl bir katkı sağlayacak? Şimdi bu kurul yaptığı inceleme ve araştırmalar çerçevesinde normal şartlar altında bir kamu görevlisinin soruşturulması için izin süreci var ve bu süreç çok uzayabiliyor. Fakat bunun gibi çok büyük kapsamlı operasyonlarda bir kere bu süreçleri daha minimize ederek süreyi kısaltabiliyoruz. İki, aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu...
1: Sadece o konuyla ilgili...

0: ve hazırladığı dosyayı savcının önüne koyacak ve bu ne yapacak? Savcının da işini kolaylaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Daha önce işledi mi? Evet, yakın tarihte çok fazla işlediği olay var ama yakın tarihte belki vatandaşlarımız hatırlayacaktır. 31 Temmuz 2022 tarihinde bir KPSS ile ilgili bir skandal patlak vermişti.
1: Evet, sınav sorularıyla.
0: Aynen. Sınav soruları, o oturumda sorulan soruların bir kısmının başka bir yayın evi tarafından daha önce de çok benzer bir şekilde sorulduğu ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu faaliyete girişmiş, gerekli araştırma ve denetlemeleri yapmış ve dönemin ÖSYM Başkanı görevden alınmış ve elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulmuş ve sınavda iptal edilmişti. Yani yetkileri olan, sonuç doğuran, efektif, aktif, icraî bir kurula karşı karşıyayız.
1: Yani resmi görevliler dahil en ufak şüphe oluşturan, onlar aleyhine görevde bile olsa, en ufak bir şüphe bile olsa
0: tabii
1: orada
0: ki
1: vatandaşın lehine gerekli müdahale neyse en üst seviyeden onu yapıyor devlet.
0: Kesinlikle. Teftiş kurulu gibi gelecek müfettişleri aracılığıyla burada bir usulsüzlük var mı, aksaklık var mı? Böyle bir denetim gerçekleştirecek ve bu şekilde ortaya çıkan aksaklıkların da çözüme kavuşturulması noktasında hızlı bir çözüm olacak.
1: Evet.
0: Yani önemli bir kurul bu açıdan.
1: Şimdi grafikle de aktarmaya çalıştık. Devlet Denetleme Kurulu Salih Tanrıkulu başkanlığını yapıyor. Bu kurul bu görevi nasıl yapacak? Yetkilerini detaylandırmaya evet devam ediyoruz. Gizliliği evet olan belge ya da açık belge ya da kurumların uhdesinde olan, elinde olan her türlü belgeyi işte sermaye piyasası ile ilgili bütün kurumlardan, hocam söyledi, bankalar doğru dahil her türlü belgeyi alabilecek.
0: Doğru.
1: Doğrudan kurumlarla kendisi Devlet Denetleme Kurulu ilgili gördüğü kuruma doğrudan yazı yazıp belge talebinde doğru bulunabilecek. Hala devam eden denetim dosyaları, idari soruşturmalar varsa onları isteyebilecek.
0: Çok doğru.
1: Doğru ifade ediyor muyuz hocam?
0: Evet, çok doğru.
1: Bankalardan bilgi, belge ve gerçek ve tüzel kişiler diyelim ki hocamızın işte bir devlet kurumunda bir görevi var. Hı. Çağırıp ifadesini alabilecek.
0: Aynen.
1: Bu da önemli. Ve mal varlığı ve envanterlerle ilgili diyelim ki haksız zenginleşme olduğunu tespit etti biriyle ilgili. Onunla ilgili denetim isteyebilecek. Doğru mudur hocam?
0: Kesinlikle.
1: Yani mal varlığının dondurulmasını isteyebilecek, önerebilecek.
0: Yani kesinlikle çok geniş yetkileri var. Hatta ben bir parça şöyle de bir ekleme yapmak
1: Anayasa
0: istiyorum.
1: Anayasa hukukçusu olarak iyi hazırlanmış mıyız?
0: Maşallah çok güzel hazırlanmış. Ve yurttaşlar için de çok açıklayıcı olmuş. Şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela bir inceleme yaptı ve inceleme sonucunda diyelim ki bir kamu zararının olduğu anlaşıldı. Ya da suç delillerini karartma ihtimali ortaya çıktı veya denetimi güçleştiren veya engelleyen kamu görevlileri var. Kurulun üyesi ilgili yetkili makama, atamayı yapan makama diyecek ki, diyebilir daha doğrusu, bu kamu görevlisini işten el çektirelim, görevden alalım.
1: Evet,
0: yani görevden alınmasını önerme. Evet, Cumhurbaşkanı'na diyecek ki burada eksiklikler tespit edilmiştir. Bu kişinin görevi başında kalması kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde işlemesi bakımından sorun arz ediyor.
1: Evet.
0: Gereğinin yapılmasını arz ederim diyecek. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla da
1: çalışma usulü
0: görevden
1: bakımından kurul üyesi kurul başkanına yani Salih Bey'e
0: evet iletiyor.
1: O da Cumhurbaşkanı'na bu talebi.
0: Aynen öyle. Evet,
1: yani usulü netleştirmek açısından hocamızın söylediği kısmı da denetimi güçleştiren ya da engelleyen.
0: Aynen.
1: Görevde kalması o görevin ya da soruşturmanın ya da araştırmanın önünde engel teşkil eden bir devlet yetkilisi de olsa, suç delillerini karartan bir yetkili de olsa, sakınca olan diğer haller diye de özetledik hocam onu.
0: Evet.
1: Görevinden uzaklaştırılmasını Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talep edebilecek.
0: Çok doğru.
1: Evet. Tabii bunun bir de diğer sonuçları var. Görevinden uzaklaştırıldı, tespitler yapıldı. O kişi hakkında tabii suç duyurusunda da bulunabiliyor değil mi hocam?
0: Aynen. Bu çerçevede yapılan tabii ki bir rapor hazırlanacak günün sonunda. Hazırlanan rapora cevap vermesi için ilgili kurul, örneğin SPK'ya gönderilecek, yanıt verilmesi. Yanıtla birlikte Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın yine talimatı doğrultusunda ya disiplin soruşturması başlatılabilir ya da adli makamlara suç duyurusunda bulunulabilir. Ve hem cezai hem idari bir sürecin birlikte işlemesi güvence evet altına alınmış oluyor.
1: Peki bir son dakika gelişmesi de var. Onu da aktaralım. Hemen ekranlarınızın altında da görüyorsunuz. 448 kulüp yöneticisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Usule, yasaya aykırı davranışları nedeniyle. Onun detaylarını da manşetin ikinci bölümünde hukukçu Doktor Tarkan Erdal'la birlikte bakacağız. O kısım da önemli. Hemen diğer grafiğimizi ve

0: Görelim arkadaşlar, özellikle de mal varlığına el koyulan evet. kişiler bakımından. Olayı çok magazinleştirmeye gerek yok. Magazin figürü olan isimler de var ama bu konu devletin el koyduğu bir mesele olması hasebiyle de çok önemli. Şimdi zaman zaman yayında söylüyoruz, 28 yaşında işte 1 milyardan fazla parayı bu fon skandalında hortumlayıp İsviçre bankalarına gönderdiği tespit edilmiş Muhammed Yarız, 1.2 milyar değerinde, daha önce mal varlığına el konulmuştu ama 1.2 milyar değerinde 5 villa, üçüncü kişiler üzerine kayıtlı olan 5 villa ya el konuldu, Mami ismiyle bilinen işte Beykoz'da 5 villasına el konuldu. El konulan isimler arasında kimler var? İşte Mustafa Sandal'ın eşi ve babası, eski borsacı. Mağduruz, paramız fonlarda kaldı diyorlar ama savcılığın bu konudaki tespitleri çok daha farklı. Hemen bir özet yapalım. Mal varlıkları dondurulan isimlerle ilgili. Şu an mahkemeye sevk edilmiş olan isimler de var. İşte eski bakan ve eşi de var. İfadeye gönderilen diğer isim, daha doğrusu çağrılan İbrahim Ömer Gönül, eski bir bakanın oğlu, onu da söyleyelim. Onunla ilgili yapılan işlemi de manşet devam ederken gelirse aktaracağız. Eski bakanın mal varlığına da tedbir konuldu, onu da söyleyelim. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, hatırlatalım, 63 milyon liralık hisse, toplamda 2.2 milyar TL'nin elde edildiği bir süreç. Eşinin geliriyle birlikte, tırnak içinde söylediğimizde, 2.5 milyar gibi bir paraya tekabül ediyor. Gerçekten devlet görevi yapan bir kişinin, zaten istifa etti. Evet. Açısından da, devletteki durum açısından da biraz çarpıcı bir örnek.
1: Bakın Sayın Aydın, bu yaşanan süreçler bize şunu gösteriyor. Siyasetin şeffaflaşması, bürokrasinin şeffaflaşması, siyasetin finansmanı çok önemli konular. Gerçekten bir siyasetçinin, bir bürokratın parayla olan ilişkisi, bir banka veznedarının emanet parayla ilişkisi gibi açık ve denetlenebilir olmalı. Nasıl evet. veznedar o para onun parası değil, siyasetçinin de veya bürokratın da parası değil. Bunlar halkın parası. Dolayısıyla kamu kaynaklarını yöneten özellikle ve ihale alım satım yapan gibi kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere önemli yerlerde bulunan kişilerle ilgili olarak eylem planları çıkarılmalı ve gerekli önlemlerin bunların oluşmadan önce alınması gerekiyor. Şunu da eklemek istiyorum müsaadenizle. Bakın anlaşılıyor ki Sayın Bakan da ifade etti. Hem BDDK hem de SPK noktasında çeşitli ihbarlar olmuş. Burada ihmallerin olduğu görülüyor. Bakın bunlar düzenleyici ve denetleyici kurullar. Yani bunlar birer bağımsız idari otorite. Merkezi idarenin bile bunların üstüne çok keskin talimat verme yetkisi söz konusu değil. Yani ben bunları şuna benzetiyorum. Bunlar bir nevi yangın söndürme aracı gibi düşünün ve alarm sistemi gibi. Şimdi bina yandı maalesef. Çok büyük bir tabloyla karşı karşıyayız. Bina yandığı zaman 3 tane soru soruyoruz. Bir kere yangını kim çıkardı? Önce ona bakmamız lazım. Yangın alarmı neden çalışmadı? Ve yangın söndürme sistemi niye devreye girmedi? Şimdi bu 3 sorunun yanıtı özellikle BDDK, SPK gibi düzenleyici ve denetleyici kurulların da bir daha böyle büyük skandallar yaşanmaması adına tekrardan önemli. Düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Şimdi son bölüme doğru ilerlerken evet. Tarkan Bey'e de sormak istiyorum. Şimdi bugün Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte birkaç gün önce kendisine yazdığı yazı doğrultusunda sadece mal varlığı değil, burada mal varlığı örnekleri işte villa görüyorsunuz. Sadece mal varlığı değil, kripto ve soğuk cüzdan dediğimiz yerlerde parası olabilecek isimlerin bir listesini gönderiyor. İşte bu olayda Buz Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Pusula Finans Holding, Tera Portföy gibi isimler var. Şirketler var, 5-6 tane. Toplamda da 120 kadar şahıs var. Bunların içinde de ismi borsa vurgunlarıyla gündeme gelen isimler var. Yani burada ciddi bir liste bu ve ilgili bütün kurumlara da gönderilmiş. Buradaki iradeyi, tavrı nasıl yorumlamak lazım? Buyurun.
2: Şimdi bu zaten Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği için artık bunu, hani ucu nereye giderse gitsin, biz bunu tüm şekilde, hani hiçbir şekilde peşini bırakmayacağız. Kimin bir kuruş vatandaşın hakkını yediği bir durum varsa bunu alacağız ve vatandaşı mağdur etmeyeceğiz.

0: Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra artık bu soruşturmaları ilk bölümde neyi konuştuk? Devlet Denetleme Kurulu'nu. Cumhuriyet Başsavcılığı bir taraftan gidiyor. Devlet Denetleme Kurulu işleme başlamış. Araştırmaya başlamış. Siz söylediğiniz diğer kurumların kendi ellerinden geldiği kadar bu bildirimleri yaptığını düşündüğünüz zaman şurada bir kere herkes rahat olsun. Burada kim, hangi kurum, hangi kuruluş, işte siz de söylediğiniz mal varlığı değerlerine bir şekilde el koyulduğunu düşünüyoruz ama sadece o değil. Siz de dediğiniz gibi acaba elde edilen bir kazanç, bir menfaat var mı? Bu nakit olabilir. Biraz önce söylediğiniz gibi soğuk cüzdan olabilir. Kripto varlıklar olabilir. Taşınmazlar zaten hiç konuşmuyoruz bile onları. Zaten hani biliyorsunuz teknelerden bahsediyoruz. Uçaktan bahsediyoruz. Sonuçta devlet şurada. Bir savcılık makamı elinden gelen her şeyi yapıyor. İlgili kişileri şüpheli olarak alıyor. Tutuklama, el koyma
1: ya
0: bunları
1: bakan
0: yapıyor.
1: Demiyor, bakanın oğlu, kızı, akrabası demiyor. Çağırıyor işte bugün İbrahim Ömer Gönül.
0: Mesela SPK başkanı İhsan'la bırakıldı o da. Yani bırakmış görevi. Yani sonuçta şunu biz anlıyoruz zaten. Hani bu soruşturma böyle gittiği için. Demek ki gerçekten hani bazılarında bir soru işareti vardı ya. Acaba o nereye kadar? Her yere kadar. Yani orada hiçbir sorun yok. Kime giderse gitsin. Sonuç ne? Ama tabii şunu da söyleyelim. Hukuk delillerle ve mevzuatla gider. Elden geldiği kadarıyla savcılık zaten işini yapıyor. İşte siz dediniz ya soğuk cüzdan, kripto varlıklar, işte yurt dışına giden paralar. Şimdi onların tabii ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde biz bu kararları alabiliriz, uygulayabiliyoruz ama yurt dışındakileri uygulamak hani yerellik ilkesi deriz. Biz çok hani teknik detaya girmemekle beraber oradakileri tabii alma mevzusu biraz bizim farklı, açımızdan farklılık arz edebilir ama herkes rahat olsun. Dediğim gibi savcılık işini yapıyor, her kurum işini yapıyor.
1: Şimdi çok ciddi bir zarar verildi hem vatandaşın gelirine hem de sisteme ve zarar veren bir tablo olduğu için devlet bu duruma el koydu dedik. Dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. O, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli bir bölüm var. Onu kısaca bir aktarıp son sözü de hocamıza vermek isterim. Çünkü bu fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere bir fırsat verilmemeli diyor. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırının aracı haline dönüştürülmüştür diyor. Ve en önemlisi de defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı. Kimse töhmet altında kalmamalı. Sorumlular da hukuk önünde hesabını vermelidir diyor. İki sayfalık, 2,5 sayfalık açıklamasının en önemli başlıklarından 2-3'ünü aktarmaya çalıştım. Sayın Bahçeli de diyor ki aklanma ve arınma sağlanmalı.
2: Evet.
1: Son sözü size vereyim hocam. Buyurun.
2: Sayın Aydın, finansal bir yangınla karşı karşıyayız. Aslında böyle bir benzetme yapabiliriz. Tabii ki az önce de söylediğim gibi bu yangının kim çıkardığı, kimin ihmali var bunlar araştırılacak ve soruşturulacak ve üzerine de gidilmesi gerekiyor. Ama şu an bizim yapmamız gereken bu yangını söndürmemiz gerekiyor. Yurttaşlarımız çok ciddi anlamda mağdurlar. Sonuçta halkın ekmeğinden bir lokma çalındı. Meseleye böyle bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin hukukla, demokrasiyle ve az önce bahsettiğim gibi bağımsız idari otoriteler dediğimiz bu düzenleyici ve denetleyici kurulları da güçlendirerek tekrar bu sorunun üstesinden aşabileceğini ve bu kadar güçlü bir devlet olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede süreci yakından takip edeceğiz. Evet, Devlet Denetleme Kurulu süreci zaten şeffaf bir şekilde yürütecektir.
1: Evet. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamasında özellikle hani bu güçlü devlet vurgusu açısından önemli. Yani siyasi tartışmalara, polemiklere girmeden devletin görevini yapacağını söylemesi de bu yönüyle de önemli.
2: Ya bizim artık yolsuzluk meselesini tamamen kapatmamız lazım. Türkiye'nin kendi öz kaynaklarına, kendi gücüne odaklanması gerekiyor ve yolsuzluğa sıfır tolerans. Nereden, nasıl gelirse gelsin gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz.

Evet, eski bir hakem bir yıl önce başarılı olduğu bir sınavda başarısız sayıldı. Vermediği bir sınav kağıdı kendisine siz bu sınav kağıdını verdiniz diye verildi. Orada da bir sahtecilik olduğu ortaya çıktı. Sadece o değil, başka hakemler de şikayetçi oldu. Mobbing yapıldı.

0: dediler. Kendilerinden olmayan hakemleri kovdular diyerek Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibini suçladılar. Ferhat Gündoğdu ve ekibi dünden bu yana gözaltında. Soruşturma dosyasında birazdan özel bilgilerle ne olduğuna, özel ifadelerle aktaracağız. Çünkü o hakemlerin söyledikleri çok önemli. Bu arada yaşadıkları ciddi mağduriyetler var. İddialar, suçlamalar, dahası savcılığın tespitleri de vahim görünüyor. Hakemlerin sınav notları değiştirilmiş. Atamalarda kayırma olduğuna dair tespitler var. Detaylarını yine konuşacağız. Doktor hukukçu Tarkan Erdal'la devam edeceğiz stüdyomuzda bu konuya. Ve Deniz Biricik. Deniz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Habertürk, HT düzeltiyorum, HT Spor.
1: Aynıyız abi, hepimiz aynıyız.
0: Peki. Evet, önce bir sıcak gelişme var. Müsaadenizle Deniz de. Şimdi 448 yönetici var değil mi Deniz?
1: Evet. Yeni biraz önce açıklandı.
0: Neden yapıldı? Öyle başlayalım hemen.
1: Mevcutta zaten hem Türkiye Futbol Federasyonu hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması vardı.
0: Evet.
1: Ama bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir süreç olduğunu altını çizelim. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Toplamda 448, 5 yıl içerisinde yöneticilik yapmış Süper Lig'de veya birincilikte bu isimlerden 448'inin bahis oynadığına dair tespitler olduğunu.
0: İsimler belli mi?
1: İsimler belli.
0: Ben 448 kişilik. Arkadaşlar, önemli isimler varsa onları da bize.
1: Ben sayıları da isterseniz size söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Çünkü biraz hemen gözler kulüplere kayıyor. Beşiktaş'tan 10 kişi, Fenerbahçe'den 3 kişi, Galatasaray'dan 5 kişi, Trabzonspor'dan 13 kişi var. Şunun altını çizelim. Az önce yine HT Spor ailemizden Hasan Tüncel'in bir paylaşımı vardı. Ertuğrul Doğan'ın ismi var. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın ismi var. İlk açıklaması da yöneticilikte 9 yılım. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaptığı toplantılarda bilgilendirmeler yapıyorlardı. Ancak yöneticileri bilgilendirmemişlerdi. Yöneticilerin bilmesi lazımdı ama o ayrı konu. Asla kasıtlı herhangi bir durum söz konusu değil. Tüm yöneticilerin eskisine yenisine kefilim diyor Ertuğrul Doğan.
0: Burada sevk sebebi özellikle bahisle mi?
1: Bahis. 57. madde.
0: Yani 10 yıl önce...
2: 5 yıl. Geriye dönük.
0: Örneğin yani 5 yıl önce
1: evet.
0: Oynadığı bir bahis
1: tüm yasal
0: bahis
1: sitelerinden bilgi geliyor.
2: 5 yıl.
1: Tüm yasal bahis sitelerinden bilgi geliyor. Bu bilgiler talep ediliyor. Eğer bir hesabı varsa, oynadıysa da bunlar Türkiye Futbol Federasyonu iletiliyor. 57. maddeden sevk edildi. Çünkü 56. madde var. Ara ara o da karıştırılabiliyor. 56. madde müsabaka sonucunu etkilemek. O çok farklı bir konu.
0: Farklı bir şey.
1: O zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı orada ayrı bir işlem yapıyor. Burada bahis var. Bunun da cezasını hemen söyleyeyim. Tabii burada süreç işleyecektir. PFDK incelemelerini yapacaktır. Son tahkime gidecektir. Buradaki süreçte şöyle 3 aydan 1 yıla kadar hak mağduriyeti. Genellikle bu da yarı oranında düşürülüyor. 45 güne kadar indiğini gördük.
0: Evet. Şimdi o kısmı konuşacağız ama futbol düzenimiz, ben hani taraftar kulüp üzerinden tartışmak yerine
2: yapısal olarak tartışalım.
0: Burada daha çok o eksende kalmak istiyoruz. Yayınlarımızı da hep o çerçevede yapıyoruz. Çünkü sonra kimsenin ağlamaya hakkı olmuyor bize göre. Yani işin doğrusu da böyle. Kendi kulübünüze, kendi takımınıza göre düşündüğünüzde çok farklı değerlendirebiliyorsunuz ama bir futbol düzeni içinde bir hakem skandalıyla karşı karşıyayız. Tarkan Erdal, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı, bütün yönetimi göz altında.
2: Yani, tüm yönetimi demeyelim ama mevcut da bir başkan, mevcut da bir üye.
0: Bir üye ama o dönem yöneticilik yapmış.
2: Yapmış, istifa etmiş, iki kişi daha var görevi bırakmış.
0: Şimdi nasıl mümkün olabiliyor? Siz bir hakemi bu dosyada biraz sonra aktaracağım. İşte Ali Tuna'nın ifadesiyle başlıyor. Eski bir, halen polis olan bir isim. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir isim. Onun sınav sonucunu alıyorsunuz. Yerine başka birinin, bu sabit olduğu için söylüyorum. Yerine başka birinin el yazısıyla benzeterek dolduruyorsunuz.
1: Düşük
0: puan veriyorsunuz. Farklı puan giriyorsunuz ve tasfiye ediyorsunuz. Bu nasıl bir sistem?
2: Şimdi Zülfikar Bey, önce şunu söyleyeyim. Bakın, suç kısmını, ceza kısmını, spor hukuku, ceza yargısı konuşuruz ama söylediğiniz çok önemli bir şey var ki video duvarında da var bu. Yani bir hakemi sınava alıyorsunuz. Bakın, bırakın suç muç, onları daha konuşmuyoruz. Hakemi sınava alıyorsunuz. Hakem diyor ki ya bu kağıt benim değil. Ben yazmadım bu kağıdı. Bir kişiye gidiyor dosya.
0: Önce vermiyorlar, sonra diyorlar ki...
2: Hani

0: geçtik az. Onları geçtim. Hani onlara hiç yani zamanda kısıtlı ya, onları bıraktık. Hakem diyor ki bu kağıt benim değil. Ve bakıyorsunuz gerçekten bilir kişi diyor ki, bilir kişi diyor, onu da söyleyeyim. Hani sabit tabii, mi değil tabii. Mi mevzusu. Tabii,
1: şurada var
0: aynen
1: zaten.
0: Burada video duvarında da var. Bilir kişi diyor ki evet ya ben bu imzalara baktım. Bu kişiye ait değil diyor bu. Şimdi suçu muçu bırakın. Ya MHK'ye verdiğiniz bir kağıdın ilgilisine ait olmadığı kadar büyük bir skandal olabilir mi? Bırakın bakın cezasını, suçunu. Bu kağıt onun değil diyor. Yani değiştirilmiş demek ki, en azından biz şu anda öyle söyleyelim. Ya da başkası yazmış.
1: Şöyle bir özel not bilgi aktarayım. Şimdi bu dosya bilirkişiye gönderilirken itiraz ediyorlar. Merkez Hakem Kurulu diyor ki emniyetin kriminal raporuna, kriminal laboratuvarına gitmesin. Çünkü bu kişi polis diye. Sonra özel bir bilirkişiye, daha doğrusu sivil bir bilirkişiye.
0: Yani Cumhuriyet Savcısı'nın kendisi belirlediği.
1: Kendisi belirliyor zaten. Gönderdiğinde diyor ki buradaki yazı biçimleri, burada detaylı biraz hareketli kameradan Erdoğan'dan rica edersek, şimdi burada ayrıntılı inceleme yapılmış, belki uzaktan biraz detay verirsek anlaşılır, sicil numarası, el yazısı ile incelendikten sonra grafoloji incelemesi deniyor ona. Tersin biçimi imza atarken ya da yazarken işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, bütün bunlar inceleniyor. Diyor ki bu Ali Tuna'ya ait.
2: Şunu da vurgulayabilir
1: değildir.
2: Miyiz Deniz? Bununla ilgili? Ali Tuna hakem iddialar olur ki Yunus Yıldırım'ın bir talebi oluyor kendisinden. Evet. Bunu gerçekleştirmiyor. Ondan sonra maç alamamaya başladı iddiası var. Ardından da şöyle bir düşünce. Ya ben bundan sonra daha sıkıntıya girebilirim. Bir mazeret dönemine giriyor. Mazeretten dönüş sınavı bu. Yani burada bir kursa giriyor hakemler.
1: Sakatlıktan sonra evet, mazeretten
2: bir mazeretten geri dönüş. Öncelikle bir kursa giriyor, kursta. Ardından da bu sınav gerçekleşiyor. Yani bu sınavı da izleyicilere şöyle aktaralım. Örneğin çok basit, herkesin bilebileceği bir şey. İşte taştan ofsayt olur mu? Soru işareti. Yani hakem buna gidip de evet olur diyor. Yani o minvalde yanlış cevaplar verildiği bir
1: hakemin
2: açıklama.
1: Vermeyeceği bir cevap.
2: Vermeyeceği, yani bilemeyeceği konular olabilir ama çok basit konular da var içinde.
1: Evet. Tarkan Bey diyor ki hakem Ali Tuna, ben diyor benim kağıdımı bana verin, ısrar ediyor. Diyor ki yok, emir büyük yerden veremeyiz. Zaten bu evrakı, fotokopisini, sahte olanı yani, dilekçeyle başvurduktan sonra dilekçe üzerine, resmi yazı üzerine fotokopisini gönderiyorlar. Onun üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi bu. Gerçekten çok vahim bir durumdan bahsediyoruz.
0: Tabii WhatsApp yazışmaları var biliyorsunuz, evet. Ortaya çıkan. Yani resmi evrakla sahtecilik iddiası var, eziyet iddiası var, müstehcenlik iddiası var.
1: Müstehcenlik neden? Onu çözemedik.
0: Benim tahminim şu, onu söyleyeyim. Şimdi hukukçu olunca tabii müstehcenlik işin içine girince bu gibi durumlarda şantaj da girebilir. Altını çiziyorum. Sebebi şu, müstehcenlik hepimizin bildiği gibi aslında şunu söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu'nda hani genel ahlaka aykırı, hani bazı işte pornografik içerik olabilecek, genel alaka aykırı.
1: Biri diğerine atıyor falan.
0: Bunlar ya bunlar.
1: Şimdi bu bilirkişi incelemesinden çıkmış muhtemelen. Yani teyitli değildir ama biz kendi yorumumuz.
0: Yok şöyle, soruşturma dosyasında olduğunu artık herkeste olduğu için biliyorum. Söylüyorum. Kuvvetle muhtemel yazışmalarda hani telefona şifre, el koyma gibi durumlar olduğu için oradan çıkmıştır bu yazışmalar zaten. Bu yazışmalarda da şunu anlıyoruz. Müstehcenlik dediğiniz neyse kendi aralarındaki belki bir konuşma ama sadece bu değil. Çünkü bu tabii benim yorumum. Eğer siz bir kadroyu değiştirmek isterseniz o kadroyu boşaltmanız gerekiyor. Zaten yazışmalardan onu anlıyoruz. Aslında buradaki amaç, murat ne? Murat şu burada. Burada ilgili kadroyu değiştirmek istiyor iddia evet. olarak. Çünkü yazışmalara baktığınız zaman olur ki bu bizim adamımız.
1: Müstehcenlik.
0: Bunun kafasını kopar. Müstehcenlik olunca da çıkınca kuvvetle muhtemel demek ki bunları kullanacaksınız. Bir şey, bir murat, bir amaç elde edeceksiniz.
1: Şimdi bu gözaltına alınan isimlerin birinde müstehcenlik kısmına açıklık getirelim. Video yüklenmiş, çocuk istismarı ile ilgili bir video olduğu değerlendiriliyor. O sebeple de isim de belli kimin telefonundan çıktı da bu değerlendirmeyi biz hani olayın ana ekseni bu olmadığı için vermeyelim. Çünkü gerek yok o kadar detaya zaten. Ya çünkü savcılık gereğini yapacak.
0: Savcılık yapacak. Bunlara bakıyor. Resmi olarak da sahtecilik, eziyet. Ben o yüzden zaten Sayın Akıngürlük, Sayın Bakan'ın açıklamasını o yüzden vurguluyorum. Ben hiç detaya girmiyorum. O hep şunu söyledi. Resmi olarak sahtecilik ve eziyet suçuna ilişkin olarak biz de hep bunu kullanıyoruz. Ben özellikle hep bunu kullanıyorum. Evet. Zaten işte WhatsApp yazışmaları da almışsınız. Buradan anlaşılan şu. Diyor ki demek ki birilerini görevden alacaksınız, birilerini başlatacaksınız. Amaç bu. Evet. Ha, suç mudur değil midir? Hep söylüyorum. Savcılık buna bakacak. Ama resmi sahtecilik gibi vahim iddialar var. Göz altında olanlar var. Ha, ne olur? Serbest bırakılabilir. Adli kontrol veya tutuklama talebiyle sevk

0: edilebilir. Onları göreceğiz.
1: Göreceğiz. Ali Tuna'nın bugün yaptığı kendisiyle de konuştum ben bugün. Bir açıklama yapmış sosyal medya hesabından. Hakemlere bir çağrısı olduğu için önemli. Bir önceki grafikte var o.
2: Bazı eski hakemler de şu anda gidip ifade veriyorlar. Bilgilerine başvuruyor.
1: Diyor ki hakemlere çağrı yapıyor. Hakem Ali Tuna bu işin işaret fişeğini mağduriyetiyle gidip bütün yönleriyle poliste, savcılıkta anlatan isim. Diyor ki gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, yani Merkez Hakem Kurulu tarafından tehdit, şantaj, baskı veya mobbinge maruz kaldığını düşünen tüm hakemlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemle rica ediyorum diyor.
2: Bu arada sadece Ali Tuna değil, sosyal medyada daha önce hakemlik yapmış, temsilcilik yapmış ya da gözlemcilik yapmış bazı kişiler hesaplarında bu çağrıyı yapıyorlar.
1: Evet.
2: Genel olarak böyle bir kanı var.
1: 30-31 yani şu anda, hakem var.
2: Evet, şu anda konuşun diyorlar çünkü konuşmanın tam sırası. Yoksa hani bundan sonra ne söylerseniz afaki olacak diye yorumlar var.
3: Bir de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaydı. Buna katkı olarak şunu söyleyeyim. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik verip İstanbul'a gönderdi ama mesele bu teknik değil. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olan dosyada ben bildiğim için söylüyorum. Birkaç hakem gitti zaten orada ifade verdi.
1: Evet, Burak Şeker, Murat Erdoğan gibi, Eren Acar gibi.
3: Tugay Kaan Numanoğlu.
1: Tugay Kaan Numanoğlu.
2: Zaten 8 Mart'ta görevden alınan bazı hakemler vardı işte. Tugay Hoca gibi. Onların zaten gelin bizi araştırın diye Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu vardı. Yani biz gidip kendilerini şikayet ettiler o dönemde.
1: Bu arada yine özel bir bilgi, onu da Habertürk manşet ekranlarından, Habertürk ekranlarından aktarmış olayım. Hakem Ümit Bozkurt, futbol ve hakem camiasını bilenler bilir. Evet. O da Merkez Hakem Kurulu'nun şu anda gözaltında olan yöneticisi Ferhat Gündoğdu'yla problem yaşadığı için tasfiye edildiği bir nevi ya da geride bırakıldığı konusunda bir tespit vardı ya da bununla ilgili. Denizli'de dün itibariyle gitti, ilgili makamlara ifade verdi. İfadesinde de Ferhat Gündoğdu'nun mesela bir maçta kendisini arayıp, maçı söylemeyelim, kulüp önemli değil, gerçekten değil, sistemi ortaya çıkarmak açısından önemli. Diyor ki hani bir maçı yönetiyorsanız o kulübün yöneticisi beni aramasın. Maça çıkacağı gün söylüyor, arıyor telefonla. Ya bu ne demek? Bugün orada maç yöneteceksin. Yani deplasman takımı olan bir yere gitmişsin. Yani deplasmanı kuvvetli olan bir takımın yeri. Ve bana söz getirmeyecek şekilde maçı yönet mesajı diye düşünülüyor. Böyle şeyler
2: olamaz.
3: Futbolda olamaz. Olması mümkün değil.
2: Yani
3: bizim bir hocamız vardı. Allah uzun ömür versin. Olamaz. Olmamalı. Olabilemez. Hani hiçbir şey olmaması lazım ama yani dediğimiz
2: artık
3: gibi,
2: ama şaşırmıyoruz da biraz.
3: Şaşırıyoruz.
2: Abi. Evet. Şaşırmıyoruz. Yok, neden şaşırmıyoruz?
3: Neler görüyoruz?
2: Normalde bir hakemin zaten maç günü bu telefonlara yanıt vermemesi bile gerekiyor.
3: Bakın normalde bir hakem için şunu da söyleyemezsiniz. Çok iyi hakem bile diyemezsiniz, biliyor musunuz maçtan önce? Ama bu bile etkiler diyor yani.
1: Şöyle bir şey yok mu? Yani şimdi ben haber merkezinin aynı zamanda yöneticisiyim, haber koordinatörüyüm. Şimdi bir haberin doğrusunu vermek yerine çalıştığımız insana yetkimi ve görevimi kullanıp baskı yapsam yalpalayabilir. Yani o benim görevi kötüye kullanmamla ilgili bir şey.
2: Zaten şimdi baskı yaptıklarını getirmiyorlar oralara.
1: Aslında konuştuğumuz bütün konular bununla ilgili değil mi? Yani fon meselesi de bununla ilgili. Merkez Hakem Kurulu'ndaki mesele de bununla ilgili. Görevi
2: baskı
1: kötüye kullanmak
2: zaten
1: ilgili.
2: Baskı yaptıklarını oraya taşımıyorlar da.
3: Tabii
2: yani
3: zaten
2: kendi altta bırakıyorlar. Bu klasman dediğimiz olayı o. Klasman yükseltme var. O WhatsApp yazışmalarını ben bugün tek tek okudum. Açtım, baktım.
1: Evet.
2: Çok ilginç. Gerçekten Türk futbolunda olmaması gereken olaylar. Ama orada şu var. İşte aman bunun klasmanını yükseltmeyelim. Aman bunun şunu yapalım. Aman bunun performansını böyle gösterelim diye konuşmalar var. Yani insan futboldan hani içinde olmasa soğutacak konuşmalar var. Çok umarım gerçek değildir bazı konuşmalar.
3: Gerçekleşmemiştir. Şunun altını çizdi. Herkes onu kaçırıyor da. Konuşma yapılan kişi bir dernek yani. Derneğin ne kadar etkisi olabilir MHK üzerinde? Futbol asıl bence yapısal sorun diyorsunuz ya, bence bunlara bakmak lazım.
1: Evet.
3: O dernekle ne alakası olabilir
1: ama
3: yazışmalarda?
1: Bu, tabii şunu da söyleyeyim. Dün Ahmet Selim Kul yayında söyledi. Bu yapısal bir problem ama bugün ortaya çıkmış, 2 yıl önce çıkmış, 10 yıldır yani 20 yıldır, 25 yıldır konuştuğumuz meseleler ve pek de bir şey değişmiyor sanki. Yani biraz bazı değişiklikler
2: ama sanki değişecek gibi bu sefer.
1: Evet. Ya umarım bu soruşturma ona vesile olur.
2: Gibi.
1: Şimdi Burak Şeker'in ifadesi, şimdi hemen soldaki ifadeleri aktarmak istemiyorum çünkü

0: Bu hakemler 30-31 hakem tasfiye edilirken bu gözaltındaki isimler tarafından onlara demiş ki siz hakemlik camiasına, Merkez Hakem Kurulu'na işte bir çete oluşturdunuz. Çete ifadesi yok ama gruplaştınız, bu sisteme zarar veriyorsunuz diyerek uzaklaştırılıyorlar çoğu meslekten. Evet. Onu ifade ediyor grafik ama Burak Şeker de mağdur hakemlerden birisi. Beni diyor, bu da başka bir hikaye, Ümit Öztürk'te olduğu gibi. Beni diyor ki Gündoğdu, Ferhat Gündoğdu aradı. Dedi ki yayını izle, akşam yayına katılacağım. Normalde klasman belirlenirken aslında ona görev verilmesi lazım. Liste yapıldıktan sonra Ferhat Gündoğdu arıyor, diyor ki panik yapma. Canlı yayına katılacağım, orada her şeyi açıklayacağım diyor. Yayında liste dışı kalan hakemlerle bir dakika bile çalışmayacağını söylemiş. Kendisi için içinde olduğu. Yayından sonra da diyor üzerime diyor futbol dünyasının önüne atıldım, hem bana hem aileme haksız bir itibar suikastı yapıldı diyor. Yani bu insanların yaşadıkları da az buz şeyler değil. Yani sosyal
1: Mart'ta
0: medyada milyonlarca küfür yiyorsunuz.
1: El çektirilenlerin hepsi aynı sorunu yaşadı. Sordular, neden el çekildiniz? Hatta o dönem var, herkes unutuyor 8 Mart dediğimiz.
2: 8 Mart.
1: Söylüyorum, 8 Mart'taki olayı hatırlayın. O dönemin Futbol Federasyonu hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi kimdi? Sayın Mehmet Baykan. Sayın Mehmet Baykan dedi, kendi açıklaması olduğu için söyleyebiliyoruz. Dedi ki ya evet biz bu kararı aldık ama bize dediler ki bir an için bile çalışılmaz. Kendi öz eleştirisini de yapıyor. Diyor ki biz bu kararları aldık ama sonra bir baktık hiçbir şey yok. O yüzden istifa etti zaten o dönem, hatırlayın.
2: Cüneyt Çakır şu anda Rusya'da Futbol Federasyonu'nda hakemlerden sorumlu. Daha önce Gürcistan'daydı.
1: Daha önce de.
2: FIFA'da Burak Dünya Kupası'na hakemleri hazırlıyor. Sonraki
1: onu diyorum yani böyle. Hani siz dediniz ya, ben bunları niye söylüyorum? Ya o hakemler niye el çektirildi? Bütün ifadeler dediğiniz gibi böyle ağır ağır ifadeler. E bir baktılar bir şey yok. Kaldı ki tekrar söylüyorum. Orada tahkim kurulu, yönetim kurulunun almış olduğu kararı kaldırdı. Kaldırdı da yani. Tahkim kurulu kararı da kaldırdı. Normal hayatlarına devam etmesi gerekirken sonra yine göreve geldiği zaman problem oldu. Yani şimdi bunları niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Hani insicam bozulmasın da şimdi gözaltında olan iddia ne? Ceza kısmını geçtim, iddia şu: kadrolaşmak için üst klasmanları kendi bildiğin insanları getir. E onu getirebilmen için o zaman şüphe ne? Demek ki eskileri bıraktırdın.
0: Şimdi bu da doçent doktor Murat Erdoğan, kendisi aynı zamanda bir akademisyen, iktisadi idare bilimlerde. Yine sizin söylediğiniz 8 Mart 2002'de evet. Hakemlere savunma hakkı tanınmadan kadro dışı bırakıldı, kararlar MHK içerisinde bir iki kişi tarafından somut bilgi belge olmadan alınan kararlardır. İtiraz ettim, haklı bulundu ve hakemliğe döndüm. Başladıktan bir süre sonra da Ferhat Gündoğdu istifa etti diyor ama sonra tekrar göreve geliyor.
2: 8 gelin. Mart dönemi zaten evet. Türk futbolunda hani böyle tırnak içinde her zaman hatırlanacak bir dönem. Çok önemli hakemler orada el çektirildi ve ardından işte geri böyle döndü. Olaylar
1: sonra yaşandı. Da zaten federasyon istifa etti, hatırlayın.
2: Evet, o dönemde. Evet. Şimdi bazı bilgiler de var. Vaktimiz varsa onları da aktarmak
0: süremiz
2: isterim.
0: Süremiz bitti ama
2: çok
0: bu konuyu
2: kısa aktarayım mı?
0: Çok kısa.
2: Evet. Çok kısa. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var. Bundan sonra ne olacak? Merkez Hakem Kurulu Başkanı talimatlara göre Zülfikar abi istifa etmeden görevden alınamıyor. Yani burada Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gerekiyor. Bunun altını çizmek isterim. Kesinlikle, çünkü böyle bir bilgi var. Onu aktaralım. Şu anda yerine geçen bazı isimler var. Geçici olarak kim bunlar? Anthony Taylor, elit hakem sorumlusu. Ama 2 ay önce futbolu, yani hakemliği bıraktı. Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapabilmesi için en erken 1 yıl olması gerekiyor. Ama burada belki bir talimat değişikliği olabilir. Bu bilgileri de böyle ufak ufak eklemek istedim. Çünkü herkes görevden alın o zaman Ferhat Gündoğdu'yu diye bir baskı var. Ama orada istifa etmesi gerekiyor.
0: Deniz Biricik, Tarkan Erdal, çok teşekkür ediyoruz. Bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Orta Doğu'da ard arda toplantılar. ABD'den Orta Doğu'ya dev silah sevkiyatı. Yeni bir savaş hazırlığı mı var? Netanyahu,

Birleşik Arap Emirlikleri ile gizlice ne görüştü? Hürmüz'de kontrol kimde? Yunanistan, Türkiye'nin sabrını mı sınıyor? Rusya'dan seferberlik sinyali mi? Sena Alkan soruyor. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan, akademisyen Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin'le Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'te Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda

0: efendim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, Habertürk'tesiniz. Akşam haberlerine başlıyoruz. Bugün 30 Eylül günlerden çarşamba, saatlerimizde 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin. Hem memlekete bakacağız hem de dünyaya yine çok yoğun bir gündemle bu akşamı ettik. Fon soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlattı. Şüpheli fon işlemleri, para çıkışları, transferler tek tek incelenecek. Öte yandan soruşturmada yeni operasyon da gerçekleşti. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı var. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyon VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılık VAR Odası'nda ve kayıtlarında inceleme yapılmadığını duyurdu. Bakacağız. Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki o koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Akşam haberleri başlasın. Şimdi sıcak bir gelişme. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve Birinci Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyüklerden de yöneticiler var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu'nun sevkine ilişkin bir açıklama yaptı. TFF 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde toplam 448 kulüp yöneticisi bulunuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim listede. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve As Başkan Zeyat Kafkas da PFDK'ya sevk edildi. Birazdan konuşacağız bütün bunların ne anlama geldiğini. Efendim şimdi Ankara'ya gidelim. Milli Güvenlik Kurulu terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Hangi konular masada var? Başkent'te Emre Karaca anlatacak. Hazır bizi bekliyor. Emre kolay gelsin. Tabii burada en kritik mesele takip faaliyetlerinde kritik bir eşiğe yaklaşılıp yaklaşılmadığının bu toplantıda MGK'da değerlendirilecek olması değil mi?
1: Semiha Şahin, senin de bahsettiğin gibi bugünkü toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye ve teyit süreci. Toplantıda 40 dakikanın geride kaldığını ifade ederek başlayalım. Tabii bugünkü toplantıyı değerli kılan, özellikle özgün kılan bazı unsurlar da var. 6 Ağustos tarihinde son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşmişti. O tarihten bu yana önemli gelişmeler yaşandı. 10 Ağustos'ta süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin verdiği onayla birlikte geçmişti. 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanmıştı. Ancak işlerlik kazanması için ve süreç yasasının devreye girmesi için gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilmiş durumda. Bu süreç içerisinde özellikle bölgede örgütün fesih ve silahları bırakması konusunda bir teyidi aşamasına gelinmesi bekleniyor. Eğer Milli Güvenlik Kurulu bir toplantısında teyit ederse, yani örgütün kendini feshettiğini ve silahları bıraktığı konusunda bir mutabakat sağlanırsa da bir sonraki aşamaya geçilecek ve süreç yasası devreye girecek. Ardından 6 aylık bir süreç boyunca örgüt mensuplarının geri dönüş takvimi başlamış olacak. Bu anlamda her Milli Güvenlik Kurulu bundan sonra önem taşıdığının altını çizelim. Şimdi tabii bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında böyle bir teyit gelmesi beklemiyoruz. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Sağdan, güvenlik kurumlarından gelen bilgilerin etüt edildiğinin altını çizelim. Şu anda toplantıda da bu konu mercek altına alınıyor. Özellikle pazartesi günü yine süreç yasası kapsamında bir kurul oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Tabii alt komisyonlar da kurulmuş durumda. Yani hummalı bir çalışma var. Özellikle örgütün silahları bıraktığının tespiti konusunda bugünkü MGK'da olmasa da bundan sonra MGK toplantılarında bu

0: teyit geldikten sonra da süreç yasasının işlerlik kazanması söz konusu olacak. Terörsüz Türkiye süreci bugün ele alınacak demiştik, ancak bölgesel ve küresel gelişmelere de mercek tutulmasını bekliyoruz. Bu kapsamda özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden tıkanıklık gündeme gelecek. İran ile ABD arasında her ne kadar zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşansa da müzakere süreci devam ediyor. Ankara süreci yakından takip ediyor. Yine Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları bugünkü MGK'nın gündeminde olacak. Şüphesiz ki 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması'nın daha yasal bir çerçeve kazanması konusu yine gündeme gelecek. Bir başka başlıkta Irak'taki gelişmeler, özellikle Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmüşlerdi ve Sincar'da bulunan PKK uzantılı askeri unsurların tasfiyesi, oradan çıkarılması konusunda bir mutabakat imzalanmıştı. Bugünkü görüşmede de bu konuların ele alınacağını ifade edelim. Toplantının ilerleyen dakikalarında da yine toplantının bitimiyle birlikte de aslında bu soruların cevaplarını bulma şansımız olacak. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun yazılı bir basın açıklaması gelecek. Bu açıklamada da toplantıda hangi maddelerin konuşulduğunu, hangi konuların önümüzdeki dönemki güvenlik projeksiyonuna ışık tutacağını da hep beraber öğrenmiş olacağız.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. O yazılı açıklama geldiğinde de kendisinden almayı sürdürürüz. Takipteyiz. Şimdi Ankara'da kalalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 belediye başkanı ihraç edildi. 2 belediye başkanı da disipline sevk edildi. Bize detayları Habertürk editörü Mahir Kılıç aktaracak. Bir kez Mahir, kolay gelsin. Kimler onlar?
2: Hemen isimlerle başlayalım. Semiha Şahin, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç sistemiyle tedbirli bir şekilde disipline sevk edildi. Bu şekilde özetledi Müslüm Sarı. Peki niçin böyle bir karar alalım diye sorduğumuzda ise Cumhuriyet Halk Partisi rozetin taşıdığı halde yeni partiyle bu isimlerin hareket etmesi gerekçeyi gösterildi. Daha önce de buna defaatle vurgu yapmıştı Müslüm Sarı. CHP'nin kurumsal kimliğine dikkat çekmişti ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Mevcut genel başkan da hiç kimse CHP'nin üzerinde değildir. CHP üyesi olup başka bir siyasi parti için çalışmak açık bir disiplin suçudur dedi. Kimsenin de bundan azade olmadığını belirtti Müslüm Sarı. Hiç kimse CHP içinde bulunup CHP üyelerini istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin örgütlenmesine katkı sunamaz. Başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diyemez dedi ve 5 ismi bu şekilde hedef aldı. Geçtiğimiz hafta sonu yeni partinin ilçe kongreleri içinde start verilmişti. Söz konusu bazı belediye başkanları da bu kongrelerde yer almış, yer temin etmişti, salon temin etmişti. İşte Müslüm Sarı bunun disiplin suçu olduğunu belirtti. CHP rozeti taşıyıp başka bir partiyle hareket edilemeyeceğini ifade etti ve bunu da kabul etmeyeceklerini söyledi. Daha önce de buna dikkat çekmişti. Bu tür belediye başkanlarının takip edildiğini, davranışlarının not edildiğini söyledi Müslüm Sarı ve bugün de MYK'da bu çerçevede söz konusu ki disipline sevk kararı alındı. Toplam 5 ilçe belediye başkanı için kesin ihraç sistemiyle disipline sevke karar verildi ve tedbirli şekilde bu karar alındı. Tedbirli alınmasının özelliği nedir diye sorduğumuzda ise bu karar çıktıktan sonra artık bu isimler CHP'li kimliği taşıyamıyor. Yani üyelikten doğan hiçbir hakkı kullanamıyorlar. Peki kimler onlar? Bir kez daha belirtmek gerekir bu 5 belediye başkanını. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Çelik tedbirli bir şekilde kesin ihraç sistemine destek edildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Şimdi Ankara'da hem devam eden Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 3 belediye başkanının ihracı, disipline sevk edilenler. Bunların hepsini de Mahir'den dinledik. Şimdi dönelim sermaye piyasası işlemleri soruşturmasına. 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Detaylar şöyle. 5. dalga operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Fon soruşturmalarında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 88 kişi adli kontrolle bırakıldı. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını söyledi. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin incelendiğini açıkladı. Ayrıca

0: kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişiler de inceleme altında. Soruşturma kapsamında geçen pazar günü gözaltına alınan Tera portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulundu. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer gelişme ise eski SPK başkanı ile ilgili. Başsavcılık eski başkan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Şimdi sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme süreci başlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda da Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu? Nasıl ilerleyecek? Gelsin ekrana.
1: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
2: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
1: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
3: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde...
1: Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının... Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de fon soruşturmasında mağdur olduğunu açıklamasının ardından maalesef devletin ihmali var sözlerine dair bir açıklama yaptı. Zeybekçi kamuoyuna yansıyan açıklamasına dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların devletin ihmali var şeklinde haberleştirilmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir. Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir dedi. Zeybekçi ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görev ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar ifadelerini kullandı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Federasyon hakem VAR hakem odasında polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılık VAR odasında ve kayıtlarında inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı yaptı açıklamasını. Video Yardımcı Hakem Odası'nda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri onlar tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir dedi. Bu incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet silinen dijital veriyi geri getirdi şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlatan federasyon bu iddianın asılsız olduğunu söyledi. Birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Başsavcılık Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını duyurdu.

0: Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Spor hukukçusu bizimle birlikte Emin Özkurt. Konuşacağız hukuki süreci. Emin Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Sevk edilmeleri 448 yöneticinin hukuken tam olarak ne anlama gelir? Suçlu bulunduğu anlamına gelir mi?
1: Hayır, profesyonel futbol disiplin talimatının 57. maddesi çerçevesinde yapılmış sevkler. Yani şunu söylüyor o 57. madde. Eğer siz futbol ailesinin mensubuysanız, yani futbolcuysanız, hakemseniz veyahut da kulüp yöneticisiyseniz bahis hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı oynayamazsınız. Bu kuralı çiğnedikleri iddiasıyla bu kişiler sevk edilmiş durumda. Muhtemeldir ki çoğu yasal bahis sitelerinde üyelikleri kalmış veyahut da yönetici oldukları dönemde son 5 yıl geriye kadar gidebiliyor bu, onu da söyleyeyim. Yani şu anda listede olan 400 küsur kişinin pek çoğu aslında henüz şu anda hali hazırda yönetici değil. Ama 5 yıl geriye doğru bakıldığında adları sistemde çıktığı için böyle bir sevk yapılmak zorunda kalınmış durumda. Bunun cezası var. Eğer bahis sitesinde bahis oynamışlarsa bu 57. madde çerçevesinde yapılacak PFDK yargılaması sonucunda 3 aydan 1 yıla kadar futboldan hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya. Futbolcular için men deniyor, yöneticiler için hak mahrumiyeti deniyor. Karşı karşıya kalma riskleri var. Ama burada her birinin ayrı ayrı ve özel durumunun da değerlendirilmesi lazım.
0: Tam o noktada yani, Emin Bey, Trabzonspor Başkanı Doğan eğer böyle bir hak mahrumiyetiyle karşılaşırsa kulüp başkanlığı bundan nasıl etkilenir? Başkanlığı düşer mi?
1: Şimdi doğrudan doğruya başkanlığın düşmesine sebep olan bir durum değil bu. Başkanlığın düşmesi için yani sürekli hak mahrumiyetine hüküm verilmesi gerekir. Onda bile genel kurulunun toplaması gerekir Trabzon'un. Ama şöyle bir durum var. Ertuğrul Doğan şu an hali hazırda Trabzonspor'un başkanı olduğu için bu sevk de tedbirli yapıldığı için. Bakın tedbirli yapılan sevklerde karar çıkana kadar ceza verilmişçesine uygulamaya geçilir. Yani bugün itibariyle Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'la ilgili herhangi bir temsil anlamında adım atma imkanı spor hukuku çerçevesinde yoktu. Yapılacak olan yargılama neticesinde bir ceza almazsa ve tedbir kalkarsa o andan itibaren maçlara şu an itibariyle gidemez. O andan itibaren maçlara gidebilir ve Trabzon'u ancak o zaman temsil edebilir. Öyle bir pratik
0: kararın
1: şey oluyor.
0: Kararın çıkması peki ne kadar sürer Emin Bey?
1: Kısa sürer. Çünkü spor hukukunun en önemli özelliği yargılamanın hızlı ve seri yapılmasıdır. Öyle yıllarca veya aylarca sürüncemede bırakılacak cezalar ve durumlar değil bunlar. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde ben PPDK'nın taraflardan savunmaları almanın akabinde cezalarla ilgili her bir dosya özelinde ayrı ceza kararı veya cezasızlık kararı vereceğini düşünüyorum. Ama çok sayıda kişi olduğu için yani bayağı bir iş düşecek profesyonel futbol disiplin kuruluna, onu söylemem lazım.
0: Peki sadece bahis hesabının bulunması yeterli mi bu kişilerin? Yani fiilen oynadığının da kanıtlanması gerekir mi?
1: Yani talimat maddesi bahis oynama diyor. Dolayısıyla burada muhtemelen açılmış olan hesaplarda çeşitli miktarlarda küçük veya yüksek çok eski dönemden veya yakın dönemden bahis oynandığı söz konusu varsayılmış görülebilir. Çünkü bu listeler ve veriler biliyorsunuz resmi bahis firmalarından alındı. Yani Türkiye'de yasal bahis sitelerinden alınmış veriler. Muhtemelen az veya çok çeşitli bir miktarlarda burada bir bahis eylemi olmuştur. Fakat bu insanların şike yaptığı yahut da yasa dışı bahis yaptığı anlamına gelmiyor. Sakın böyle anlaşılmasın. Şu anki yapılan sevkler zaten sadece şeyle alakalı, spor camiasının, spor ailesinin, futbol ailesinin bir mensubuysanız kesinlikle ama kesinlikle bahiste yakından bile uğraşamazsınız, yakınından bile geçemezsinizin ihlal edilmiş olmasından kaynaklı. Çoğu da inanın konuyu tam olarak bilmediğinden garip bir şekilde bu işin içine giriyor bu şahıslar.
0: Peki yani Emin gerçekten Bey, bu sadece şunu çok futbolla duyuyoruz. Mı ilgili bir şey yoksa yani bir başka spor müsabakasına bahis oynayan

0: Oynaması da yasak mı bir kulüp yöneticisinin? Merak ettim.
1: Evet, yasak. Yani şöyle, futbolla ilgili yasak. Sadece futbolu kapsayan bir yasak. Ama şunu söyleyeyim size, yurt dışındaki maçlara oynamak da yasağın kapsamında. Yani şunu düşünemezsiniz, ben Türkiye'de bir yöneticiyim ve Türk ligine oynamıyorum. Fakat İngiltere ligine oynuyorum dediğinizde de aslında bir
0: Aynı
1: ihlali
0: şey.
1: gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada gerçekten bir bilgi eksikliğinden

0: kaynaklandığını düşünüyorum. Bu duruma düşmüş olan kişilerin çoğunun düştüğü durumun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama eğer gerçekten oynanan bahis miktarları büyükse ve hatta kendi maçına, kendi takımı aleyhine bahis oynama gibi yollara büyük miktarlarla girilmişse, o zaman bu farklı soru işaretlerini de beraberinde getirebilir. Fakat eğer öyle bir durum olsaydı tespit edilen, şu anda 57. maddeden değil, şikeyi düzenleyen veya farklı maddeleri düzenleyen maddelerden sevk olunurdu. Önümüzdeki günler hareketli geçecek,
1: Peki,
0: göreceğiz.
1: süremizi tamamladık ama kısacık para cezası da söz konusu olabiliyor mu?
0: Hak mahrumiyeti cezasının yanında bir para cezasına da hükmedilebiliniyor.
1: Peki.
0: Ama asıl ağır olan, yani para cezası
1: Hak
0: çok
1: mı?
0: ciddi olmuyor. 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
1: Peki.
0: masada.
1: Emin Bey çok teşekkür ediyorum. Emin Özkurt, spor hukukçusu. Yayına katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Efendim devam edelim. Şimdi bir fon soruşturmasına dönelim. 6 şüpheliden 3'ü tutuklama, biri adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bize şimdi Gizem Türemen aktaracak neler olup bittiğini Gizem.
2: Evet, son dakika gelişmesiyle başlayalım. Fon soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli vardı. Bu şüphelilerden 4'ünün savcılık işlemleri tamamlandı. 3'ü tutuklama talebiyle, biri adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talep edilen isimler pusula portföy bağlantılı Muhammed Yarız bağlantılı isimler, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat hakkında tutuklama talep etti savcılık. Fatma Gül Lafçı için de adli kontrol talebiyle sevk etti sulh ceza hakimliğine. Fakat iki isim var ki TERA yöneticileri olarak bildiğimiz TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, iki şüphelinin şu anda savcılık işlemleri devam ediyor. Onların da ilerleyen süreçte savcılıktaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edilmelerini bekliyoruz. Dosyada 56 tutuklu var. İlerleyen dakikalarda hakimlikten çıkacak karara göre fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı da artabilir.
1: Peki. Gizem çok teşekkür ediyoruz. Şu an 3'ü adliyeye sevk edildi 6 şüpheliden. Fon soruşturmasındaki gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edildiği son dakikasının açıklamalarını, sıcak gelişmenin açıklamalarını Gizem aktardı. Bugüne kadar yaklaşık 217 şüpheli hakkında da işlem yapılmış. 56 kişi tutuklanmıştı. Ve 28. dönem 5. yasama yılı yarın başlayacak, 1 Ekim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından genel kurulda özel oturumla açılacak. Akşam da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon var.
3: Özel oturum düzenlenecek. Açılış resepsiyonu verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti. 51 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ilk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmak üzere meclise gelecek. Erdoğan için oturum öncesi karşılama töreni düzenlenecek. Yeni yasama yılı saat 14'te genel kurulda düzenlenecek özel oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu yönetecek. Açılış konuşması yapacak.
4: Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum.
3: Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı ve yeni anayasa başlıkları başta olmak üzere gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
4: Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel oturumda yer alacak. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan da özel oturuma katılacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyona Erdoğan ve Bahçeli'nin de katılması bekleniyor. Resepsiyonda bulunacak isimler arasında Kılıçdaroğlu'yla Hatimoğulları ve Bakırhan da yer alacak. Genel Kurul yeni

0: Yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Yeni yasama yılında Terörsüz Türkiye süreci için izleme ve irtibat komisyonu kurulacak. 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok yeni düzenleme meclis gündemine gelecek.
1: Şimdi gelin dünyayı alarma geçiren o olayla devam edelim. Şimdi Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında önce acil durum ardından da kaçırılma kodu verildi. Yolcu uçağı Suudi Arabistan'a indirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından da uçağı düşürmeye çalıştı dedi.
2: Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu verildi. Ardından uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodu yayınlandı. Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı dünyayı alarma geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'ye ait FZ-1077 sefer sayılı Boeing 737 Ürdün hava sahasındayken genel acil durum kodu verdi. Uçaktan daha sonra yasa dışı müdahale ve kaçırılma anlamına gelen kod verildi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Uçak rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Uçuş verilerine göre uçak kısa sürede yaklaşık 14 bin feet irtifa kaybetti. İlk dakikalarda uçağın kaçırıldığı iddiası gündeme geldi. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını açıkladı. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, kokpitte pilotlar arasında fiziksel bir arbede yaşandığını söyledi. Yolcu yakınlarının aktardığı tanık anlatımlarında ise bıçaklı bir saldırıdan söz edildi. Yasmin Abukasis isimli yolcunun annesi de kızı Miriam'ın kendisine anlattıklarını aktardı.
3: Uçak kontrolden çıkmaya başlayınca herkes çığlık atmaya ve öleceğini düşünmeye başlamış. Birkaç dakika sonra diğer iki pilot kontrolü devralmış. Derken bazı İsrailliler bir adamın üzerine atılmış. Adam elindeki bıçakla pilotu öldürmeye çalışıyormuş. Adamın elini etkisiz hale getirip yere yatırmışlar. Etraf kan gölüne dönmüş.
2: 174 yolcuyu taşıyan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na indi. Pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı. Olaydan saatler sonra kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi. Saldırgan pilotun gözaltında olduğunu söyleyen Netanyahu, uçakta kontrolü ikinci mürettebatın sağladığını vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi İran savaşıyla petrol akışının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda bir toparlanma başladı. Ham petrol geçişlerinde artış yaşandığı söyleniyor. Seviye savaş öncesine kıyasla %70'lere ulaşsa da uzmanlar bu oranların piyasaları henüz rahatlatmadığını söylüyor.
2: Küresel enerji naklinin can damarından geçişler arttı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı toparlansa da piyasalar rahatlamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ardından gözler küresel petrol ticaretinin ana hatlarından Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş. Boğaz'dan petrol geçişi rekor seviyede düşmüştü. Enerji veri sağlayıcısı Vortexa'dan Boğaz'dan petrol sevkiyatının artış gösterdiği açıklaması geldi. Savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık %65 ila 70 oranında petrol ve petrol ürünlerinin Boğaz'dan geçtiği belirtildi. Petrol tankerlerini takip eden Kepler şirketinin verilerine göre de Eylül ayında Boğaz'dan günde ortalama 10 milyon varil petrol geçti. Artış kısmen mekik filosu olarak adlandırılan tanker filosunun genişletilmesiyle ilişkilendirildi. Amerikan donanması tarafından korunan bu tankerlerin Basra Körfezi'ndeki yükleme istasyonlarından beklemede olan tankerler arasında yer değiştirerek petrol taşıdığı belirtildi. Petrol ihracatının İran'ın Mart ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından önceki seviyelere yaklaşması, küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının bir miktar azalmasını sağlıyor. Ancak sevkiyat toparlansa da akış hala savaş öncesi seviyelerin altında kalıyor ve Boğaz'daki güvenlik riskleri sürüyor.
1: Peki altının durumuna bakalım şimdi, bunu konuşalım. Haftaya sert bir düşüşle başladı. Bugün biraz toparlanma sinyali verir gibi oldu. Öte yandan Cuma kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Kısacası altında acaba yön ne olacak? Bunu bir soralım, konuşalım. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.

0: Doçent Doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte. Yüksel Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Semih Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi haftaya sert bir düşüşle başladı altın. Toparlanma sinyali mi veriyor? Son 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi gram altın. Tekrar 6500 ile 6600 arasında gidip geliyor. Bu bir toparlanma çabası mıdır? Nasıl okuyorsunuz?
1: Veri bazlı okuyoruz. Yani bugünkü hareketin merkezinde aslında Amerika'dan gelen PCE dediğimiz enflasyon verisi bulunuyor. Yani burada verinin beklentilerin bir miktar altında kalması aslında Fed'in kısa vadede yeni bir faiz arttırımı yapmak zorunda kalmayacağı şeklinde piyasalar tarafından bir miktar okundu. Dolayısıyla bunun sonucunda dolarda bir miktar gerileme gördük, tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme gördük ve altının yeniden 4200 doların üzerinde bir seyir yakaladığını hep beraber takip ettik. Tabii bu hani kalıcı mı değil mi, siz de ifade ettiniz. Cuma datası bizim için çok önemli. Yani tarım dışı istihdam verisi de eğer bugün gelen PCE enflasyon datasını desteklerse o zaman kalıcılıktan bahsedebiliriz. Ama bizi izleyenlere bir hatırlatma yapalım. Yani altının yıl içerisindeki kaybı yaklaşık hani %25, yani %25'lik bir ana, yani rekor seviyenin %25 altında şu an. Dolayısıyla burada önemli bir bekle gör patikası var. Altının rekor fiyatlarından satılanların beklediği, beklemede olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla etkilendiği alanlar belli, jeopolitik riskler süreci etkiliyor ama ana sürükleyici, sizin sorunuza dönersek, yani altında ne sürüklese ediyor fiyatı derseniz, küresel faiz meselesi sürüklese ediyor. Burada faizi güçlendiren datalar geldi geçmişte, biliyorsunuz. Tam biz yaz aylarının sonuna doğru acaba merkez bankalarında bir faiz gevşemesi olur mu derken, biliyorsunuz kötü gelen bir veriyle beraber geçtiğimiz ay Kevin Warsh'lidendeki Fed 0.25 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Bu da ister istemez işte 4 aralığına çıkan faizle beraber piyasalarda Fed burada duracak mı yoksa tekrar arttıracak mı? Bırakın düşmesini ama yükselecek mi meselesi konuşulmaya başladı. Dolayısıyla hani hem petrol tarafı, az önce VTR'nizde vardı, hem işin enflasyon tarafı, altın ve bunların altınla olan ilişkisini doğru okumak lazım. Zaman zaman enflasyon yükselirse altın mutlaka yükselir şeklinde yaklaşım, bugünkü küresel konjonktürde diyelim çok da sıkı çalışmıyor. Seyirimiz ABD'deki veriler, yani önceliğimiz onlar şu anda. Bu veriler şu anda altının fiyatının ana lokomotifi, ana belirleyicisi diye cevap vermiş olayım.
0: Aslında altında asıl sınav yeni mi başlıyor diye sorsam, hani siz de ifade ettiğiniz cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu biraz kader yönünü mü belirleyecek acaba altının?
1: Böyle yani seyir ve piyasanın satın aldığı beklentiler... piyasanın satın aldığı beklentiler burada çok önemli. Yani beklentilerin yönetimi ve karşılık bulması çok önemli. Geçtiğimiz yaz ayları itibariyle bizim beklentimiz bir faiz indirim patikasıydı. Bunun tersi tablo altında bir miktar satış getirdi. Bundan sonraki senaryoda hani yeni bir yükseliş trendi başladı demek için cuma datası, ayrıca jeopolitik tarafta da önemli bir takım gelişmelerin olması gerekiyor. Aksi takdirde hani burada çok net cuma datası da gelse çok net evet bir yükseliş trendine girildi demek için bir miktar erken. Burada faiz indirim patikası dünyada ne zaman başlayacak? Bu bizim için çok önemli. Yani ABD, ya Fed'in ABD tahvilleri ve Merkez Bankası alımlarıyla beraber Türkiye'de de biliyorsun dolar TL de süreci etki eden önemli hususlardan bir tanesi. Ha, şunu da ekleyelim bu arada Semih Hanım, unutmadan. Biliyorsunuz bu fon kriziyle beraber oradan da önemli bir çıkış var. Buradan da bir miktar altına yönelim de görüyoruz. Evet. Özellikle iç tarafta, yani içeride. Bunu da eklemiş olalım izleyenler için unutmadan. Dolayısıyla burada hani oradaki süreç de bizi bir miktar etkileyecek. Yani bu fonlarla ilgili biliyorsunuz fon koordinasyon kurulu kuruldu ve birkaç gün içerisinde de benim tahminim en azından öyle bir ödeme takvimi ortaya çıkacak. Bu ödeme takvimiyle beraber altına girişler de hızlanabilir. Dolayısıyla içeride yukarı yönlü destekleyici bir fiyat mekanizması izleyebiliriz, görebiliriz.
0: Peki bu durumda yatırımcı ne yapsın, beklesin mi? Yani ya da şu an bu fiyatlar bir alım fırsatı mıdır?
1: Alım fırsatı, önemli bir alım fırsatı geldiği nokta. Özellikle yani bugünkü PCE verisinden önce, yani bugün çok yükselmedi ama hala da dediğim gibi zirve noktanın %25 altındayız Semih Hanım. Eğer bir borcunuz yoksa, bir ödeme, yakın tarihli bir ödemeniz yoksa ve elinizde de bir miktar tasarrufunuz varsa yatırım tavsiyesi olmayacak.

0: tutmamakla beraber ben altının uzun yolculukta, yani uzun süreli bekle gör de, yani altın alıp eğer kısa vadede bir kullanma imkanınız yoksa, tutacaksanız mevcut fiyatlar oldukça güzel fiyatlar. Buralardan bir altın alınabilir, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Önümüzdeki günlerde kesinlikle bir gevşeme ortamı olacak ama bu takvim olarak nereye tekabül edecek bilmiyoruz ama Fed'den gelen datalar şu anda enflasyonun
1: Peki.
0: piyasa
1: Biz yine de bunun
0: beklentisinden...
1: altını
0: Ya piyasa...
1: çizelim, bir yatırım tavsiyesi olmadığının sonuçta bir durum analizi
0: Kesinlikle
1: söz
0: bunu
1: konusu.
0: her seferinde ben
1: Piyasalara
0: de
1: bakıyoruz.
0: söylüyorum. Buna dikkat ediyorum.
1: Anladım.
0: Önemli de bu arada. Yani buradaki perspektif şu. Bir kere yatırımcının da kim olduğu ile ilgili bir durum aslında bu. Yani siz çok pahalı bir zirveden altın aldıysanız şu anda zaten beklemekten başka şansınız yok. Sattığınız an zarar edeceksiniz. Ama yeni bir yatırımcıysanız, yani yeni girecekseniz, zirvelerin %25 altındayız. Bundan daha aşağı gider mi? Petrol fiyatlarının 100 doların üstünde
1: Tam
0: olduğu
1: oraya
0: bir dünyada.
1: gelecektim. Etkisi ne olur petrol fiyatlarını? Sanki biraz nefes aldırdı mı?
0: Kesinlikle aldırıyor. Yani burada artık özellikle bizim tarafımız için söyleyeyim, yani Türkiye'de iş piyasa için söyleyelim. Yönetimi bizim elimizde olan hususlar var, olmayanlar var. Olmayanlardan bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının her yükselişi demek bizden döviz çıkışı demek, hayat pahalılığının artması demek.
1: Evet.
0: Hayat pahalılığının artması demek faiz mekanizmasının çalışması demek. Böyle oldukça bu tarz hususlar altına negatif yansıyor. Seyirin olumlu olması, özellikle jeopolitik tarafta desteklerse Semiha Hanım ilerleyen zaman diliminde. Fed'den de ben önümüzdeki artık bir faiz artışı zaten ihtimal olarak da düştü, piyasa ihtimali olarak da. Eğer faiz artışı da gelmezse bunun altına pozitif yarayacağını düşünüyorum diyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Yüksel Okşak, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkür ederiz. Efendim devam edelim. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Nafakayı tamamen kaldırmayan Yüksek Mahkeme ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. Ekranlarınıza yansıyan bir son dakika var. Soruşturmada 5 firma TMSF'ye geçti. Tera ve destek finans şirketleri de TMSF'ye devredildi. Soruşturma devam ediyor. Aykut Türel telefon attığında Ankara Haber Müdürümüz aktaracak. Aykut, neler oluyor?
2: Semiha, dakikalar önce BDDK'dan o açıklama geldi. Şimdi ben özet yapacağım, açıklamanın detaylarını da paylaşacağım. Ancak şunu söyleyeyim, soruşturmadaki 5 firma TMSF'ye geçti. Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimleri TMSF'ye devredildi. BDDK tarafından yazılı açıklama ile bu karar duyuruldu. Açıklamanın detaylarına bakacak olursak, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında kurumumuzla yapılan değerlendirmeler sonucunda diyor BDDK, 30 Eylül yani bugün alınan karar ile Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettütü dışındaki ortaklıklar TMSF tarafından kullanılacak. Yine açıklamanın devamında ise Hedef Yatırım Bankası ile ilgili hisse, Hedef Holding AŞ'ye ait hisse, Tera Yatırım Bankası AŞ ile ilgili hissenin de yine TMSF tarafından kullanılmasına ve 6.361 sayılı finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca da Altunç Kumova'nın %99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki %73,81 oranındaki payları da TMSF'ye devredilmiş oldu. Dediğimiz gibi özetlemek gerekirse dakikalar önce BDDK yazılı bir açıklama yaptı. Fon soruşturmasındaki 5 firma tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiş oldu Semiha.
1: Evet, BDDK, Destek, Hedef ve Tera tarafında bazı ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına...

0: Bazı factoring şirketlerindeki paylarınsa 6 ay içinde devredilmesine karar verdi. Özetle mesele artık sadece soruşturma dosyalarında değil, şirketlerin ortaklık ve yönetim yapılarında da karşılık buluyor. Bakalım bu zincirin devamında daha hangi halkalar ortaya çıkacak? Aykut Türel'e çok teşekkür ediyoruz detaylandırdığı için. Efendim devam edelim. Süresiz nafaka demiştik. Şimdi bu düzenlemeyi, süresiz nafaka düzenlemesini Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Nafakayı tamamen kaldırmayan Yüksek Mahkeme ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek karar öncesinde meclis yeni bir düzenleme yapacak.
1: Süresiz nafaka verilmesinin iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçede süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili yasal düzenleme yapılması adına 9 aylık süre tanındı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi meclise sunulacak. Yapılacak düzenlemeye göre kadınlara süresiz nafaka verilmeyecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Paketle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en fazla 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek.
0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti 48.884 lira olarak hesaplandı.
1: Açlık sınırı 37.801 lira, yoksulluk sınırı 123.130 lira. Türk İş Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Ağustos ayında 37.388 liraydı. Bu rakam Eylül ayında 37.801 lira oldu. Yoksulluk sınırı 121.786'dan 123.130 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,10 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, balık fiyatlarında düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarında kısmi gerileme kaydedildi.
0: Şimdi yoğun kaygı, stres, endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteyi mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu.
1: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
2: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
3: Sende anksiyete var mı?
4: Evet.
3: Var. Bence var.
5: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu yani anksiyete ile savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
5: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
3: Sizin anksiyeteniz var mı?
4: Var.
3: Nasıl hissediyorsunuz?
4: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
1: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
3: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
4: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Zeykuşağı dili diyebiliriz.
6: Bir

0: Anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
1: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
0: Yok, hayır.
2: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
3: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
4: Ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk gün Türk yıldızlarının gösterisi nefes kesti.
5: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
6: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
7: Bence harika olmuş. Böyle şeyin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
8: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
9: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
6: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
5: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
6: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
10: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
11: Yani unutulur, anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik, gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun, gelin bakın.
12: Torunu getirdim, gezdirme.
6: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
1: Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
6: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
9: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağım.
4: Efendim, şimdi kısa bir ara, reklamlara gidelim, ardından kapatacağız.

Efendim bu akşam da akşam haberlerinin sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteni başlayacak Faruk Aksoy'la birlikte. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Orta Doğu'da ard arda toplantılar. ABD'den Orta Doğu'ya dev silah sevkiyatı. Yeni bir savaş hazırlığı mı var? Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ile gizlice ne görüştü? Hürmüz'de kontrol kimde? Yunanistan, Türkiye'nin sabrını mı sınıyor? Rusya'dan seferberlik sinyali mi? Sena Alkan soruyor. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan, akademisyen Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin'le Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 30 Eylül Çarşamba. Önemli gelişmeler var. Elbette herkes fon soruşturmasında ne oluyor? O konuya dair yeni gelişmeler var mı? Bunu merak ediyor, bunu takip ediyor. Sayın seyirciler, o soruşturmayla başlayacağız. Fon soruşturmasında adı geçen Tera, destek ve hedef yatırım bankalarıyla Destek ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin TMSF'ye devredilmesine karar verildi. Detayları, süreci çok yakından takip eden Buse Gençtürk'ten, Ankara'dan alacağız. Buse, merhabalar, iyi akşamlar.
1: Faruk Aksoy, iyi akşamlar. Fon soruşturmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni bir açıklama yapıldı ve buna göre Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesine karar verildi. O açıklamanın detayları da var. Destek Yatırım Bankası ortaklarından Altunç Kumova'nın kontrolündeki Destek Finans Faktoring'in %99,99 oranındaki paylarının temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak. Hedef Yatırım Bankası'ndaki Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp, Hedef Holding ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na ait de toplam %91 oranındaki payların temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF'ye geçecek ve Tera Yatırım Bankası'ndaki Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'e ait toplam %95,01 oranındaki paylarında temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak. BDDK ayrıca Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'deki bazı payların devredilmesine de karar verdi ve buna göre Destek Holding'in Destek Finans Faktoring'deki %73,81 payıyla Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring'deki toplam %91,01 payı da 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişilere devredilecek diyelim. Açıklamanın detayları bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Buse, teşekkürler. Tabii sayın seyirciler, herkes fon meselesiyle ilgili yaşananları yakından takip ediyor. Sermaye piyasası işlemleri soruşturması her geçen dakika genişliyor. İş bambaşka boyutlara gitti. Genişliyor, genişliyor da ne kadar genişliyor derseniz, bugün 5. dalga operasyon yapıldı. Ve o operasyondan sonra ortaya çıkan tablo. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi sayın seyirciler. Öte yandan geçen pazar gözaltına alınan Tera Portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üçüne tutuklama, birine adli kontrol istendi. İkisinin işlemi halen devam ediyor. Bir diğer gelişme ise eski SPK başkanı ile ilgili. Başsavcılık eski başkan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Fon soruşturmalarında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ve 56 şüpheli, 217 kişiden 56'sı tutuklandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Elbette.

0: de Özgür Özel'in gündeminde de fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
1: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
2: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
1: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Fon soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
1: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk. Yurt içinde, yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri, yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
2: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın millet sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
1: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
0: Yeni Parti'den olaylara, başlıklara ve gündeme dair açıklamalar böyle. Sayın seyirciler, İyi Parti milletvekilleri fon soruşturmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun neler dedi, bir de İyi Parti'yi dinleyelim.
3: Bu dosya birkaç fon yöneticisinin üzerine yıkılıp gözaltına alınması veya tutuklanmasıyla kapatılacak bir dosya değildir. Soruşturma izinini verenleri, uygunluk denetimini yapanları, uyarıları masada da bekletenleri ve varsa bu yapılara siyasi himaye sağlayanları da kapsamalıdır. Biz İyi Parti olarak yargı yolunda sonuna kadar işleteceğiz. Bugün asıl öncelik mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır. Sorumluluğu bulunan kamu yöneticileri hakkında idari ve cezai süreç zaman kaybetmeden işletilmelidir. Kimse görevden affı kabul edildi açıklaması ile kenara çekilemez.
0: Şimdi işin bir tek iyi tarafı var. O iyi tarafı şu: her ne kadar iktidar ve muhalefet kendi arasında bu konuyu apayrı başlıklar üzerinden tartışsa da nihayetinde bir siyasi noktaya varma amacı ve hedefi gözlense de aslında iktidar da muhalefet de bir şeyin altını çiziyor. Ne olursa olsun Türkiye'de çok geniş ve derin bir dönemden geçiliyor. Bu dönem içerisinde devletin, milletin, halkın, ülkenin, hepimizin ortak değerlerine, ortak birikimine, ortak kasasına, kesesine şu ya da bu şekilde kim el uzattıysa bunun hesabı sorulmalı, sorulacak diyor. Önce Cumhurbaşkanı söylüyor. Ortak MHP, Devlet Bahçeli söylüyor. Ana muhalefette Yeni Parti, Özgür Özel söylüyor. İyi Parti söylüyor. Diğer partiler söylüyor. Ve bugüne kadar bu meseleyle ilgili özellikle hani terörsüz Türkiye sürecinde çok fazla konuştuğumuz ve gündemin merkezinde olan DEM'den bir açıklama var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse belki benim eksiğim, henüz bilmiyorum. Ama tüm Türkiye bu hadise karşısında, bu manipülatif ortam

0: bu vatandaşın parasına göz diken akbabalar ortamında aslında ortak ses çıkarıyor. Herkes illegaliteye, yanlış kazanca, harama ve bütün bunlara tevessül eden, bunlara yönelen herkese karşı bir tepki ortaya koyuyor. Vardığımız en güzel nokta bu. En azından bu birliktelik, bu ortak akıl bambaşka yere götürebilir bizi. Fon soruşturmasından DEM Parti'den açıklama var mı? Peki, DEM diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünden açılmalı. Yani yarın meclis açılacak 1 Ekim'de. DEM'in açıklamasında DEM diyor ki bu gündemle açılmalı ve denilmeli ki fon soruşturmasında, fon hadisesinde ne yaşandı, ne oldu, ne bitti, bunları konuşarak başlayalım diyor DEM. Açıklama bu yönde. Teşekkürler İlkay. DEM'in açıklamasını da aldık. O zaman az önce ettiğimiz bütün lafları bir yere koyduğumuzda Türkiye'de tek yürek herkes usulsüzlüğe, yolsuzluğa karşı ortak bir ses çıkarıyor. Belki bu berbat hadiseden hepimize düşen olumlu taraf bu. Şimdi fon soruşturmasından bahis soruşturmasına geçelim. Zira orada da çok hareketli saatler yaşandı. Çok ilginç şeyler var. Enteresan iddialar. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynandığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyük takımdan da yöneticiler var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu'nu sevkine ilişkin açıklama yaptı. TFF 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde toplam 448 kulüp yöneticisi bulunuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim listede. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve As Başkan Zeyyat Kafkas da PFDK'ya sevk edilenler arasında. Yani gerçekten son dakika haberleri özellikle arka arkaya yolsuzluk, usulsüzlük, operasyon başlığı altında şekilleniyor bugünlerde. Şimdi bütün bunlar yaşanırken öte yandan Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma da devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Ya, polis VAR Odası'nda inceleme yaptı. Başsavcılıksa VAR Odası'nda ve kayıtlarda inceleme yapılmadığını duyurdu. Oradaki gelişmeler şimdilik böyle. Takip ediyoruz. Maçlar başlıyor. Lig tekrar başlayacak. Milli takım İtalya mağlubiyetinden sonra böyle bir hadiseye uyandı. Futbol uyandı. Türkiye uyandı. Şimdi bundan sonra iş nereye gidecek? Ne olacak? Gerçekten büyük soru işaretleri var. Şimdi dönelim dışarıya. Sayın seyirciler, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında önce acil durum, ardından da kaçırma kodu verildi. Dünya bir anda alarma geçti. Olayın ardından yolcu uçağı Suudi Arabistan'a indirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi. Gerçekten havada dehşet yaşandı.
1: Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu verildi. Ardından uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodu yayınlandı. Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı dünyayı alarma geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'ye ait FZ-1077 sefer sayılı Boeing 737 Ürdün hava sahasındayken genel acil durum kodu verdi. Uçaktan daha sonra yasa dışı müdahale ve kaçırılma anlamına gelen kod verildi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Uçak rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Uçuş verilerine göre uçak kısa sürede yaklaşık 14 bin feet irtifa kaybetti. İlk dakikalarda uçağın kaçırıldığı iddiası gündeme geldi. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını açıkladı. Reuters'a konuşan İsrail'li bir yetkili kokpitte pilotlar arasında

0: da fiziksel bir arbede yaşandığını söyledi. Yolcu yakınlarının aktardığı tanık anlatımlarında ise bıçaklı bir saldırıdan söz edildi. Yasmin Abukasis isimli yolcunun annesi de kızı Miriam'ın kendisine anlattıklarını aktardı.
1: Uçak kontrolden çıkmaya başlayınca herkes çığlık atmaya ve öleceğini düşünmeye başlamış. Birkaç dakika sonra diğer iki pilot kontrolü devralmış. Derken bazı İsrailliler bir adamın üzerine atılmış. Adam elindeki bıçakla pilotu öldürmeye çalışıyormuş. Adamın elini etkisiz hale getirip yere yatırmışlar. Etraf kan gölüne dönmüş.
0: 174 yolcuyu taşıyan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na indi. Pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı. Olaydan saatler sonra kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi. Saldırgan pilotun gözaltında olduğunu söyleyen Netanyahu, uçakta kontrolü ikinci mürettebatın sağladığını vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Dışarıdaki gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Ama tekrar içeriye dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. CHP'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi sayın seyirciler. Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına şunu dedi ve tabii Disiplin Kurulu'nda da bunu soracak. CHP'de kaldınız, istifa etmediniz, yeni partiye ya da başka bir yere gitmediniz ya da bağımsız olmadınız. Şu andaki statünüz CHP'li belediye başkanı. Peki CHP'li belediye başkanı iken nasıl oluyor da yeni partiyle ve yeni partinin şu andaki politik çizgisi üzerinde faaliyet gösteriyorsunuz? İşte mesele bu.
3: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
3: Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
4: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
3: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
4: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
2: Müslüm Sarı bunları söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesiyle birlikte bundan sonraki süreçte ortaya koyacağı politikaların başlıklarını veriyor. Ana haberde tekrar dışarıya bakalım. Dışarıda çok ilginç gelişmeler var. Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi sayın seyirciler. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için 2014-14'te Irak'a geri dönen Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. 2014'te geri dönmüşlerdi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü ABD'ye dönmeyecek. Peki ne yapacaklar? Bölgedeki diğer noktalarda konuşlandırılacaklar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Irak topraklarından askerlerini çekti. Hemen Irak'ın etrafında tabii ki İran değil, Amerikan üslerine, farklı ülkelerdeki Amerikan üslerine konuşlandırdı. Yani her an tekrar Irak'a müdahale edebilecek bir mesafede tuttu.
3: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başladı. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'a eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini açıkladı. Koalisyon güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden ayrılmasının DAEŞ'e karşı

Askeri misyonun sona erdiğini gösterdiği belirtildi. Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu artık tamamen üstleneceğini söyledi. Muqtada el-Sadr çekilmeyi Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması olarak nitelendirdi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ise terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçleri ve peşmergelerin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Çekilmenin ardından Irak güçleri Bağdat ve Kerkük başta olmak üzere birçok kentte konvoylarla geçiş yaptı.

0: noktalara konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğu artık tamamen Irak güçlerinde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise ABD'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Amerikalılar Irak'tan çekilirken bir kutlama var, öyle görünüyor. Ama Amerikalılar gittikleri için mi seviniyor? Yoksa Amerikalılar Irak'tan gidiyor diye Iraklılar mı seviniyor? Onu tam anlayamadım. Fakat mesele şu, biz de aynı dili kullanıyoruz. Çünkü haber böyle. Amerikan askeri Irak'tan çekildi. Çekildi de nereye çekildi? 15 dakikalık, yarım saatlik mesafeye. Peki yarın tekrar Irak'a dönmek istese toplam kaç dakika sürer? Yarım saat, 30 dakika. 30 dakika sonra Bağdat başta olmak üzere bütün Irak kentlerine tekrar çıkarma yapabilirler, tekrar girebilirler. Buna çekilme diyorsanız öyledir. Sayın seyirciler, komşuya bakalım Yunanistan'a. Yunanistan İktidar Partisi Milletvekili Sirigos, Türkiye'den izin almadan Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarına değindi. Bu konuyu gündemine aldı. 2024'te Türk savaş gemilerinin bölgeye girmesi üzerine Yunanistan'ın iki kez geri adım attığını söyledi.
0: Türk savaş gemilerini görünce geri adım attık dedi. Yunan milletvekilinden iki yıl sonra itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrat Partisi milletvekili Angelos Sirigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarında yapılan deniz tabanı araştırmalarını hatırlattı. Yunan basınına konuşan Sirigos, araştırmalar sırasında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, Kasım'da ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye gönderdiğini hatırlatan Sirigos, her iki olayda da geri adım attık ifadesini kullandı. Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini iddia eden Sirikos, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini öne sürdü. Bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini savundu.
1: Fas'tan iyi bir haber var. Yani iyi bir haber. Nedir peki? Fas tarihinde bir ilk yaşandı sayın seyirciler. Kral 6. Muhammed 23 Eylül'deki seçimlerden birinci çıkan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatıma Ez-Zehra El-Mansuri'yi, yani bir kadını, başbakan olarak atadı. Böylece El-Mansuri Fas'ın ilk kadın başbakanı oldu.
2: Fas'ta başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturdu. Kral 6. Muhammed, Fatıma Ez-Zahra El-Mansuri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. 50 yaşındaki hukukçu El-Mansuri'nin partisi Özgünlük ve Modernlik Partisi, 23 Eylül'deki seçimlerde 395 sandalyeli mecliste 97 milletvekilliği kazanarak birinci oldu. Ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. El-Mansuri'nin şimdi koalisyon görüşmelerini yürütmesi ve yeni kabineyi oluşturması gerekiyor. 2009'da Marrakeş'in ilk kadın belediye başkanı da olan El-Mansuri, daha önce Şehircilik ve Konut Bakanlığı görevlerinde bulundu. Atamayla birlikte El-Mansuri, Tunus'un eski başbakanı Necla Buder'in ardından Arap dünyasında hükümet başkanlığına gelen ikinci kadın oldu. 50 yaşındaki hukukçu El-Mansuri, eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ve Marrakeş Barosu Başkanı Abdurrahman El-Mansuri'nin kızı. Yeni hükümetin önünde ekonomik reformlar ve 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları var. Fas turnuvayı İspanya ve Portekiz'le birlikte düzenleyecek. 2011'deki anayasa değişikliğinden bu yana kral, başbakanın seçimlerde en fazla sandalye kazanan partiden atamak zorunda. Ancak ülkenin anayasal monarşi sisteminde kral, savunma, dış politika ve diğer kritik alanlarda geniş yetkilerini koruyor.
1: Evet, bir krallık ama yine de yani Britanya'daki gibi, İngiltere'deki gibi yani kralın yetkileri var. Ama o yetkiler de sonsuz yetkiler değil.

0: Yani Kral Faruk'un ülkesi Fas'ta iyi gelişmeler var. Eskiden tabii. Şimdi Kral Muhammed bir kadını başbakan olarak atadı ve dolayısıyla kralın yetkisi de en çok oyu alan partinin genel başkanını başbakan olarak atamak. Arap dünyası için son derece önemli ve özel bir gelişme. Sayın seyirciler, memlekete dönüp biraz işsizlik ve enflasyon, geçim meselelerine bakalım. Yani hepimizin özel başlıklarına. Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi. İstihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
1: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
2: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
0: Açıklanan, yayımlanan rakamlara bakıyoruz. Yani işsizlik oranı böyle. Açlık ve yoksulluk sınırı Türk İş açıklıyor biliyorsunuz. Türk İş'in açıkladığı yoksulluk, açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Bunu düzenli olarak Türk İş yayımlıyor. Rakamları görelim birlikte. Gelin buyurun. 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı ne durumda? Şimdi sayın seyirciler, Ağustos ve Eylül ayları baz alındı. Ağustos, Eylül'de artık bitti, 30 Eylül. Açlık sınırı 37.388 liraydı Ağustos ayında. Eylül ayında bu 37.801 liraya yükseldi. Peki yoksulluk sınırı nedir? Ağustos'ta 121.786 lira. Bu aylık olarak kazanılmadığı takdirde yoksul sınıfına dahil oluyor. Türk İş'e göre resmi rakamlar, Türk İş rakamları daha doğrusu. Eylül ayında bu rakam 123.130 liraya yükseldi. Yani 2000 liraya yakın bir artış var. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti. Evlenmediniz, bekarsınız ve yalnız yaşıyorsunuz. Aylık maliyet 48.884 lira. Tabii bu rakamlar İstanbul'da ve Anadolu'da gerçekten çok farklılık arz ediyor. Yani 48.884 lira Anadolu'da herhangi bir ilde ya da ilçede ev kirasından başlamak üzere birçok yere harcama yapıldığında başka bir anlama geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde başka bir yere işaret ediyor. 48.884 lira bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78. İşte bütün her şey kaynakta Türk İş. Bütün her şey burada düğümleniyor sayın seyirciler. Bütün yayınlarda, programlarda, haber bültenlerinde tarım, tarım, tarım, tarım, tarım diye diye altını çize çize yüzlerce saat yayın yaptık. Türkiye'nin en önemli meselesi enflasyon esas burada hissediliyor. Yani gıda enflasyonu, tarım. Sofra uygun fiyata kurulunca

0: Türkiye'de enflasyon o kadar hissedilmez. Önce sofra, tabii hissedilir. Ev kiraları, konut fiyatları, araç, akaryakıt, şu bu. Ama en önemlisi gıda. %39,78. Kaynak Türk İş. Eğer bu rakam %15'lere, onlara düşerse o zaman Türkiye enflasyon konusunda bunu hissederek rahat bir nefes alır. Şimdi faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler yarın hayata geçiyor sayın seyirciler. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Bir dizi tedbirler alınıyor. Çünkü fon meselesinde bu yapılar, bu kuruluşlar da vardı o havuzun içinde. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler yeniden belirlenecek. Başka hangi değişiklikler var? Ne oluyor? Bundan sonra o sistem nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.
1: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenlemeyle sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
0: Sayın seyirciler, şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti ve yarın kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da 2 numaralı sanık.
1: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.
2: Anne neydi?
3: Gel, gel, gel, oturalım.
2: Neden öyle
3: söyledin? Gel, gel, oturalım, gel.
1: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Tuğyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması da delil olarak sayıldı.
2: Abi. Abi.

0: Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
1: Yine bizim memlekete gideceğiz, Sakarya'ya. Metrekareye ortalama 100 kilonun üzerinde yağış düşen Sakarya'da yağış durdu ama bazı evlerin bahçeleri ve giriş katları hala suyla dolu. Bir yandan suyun tahliyesine çalışılırken bir yandan da hasar tespiti için çalışmalar başladı sayın seyirciler. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Uludağ hasar gören o köyleri, bizim köyleri görüntüledi.
2: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
3: 5 tane mahallemden geçiyor. Taşkın bölgesindeyiz ama derelerimiz hazır değil. Derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
2: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
4: Ahşap palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında. Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
5: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
6: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi, biz de tabii toparladık ne varsa, hepsini kaldırdık. Taşıdık.
5: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
3: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar. Acilen ıslah olması lazım. Yanlara da, şu yanlara da sette olması lazım.
2: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da günlerdir devam eden altyapı çalışması nedeniyle sürücüler isyanda. Haklılar da. Herkes şu çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
7: Kavga desen, tartışma desen, insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
8: 5 günlüğü müydü Mehmet abi ya? Nedir abi çektiğimiz çile ya? Şu halimize bak.
2: Sürücüler isyandı. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabusu yaşıyorlar.
7: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
9: Böyle yol da oluyor. Böyle bu yol.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışması var. Günlerdir süren çalışmalar sürücüleri hayli zorluyor.
10: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
2: Özellikle motosiklet sürücüleri zorlanıyor.
11: Böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
2: Sürücüler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
1: Şimdi Konya'ya gideceğiz. Bugün Gazze adına çok önemli etkinlikler yapıldı. Kadim şehrimiz Konya'da. Filistin Günü programı kapsamında panel ve forumlar düzenlendi. Ve şimdi de dostluk maçı var. Emre orada, Emre Aytekin. Emre merhabalar, dolu tribünler, inanılmaz tribünler, gerçekten çok iyi. Neler oluyor? Herhalde gerçek bir futbol karşılaşması. Sanki kora kor bir puan mücadelesi gibi tribünler tıklım tıklım ama bu maç başka bir amaca hizmet ediyor.
12: Evet, Faruk Aksoy. Siz de söylediniz, bu maçın tek bir amacı var. O da dayanışma. Sabah saatlerinden itibaren Konya'da Filistin günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ve dakikalar sonra da Timosan Konya Sporu ile Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Tabii tribünler dolu. Yaklaşık 45 bin taraftarın, vatandaşın Konya'da stadyumu doldurduğunu ifade edebiliriz. Filistin milli takımı Timosan Konya Sporu ile dostluk maçında karşı karşıya geliyor. 90 dakika boyunca top dostluk için dönecek. Konya'dan Filistin halkına dayanışma ve kardeşlik mesajları verilecek. Tabii önemli detaylar var maçla ilgili. Hemen onu da kısaca anlatmak istiyorum. Maçın 10. dakikasında 10-14 10. dakikası 14. saniyesinde maç duracak. Neden duracak? Gazze'de bugüne kadar öldürülen sporcu, şehit edilen sporcu sayısı 1014 ve maçın 10. dakikası 14. saniyesinde maç duracak ve hayatını kaybedenler, şehitler için burada 1 dakikalık bir saygı duruşunda bulunacak tüm taraftarlar, vatandaşlar. Tabii bu etkinlikler evimiz evinizdir mottosuyla gerçekleştiriliyor. O yüzden bakın, bugün Filistin milli takımı, hemen skorboard'u ekranlarınıza getirelim. Bugünkü tema evimiz evinizdir. Filistin milli takımı bugün burada ev sahibi. Timosan Konya Sporu ise deplasman şeklinde sıfatıyla burada mücadele edecek. Burada bir mücadele olacak. Evet, ama bu mücadelenin tek bir amacı var. O da Filistin'e dayanışma, Filistin halkının yanında olduğuna dair Türkiye'nin mesajlar olacak. Dediğimiz gibi taraftarlar, yaklaşık 45 bin Konyalı vatandaş stadı doldurdu ve dakikalar sonra da Konya Spor ile Filistin milli takımının mücadelesi başlayacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Konya'dan, Türkiye'den Filistin halkına buradan dayanışma mesajları verilecek.
1: Peki Emre, çok çok teşekkürler, kolay gelsin. Konya'da önemli bir organizasyon. Yani manevi tarafı güçlü bir maç. Şimdi dönelim Anadolu'dan görüntülere. O görüntülerle birlikte de çeşitli yeni gelişmelere. İlkay'ın köşesi açtık dedi. Yağmurlarla, sellerle epey ana haberde sizlere haberler aktardık. Sezonun ilk kar yağışı da düşmeye başladı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı sayın seyirciler. Kentte dün etkili olan sağanak 5137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı. Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3000 metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Bölgede kışın habercisi olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu. Ağrı'nın zirvesinden Şanlıurfa'nın ovalarına geçiyoruz. Birecik'te kum ocağı olarak kullanılan ve sonra su altında kalan alan, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği görüntülerle dikkat çekiyor. Fırat Nehri kıyısındaki saha, kum çıkarımının ardından zamanla sulak alana dönüştü. Kıvrımlı su yolları, sazlıkların oluşturduğu adacıklar ve sarp kayalıkların eşlik ettiği bölge devasa bir labirenti andırıyor. Bölge görüntüsüyle ilgi çekici manzaralar sunuyor. Şimdi arkamdaki güzel bağ Suriye'nin Kuneitra ilinden, önemli tarımsal ürünlerin başında gelen üzümün bu yılki hasadı. İsrail'in bölgedeki saldırıları ve toprak ihlalleri bölgesinden, bu görüntüler oradan. Üzüm hasadı başladı. İsrail'in baskıları üreticilerin bağlarda yeterli süre çalışmasını engelliyor. Yani İsrail gelip Suriye'deki tarlalarda çiftçilerin çalışmasını da engelliyor. Çiftçileri mahsulü aceleyle toplamaya mecbur ediyor. Yörede farklı tür ve renklerde üretilen üzümler sofralık tüketimin yanı sıra ihraç da ediliyor. Kuru üzüm ve pekmez yapımında da ciddi şekilde kullanılıyor. Düşük fiyatlar ve artan maliyetler de üreticiyi ciddi anlamda zorluyor. Ama her şeye rağmen

yıkılmış, yanmış, perişan olmuş bir ülkede hala toprak, o bereketli toprak verimini vermeye, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu görüntülerle Habertürk'te, ana haberde bir reklama gidip gelelim.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Sena Alkan açık ve net. Konukları hazır. Sena Alkan hazır. Biraz sonra açık ve net başlıyor. Yarın görüşene dek iyi akşamlar Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pirantek buharlı temizlik makinesi sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. 30 Eylül Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Pek çok başlık var gündemimizde konuşacağız ama en öne çıkan nedir derseniz fon soruşturması derinleşerek sürüyor. Bugün de pek çok sıcak gelişme peşi sıra geldi. Hepsine tek tek bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları var. Kritik açıklamalar. Dünden bu yana bu açıklamalar üzerine konuşuyoruz. Yine bugün yeni kararlar da var. Yeni 5. dalga operasyonu oldu. 34 gözaltı ve 26 hisse senedi inceleniyor. Açıklamaların hepsine bakacağız. Sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve bir de bugün sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e doğru yol alan bir uçakta acil kod verildi. Oradaki gelişmeler de enteresan, dikkat çekici. Onlara da bakacağız yine açık ve net içerisinde. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Gürkan Zengin, hoş geldiniz. Gazeteci tamam, Gürkan Zengin bizimle beraber. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Hoş. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Hoş. Çok bulduk. Teşekkür merhaba. Ederim katıldığınız için. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Hoş geldiniz Ankara'ya, selamlar.
1: Selamlar, çok teşekkür ederim. Bütün konuklara iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Çok kısa bir reklamımız var, 3-4 dakika kadar. Bir o reklama gidelim, ardından uzun uzadıya konuşmaya başlayalım.
2: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Prentec buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
2: Şimdi kısa bir aranın ardından başlayalım Açık ve Net'e. Önce biraz bu İsrail uçağında ne oldu buna bakacağız. Çünkü bir yandan biz konuşurken İsrail uçağı Dubai'den Tel Aviv'e inmişti. Suudi Arabistan'a inmişti ve o uçaktakiler Tel Aviv'e getirildi. Bununla beraber bir yandan uçaktan inenlerin görüntüleri de uluslararası medya kuruluşlarına düşmeye başlıyor. Bir şu haritayı da açtınız mı arkadaşlar? Bu sabahtan beri bütün bunların ne anlama geldiği konuşuluyor. Önce 77 çift 0 kodu verdi bu uçak Dubai'den kalktıktan sonra. Daha sonra 75 çift 0 kodu verdi. Ve 75 çift 0 kodundan 8 dakika sonra tekrar 77 çift 0 kodu verdi. Ve bununla beraber bu 77 çift 0 kodu bir acil durum kodu. 75 çift 0 kodu da bu uçak kaçırılıyor kodu. Bununla beraber tabii bütün Orta Doğu kafasını çevirdi. Ne oluyor? Bir uçak kaçma vakası mı yaşıyoruz? Orta Doğu'da böyle bir durum mu var diye sormaya başladı. Şimdi yavaş yavaş o yolcular da geldi. Açıklamaları da düşüyor. Önce bunun bir terör saldırısı girişimi olduğu açıklaması geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan akşam saatlerinde. Uçağı düşürerek içindeki herkesi öldürmeyi amaçladı. Saldırgan diyor.

0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Netanyahu da pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı, ardından da uçağı düşürmeye çalıştı. Gürkan Zengin, sizinle başlayalım. Bütün bunlar böyle neyi işaret ediyor? Ne oluyor sizce?
1: Yani olayın tamamına vakıf olmadığımız için şu oluyor, bu oluyor demek mümkün değil. İsrail'den yapılan açıklamalar, sizin de aktardığınız şeyler kendi içinde çelişki barındırıyor bir taraftan da. Hani pilotlar arası kavga, bıçaklı kavga olur mu? Hani olmaz ama çok istisnai bir şey. Nadiren görülecek bir şey bile bıçaklı falan olabilir. Ama İsrail'in bir taraftan da ben bir terör saldırısı altındayım duygusu verme ihtiyacı var bir zamandır. Dolayısıyla bir taraftan da o yönde açıklamalar var. Ya ben çok öyle terör saldırısı falan gibi uçakla bir intihar saldırısı gibi bir tablo okumuyorum doğrusunu isterseniz ama dediğim gibi bütün ayrıntılarına olup bitenlere vakıf olmadığımız için bir de İsrail bu konularda artık güvenilir bir aktör değil. Yani olan şudur, bu içeride bu oldu, dışarıda bu oldu. İtibarlı bir devlet açıklaması göremiyoruz İsrail'de uzunca bir zamandır. Netanyahu'nun aklının bölgeyi ne şekilde terörize etmeye çalıştığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu nedir? Gerçekten bir terör saldırı girişimi miydi? Yoksa gerçekten pilot kabininde meydana gelen bir kişisel bir şey miydi? Bu da çok ilkel bir şey. Yani böyle pilotların birbirleriyle uçağı, yolcuları, aşağıdakileri, yerdekileri riske edecek kadar bir kavgaya tutuşmaları görülmüş duyulmuş şey değil. Son derece amatörce bir durum. Kabul edilebilir bir durum değil. O mudur, öteki midir? Anlayabilmiş değilim.
0: Çözemedim ben de. Yok. Sizin onu siz çözdünüz mü?
2: Ya çok zor tabii. Şimdi bilgiler yeni akıyor ve çok kafa karıştırıcı bilgi akıyordu ilk başta. Çünkü sabah ilk gördüğümüzde bu aslında bir terör saldırısı değil. Pilotların kendi arasında kavga. Hatta ilk yani İsrailli gazetecilerin kendilerinden gelen bilgi Ukraynalı ve Rus Rus bir pilotun uçakta kavga ettiğiyle ilgili. Yani neredeyse
0: ilk öyle dendi. Sonra evet. Ummanlı dendi.
2: Evet, evet, evet. Evet, yani ilk başta yani tamamen kişisel bir politik husumet bir adeta Ukrayna Savaşı'nın mini simülasyonu orada kokpitte yaşanmış gibi bir durum varken sonradan gelen haberler giderek işte 11 Eylül vari öyle bir terör saldırısının planlandığı fakat bunun durdurulduğu ile ilgili. Şimdi tabii şüpheyle yaklaşanlar olaya uçakta profesyonel bir takım bu konuya karşı tedbir alabilecek kişiler olması, sağlık ekipleri olması vesaire, yani güvenlikçiler ve sağlıkçıların olduğu bir böyle uçak nasıl oluyor? Nasıl bu kadar hazırlıklı adeta böyle bir baskına bir uçak uçuş listesi var gibi tartışmalarda yaşanıyor sosyal medyada. Tabii onları bir kenara koyarsak bu olayın tam da Birleşik Arap Emirlikleri'nde üst üste bölgesel olarak işte bir takım isimlerin gittiği toplantılar gerçekleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir gizemli aynı zamanda diplomatik merkez olması bugünlerde. Tam üstüne bu yaşanıyor. O biraz tuhaf ve enteresan.
0: Netanyahu gitti 6 saatlik bir görüşme.
2: Şimdi bu evet Netanyahu gitti. Netanyahu gizlice gitti ve ondan sonra bu sızdırıldı ve işte bu da ayrı tartışma konusu oldu. Bunu İsrail tarafından suçlamalar oldu. Bu sızdırılınca işte güvenlik tehlikesi yarattı falan diye. Halbuki bunu asıl İsrail tarafı mı sızdırdı? O da bir müphem. Bir sürü karmaşık durum var. Fakat şimdi bunun dışarı yansıyan İsrail'de ve bölgesel siyasi tartışmalarına baktığımızda hemen ilk etaptaki bu İbrahim Anlaşmaları'nın tekrar bir can suyu bulması. Yani orada İbrahim Anlaşmaları ile ilgili bunun anlaşmaları diyorum çünkü farklı ülkelerle bunun yapılması ve İsrail'in işte Suudi Arabistan'ın içine dahil olması vesaire gibi bir işte o tartışmalar varken o tamamen bir tıkanmış yol gibiyken İbrahim Anlaşmaları hem bir bu Husiler olayının alevlenmesi Yemen'de Babil Mendeb tarafının alevlenmesi öte yandan da bu olayla beraber ilk etapta hemen bir böyle İbrahim Anlaşmalarına bir sarılma hali. Aslında bu anlaşma ne kadar iyi bölgesel bizim hep beraber İsrail olsun şu olsun bu olsun güvenlikte dayanışıyor olmamız lazım. Hep beraber aynı cepheye karşı savaşıyoruz. Hibrit saldırılar, işte İran tehlikesi,
0: hatta böyle radikal Suudi Arabistan'da sağlık ekiplerinin İsrail yolcuların kontrol ettiği, tedavi ettiği, sağlık durumunu kontrol ettiği görüntüleri İsrail'e hesaplar paylaşmaya başlayıp bakın işte

0: aslında görüyorsunuz evet, evet, barışta buluşabiliriz gibi mesajlar vermeye tabii, başladılar.
1: Tabii İsrail'in kendi içinde de bakın işte ne kadar yani iç cephemiz kuvvetli olmalı, kuvvetli değil. İç politik tarafına yansımaları da var bu arada.
2: Herhangi bir terör saldırısı
1: orada da daha şüpheci yaklaşan bir takım gazeteciler, daha eleştirel gazetecilerde bile ben onu gördüm. Tam da işte orada Sukkot yine bir dini bayram dönemi, hmm, bir yani bir dini dönem yaşanıyor malum. Ya İsrailliler kurtardı. İsrailliler işte kendi içinde dayanışınca gene büyük mucizelere imza atabiliyorlar gibi biraz daha gene öyle bir söylemin doğması. Dediğim gibi
0: mesela yani, hemen arkasından evet, çok özür dilerim affedin. Yok. Görüyorum şimdi Netanyahu mesela paylaşmış 26 dakika önce o yolculardan biriyle buluştuğu anları. İşte sen gerçek bir kahramansın, biz şöyleyiz, böyleyiz diye mesajlar veriyor.
1: Tabii şimdi. İsrail seçimlerinde Netanyahu bakalım bundan yararlanabilecek mi? Kendine doğru çevirebilecek mi? Yoksa orada da bir güçlü devlet koalisyonu aslında Netanyahu'ya karşı devlet rasyonelitesi, tırnak içinde rasyonelitesi, ne kadar rasyonelite olabildiği tartışılır. İsrail'in de içindeki durumlardan dolayı öyle bir ruh doğuyor. Dolayısıyla herkes bana kalırsa yararlanmaya çalışacaktır. Ve belki de orada güvenlik bürokrasisinin daha ön plana çıkması. Malum Netanyahu'nun en büyük rakibi eski Genelkurmay Başkanı Eisenhower. Dolayısıyla öyle de kullanılabilir. Fakat ne olursa olsun toparlayayım. Bir İbrahim Anlaşması'nın yeniden can suyu bulması o gündeme geliyor. Diğer tarafta da işte İsrail aslında bölgesel bir kurtarıcıdır güvenlik konularında vesaire gibi.
0: Bir de İsrail'de seçimler yaklaşıyor tabii.
1: Tabii ki ama yani, dediğim gibi öbür tarafta da ya bu uçakta bu kadar ekip ne arıyor? Bu acaba bir mizansen mi tartışması da var.
0: Başladı öyle bir tartışma da başladı.
1: Çünkü İsrail yönelik her şeye karşı büyük bir güvensizlik de var.
0: Evet yani öyle bir güvensizlik ortamında böyle bir mizansen mi seçimler öncesi işte Suudi Arabistan'a inen bir uçak Dubai'den kalkmış. Böyle bütün bunlar sabahtan bu yana konuşuluyor. Şimdi canlı görüntülerle dakikalar önce o yolcuların geliş görüntüleri de düşmeye başladı. Birazdan Erdem onları da açacak. Hatta onlarla başlayacaktık. Görüntü kapandı. Reuters'tan geçiyordu görüntüler. Tekrar gösteririz izleyicilerimize, veririz. Siz sabah bu haberi görünce ne düşündünüz?
3: Şimdi tabii yani ilk önce uluslararası ilişkiler uzmanları ya da meseleye ilgi duyan bizlerin dışında havacılık uzmanları hemen televizyonlara bağlandılar. Dolayısıyla onların açıklamalarına baktığımızda yüzdelik, bindelik ya da milyonluk varsayımlar içerisinde iki pilotun birbiriyle kavga etmesi sonucunda böyle bir olayın gerçekleşebilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade evet, ettiler. Hatta literatüre baktıklarında ya da bu olaylara ilişkin benzer vakaların çok düşük seyrettiği ifade edildi. Dolayısıyla söz konusu da İsrail olunca elbette bu tür spekülasyonları yapmamız için önümüzde epeyce malzeme var. Biraz belki o spekülasyonların nedenine ilişkin bir tartışma bağlama açabiliriz evet, ve hani bu İsrail içerisindeki özellikle seçimler öncesinde oluşan Netanyahu'ya yönelik muhalefet, Netanyahu'nun bir biçimde bunu savaş süreci üzerinden yönetmesini de çok hani mümkün hale getirdi. Evet, Eisenhower'un işte Lapid'in, Bennett'in eleştirilerine baktığımızda çok açık bir biçimde 2-3 tane temanın Netanyahu'ya karşı çok ciddi bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bundan bir tanesi 7 Ekim ile ilgili ki 7 Ekim'de El-Aksa tufanı operasyonlarıyla ilgili olarak bunu yönetemediğine dair, askeri açıdan başarısız olduğuna dairdi. Özellikle son birkaç ay içerisinde bu savaş sürecini iç politikada kutuplaşma yaratmak suretiyle kendi lehine kullandığı ifade ediliyor. Tam aslında bu eleştirilerle birlikte düşündüğümüzde bence çok önemli bir bağlama oturuyor. Yani Netanyahu'nun özellikle savaş sürecini kendi lehine yönetebilmesi için bir takım manipülasyonlara ihtiyaç olduğu çok açık. Özellikle zaten bu Lapid'in son dönemdeki açıklamalarına baktığımızda ana muhalefet partisi olma hüviyetiyle ve başkanı olması hüviyetiyle burada böyle bir ayrım yapılabilir. Çok açık bir biçimde Netanyahu savaş sürecini kendi koşullarını, kendi devam edebilme koşullarını mümkün hale getirmeye çalışıyor. Burada da iki tane husus önemli. Bir tanesi oy oranlarının çok ciddi bir biçimde düşmesi, yani kendi partisinin ve başbakanlık yarışında kaybetmeyle yüz yüze olması. Bir de buna ek olarak muhalefetin içeride Netanyahu'ya karşı en önemli eleştirilerinden bir tanesi savaş nedeniyle özellikle yönettiği politikalarla birlikte

birlikte uluslararası imajını İsrail'in yerle bir ettiği, ki Pew Research'un böyle periyodik olarak uluslararası imajına dair İsrail'in ve Netanyahu'nun yaptığı araştırmalara bakıldığında bunu çok açık bir biçimde görüyoruz. Yani bu spekülasyonları böyle komple teorilerine vardırmadan mümkün hale getiren bir bağlam var. Hatta şöyle ilişkilendireyim. Dün Katar Başbakanı Piers Morgan'ın mülakatındaydı. Orada şöyle bir şey söyledi. Netanyahu'yu biz diyor savaş suçlusu olarak ilan ettik. Ki UCM'de bir dava konusu bu. Ve Netanyahu

0: vereceği, yani barış koşullarını mümkün hale getirmeye çalışan bir devleti, egemenlik hakkını öyle çok hani mütecaviz bir biçimde ihlal etti. Ona ihtiyaç duyan, ki Katar Başbakanı'nın o mülakatını dinlediğimde bugün kitapta biraz daha açık hale geliyor. Elbette yine speküle ettiğimiz bir şey ama öyle hani neresinden tutarsanız tutun sanki Netanyahu'nun bir hani can yeleğine, can simidine ihtiyacı vardı. Onu karşılamak için kurgulanan bir şeymiş gibi. Ki açıklamalara, oradaki insanları karşılamalarına vesaire bakıldığında bunu kullanacaktır ama bunun İsrail'de Netanyahu'ya ne denli bir karşılığı olacak pozitif anlamda. Ben hani seçimler döneminde böyle bir şeyin içeride de bir mizansen olarak algılanacağı kanaatinin yaygın olduğunu düşünüyorum.
1: İçeride de mi yani İsrail'de seçmende mi bunu böyle görür sizce?
0: Onun için biraz veriye ihtiyacımız var ama hani Lapid'in, işte Bennett'in, Eisenkot'un yaptığı açıklamalara baktığımızda daha önceki bunu böyle hani Netanyahu ne pahasına olursa olsun orada kalmak istiyor. Bunu da savaşı kullanarak yapacak. Çok açık bir ifade, çok açık bir eleştiri bağlamı. Dolayısıyla beraber düşündüğümüzde bence daha açık şeyler de yapabilir, daha katı şeyler de yapabilir. Belki sahte bayrak operasyonlarıyla İsrail'e doğrudan bir müdahale de söz konusu olabilir. Hatta şöyle bir tartışma da yapılıyor. Ya İsrail'i bir savaşa sokacak ya da İsrail'e bir savaş tehdidini daha canlı hissettirecek bir eylem hazırlığı
1: ama
0: içerisinde.
1: Ama o zaman yani çok özür dilerim tartışalım diye birazdan Ankara'ya da gideceğim. Bu esnada İsrail yolcular da havalimanında, Ben Gurion Havalimanı burası, geliş görüntüleri, dakikalar önce geçen görüntüler bunlar. İndiler, geliyorlar. Tabii bütün kameralar da onlara çevrildi. İşte Netanyahu da zannederim orada. Birazdan da Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Bu saldırı üzerine, yaşanan bu uçaktaki durum üzerine. Neden bunu ama diyerek girdim? Şimdi geçtiğimiz günlerde önce Haaretz bir haber yayınladı. O kadar detaylı bir haberdi ki aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizzat Şeyh nezdinde daha önce Netanyahu'ya 7 Ekim saldırılarının tabii, geleceğini söyledi. Tabii. Daha sonra geçtiğimiz günlerde New York Times aynı haberi yayınladı. Biraz daha detaylandırmış. Ve bütün bunlar içeride İsrail seçmeninin gözünde şöyle bir algı yaratıyor diye bugün Financial Times yazmış. Netanyahu bizi koruyamadı. Ve süreci buraya getirdi. Şimdi içeride bir saldırı ya da bakın işte uçağa bir saldırı oluyor gibi bir sahte bayrak operasyonu. Netanyahu bu kadar bizi koruyamayan bir isme niye oy verelim derken seçmen ne kazandırır sorusu benim aklıma geliyor.
0: Şöyle yani bir olağanüstü koşul değildi Netanyahu ile ilgili çıkan bu bayinin bir biçimde sızdırdığı düşünülen ya da bay içerisinde birilerinin o ifadeleri daha önce de tartışılmıştı. Ama biraz zamanlamasına bakalım. Netanyahu'nun hem uluslararası imajı hem de seçimlerle ilgili anketlerde çok düşük olduğu bir zamanda bunlar sızdırıldı. Hmm. Ama bu mevcut durum Netanyahu'nun elindeki bir enstrüman, bir kart. Bunu oynuyor, bunu masaya yatırıyor. Hani daha olağanüstü koşullarla kendisinin orada kalabileceğini düşünüyor. Bu bir varsayım. Hmm. Yani diğeri tam koşullar oluşturduğunda servis edilen bir haber. Ona bakarsanız mesela BM'ye gitti. Bir önceki BM zirvesindeki diplomatik temasların yoğunluğuna bakın. Bu BM'deki yoğunluğa bakın. Arada çok ciddi bir fark var. Yani artık
1: ya konuştu böyle, döndü. Yani herhangi bir yoğunluk dahi olmadı temaslarında.
0: Yani işte Milei ile falan biraz görüşmeler oldu. Onun dışında birkaç görüşmesi oldu. Tabii bu Baye'de ikili görüşmenin ardından yine 8-9 ülkenin temsilcileriyle bir görüşme oldu ama yani Netanyahu tüm bunlara rağmen çok zor durumda. Yani bunu bir gerginlik ortamıyla, olağanüstü halle kendi lehine yönetmek isteyebilir. Yani bu bir senaryo tabii ama en makul senaryolardan birisi.
1: Ankara'da nasıl gün gör, ne düşünür? Bir senaryo mu yaratıyor Netanyahu iktidarını muhafaza edebilmek için?
2: Ya arkadaşlarımızın özellikle vurguladığı iki husus önemli. Bir tanesi elimizdeki bilginin sınırlı oluşu, hali hazırda da öyle. İkincisi de gerçekten, yani Turgay Hoca da söyledi, daha önceki değerli arkadaşlarımız da söylediler. Yani bu tür senaryolara çok müsait bir bölgesel atmosferin olması. Şimdi ben bir hadiseyi hatırlatarak çok hızlıca buraya gelmek istiyorum. 27 Eylül tarihinde İngiltere'deki bir Amerikan üssünde, Ford üssünde bir minibüs içinde şüpheli şahıslar yakalandı. Şimdi bunlar hani İngiliz istihbaratı bunlara işte polise aldıra, sorguladıra vesaire kontrollü olarak bıraktılar ve hali hazırda da bunların ne yaptıklarını takip ettiklerine dair bir takım İngiliz kaynaklarında haberler var. Fakat

0: Bu basit gibi görünen hadisenin hemen arkasında olağan şüpheli olarak bir anda İran konuşulmaya başlandı. Yani İngiltere'de bir ABD üssü, şüpheli şahıslar, minibüste yakalanıyorlar. Herhangi bir silah vesaire herhalde unsuru olmadığına varsayıyoruz. Çok net bir açıklama olmasa da. Sonra serbest kalıyorlar ama hemen ardından bir olağan şüpheli İran. İran acaba büyük savaşı etrafındaki işte ABD ile devam eden, arada inen çıkan, ateşkes ve müzakerenin de devam ettiği savaşı çok daha geniş bir alana yaymak istiyor mu? Şimdi İran-ABD savaşından ve İsrail'in tabii o saldırısından hemen önce buralarda konuşuyor olsaydık, yani herhangi birimiz İran bu savaş vesilesiyle Körfez ülkelerine de operasyon yapacak, oralara da oradaki Amerikan üslerine vesaire saldırıda bulunacak deseydik çoğumuza makul gelmeyebilirdi bu. Ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ama öyle olmadı biliyorsunuz. İran savaşı yaydı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada da hemen anında bir İran şüphesi, kuşkusu yayılmaya başlandı. Üstelik tekrar söylüyorum, sınırlı bilgiler. Şimdi iki pilot, birisi Rus, öbürü Ukrayna vatandaşı. Bu birincisi. İkincisi, 7 Ekim'den sonraki dönem bir bambaşka. 28 Şubat itibariyle ABD, İsrail bloğunun İran'a saldırısıyla başlayan savaş sonrasındaki bölge bambaşka. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri hiç olmadıkları kadar Sezin Hanım hatırlattı ama bu hani Abraham Anlaşmaları, İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde orada daha çok aktör vardı. Şimdi bu yeniden acaba oradaki bir birlikteliği ortaya çıkarabilir mi? Şimdi burada ilginç noktalar var, ayrıntılar var. Zaten hepsi açık kaynaklarda var. Suudi Arabistan, İsrail uçaklarının gelip yolcuları Tebük Havalimanı'ndan almasına izin vermedi. Yola çıkmışlardı ama bu yolcuları sana vermeyeceğim dedi ve tekrar aynı ülkeden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir uçak gelip yolcuları aldı. Bu ayrıntı neden önemli? Bence 28 Şubat itibariyle ortaya çıkan savaş sonrasındaki bölgesel dengede Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki mesafe neredeyse tamamen ortadan kalktı. Adeta bir ittifak halindelerdi. Halihazırda da bunu korumaya çalışıyorlar. Bu hani çok daha küçük bir diyelim ki İbrahim Anlaşması da ittifakı gibi duruyor. Ancak Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu Mekke İttifakı'nın ardından bölgeye baktığımızda ise İsrail ile mesafelerinin aynı yerde olmadığını görüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan tarafı da şunu söylüyor. Yani buradaki bizim hani müdahalemiz, o yolculara yardım etmemiz insani gerekçelerdedir ve havacılık kuralları gereğidir. Yani bizim topraklarımızda oldu ve biz onlara yardımcı olduk. Şimdi bu niye çok konuşulmuyor? İsrail hani öyle bir tantana çıkardı ki uçak üzerinden hani kahramanlık destanları falan yaratmaya çalışıyorlar. O daha çok konuşuluyor şu anda. Bu senaryo hani bana çok şey gelmiyor. Bu arada Tahran'dan bir açıklama az önce arkadaşlar geçtiler ama tam detayını bilmiyorum. Bu bir Mossad operasyonudur diyor Tahran'dan gelen bir açıklama. Kimdir henüz bakamadım. Evet. Bu da önemli. Yani çünkü İran'da işte o İngiltere'deki hadisede
1: Şöyle
0: olduğu gibi
1: söyleyeyim,
0: kendisinin
1: çok özür
0: anında hedef
1: dilerim.
0: tahtasını
1: İran'a karşı
0: pardon.
1: yeni
0: Tabii, tabii.
1: cephe oluşturmak için Mossad operasyonu diye bir açıklama yapmışlar. Tahran'dan gelen, İran'dan gelen bir açıklama bu. İran'a karşı yeni bir cephe oluşturmak için Mossad operasyonu. Neyi kastediyor, kimi kastediyor, nasıl bir cephe
0: Tamam.
1: kastediyor?
0: Şimdi tabii şöyle bir şey, hani demin söylediğim o ikili, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ittifak aslında bölgede Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi de fevkalade rahatsız eden bir ittifak. Onun da bir altını çizmek lazım. Ve tekrar yinelemekte fayda görüyorum. Suudi Arabistan'ın İsrail'le mesafesi ve yakınlığı geçmişteki gibi değil. Daha mesafeli ve daha uzak. Bu bir saldırganlık anlamına gelmiyor. Ya da Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimle eşdeğerde görülemez ama Mekke İttifakı bu coğrafyada artık başka şeyler söylüyor. Yani ne İsrail saldırganlığına ne de İran'ın savaşı bir takım alanlara yaymasına geçit vermemeyi hedefleyen bir ittifaktan da söz ediyoruz aynı zamanda. Tabii çok yeni, daha taze, birçok sistemi, kurumsal yapısı oturmamış bir ittifaktan bahsettiğimin farkındayım ama böyle bir misyonu da var. Son olarak belki şunu da ekleyebilirim. İsrail tarafı Birleşik Arap Emirliklerinden, öyle ittifak mı ittifak o işlere pek aldırış etmez İsrail böyle durumlarda, hemen uçakla ilgili, oradaki personelle ilgili çok detaylı bir biçimde istihbarat çalışması istiyor. Yani bunları bana gönder ve ben bunları inceleyeceğim diye. Şimdi iki tane soru. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmayı yok eden ya da hırpalayan bir noktaya evrilir mi bu? Gördüğümüz kadarıyla ona dair bir atıf ya da yaklaşım sezemiyoruz şu anda. Ama Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının gelip kendi yolcularını almasına izin vermemesi ayrıntısının altına daha fazla çizmek gerekiyor. Bu da benim az önce söylediğim mesafeyi ifade ediyor. Dolayısıyla burada yeniden İsrail etrafında diğer Arap ülkelerinin ittifak olduğu, dizildiği bir yere doğru gider miyiz?

0: Ben bunu çok öngörmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Tekrar da Mekke İttifakı'nın stratejik önemine de bir kez daha atıfta bulunmuş olayım bu vesileyle.
1: Buradan böyle bir şey emel ediyor olabilir mi İsrail? Yani amacı bu olabilir mi? İsrail etrafında diğer ülkeleri, Arap ülkelerini, Körfez ülkelerini toplamak. Öyleyse buna, ya tek başına bu değil belki ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı 6 saatlik o gizli ziyareti de hesaba kattığınızda sanki farklı bir bölge Netanyahu'nun zihninde şekilleniyor ve buna ilişkin bazı adımları mı işletiyor?
2: Temennisi olur ama onun sınırları var. Yani bölgenin yeni denklemlerine baktığınızda 7 Ekim saldırısı ve sonrasında İsrail'in katliamları, soykırım boyutuna varan işleri bölgeyi yeniden konsolide edebilecek bir ilişki düzeni zor. Nasuhi de anlattı. Özellikle mesela Suudi Arabistan gibi geleneksel olarak Amerika-İsrail çizgisinde kalmış bir ülkenin son dönemde sergilediği tavırlar, yaklaşımlar, politika değişiklikleri çok dikkat çekici. Bölgenin belki de en önemli, en dikkat çekici değişimleri Suudi Arabistan merkezli oluyor bu açıdan. Hem Türkiye-Pakistan'la ittifak ilişkisine girmesi, İsrail'le kurduğu ilişkinin daha mesafeli hale gelmesi, İran'ın saldırılarına rağmen bunun olabiliyor olması, hatta İran'ın saldırılarının Amerika-İsrail hattının kendisini, o ilişki düzeninin kendisini koruyamayacağını göstermesi, kanıtlaması, başka arayışlar içine girmesi ve burada İsrail'e açık bir gerilim ilişkisindeki bir Türkiye ile ittifak yapabilmesi, bunlar Suudi Arabistan için yeni şeyler. Yani bu böyle bir iklimde Birleşik Arap Emirlikleri özel bir durum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten Körfez'deki İsrail. Onlar artık neredeyse aynılaştılar. Yani Körfez'de İsrail'in çıkarları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından temsil ediliyor. Bu İran saldırıları zemininde bu iyice derinleşti. Dolayısıyla Afrika boyutları da var bunun ama Birleşik Arap Emirlikleri dışında bu konsolidasyonu Arap ülkeli belki biraz Ürdün sağlayabilmesi zor. Bir de Suudi Arabistan gibi Arap dünyası içinde Mısır'ı bir kenara bırakalım. Ki Mısır da dahil bu süreçleri pek çok açıdan ama asıl Suudi Arabistan aktif bir hem varlıklı, zengin, güçlü hem de Arap dünyasının önemli bir aktörünün içinde bulunmadığı konsolidasyon İsrail'e yaramaz. Ve bu kolay olacak bir şey gibi de görünmüyor. Bu Suudi Arabistan bunu bir sürü olayda gösterdi bize. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı o kadar kolay değil İsrail'in işi buralarda. Eskisi gibi değil. Başka bir düzenek kurulmakta aslında Amerikan merkezli bölgesel güvenlik algısının da artık bu İsrail, Amerika, İsrail, Amerika, İran saldırısı zemininde bakıldığında değişmekte olduğunu, artık Amerika'nın bölgede tam manasıyla bu küçük aktörlere, irili ufaklı Arap dünyasına İran'ı böyle şeytan gibi gösterip İran'a karşı ben sizi koruyorum Körfez'e ve Birleşik Arap Emirlikleri dışında o güvenceyi artık vermediği bölgede giderek anlaşılan, zihinlerde oturan bir durum. Dolayısıyla İsrail'in bunu temin edebilmesi bu dediğinizi mümkün değil.
1: Şöyle bir açıklaması var dün Netanyahu'nun. Açar mısınız değerli arkadaşlar onu bir bakalım. Dünkü açıklaması bu hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının önünde yaptığı bir açıklama bu. Onun görüntüsü var mı bilmiyorum. Bir savaş uçağının önünde duruyor ve diyor ki seçimlere doğru bazı işaretlerimiz var. Düşmanlarımız bize saldırmaya çalışacak. O yüzden buradan İsrail Devleti'nin uzun kolu olan hava kuvvetleri üssünden size bir mesaj veriyorum. Bizimle uğraşmayın. Ne şimdi ne de hiçbir zaman. Bizim uzun kolumuz size her yerde her zaman ulaşacaktır. Seçimlere doğru bazı işaretlerimiz var. Düşmanlarımız bize saldırmaya çalışacak. Ve ben buradan söylüyorum uzun kolumuz size her zaman her yerde ulaşır. Bir gün önce, tam bir gün önce verdiği bir mesaj. Üstüne bir de o görüntüyü de açabilirsek Erdem ondan da bakarız. Yani neyi kastediyor seçimlerden önce? Ne işareti var? Ya da bu kadar madem güvenlikçi politikaları önceleyen bir Netanyahu'dan bahsediyoruz defalarca. Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde en yüksek seviyede sana söylenmiş bir saldırı olabilir diye. O zaman almamış mıydın işareti? Neden almamıştın? Bu görüntü de işte tam böyle hava kuvvetlerinin önünde paylaştığı bir fotoğraf.
3: Ya şimdi gerçekten de bilemiyoruz yani burada dediğim gibi Netanyahu'nun rakibi de dünkü çocuk bu anlamda herhangi bir siyasetçi vesaire değil. Bilfiil İsrail'in güvenlik bürokrasisinin en can damarından ordudan geliyor. Ya eski genelkurmay

0: Başkanı Eisenkot yani olduğu için İsrail güvenlik bürokrasisini de atlatıp veya bir kısım bürokrasinin de işbirliğiyle böyle bir şey yapıyorsa Netanyahu, o ayrı bir durum. Böyle bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirebiliyorsa.
1: Ya bu kadar kolay mı?
0: Ya tabii ya, bu arada
1: bilmediğim için soruyorum. Bu kadar kolay olabilir mi?
0: Bilemiyorum. O kadar algı ayarlarımızla oynandık. Şimdi 11 Eylül ile ilgili bile bir sürü soru işareti oluyor vesaire oluyor. Bu kadar yıl sonra. Ya, bu konuda da İsrail güven telkin etmediği için tabii hemen sorgulanmaya başlıyor. Ama şimdi burada 30 tane çocuk varmış bu uçakta. Artık tutup da 30 çocuğun hayatıyla, 30 İsrailli çocuğun hayatıyla da oynayacak, kendi vatandaşlarının, çocukların hayatıyla oynayacak bir noktaya geliyorsa bilemiyorum. Bir de burada İsrail'den gelen ilk açıklamalar, yani gazetecilerin aldığı bilgilerde şöyle bir şey var. Bu olayın gerçekleşeceğine dair herhangi bir istihbarat vesaire hiçbir şey yoktu diye. Ama bundan sonra bunun benzeri başka saldırıların, başka bu tür olayların yaşanması bekleniyor diye. Yani bu konu burada kalmayabilir. Önümüzdeki günlerde işte İsrail seçimlerine giderken daha bunları yaşayabiliriz. Kim kimi manipüle etmeye çalışıyor, nedir? Ya burada sonuçta büyük bir algı savaşı da var. Ve ne olursa olsun tabii ki şüphe uyandıran durumlar da var. Kahraman ilan edilen pilot ya işte son anda kapıyı açmış, kokpiti açmış, o şekilde yolcular müdahale etmeye başlamışlar da olay durdurulmuş. Bu söyleniyor. Pilot da Hintli. Hindistan'ın da malum çok ciddi bir ortaklığı var İsrail'le ve de o dost taraftan. Ya pilot da herhangi başka bir ülkeden değil yani. Hint sevilen bir ülkeden. Evet. İsrail'de dost ülkeden. Onun için yani sanki biz dünyada işte böyle işte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hindistan vesaire böyle bir çemberiz. Doğru
2: Bıçaklı,
0: çemberiz.
2: Bıçaklı pilot da galiba Sudan vatandaşı, yani o da bir öyle bir görüntü. O da umman olabilir. Muhtemel bir terör bağlantısı olabilecek.
1: Yani, şimdi yani şöyle mesela İsrail üst düzey yetkili demiş ki çok büyük bir felaket önlendi. Bir pilot diğerini bıçakladı ve 11 Eylül benzeri bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştı. Ya uçağı kaçırıp başka bir yere götürmek ya da düşürmek istedi. Uçak dalışa geçti ancak diğer pilotlardan oluşan ekip saldırganı etkisiz hale getirdi. Devamında bu yani pilotu, o diğer saldırdığı söylenen pilotu etkisiz hale getiren bir İsrail vatandaşı var. O da Netanyahu ile konuşurken diyor ki işte Löwe'yi yukarı çektim, uçağın dalışını durdurdum. Neyse ki Mayday Air Crash dizisini izlediğim için, hangi dizi bilmiyorum, havacılık konusunda biraz deneyimim vardı. O diziden gördüklerimi yaptım diyor.
0: Ya gerçekten şimdi tabii her şey şüphe uyandırıyor. Böyle üst üste gelince ya dizi izlemiş, öyle yapmış vesaire. Ama ne olursa olsun biz ne olduğunu tam da öğrenemeyeceğimiz bu noktada büyük bir algı manipülasyonu yarışının içinde olacağız. Netanyahu ayrı manipüle etmeye çalışacak. Dediğim gibi İsrail'de diğer seçim yarışındakiler, Eisenkot'ta vesaire ayrı bunu değerlendirmeye çalışacaktır muhakkak. O da siyasetin içinde bir genelkurmay başkanı artık. Onun dışında bölgesel olarak da Birleşik Arap Emirlikleri ona göre farklı biçimde İsrail'le bir arada olmak sonuçta ne olursa olsun güvenlik açısından bizim lehimizedir tezini daha işleyebilir. Ya o kadar dediğim gibi algı manipülasyonuna açık bir durum ki. Bu arada tabii ki tam da bu olayın Hürmüz yavaş yavaş artık açılıyor ve Hürmüz'den akışlarda normalleşiyor dendiği bir zamana geldiğini unutmayalım. Bu asıl tartışılan güvenlik tehlikesi tam da bugün bu bir iki gündür. Hürmüz'ün İran tarafından kontrolünün önüne geçildi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri kesenin ağzını açıyor. Çok ciddi biçimde onların para yatırması söz konusu. Güvenlik bürokrasisi açısından da Amerika'nın, Pentagon'un desteği söz konusu. Şimdi böyle bir işbirliği var orada. Oradan Hürmüz açılıyor gibiyken İran'ın buna karşılık olarak tekrar Körfez ülkelerine saldırabileceği, enerji altyapılarına saldırı düzenleyebileceği. Çünkü İran'ın da enerji ihracatı sıfırlanıyor. Yeni yaptırımlar geldi malum. Çok sıkı uygulanıyor bu sefer bunlar. Tamamen İran ekonomisi boğulurken adeta. Beyaz Saray da bununla ilgili paylaşım yapıp duruyor zaten. Bu noktada İran'ın tek açılımı Körfez ülkelerine tekrar saldırmak deniyordu. Şimdi bir de o devreye girebilir. Yani dediğim gibi bu denklemde de bizim algılarımız... Hakikaten.
1: Yani
0: karma karışık.
1: Birbirine karışabilir. İşte bu açıklamayı mesela şunu okurken Turgay Hocam, şöyle satır aralarında ne gördünüz?
3: Az önce bahsettiğimiz bu seçim sürecini bir tür olağanüstü hal içerisinde yönetme meselesinin çok açık bir göstergesi. Yani kendisine yönelik hangi saldırı yapılabilir? Bu saldırıyı kim yapabilir? Olası, hani Netanyahu'nun perspektifinden bu İran olarak işaret ediliyor. Ama İran'ın son dönemdeki mevcut hani diplomasi trafiğine baktığımızda bir biçimde o sorunu çözmek üzere diplomasi trafiğine devam ettiğini gösteriyor. Yani Pezeşkiyan'ın mesela son açıklamalarına bakalım. Özellikle Katarlıların Amerika Birleşik Devletleri'nde arabulucu olarak ABD ve İsrail heyetleriyle görüşmesini hatırlayalım. Yine Pakistan'ın süreci sıcak tuttuğu bir denklemdeyiz. Dünyada evvelsi gün Asım Münir, Pakistan Genelkurmay Başkanı, ki bu sürecin en önemli isimlerinden de bir tanesi. Hatta yani Amerika siyaseti ve Trump'ın özellikle Vance nezdinde de önemli bir isim müzakere açısından. Yani dolayısıyla bu savaşı genişletme, savaşı farklı cephelere yayma noktasındaki olası şüpheli olarak takdim edilen İran'ın meseleye ne kadar dahil olduğu bu konjonktürde elbette bir soru işareti. Diğer yandan şöyle bir durum da var. Yani içeride sizin sorduğunuz soru önemli. Dediniz ki hani bu güvenlik bürokrasisi, özellikle Mossad bu tür operasyonlarda bu kadar angaje mi? Ya da muhalefet bunlardan, bu süreçlerden çok böyle dışsal bir biçimde bilgilendirilmiyor mu? Mesela Netanyahu'yu hatırlayalım, özellikle Ekim 2024 sonrasında güvenlik bürokrasisiyle çok ciddi krizler yaşadı. Hı hı. Yine hatırlayalım, bu 7 Ekim saldırısının önlenebileceğine dair bir enformasyonu Shin Bet tarafından Netanyahu'ya verildiği ama bunun dikkate alınmadığı da ifade edildi. Ne zamanki uluslararası kamuoyunda öyle Netanyahu'nun gidici olmasıyla birlikte sızdırılan bu haber, daha sonrasında New York Times'ın vesaire yayınladığı, Haris'in çok konu edittiği bir haber, sonrasında Shin Bet'in başkanı bunları, kendisine sorular soruldu ve ifade etti. Sonra Netanyahu doğrudan Shin Bet'in başkanını hedef aldı ve görevden aldı. Bu bir. Genelkurmay başkanıyla, İsrail Genelkurmay başkanıyla ciddi sorunlar yaşadı. Özellikle bu 7 Ekim ve sonrasındaki operasyonlar, işte rehine takası süreci vesaire, Genelkurmay başkanıyla yaşadığı sorunlar sonrasında da orada bir görev değişimi söz konusu oldu. Daha öncesine gidelim, mesela protestolar olmuştu, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir takım adımları oldu. Yani Netanyahu içeride kendisine hem güvenlik bürokrasisi hem de diğer bürokrasideki aygıtlar üzerinden bir müdahale olmasını baştan itibaren zaten ortadan kaldırmak istedi. Ve o bürokrasinin, özellikle güvenlik bürokrasinin otonomisini bir biçimde bertaraf ederek kendisine bağlı hale getirmeye çalıştı. Önemli ölçüde de başarılı oldu. Bugün evet içeride muhalefet eliyle bir itiraz var ama kurumsal anlamda yönettiği unsurlar bu tip müdahaleleri yapabilir. Siz şimdi elbette haklı olarak bir analoji ve bir soru sordunuz. Dediniz ki Sezin Hanım da o katkı sağladı. 30 tane çocuk var, bilmem kaç tane İsrail. Ya bu adam savaş suçlusu. Bu adam bir soykırım suçlusu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor ve tutuklama emri var bu adamın hakkında. Yani yüz binlerce insanın katili ve baş sorumlusu. Ve aynı zamanda sadece kendisiyle sınırlı olmayan bir soykırımın Uluslararası Adalet Divanı'na, yani bu mesele sadece Netanyahu ile mukayyet değildir, sınırlı değildir diyen bir uluslararası kamuoyu var. Güney Afrika eliyle bu Uluslararası Adalet Divanı'na taşınıyor. Ve İsrail orada bir savaş suçlusu devlet olarak bir davanın konusu ediliyor.
1: Hiç şüphe yok. Kesinlikle. Onun için, hayır. Ama şurada ya yani şimdi orada bir tırnak içinde dedi, kendileri böyle insan dışılaştırarak jenoside bir altyapı hazırlıyorlar ya soykırımlarına. Yani zaten bütün soykırımlar da böyle böyle geliyor. Burada bu mentaliteyle hareket ediyorlar. Dönüp kendi vatandaşına bunu yapacaklar. Çığırından çıkmış da olabilir şöyle, diyorsunuz o zaman.
3: Ya
1: yani kontrolü getirmiş
3: onun
1: artık.
3: Onun çığırından yani çıkmasıyla ilgili bir tartışma bile yapamayız.
1: Doğru yapamayız.
3: Değişik. Yani bu bir, yani devletini terör devleti haline getiren, kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak yargılanan bir insan ve uluslararası sistemden, içerideki muhalefetin söylediğini ifade ediyorum, kendisini bırakın, zaten gözden çıkarılmış, uluslararası sistemde İsrail'in izole edilmesine neden olan aktör olarak konumlandırılıyor. Onun için onun yapamayacağı hiçbir şey
1: yani
3: yok.
1: Yani kendisi görevde kalmak için yapmayacağı olmayan, feda etmeyeceği olmayan bir katil.
3: Evet, hiç kuşkusuz. Yani şöyle hatırlayalım, 7 Ekim'den sonra özellikle batılı devletlerin başkanları aldı götürdü onları, değil mi? Dedi ki burada Hamas bebekleri öldürdü, katletti dedi. Elon Musk biraz şüpheyle yaklaştı. Sonra Elon Musk'a ilişkin çok ciddi bir manipülasyon, dezenformasyon. Elon Musk da bu koroya katıldı. X platformunu bu koroya destek olarak açtı. Yani propaganda da üstüne yok zaten. Hani İsrail lobisinin bu kapasitesini biliyoruz ama bunun da sınırlarına geldiğimiz bir dönemdeyiz. Yani magacılar içerisindeki Amerika'da en önemli tartışmalardan bir tanesi bu İsrail'e koşulsuz şartsız destek. Yani işte Tucker Carlson'ın en son artık Beyaz Saray'da görüşüp ikna edemediği bir Trump var. En son mesela sattığı silahlara, sattığı bu şeylere baktığımızda savaşı devam ettirmeye yönelik tutumu nedeniyle magacılar en fazla hani ideolojik olarak zemini, destek zemini bir ayrılık söz konusu.
1: Bunca, mesela şimdi çok büyük, çok özür dilerim, çok büyük bir paketi onayladılar, silah paketini. Bu
3: bugüne kadar ki en büyük paketlerden en büyük. Bir tanesi. Evet,
1: temel gerekçenin şu olabileceği düşünülüyor. Bir daha silah satışı bu kadar kolay ve hızlı ve mümkün olmayabilir. O yüzden bu kadar büyük bir paketle silah satışı ve mühimmat satışı yapıyor olabilir Amerika İsrail'e. Yani
3: sonrasında takılacaktır. Kasım seçimleri sonrasında Trump açısından bir takım zorluklar çıkıyor. Bunların hepsi tamam ama yine de hani bu savaş suçuna ortak olmaktır. Aslında şunu ifade ediyorum. Yani Trump'ın ve onu destekleyen İsrail lobisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Propaganda zaten onların işi. Ama artık uluslararası kamuoyu, uluslararası vicdan bir biçimde uluslararası siyaseti de etkilemeye dönük bir potansiyel üretti. İsrail'in sınırlandırılması, izole edilmesi konusunda. Onun için Netanyahu'nun buradan çıkabilme ihtimalinin çok zor olduğu kanaatindeyim ben. Nasıl? İran niye böyle bir şey yapsın? Hakikaten şu an ya gelmeden önce de İran uzmanlarına baktım, açıklamalara baktım, son görüşmelere baktım. İran'ın böyle bir şey yapma ihtimali hani çok küçük bir olasılık.
1: Ya mesela şimdi siz böyle dediniz, dün de Birleşik Krallık'ta bir Amerikan üssüne işte bir saldırı girişimi oldu dendi. 5 kişi zannederim orada gözaltına alındı. Patlayıcılar var dendi. Sonra işte şey benzin çıkmış sadece ve salıverildi. Orada da İran böyle bir şey peşinde dendi. Böyle
3: ya
1: iki
3: Rusya
1: gün...
3: olsa neyse hani o tamam olası şüpheli olarak Avrupa'da son gelişmeler
1: Amerikan
3: bir şey yapabilir.
1: İşte İran falan.
3: Tabii tabii. Ama İran Amerika ile müzakere yapıyor. Pakistan müzakereci, arabulucu. Türkiye'nin katkıları var. Dün ya da birkaç gün önce Asım Münir İran'daydı. Ya diplomasi trafiği devam ediyor. Sadece hani nasıl açıklanacağı ve kimin açıklayacağı, kimin geri çekilerek kazandığını gösterecek bir tablo İran'la Amerika arasında var. Tartışma burada kilitlenmiş diyor İran uzmanları. Niye böyle bir şey yapsın İran? Hani akıl alıcı bir şey değil.
1: Niye böyle bir şey yapsın İran? Nasıl uygun görüp döneyim sorayım. Buyurun Nasuh Bey.
4: Tamam. Şimdi belki yenidir değildir bilemiyorum ama bana geldiği birkaç şey. Ya mesela korkunç bir şey var. O uçak 30 saniyede yaklaşık 14 bin feet irtifa kaybetmiş. Ya bu enteresan bir bilgi. Belki önünüzde var mıdır bilmiyorum. Yani Reuters'ın görüştüğü bir yolcu da uçağın alçalmasının ardından kokpitin önünde bir arbede yaşandığını, sonra yedek ekibin kontrolü ele aldığını anlatmış. Bunların tabii bireysel bilgiler olduğu için ham bilgiler olduğunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla ben buradan bir yere varabileceğimizi hala düşünmüyorum. Turgay Hoca'nın söylediği önemli, neden yapsın sorusunun. Birazdan eğer Hürmüz'ü konuşacaksak, Hürmüz'le ilgili de bir kilitlenme hali var. Ve ben Amerikan medyasına ve strateji merkezlerinde görüş farklı ama hani İran'ın çok aleyhine döndü Hürmüz diye. Ben pek o kanaatte değilim. Yani İran'ın aleyhine dönen tarafları var. Doğrudur. İran kendi ekonomisi iç dengeleri açısından ama toplamda öyle değil. Fakat bir yerden daha bakalım isterseniz. Yani neden bu noktaya geldi ve İsrail niye böyle bir feryat figan halde? Şimdi tabii ki Trump ABD Başkanı, farklı bir tarzı var geldiği günden beri. Bel atmadığı memleket, topraklarına katmadığı ada, ülke vesaire bırakmadı. Bunların bir kısmını da maalesef alıyor filan yani. Öyle garip bir durumdayız. Yani dünya onun maalesef liderliğinde

0: kuralların ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin neredeyse hiç olmadığı bir yere doğru sürükleniyor şu anda. Fakat aynı Amerika Birleşik Devletleri bizim bölgemizde ilginç bir strateji izliyor. İşte hepimizin takip ettiği gibi askerlerini çekiyor, bölgedeki sorumluluklarını azalttığını, bundan sonra bölgesel aktörlerin orada bir denge kurması gerektiğini söylüyor. İsrail'in yeniden söyleyelim, o işte feryadı, ben işte tehdit altındayım, Türkiye beni tehdit ediyor diye her gün kendi medyasına, strateji merkezlerine düşürdüğü notların anlamına biraz da buradan bakmak lazım. Yani İsrail şunu söylüyor: sen buradayken ben kendimi daha güvende hissediyordum, en azından belli alanlarda, ama bugün beni bölgesel aktörlerin insafına terk ediyorsun. Beni bölgesel aktörlerin insafına terk etme. Yani böyle bir şey de var, böyle bir denge de var. Suriye'ye olan saldırganlığı, Türkiye'ye olan saldırganlığı, Suudi Arabistan'la arasındaki mesafenin, az önce anlatmaya çalıştım, arkadaşlarım da katkı sağladılar. O mesafenin artması ve bölge anlamında baktığımızda sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile bir daha net bir ittifak halinde olması bize bunu da söylüyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel yükümlülüklerini tamamen terk ettiğini söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. Böyle bir sürecin kolay olacağını söyleyebilir miyiz? Buna daha da kuvvetli hayır. Özellikle Irak sahasına baktığımızda bu işlerin düşündüğümüz kadar kolay olmadığını, bu sefer İran tarafından bakalım. İran'ın özellikle Irak'ta yerleşik hale getirdiği, hatta neredeyse devlet haline getirdiği bir takım unsurların sistemden çekilmesinin veya meşru bir zeminde siyaset yapabilmesini sağlamanın da hiç kolay olmadığını söylemek lazım. O bakımdan hani Amerika çekiyor gidiyor, bu tahta bavulunu alıp Haydarpaşa garından yola çıkıyor filan anlamına gelmiyor. Yani bu bambaşka bir hal, ama yine de İsrail diyor ki ben burada yalnız kalamam. Çünkü ben senin verdiğin destekle, askeri varlığın kadar, yani şimdi Suriye'deki, Irak'taki Amerikan askeri varlığının hatırı sayılır bir askeri varlık olduğunu belki söyleyemeyiz, ama psikolojik anlamda önemlidir orada olması. Orayı terk ediyor olma ihtimali ya da çekilmesi de önemli. Ben İsrail'in kaygıları ve üretiyorsa böyle komplolar, senaryolar, arka planında böyle bir ruh hali olduğunu düşünenlerdenim.
1: Teşekkür ediyorum. Bu esnada Profesör Doktor Esat Arslan da aramıza katıldı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'ne inen uçak gibi iniyorum ve oturdum.
1: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
3: Kaçırılmayan
2: bir uçak. Evet,
1: sağ olun.
2: Evet, bu arada güzel ekibi.
0: Bizim kokpitte toplam sorun yok komutanım.
2: Evet Sena.
1: İsrail medyası şöyle bir haber geçmiş. Netanyahu, Fly Dubai uçuş olayının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı diye. Trump'la da bir görüşmenin yapabileceği ifade ediliyor. Hocam siz geldiniz, yerinize yerleştiniz komutanım ama...
2: Cezayir Hasan Paşa defterimi açayım bakayım ne yazıyor burada.
1: Ne yazıyor defterinizde, bize duymak isteriz.
2: Bu Cezayir Hasan Paşa biliyorsun aslan terbiyecisi bu. Çok önemli. Biz de önemli bir şeyin altını
1: bu
2: çizelim.
1: Sabah bu uçuş olayını duyduğumuzda işte pilotlar arasında kavga dendi, kokpitte arbede dendi, çok şiddetli arbede dendi. En sonunda bir terör saldırısı girişimiydi. İki pilot kavga ederken
2: ben
1: bir yolcu
2: baktım.
1: İndirmiş uçağı Salim'den.
2: Evet Sena, çok güzel. Ben oraya çıkacağım. Çıkmadan önce bazı bilgileri aktarayım. Ondan sonra da orada ifade edeyim. Şimdi uçak öyle İsrail'den kalktı. Doğru bir bilgi. 15.10'da Abu Dhabi'ye indi. 4 saat kaldı. Geri döndü. Mossad Başkanı biliyorsunuz. Çok herkes biliyor. Burada da söylenmişti. Yani biz gidiyoruz biliyorsun. Roman kardeşlerimiz. Onun da ismi Roman. Yani bizim şeyde olabilir. Roman Goffman ismi. Şabak da yanındaydı. Yani tam bir güvenlik operasyonu bu. Yani biz böyle baktığımız zaman tam bir güvenlik operasyonu diyelim. Tabii
1: güvenlik operasyonu.
2: Bunun altında bu bana kalırsa 3 tane kriz üst üste geldi. Bütün arkadaşlarla, kıymetli arkadaşlarımıza mutlaka bir brain storming season yapabiliriz. Yani bu konuda beyin fırtınası oturumları. Hatta biz,
1: hocam İngilizcesini söyleyip Türkçesini söylemezseniz izleyicilerimiz sitem eder.
2: Beyin fırtınası oturumları dediğim çok önemlidir. Benim de bu konuda çok makalem vardır. Yani buluş fırtınası oturumları. Çünkü neticede bulgular üzerinden bir çalışma yapıyoruz burada.
1: Buyurun.
2: Yani bulgu acaba olsa olsa metodu vardır askerlikte, böyle olabilir diyoruz. Ama ben biliyorsunuz 30 yıllık da uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi hocasıyım. Şimdi 27 Eylül'de Netanyahu'nun uçağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice inmişti. Bunu haber olarak mutlaka Sena sunmuşumdur. Çünkü 3 kriz üst üste geldi bundan sonra. Bunlardan bir tanesi, Haaretz'i takip edenler mutlaka bilir. 7 Ekim uyarısı krizi geldi ki Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed 7 Ekim'den 1,5 hafta önce, ben şimdi rakamları 10 günde olabilir, 11'de olabilir, öyle biraz hafta deyince şey yapıyor. Zayed Gazze'den saldırı gelecek diye uyardı. Uyarmıştı diyelim biraz. Yani Nasuh Bey daha iyi bilir onu. Onun için Ankara'dan ona da bir selamlarımı gönderiyorum. Nasuh Bey'e.
0: Estağfurullah, buyursunlar.
2: Ama Netanyahu bunu orduya ve Şabak'a bildirmemiş. Şabak'ı biliyoruz herhalde, FBI'ye. Yani İsrail. Şimdi Netanyahu Abu Dhabi'ye gidip Bin Zayed'den ben uyarmadım diye yalanlama istemiş. Bu bir bayağı bir şey. Hani biz ne diyoruz? Crisis management. Yani kriz yönetimi. Bir başkası Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, ABD'den çok güzel ballı börek, biliyorsun o dünyanın üzerine ellerini koyduklarından bu yana yapılan en güzel 44,5 milyar dolarlık silah alıyor. Hocam sen bunu nereden öğreniyorsun? Biz açık kaynaklarda öğreniyoruz. Nereden öğreniyoruz? PBS dediğimiz Planning, Programming, Budgeting, Applying System var. Yani Amerika bütçesine bakıyoruz. Değil mi efendim? Amerika bütçesinde girene çıkana bakıyoruz. Değil mi hocam? Yani yerli kaya burada. Tamam, yerli kayadan şey yapabiliriz. Tabii İran'da Hürmüz'ü kapatırım diyor. Ki onlarla ilgili bilgiler de şey yapacağım. Tabii İran yıprandığını söyleyebiliriz. Ama İran yıprandı diye, yani bugün Irak'tan asker çekmesini biraz sonra konuşacağız. Irak'tan asker, yeni bir yığınaklanmayı ortaya koymamız lazım. Kanal 14'e bakıyoruz. Ben çok seyrederim onu. İsrail basını. Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'nde sadece Bin Zayed'le değil 9 ülkenin temsilcisiyle görüştü. Kim bunlar? Suudlar, ABD en önemlisi biliyorsunuz. Hani Netanyahu içeride dinleyenler, Fas değil mi? Yani Birleşmiş Milletler'de hani Türkiye'ye böyle salladığı zaman değil mi? Efendim, şimdi biliyorsunuz bayağı ciddi bir şekilde Tayyip Bey'i aynı şekilde Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, bunlar ikisi farklı şeylerdir. Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le gizli toplantı yaptığı konusunda ben çok klasik bir laf söylerim, duyumlar var.
1: Ne demek?
2: Duyumlar var deyince yani olması muhtemel demektir. Yani bu konuda özellikle şeye baktığınız zaman Wall Street Journal'a efendim, Haaretz'e falan baktığınız
1: zaman. Hocam bütün bunların bu uçakta yaşananlarla ne ilgisi var?
2: Onu söyleyeceğim. Şimdi Trump'ın baskısı var. Yani hepsini, çünkü biz burada dedim ya bulgularla şimdi nereye tabii, çıkacağımızı buyurun. İfade etmeye çalışacağım. İbrahim anlaşmaları genişletin diyen bir Trump faktörü var Abu Dhabi'ye, bu arkada topladığı insanlar. Filistin'e ekonomik paket verin, İsrail'e ticareti kesmeyin diyen bir Trump faktörü var. Ve de bugün de Irak'tan çekilen, bakın o Irak 2024 konuşuruz, ben birkaç televizyonda dolaşıp geliyorum. Son size son seferim ama bilmiyorum, gece başka bir şey olabilir. Hep şunu söyleyeyim. Biden'la anlaşması değil mi efendim? 2024'te, çünkü nedir? Amerika Birleşik Devletleri, ben 2 yıl yaşadım orada. Amerika Birleşik Devletleri bir proje devletidir. Yani o gün efendim Biden gider, efendim Trump gelir ama bu işler olur. Şimdi
1: hocam,
2: sonuç olarak şunu söyleyeyim.
1: Ben tamam, çok kısa rica ediyorum. Bir son dakika geldi.
2: Sonuç olarak şunu söyleyeyim.
1: Değerli
2: yani
1: hocam, sizinle devam edeceğim.
2: Bakın tamam, bunu bir söyleyeyim.
1: İzninizle MGK'dan açıklama geldi çünkü 3,5 saatlik bir dinleyelim Milli Güvenlik isterseniz. Kurulu toplantısı vardı. Oradan bir açıklama var. 8 maddelik bir MGK bildirisi çıkmış.
2: Evet. Ne

0: var içerisinde bir Emre Karaca bize aktarsın Emre.
1: Evet, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Tabii toplantıda en çok merak edilen konu terörsüz Türkiye konusunda hangi açıklamanın yapılacağıydı. Bilindiği gibi süreç yasasının devreye girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun silahların bırakıldığına dair onay duyurusunu yapması bekleniyor. Şimdi bu MGK bir açıklamasına baktığımızda şu madde göze çarpıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafenin değerlendirildiği belirtiliyor. Ülke ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği de bir başka dikkat çeken not oldu. Tabii bununla birlikte Suriye'deki son duruma da parantez açıldı. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki gelişmeler ele alındı. Suriye halkının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması ve uluslararası toplumda bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğin devam edeceği kaydedildi. Irak başlığı da var. Bu da önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Irak Başbakanı ile görüşmüştü. Irak'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Türkiye'nin Sincar bölgesindeki PKK uzantılı grupların oradan çıkarılmasına yönelik beklentileri var. MGK bildirisine de yansıyan unsur şu, Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik olduğunun altı çizildi. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden duyulan memnuniyet dile getirildi ve stratejik işbirliğinin ilerleme yönündeki irade teyit edildi. Irak'ın da merkezi bir askeri bütünlüğün sağlanması için atılan adımlara burada referans verildiğini söyleyebiliriz. Bölgesel çatışma sahasında da ABD, İsrail, İran üçgeninde süregelen çatışmaların bir kısır döngüye evrildiği tespiti yer aldı ve tarafların müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulundu. Gazze başlığını da göze çarptığını söyleyebilirim. Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi konusunda yine yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Burada şüphesiz ki İsrail'e bir gönderme var ve uluslararası toplumunda İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmasına devam ettiği aktarıldı. Önemli bir diğer başlıklar Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir madde ayrılmış ve son dönemde özellikle ihtilafın arttığı, çatışmanın sıcak hararetinin arttığı Yemen konusu da önemli. Yemen'deki son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı vurgulandı ve küresel istikrar açısından sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiği ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasının satır başları bu şekildeydi.
0: Teşekkürler Emre Karaca'dan aldık. 3,5 saatlik bir toplantı Irak başlığında da verilen bir mesaj var. Irak'ın istikrarı bölge için kritik diye. Bir de bir yandan Amerikan Başkanı Donald Trump da son Amerikan askeri Irak'tan ayrılıyor. 2003'te başlayan bu dönem sona eriyor. Artık eve dönme vakti. Irak'a bir halifelikle savaşmak için geldik. Artık ortada o yok. Amerika eve dönüyor diye bir açıklama yapıyor. Birazdan ona da bakarız. Değerli hocam siz tamamlayın. Bir bağlarsanız.
2: Evet, ben ama bir şey yapın ondan buyurun. Sonra da şey yaparız.
0: Buyurun. Siz tamamlayın. Bir şey daha. Şurada ben size bazı görüntüleri yorumlatacağım da buyurun.
2: O cepheyi de yaptıktan sonra ben İran'a baktım. Hatemül Enbiya'da ne yapılmış değil mi? Yani özellikle Pastaran Karakyan, Sepah Pastaran İnkılab İslami ve Hatemül Enbiya ne demiş diye. Ona baktım. Bu konu orada da şey yapılıyor. İran bunu konuşuyor. Bazı bölge ülkeleri ABD'yi İran'a karşı askeri saldırıya başlamaya teşvik ediyor. Yani bu farkındalığı ifade etmemiz lazım. Bu ülkeler biraz evvel saydığım ülkeler ABD'nin kendilerini... Ben şu andaki İran'dan aldığım şeyi söylüyorum. Bölgede güçlü ve saldırgan bir İran ile yalnız Fransa'dan şey yapıyorum. Bırakmaması gerektiğini düşünüyor. Bu ülkelerin İsrail ile yaptığı görüşmelerde artmış durumda olduğunun farkındayız diyorlar. Ve İran bu görüşmelerden haberdar. Ve Netanyahu'nun Abu Dhabi'deki toplantısını kastediyorum tabii. Bu kapsamda gerçekleştirildiğini, devamı olduğunu ifade ediyorum. Yani bu ülkelerin İran'a karşı hareketleri herhangi bir çatışmanın başlaması durumunda üst düzey yanıtlarla karşılaşacak diye. Onlar da yani bu bizim çok önemlidir bu Arnold Joseph Toynbee'nin challenge and respond yani hep bize şey nedir? O da şu, yani onu ifade etmeye çalışıyorlar. Meydan okumaya karşı mukabeleyi bilmiş.

0: yani misliyle mukabele ederiz diyorlar diyerek burada kesin.
1: Peki. Bir yandan gelen yine...
2: Sena bir katkı sağlayabilir miyim?
1: Tabii hemen çok kısa bir şey aktaracağım. Ondan sonra size geleceğim. Jerusalem Post'a yine konuşan bir İsrailli yetkili. Az önce konuştuk ya Suudi Arabistan'la normalleşme vesaire diye. İsrailli yetkililer Suudi Arabistan'ın İsrailli sivillerin kurtarılması için düzenlenen uçuşu onaylayacağından emindi. Ancak bu gerçekleşmeyince şaşırdı diyor Jerusalem Post. Suudi Kraliyet ailesine yakın bir kaynak Jerusalem Post'a konuşmuş ve demiş ki İsrail'in normalleşmenin zorla sağlanamayacağını anlaması gerekiyor diye bir açıklama yapmış. Buyurun lütfen.
2: Evet, ben aktarmıştım ve öyle bir normalleşmenin zemini olacak gibi de görünmüyor. Şimdi değerli komutanımızın aktardığı o görüşme iddiası İsrail Kanal 14'te var sadece ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir üst düzey yetkiliye dayanıyor. 10 ülke işte ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden dışında ülkeleri de hızla söyleyeyim. Suud, Fas, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Libya ve Umman. Ancak Suudi Arabistan'ın üst düzey bir yetkili de böyle bir görüşme olduğu iddiasını reddetti. Zaten aynı kaynak bu haberde ona da yer vermiş durumda.
1: Evet. Teşekkür ederim. Komutanım biz bu konuyu kapatıp diğer konuya geçeceğim ama bu görüntüleri sizden yorumlamanızı isteyeceğim. O yüzden gelebilirseniz biz siz gelmeden bir parça kendi aramızda. Çünkü bunun bölgesel yansımalarını konuştuk ya da seçimle bağlantısını. Arkadaşlar getirirler hemen. Uçak belirli bir noktadayken alçalışa geçiyor ve sonra işte orada bir yolcunun uçağın çakılmasını engellediği ifade ediliyor. Kendi ifadesi böyle. Bu görüntü de simüle edilmiş bir görüntü.
3: Evet,
1: o uçakta ne yaşandığını anlamak istiyoruz.
3: Zaten burada yazıyor burada.
1: Yani. Ne oluyor burada? Yani, biz ne anlayalım görüntüden?
3: Yani anladığımız şey şu. Bakın bir harita vardı orada. Orada bir şey göstermem lazım. Demin iki tarafı gösteren çok güzel bir harita vardı.
1: Flight radar.
3: El yattı. Yani bu şurası şu uçuş güzergahı çok gizli yapmaların sebebi Husilerin balistik füze bile attıkları için Husiler diyoruz Abdülmelik El Husi'nin arkasından gidenler diye ifade etmek istiyorum. Bakın bu uçuş güzergahı Suudi Arabistan ay buraya çıkmayayım ya dur bir çubuğum yok o zaman uzaktan
1: hemen
3: böyle
1: arkadaşlar getirecek yapayım. Şimdi
3: bakın burası El Yat limanı. Şurası El Yat. Biliyorsun Husiler burayı El Yat'ı gemi giremeyecek duruma getirdiler. Bakın bu onun üzerinden buraya kadar giden bakın şöyle biz yaparız. Yani Yemen'den şöyle yaptığınız zaman bu uçuş güzergahının efendim ay çok teşekkür ediyorum ben. Çubuksuz çarıklı erkan-ı harp derler sonra biz çubuklu erkan-ı harbiz. Onun için söyleyelim. Şimdi bu El Yat limanının en büyük şeyi yani İran'ın müttefiki bizde de çok şey yapıyorlar ve proxy war. Ya proxy değil, müttefik diyorlar onlar. Yani ittifak sahibi oluyor. Yani Husiler burayı giremez hale getirdiler. Sadece burası değil, Babil Mendebi de aynı şey.
1: Evet.
3: Yani meydan okudukları zaman yerine getirenler ve bu uçuş güzergahı yani şuraya koyduğunuz zaman yani Husiler diyelim gene bunun içinde kalıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hani siz şey yapıyorsunuz ya. Bu konu Sena gizli gitmesinin efendim ortası zaten bu demin gösterdiğiniz şeyde o sinti intelligence'dır. Yani intelligence ne demektir? Değil mi efendim? İstihbarat demektir. Overseas intelligence'dır. O siteye ben de bakıyorum. Hindistan'ın overseas. Yani nedir? Overseas deniz aşırı istihbarat dediğimiz olay Hindistan'a göre. Bunu biz Amerika'da da çok kullanılır, şeyde de kullanılır. Overseas intelligence. Yani benim değerlendirmem bu. Hiçbir yerden şey almadım. Çünkü ben açık kaynaklara bakarak şey yapıyorum. Bu olay Husilerinden endişe ve kaygıyı taşıyan.
1: Tamam. Peki diğer görüntüye geçelim. Burada anlatacaklarınızı tamamladıysanız hocam.
3: Evet,
1: onu da açabilir miyiz arkadaşlar? Bize orada anlatır mısınız?
3: Hayır siz fon konuşuyordunuz. Niye buna döndünüz?
1: Onu da konuşacağız. O da gündemimizde. Birazdan ona
3: fonlar,
1: da geçeceğiz.
3: Ben bakıyordum böyle. Fon falan konuşuyor.
1: Buradan bu görüntüden ne anlıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor yani burada
3: yani
1: böyle bir şey?
3: Bakın

0: 14.125 feet bayağı ciddi aşağıya bir feet. Üçe böldüğünüz zaman bizim ne olur herkes bilir. 30.000 feet'in üzerinde uçarız. Yani 33.000'de uçarız. Bakın getirin tekrar başa getirin simülasyonu. Orada söyleyeceğim. Bak bunu anladık kim efendim? India Today. Overseas Intelligence.
1: Acaba açık kaynak anlamına da gelir mi? Open source.
0: Yani mi? Yok yani overseas. Peki. Yani deniz aşırı şeylerde açık kaynak tabii. Bu şey gazete yani. Tabii ki sizlerin yaptıkları gibi, bizlerin yaptıkları gibi. Bakın burada bir de 30.000 feet var. Bakın orada. Yani uçağın normal uçması gereken yerden alt seviyede uçmayı yeğlemiş bir oldu. Bakın ne diyor? 14.125 fite indi diyor. Kaç saniyede?
1: 29 saniyede.
0: Evet. Yani bu bizimkiler Türk yazmış ama saniye değil bu. Bu bir başka bir şey şimdi söyleyeceğim.
1: Bu bizim de India Today'in hazırladığı bir India simülasyon. India Today yani.
0: 5.22 saati tamam, de
1: burada
0: koymuş.
1: Burada ne olmuş uçağın içinde yani, de böyle olmuş?
0: Yani bu benim şahsi kanaatim söylüyorum. Ya kavga etmiş de bilmem ne işte efendim akşam barda içmişlerdi falan. Bunlarla alakası yok. Bu tamamıyla aldıkları bir istihbaratın uçak tarafından efendim ortaya konulmasına kaynaklı. Yani siz indiremezsiniz yani. Efendim iki tane yolcu kavga etti. İşte görüyorsunuz mesela yer kavgasından falan. Uçtuğunuz uçaklarda görüyorsunuz.
1: Bunu indiremez mutlaka mi? Yolcu bunu kendisi işte dalış anındayken durdurup bu hale getirmiş. Öyle söylüyor.
0: Ben şimdi bu uçağın doğrusu tarifeli bir uçuş değil. Yani o şekilde şey yapıyorlar. Lanse ediyorlar ama ben bunun doğrusu tarifeli bir uçuş değil yani. Yani in kalk falan değil.
1: Fly Dubai uçuşu hocam.
0: Dubai uçuşu da yani. Bu nasıl kaç kişi bindi manifestosunu görmedim. Bunun konuda şey yapamam. Yani uçağın manifestosunu görmem lazım. Yani bu uçakta kimler bindi?
1: Yüzden fazlası İsrail'i 150 yolcu var. 30
0: yani
1: çocuk
0: işte
1: var.
0: İşte onu bilmiyorum. Yani kişilerin ben de Tansu Çiller'in uçağında uçtum. Amerika'ya gittim kaç defa gittim geldim. Yani bunlar çok farklı şeyler.
1: Peki. Anlatabildim mi? Teşekkür ediyorum. Böyle bakalım şimdi şu artık diğer başlığa da yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Buyurun.
2: Tespit edilemeyen konu, öngörülemeyen şu olmuş gibi ilk analizlere göre İsrail'deki. Şimdi İsrail'den giden uçuşları Ulaştırma Bakanlığı oradaki kontrol ediyor. İsrail uçuşlarının hepsi Shin Bet'in yani iç istihbaratın kontrolü altında. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan bazı uçuşların yapılmasını istememişler.
1: Evet, sonrasında bundan devam eden uçuşlar istememişler. Ama yani bu bir tarifeli, yani tarifeli en azından yolcu taşıyan bir uçak diye söylendi.
2: Ya orada işte hikaye hep yani olası senaryolarda istihbarat çalışırken ya bu arada Mossad da genel uluslararası güvenlik tehditleri ve terör tehditlerine odaklanıyor. Ya orada öngöremedikleri bilfiil bir hava yolunda çalışan, yabancı hava yolunda çalışan bir pilotun böyle bir saldırının içinde olması gibi. Yani ne olursa olsun işte bu bir sahte bayrak operasyonuydu ya da değildi ya da şöyleydi ya da böyleydi ama orada kullanılan senaryo ve öngörülemeyen, üstünde çalışılmadığı iddia edilen hikaye dediğim gibi yabancı hava yolunun yabancı pilotu. O konu.
1: Ama pilotlar da kontrollerden yani bu pilotun bunu yapabileceği ne nasıl yani neticede bu kadar kolay değil öyle değil mi yani alıyorsunuz
2: tabii
1: yolcu uçan şey.
2: Tabii bir de ne olursa olsun her ne yaşanırsa yaşansın. Şimdi burada siz biraz önce bahsettiniz ya Suudi Arabistan'ın izin vereceğini düşünüyorduk diyor İsrailli yetkililer emindik gibi. Ya normal şartlar altında olağanüstü durumlarda birbirleri arasında husumet olan ülkeler bile bu durumlarda gerçekten hava sahalarını açarlar, her türlü hiç olmadık yardımlaşmalar yapılır ve bunlar paradigmalarında değişmesine neden olabilir. Ya bu ama burada Yunanistan'da şey o deprem dönemini falan düşünün. Ya ama burada işte güvenler o kadar kırılmış ki o kadar aslında yani uzlaşmaz ayrılıklar var ki.
1: Onay verseler de bugün gün içerisinde bunu bir uçak diplomasisi olarak konuşmaya başlayabilirdi.
2: Ama işte bu bile yaşanamıyor. Yani İbrahim Anlaşması'nın geleceği.

0: Geleceği hakkında ve Suudi Arabistan'ın dahil olması ile ilgili de bana kalırsa bu bir ipucu veriyor. Olağanüstü bir durumda dahi işbirliği yapılamıyor. Yapılamıyorsa zorla diyelim o anlaşma imzalandı. Hakikaten şu veya bu şekilde ne kadar bir anlamı olur, nereye gider? Bunu gösteriyor aslında o.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bir de UTC var, onu da söyleyelim. Çok faydalandım, çok müstefit oldum. Onu düşünmek lazım. UTC de orada bir UTC lafı var. Demin o simülasyonu bir daha koyarlarsa o da sevgili izleyicilere buraya doğru geçtiyse biraz sonra onu da söyleriz.
1: Ben simülasyonu mu istiyorsunuz?
2: Evet, tamam. Tamam, o zaman bilmiyorum nasıl bindirdiler tabii onu. Evet, deminki bir simülasyon bunu gördükten sonra. Ben bunu görmemiştim.
1: Bu uçak içi görüntüler işte.
2: İran'dan Rızai'nin açıklaması var. Ben onu sonra söylerim. Şimdi bakın UTC var. Bunu da bütün sevgili izleyicilere ifade edeyim. Bu Universal, bu saat için kullanılan bir şey. Onu söylememiz lazım. Coordinated Universal Time diye. Coordinated diye en sona sorusu okumuş olacak. Yani eş güdümlü evrensel zaman dediğimiz bir olay. 5.22 falan deyip de Türkiye Bağdat'a göre hesaplamak lazım. Abu Dhabi'ye inişi 15.10 gibi bizim saatimize göre. Yerel saate göre 11.10. Onu arkadaşlar ya bizdeki yerel saati söylememiz lazım.
3: Peki. Evet. Şeyle ilgili çok bir cümle.
1: Buyurun alayım.
3: MGK kararlarına yansıyan bölge ve özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle ilgili bir ifade var. Bir ya da iki MGK kararı sonrasında ya da hani sonuç bildirgesinde çok daha böyle pozitif süreci bambaşka bir evreye iletebilecek bir teyit tescil mekanizmasının işletildiğine tanık olabiliriz. En azından bizim ve bölgemiz açısından iyi bir haber olduğu için.
1: Şimdi ekranda bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etmiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Onu da aktarayım. Bir böyle AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi diye. İç siyaset, dış siyaset her şeyin birbirine girdiği günler.
0: Cem Tugay'ı alsınlar da kurtulalım ya. Allah aşkına.
4: Çarşamba
1: akşamları ne konuda? Her şey olabilir bir akşam.
4: Bombaları patlatıyor. Mansur Yavaş'la.
1: Evet, Mansur Yavaş'la yine beraberdik. Mansur Yavaş'ı kabul etti. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlarının kabul akşamı çarşamba akşamı. Ben artık öyle anlıyorum.
4: 9 Eylül'dü.
1: Evet, evet. Şimdi de Cemil Tugay'ı kabul etti.
4: Son derece önemli herhalde Cemil Bey'in AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmalarından
0: bence
4: sonra.
0: Bence Cemil Bey zaten geçti de ruhen alan
4: sanki
0: var
4: öyle, sanki öyle bir durum var. Mansur Bey için denilmiştik ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı'yla görüşür. İzmir Belediye Başkanı da görüşür tabii öyle bakarsanız. Ama bu görüşmeler yeni parti açısından çok hayra alamet görüşmeler mi? Tartışılır. Muhtemelen bundan sonra bir AK Parti'ye geçiş çok büyük bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
1: Bağımsız şu anda değil.
4: Evet, şu anda bağımsız. CHP'den istifa etti ama bu tarafa geçmedi.
1: Parti kurulmadığı için istifa etmişti. Yeni parti yani kurulmadığı için. Yeni parti kuruldu ama yeni partiye geçmedi. Şimdi Erdoğan'la görüştü. Bakalım bilmiyorum. Başka bir bilgi var mı acaba nasıl Güngör bu kabul sürpriz bir görüşme?
4: Başkanlığı bir açıklama yapabilir.
1: Belki de bir gelirse ona da bakarız.
4: Bilmiyorum ama önemli.
0: Cemil Bey'in bakışları yalnız daha farklı Mansur Bey'in bakışlarından
1: daha farklı. Dikkat etmemişim. Tutkun, evet. Meftun. Daha nasıl sizce?
4: Meftun diyor.
2: Çok güzel.
0: Gerçek bir sevgi ve alakayla bakıyor.
1: Muhabbetle yani bakıyor.
0: Evet.
3: Cumhurbaşkanı.
0: Cumhurbaşkanı
1: Mansur'a
0: başta
1: kıyas edince diyor Sezin Hanım anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Daha mı farklı geldi bakış?
0: Evet, biraz daha farklı geldi beden dili açısından. Ya daha hazır Cemil Bey. AK Parti açısından bakarsak tabii ki Cumhurbaşkanı karşısındaki
1: siz
0: o başka.
1: Daha hazır deyince Mansur Yavaş da hazırdı ama Cemil Tugay daha hazır
0: daha
1: gibi
0: hazır
1: bir kıyas da çıkabilir.
0: AK Parti'nin onu alacak olmasından daha hazır geliyor bana Cemil Tugay.
1: Hızlıca bir Ankara'dan yorum alayım. Madem öyle fotoğraf üzerine konuştuk.
3: Ankara bilir.
1: Ankara bilir.
5: Senan sen benden önce davrandın çünkü.
2: Sevgili Nasuh.
5: Pardon.
2: Evet evet. Buyurun komutanım. Ankara biz bir şey söylemeyiz. Kulüsler sende.
5: Yok aman estağfurullah. Sena sen erken davrandın bana gelmişti tam ben de bakıyordum bu arada. Ancak tabii Sezin Hanım'ın söylediğine şöyle katılmamak mümkün değil. Yani şu kare özellikle hani iki kareden bir tanesi hayli sıcak bir kare. Tabii bu kareler servis edilirken de buradaki arkadaşlarımızın her birinin bir iletişim tarafı da var elbette.

0: Özenle seçilmiştir elbette bu kare. Yani onu yansıtacak
1: İki
0: biçimde seçilmiştir. O yakınlığı
1: o yansıtacak. Şey tokalaşma
0: evet,
1: anı
0: evet,
1: için.
0: Tamam.
1: Hakikaten bu görüntü değil. Bu görüntü.
0: Bu normal. Hani bir görüşme sonrası verilebilecek herhangi bir kare ama şu görüntü farklı. Cumhurbaşkanı'nın da tebessümü var. Sayın Cumhurbaşkanı'na bakışı var. Yani daha böyle beden dilinde uzman birisi olsa daha farklı şeyler söyleyebilirdi ama herhalde bizim söylediklerimizle kifayet eder. Mansur Bey'den

0: Katılımın şeyi midir, öncülü ya da öncüsü müdür? Doğrusu bunu da bilmiyorum ama şu haliyle bu saatte yapılan bir görüşme zemini nedir? Elbette İzmir'le ilgili projeler ve benzeri konular da mutlaka konuşulmuştur ama devamında böyle bir şey gelecek mi? Bunu ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Ama katılırsa da ben kendi açımdan söylüyorum, sürpriz olduğunu söyleyemem.
1: Katılırsa AK Parti'ye buna şaşırmazsınız yani.
0: Evet.
2: Çok güzel.
1: Peki bunun gerekçesi ne olabilir sizce? Yani bir görüşme var deniyordu. Cemil Tugay işte çeşitli projeleri var yapamıyor gibi iddialar vardı. Bunlar mı olur
0: Şöyle
1: gerekçe?
0: bir stratejiden söz ediliyor. Onu da yeri gelmişken aktarayım. Yani İzmir'de belediye başkanının kim olduğuna bakılmaksızın hani oraya hizmet götürülmesinin seçmen nezdinde de ciddi bir karşılık bulacağı. Yani burada bu projeler üzerinden konuşulup böyle bir takım alanlarda da çok hızlı hamleler, adımlar da atılabilir. Cemil Tugay katılmadan da olabilir bu. Ama dediğim gibi hani şu kare olmasaydı henüz katılımla ilgili bir şey söylemeyecektim ama o kare böyle bir şey çağrıştırmış olabilir benim zihnimde de.
2: Evet.
0: Ama İzmir'in projeleri, ihtiyacı olan acil projeler üzerinden yapılmış bir görüşme olarak da bize açıklanabilir birazdan. Hani detayları anlamında söylüyorum.
1: Yani bahsettiğimiz yer İzmir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılması demek ne demek Gürkan Bey?
3: Hayatın doğal akışına uygun olmayan bir durum. Siyasi dengelere baktığınız zaman İzmir kaç seçimdir, değil mi? CHP'nin kale şehri. Hizmet görmediği halde, genel kanı olarak söylüyorum, ben İzmir'de yaşayan biri değilim ama genel kanı hizmet de görmüyor ama İzmir seçmeni düzenli olarak CHP'yi orada hep
1: Yani
3: birinci
1: İzmir'de
3: parti
1: kime
3: yapıyor.
1: sorsanız hakikaten
3: O
1: İzmir'in
3: aradaki
1: hali hal
3: fark
1: değil der ama
3: giderek
1: yine CHP
3: azalmakla
1: verir.
3: beraber
1: Doğru.
3: yine de CHP'nin kale şehri İzmir. Şimdi bana biraz da şöyle bir tabloyu...
0: Gürkan, Burhan Özfatıra'dan sonra hatırlamıyorum ben
3: Evet
0: sana, hatırlıyor
3: evet.
0: musun?
3: Yani
0: Ben
3: Burhan
0: hatırlamıyorum.
3: Özfatıra da
0: Burhan
3: Özallı yıllardan.
0: evet, ondan sonra...
3: Hani 20'li
0: Evet.
3: yaşlar, 25,
1: Kendisi de vefat etti
3: kim
1: geçtiğimiz
3: hatırlayabilir
1: günlerde.
3: yani? Dolayısıyla çok eski bir zamandan beri diyelim. CHP'nin İzmir. Seçmenin hassasiyetleri o şekilde tezahür ediyor. Ama şunu da söylemek lazım herhalde. Bu başka belediye başkanlarında da gördük. Bu CHP'den AK Parti'ye geçiş. Şu sebeple, bu sebeple ama bu partililik, parti kimliği, ideolojinin son dönemlerde, son birkaç 10 yıldır göz ardı edilmesi, politik kimliğin o kadar da önemli değilmiş gibi sunulması, anlatılması ve bunun partilerde de, özellikle bu CHP gibi partilerde de kabul görmesi. Yani önemli olan kişidir. Politik eğilimi o kadar da anlamlı değildir, önemli değildir. Hatta sağdan da oy alabilmemiz lazım. O yüzden sağdan gelen isimleri de partimize katalım gibi bir eğilim. Parti kimliğini silikleştiren, sönükleştiren tercihleri öne çıkarttı. Şimdi siyaset Türkiye'de sert yapılır. Siyasi kavga sert bir şekilde yürür. CHP'liyseniz, hani ben yeni parti ile CHP'yi ayırmadan söylüyorum, bu konuşma bağlamında söyleyeyim. Yani bu bir kimliktir. Yani AK Parti bir şey temsil ediyor.
1: Tabii.
3: Cumhuriyet Halk Partisi başka bir şey temsil ediyor ama İzmir gibi seçmenin düzenli olarak CHP'ye oy verdiği bir yerde bile bu kimlikler demek ki o kadar silikleşmiş, sönükleşmiş ki bir vadede geçebiliyorsunuz öbür tarafa. Hani geçmiş değil, yanlış anlaşılma olmasın. Olmuş bitmiş bir şey değil ama başka yerlerde örneklerini gördük. Yani ben de nasıl oy gibi geçerse şaşırmam, o manada söylüyorum. Bu görüşmeler çok manası olmayan görüşmeler değil ama bir şey daha gösteriyor. Bu geçişler diyelim. Cemil Bey'in geçişi henüz gerçekleşmemiş durumdadır, altını tekrar çizelim ama bu geçiş eğilimleri, geçişler, kolayca geçmeler örneklerini çok gördüğümüz için söyleyeyim. Biraz da mesela CHP'nin, mesela yeni partinin adaylarını belirlerken bu ideolojik kimliğe önem vermemelerinin kendilerine ödettiği bedeller, maliyetler, biraz da öyle bakalım. Bunu kimileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için bile söylediler, söylüyorlar. Hani Anaplı geçmişlerden geliyor şeklinde Ekrem Bey için de söylenen laflardır. Bunların hepsi doğrudur, değildir ama bir doğruluk derecesinin olduğunu da kabul etmemiz lazım. Parti mücadelesi yürüyorsa bu bir program meselesidir. Bu bir duruş meselesidir. Bir kadro meselesidir. Birlikte belli bir çizginin içinde hedefe ulaşma meselesidir. Bu artık eskisi kadar böyle değil Türk siyasetinde. Bunu kabul etmek lazım. Oradan oraya, buradan buraya, iktidardan muhalefete geçildi.

0: Bir de
1: muhalefetten
0: seçmen
1: iktidara
0: ne der? Yani İzmir'de İzmir seçmeni bu böyle bir şey, böyle bir geçiş olur ise şayet, buna ne der?
1: Herhalde memnun olacakları bir durum değildir. Yani CHP'ye yani, oy vermiş ya da bugünkü yeni partiye oy vermiş bir seçmenin seçtiği belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi, dediğim gibi siyasetin sert yapıldığı bir zeminde bile bunun olabilmesi memnuniyetle karşılayacakları bir durum değil. Ama işte yapıyorlar bunu. Oluyor bu böyle. Şu sebeple, bu sebeple efendim işte şantaj oldu, tehdit geldi, bilmem ne geldi falan yani.
2: Burada pek öyle gözükmüyor.
1: Burada öyle bir durum da yok. Burada öyle bir durum da yok. Bu tarafta öyle bir durum vardır diye de demiyorum ama nihayetinde bu işler bu kadar kolay
2: burada
1: olmamalı.
2: Burada yani bu kadar şeyle muhabbetle bakmamalı.
1: AK Parti bir şey temsil ediyor. Bir kök gelenek var. CHP bir şey temsil ediyor. Onun da ayrı bir kök geleneği var. Şu sebeple, bu sebeple bu geçişler, bu temaslar bu kadar hani... Belediye başkanı, cumhurbaşkanı temasları ne kadar meşru, ne kadar doğru, mantıklı ise de muhalefet partilerinden CHP gibi, İyi Parti gibi muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçişler de o kadar hayatın akışına uygun olmayan, ideolojik kimlik yokluğundan kaynaklanan, bu kimliklerin silikleşmesinden kaynaklanan bir garabet durum. Siyasette bir anomali. Normal değil bu yani.
0: Anomali mi bilirsin?
3: Sena, bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun alayım, sonra Sezin Hanım'a geçeceğim.
3: Ya bölmeyeyim o zaman, daha sonra da söyleyebilirim.
0: Yok, buyurun alayım Ankara'dan.
3: Kulis bilgisi sonra değil, merak etmeyin. Şimdi, tamam.
0: Belki bir kulis bilgi
3: şimdi hem... Yok ama muhtemel olduğuna dair de öyle küçük bir not geldi bir arkadaşımdan. Sadece muhtemel yazmış.
0: Geçiş, AK Parti'ye geçiş.
3: Benim muhtemel de söyleyebileceğim bir şey. Evet, arkadaşımı da eleştiriyorum burada bu kulisi aktaranı. Muhtemel demeyi ben de söyledim zaten. Herkes de söyleyebilir bunu zaten. Ama şöyle bir şey var. Şimdi değerli komutanımız buradayken benim
1: kuvvetli muhtemel
3: savaş sanatlarından söz... Evet, yok kuvvetli muhtemel yazmamış. Sadece muhtemel yazmış da. komutanımız buradayken benim savaş sanatlarından söz etmem biraz ayıp olabilir ama bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı.
4: Ben, şimdi bizim... Evet.
3: Çok teşekkür. Buyurun komutanım.
4: Evet, Mao Zedong gibi siviller mesela... daha iyi biliyorlar harbi, onu söyleyeyim.
3: Evet. Yok, gerçi artık bizdeki ne kadar bildiği tartışılır elbette ama.
4: Yani evet, birçok er generalimiz var, televizyon ekranlarında izliyoruz. Onlar benden daha iyiler. Er generaller.
3: Yok, estağfurullah.
4: Askerdeki, erdeki.
3: Cumhurbaşkanı mesela... Şimdi Cumhurbaşkanı Ankara'da Mansur Yavaş'ı kabul etti 9 Eylül tarihinde. Tarih Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Sabah Anıtkabir ziyareti var, akşam resepsiyon var. Her ikisinde de Sayın Mansur Yavaş olmadı, katılmadı. Akşam Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şimdi oradan sonra katılacak, katılmayacak. Şu anda o katılmayacak. Şu anda AK Parti ile ilgili öyle bir şeyi yok, niyeti yok. Yanında duruyor ama bence kaçırılan tarafı şurası ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset kurduğu alan da orası olduğunu düşünüyorum. Benzerini İzmir için de söyleyeceğim. Yani rakibiniz kendi bulunduğu alandan çıkıyor. Rakibinizin kuvvetli bir unsuru diyelim, bir parçası diyelim Mansur Yavaş. Bunu Cemil Tugay için de söyleyebiliriz. Ve onlarla sizin aranızda bir yerde duruyor. Bu kimin için avantajdır? Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından bir kayıptır. Ancak bu taraf, yani Cumhuriyet İttifakı açısından stratejik olarak bir kazanımdır. Yani ben ideolojiler, işte parti kimlikleri, programlar, bunlarla ilgili Gürkan söylediklerini çok önemsiyorum. Bu doğru. Çok geride kalmamıştır. Hala bunlar da var Türkiye'de ama burada böyle bir şey var. Yani Cumhurbaşkanı siyaseti katmanlarıyla çalıştırabilen bir zihin dünyasına sahip benim okuyabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın, Mansur Yavaş'ın bağımsız olmasının AK Parti'ye getirdiği herhangi bir olumsuzluk yok. Şu haliyle söylüyorum, mevcut haliyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yeni partiye kaybettirdikleri var. Sizden seçilmiş bir başkanı kendi saflarınızda tutamıyorsunuz. Ama o sebeple, ama bu sebeple bu sizin hanenize başarısızlık olarak yazar. Eğer iyi kontrol edebilir, dengeyi oluşturur, İzmir ve Ankara'nın projeleri anlamında da katkılarınızı devam ettirirseniz de bu tarafa yazar. Yani böyle bir şeyi de aktarmak istiyorum.
0: Peki, buyurun Sezin Hanım.
2: Ya, tabii bu seçimlere giderken eğer ki İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirler AK Parti'nin elinde olursa bir kere bu lojistik olarak bir kazanımdır. Yani o net. Her şey, ne olursa olsun. Onun ötesinde ilk defa bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti olacak olması da bir deneyimdir. Bu da bir ucu açık bir durum. Şimdiye kadar evet hiçbir zaman AK Parti kazanacak noktaya gelmedi ama bir yandan da hep çok ideolojik oy verildi İzmir'de ve İzmir'de hep belediye başkanlarıyla ilgili genel olarak, yani özellikle Cemil Tugay'la da ilgili, mut

0: yolsuzluk vardı. Yani altyapıyla ilgili sorunlar vesaire hep bunlar gündemde oldu. Ayrıca Tunç Soyer'in hapiste olması, Cemil Tugay bir defa onu ziyaret etmek istedi. Onda da Tunç Soyer kendince halkı sebeplerle istememiş oldu. Yani araları da iyi değildi. Bunlar da biliniyor. Yani o anlamda İzmir elbette ki CHP yönetimi için Kılıçdaroğlu döneminde de sonrasında da bir başarısızlık hikayesi. İzmir'den ne muhteşem bir belediyecilik hikayesi çıkabilirdi. Bu yapılmadı. Ayrıca da Cemil Tugay'ın seçilmesi de şimdi ister istemez bugün Yeni Parti'nin ve Özgür Özel'in bu sefer yani Kılıçdaroğlu tarafına bu sefer fatura kesilecek durumda değil. Zaten onların artık siyasette bir geçerliliği yok. Bir şeyler yapıyorlar ama yani bir oy geçerlilikleri yok. Şimdi yani bu tabii ki yaralayıcı olur eğer geçerse. Bu fotoğraf bile yani veya bu an bunun bu karenin veriliyor olması bile tabii ki yaralayıcıdır Yeni Parti için. Ama yani AK Parti için de lojistik kazanım veya ve ilk defa bir İzmir Belediye Başkanı'nın AK Partili olması dışında bir kazanım olur mu? Tersi de tepebilir. Bilmiyorum. Yani seçmenler çok negatif karşılayıp protestoya da kayabilirler. Veyahut da atıyorum İYİ Partili veya bağımsız ya yani yeni partiyi de protesto haline geçebilirler. Bunları bilmiyoruz. Yani orada seçmen davranışıyla da ilgili bir laboratuvar deneyine geçilmiş olur.
1: AK Parti'ye geçerse.
0: AK Parti'ye geçerse. Ama her halükarda orada yani şimdiden dediğim gibi bu fotoğraf, bu belirsizlik, Cemil Tugay'ın zaten yani Özgür Özel'in de en fazla söyleyebildiği ben eşine güveniyorum diyor. Yani ne eşi diyor? Onu durdurur. Eşine güveniyorum Cemil Tugay açısından. Yani Cemil Tugay geçmez, yapmaz diyemiyor da eşi...
1: Ben bu açıklamayı duymamıştım.
0: Evet, o öyle birkaç böyle öyle açıklaması. Sözleri tabii, tabii. Var. Evet, eşine güveniyorum.
1: Yani çünkü Cemil Tugay eşi... geçebilir, eşi onu tutar gibi bir açıklamamı anlıyorum. Geçmek
0: ya istersen. Evet, ya eşi doğru mu anladım? Önüne set çeker. Yani tepki gösterir gibi ama yani ama iş zaten oraya var. Geldiyse artık yani geçsin geçmesin ben onun için diyorum. Yani ruhen geçmiş bana kalırsa tam da bugünlerde bu fotoğrafı veriyor olması bence gene bunu gösteriyor. Yani artık bundan sonra tamamen mesela AK Parti bence şu tarafından tartışmamız lazım. AK Parti Cemil Tugay'ı alır mı? Cemil Tugay geçer mi değil? Soruyu böyle sormak lazım.
2: Alır gibi görünüyor.
0: Alır ya, alırsa da işte bu bir kazanım mıdır yoksa seçmenleri bambaşka yere mi iter?
1: Hayır, zaten ama sorulmuş ya nasıl Yeni Parti'ye zarar verir. Muhtemelen veriyor. Yanıtını almış. Yani muhtemel yanıtını almış. Neticede bu olmayacak bir şey gibi de durmuyor şimdi bugünden ben öyle anlıyorum. Olmayacak olsa hayır öyle bir şey yok denirdi zannederim.
2: Belli de olmaz. Belki merkez siyaseti yani AK Parti'ye geçmesi halinde bile belki Tayyip Bey onu Ankara'da değerlendirebilir. İzmir başka bir isimle gidilebilir.
1: İzmir'i bırakır mı ya? Nasıl yani?
2: Yani Cemil Bey'in durumunu bilmiyoruz. Ne düşünüyor? İzmir'de mi siyaset yapmak istiyor? Ankara'da mı siyaset yapmak istiyor? Yani şimdi çok erken konuşmalar bunlar. Daha geçmemiş. Bir şey de olmamış. Sanki geçmiş gibi konuşuyoruz. Yanlış da oluyor. Ama gidişat oraya doğru. O bakımdan spekülasyon yapıyoruz. Bugün bu saatlerde biraz yapabiliriz belki ama yarından sonra durum netleşir.
3: Evet.
2: Herhalde ama ben bakılması Özgür Bey'in bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu zannetmiyorum bu görüşmenin.
1: Bu görüşmenin, Mansur Yavaş görüşmesi.
0: Evet, o net.
3: Hayır, tabii ki değildir.
1: Buyurun Asil Güngör, ekleyeceğiniz bir şey mi vardı? Turgay Hocam'a geçeceğim.
3: Ya sadece ben diyorum ki bakılması doğru olan yerin, ben kendim nacizane, şu an kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti'de başkan olarak durmaması olduğunu düşünüyorum. Orada olmamalarıdır şu andaki siyasi sonuç. Yoksa bağımsız olmasını tekrar söylüyorum. Burada bulunması açısından AK Parti'ye bence zarar değil, yararı var.
2: Bir de bu görüşmelerden sonra niye sosyal medyaları var, açıklama yapmıyorlar? Yani öyle bir resim çıkıyor ortaya.
0: Evet.
2: Niye yapıldı bu görüşme?
3: Öyle bir şey olsa biz ne konuşacağız ki Gürkan?
2: Yok yani.
4: Biraz speküle edilmesini bekliyorlar.
2: Ha, biraz spekülasyon istiyorlar.
4: Mansur Bey'de de öyle oldu. Ertesi yani, dün bir açıklama.
2: İzmir halkına
0: evet,
2: karşı
0: dedi ki neden bir açıklama olmadı? Ertesi gün bir açıklama.
4: O da sosyal medyadan oldu zaten.
1: Şimdi bakıyorum. Bu arada bir saat önce de bu da önemli aslında. Cemil Tugay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile bir araya gelmiş. Abdülkadir Uraloğlu'yla.
4: Daha öncesinde Murat Kurum'la.
1: İzmir'imizin öncelikli ulaşım konularını İzban metro projelerine ortak yaklaşım çerçevesinde değerlendirdik diye bir açıklama. Bu görüşmeden bir saat önce yani Ankara'da hem Ulaştırma Bakanı ile görüşmüş hem de Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Belki de bağımsız kılıp İzmir'in projelerini mi görüştü acaba diyorum.
4: Ya bu transfer meselesi yani belki hani milat olarak tartışılabilecek miladı Murat Kurum'la görüşmesiydi hatırlayın. Yani muhalif parti özellikle CHP ya da yeni parti doğrudan bu belediye başkanları nezdinde Murat Kurum'la özellikle bu altyapı, yatırımlar, imar meselesi, işte konut vesaire gibi konularda görüşmeler olmuştu. Bu görüşenlerden bazılarının da sonrasında AK Parti'ye geçiş söz konusu olmuştu. Ben hani son tartışmalar AK Parti'ye ne tür bir maliyeti, ne tür bir yararı olur üzerinden bir soru soruluyor. Ben biraz hani Nasuh Güngör'ün çizdiği perspektife yakınım. O da şu, yani doğrudan geçilen parti mi yoksa bırakılan parti mi bu durumdan mesul? Biraz oraya bakmak lazım. Yani insanlar CHP'ye ya da yeni partiye bu soruyu daha fazla sorarlar. Neden bu belediye başkanları sizin partinizle anılmak istemiyor ya da sizin partinizde kalmak istiyor? Biraz böyle tabii tartışmalı Üsküdar gibi ya da hani başkan vekilliğiyle devam eden belediyeleri bir kenara ayırmak lazım. Oradaki pozisyon, oradaki tartışmalar biraz daha farklı. Ama daha öncesinde de mesela İzmir Belediye Başkanı'ndan ziyade Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle çok daha fazla özdeş olan isimler de geçti. Örnek Aydın Belediye Başkanı. Hatta kendisine bir lakap takılıyordu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. O lakapla anılıyordu. Yani partiyle özdeş bir kimlik olması açısından. Sonrasında biraz daha muhafazakar ya da milliyetçi kimliğiyle bilinen Burcu Köksal Afyon'dan bir geçiş oldu. Tabii kendilerine soruldu. Bir takım isimler parti içerisindeki anlaşmazlıkları dile getirdi. Bir takım isimler bu ayrışma, mutlak butlan süreci ve sonrasındaki belli pozisyonlara mahkum bırakılmak ya da mecbur edilmek gibi bir takım koşulları gerekçe gösterdiler. Ama hani şu tartışmayı da yapalım, uzunca süredir de yapıyor. Siyasette bu bir anomali mi? Yani Gürkan Zengin'le biz yakın tarihe ilgi duyduğumuz için bazen ayrıştığımız yerler oluyor. Ama üzerine bolca tartışabileceğimiz somut veriler var. Yani anomali olarak da bakılabilir ama tarihte yani çok partili hayattan bugüne kadar muazzam derecede birbiriyle imtizac etmeyen, birbiriyle anlaşması çok zor ideolojik pozisyonlardaki insanların yer değiştirdiklerine tanık olduk. Bu kimi zaman siyasi ikbal amacıyla, kimi zaman başka kişisel dürtülerle, motivasyonlarla olabiliyor. Bugün şaşırıyor olmamız muhtemelen bu ideolojik farklılıkların birbirinden hani gerçekten çok farklı kanatlarda yer alıyor olması. Ama bugün İzmir belki evet solla çok özdeş bir seçmen demografisine sahip ama biraz tarihe baktığımızda tabii bunu söylerken şunu da ifade edeyim. Türkiye hala yani ideolojik olarak seçmenin karar verme mekanizmasında ideolojinin baskın olduğu bir yerdir. Onu ifade edeyim ama tarih seyrine baktığımızda 50'den özellikle 70'lerin ikinci yarısına kadar, 73 Ecevit dönemine kadar hep sağ partilerdi. İşte Demokrat Parti ve Adalet Partisi ile. Sonra ANAP'a kadar bir şey var, ara var. İşte ANAP ve DYP ile devam ediyor. Sonra yine Ecevit üzerinden CHP'ye akan bir teveccüh söz konusu. Bizi şaşırtıyor olan şey evet, yani İzmir'deki bu seçmen demografisinin iktidara yönelik tutumunun çok baskın bir biçimde belli olması. En son seçimlerde mesela 2024'te biraz ara kapatılmıştı. Bu AK Parti açısından bir başarı olarak yorumlanmıştı. Ama yine mesafenin epeyce bir açık olduğu seçim sonucu söz konusu oldu. Ve Cemil Bey bir seçmen teveccühüyle buraya geldi ama belki işleri, evet ben de ilk konuşulduğunda İzmir seçmen demografisi, CHP'nin buradaki varlığı gibi bir takım parametreler üzerinden baktığımda biraz zor bir geçiş olacağını düşünüyordum. Ama sonrasında Cemil Bey'in adımları işte bu tarafsızlık meselesi, herhangi bir işte bilgi verme ya da izin alma müessesesinden bağımsız bir siyasete girişmesi işleri onun açısından biraz kolaylaştırmış görünüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüyor olması da evet bu tırnak içerisinde ya spekülasyonları biraz daha somut bir yere getiriyor.
1: Bir tek anlamak istediğim bu geçiş diyelim ki oldu tamam. Hani eğer böyle bir gidiş varsa Döneceksiniz İzmir'de belediye başkanı olarak İzmir'e hizmet etmeye devam edeceksiniz. Bunu İzmir'de kendisine oy veren seçmene, İzmir siz dediniz ki tarihte öyle değildi ama bugün mü öyle?
4: Bugün böyle.
1: Bunu nasıl anlatabilir ve İzmir seçmeni peki tamam der mi?
4: Yani şu an itibariyle İzmir seçmeninin muhtemelen Cemil Bey nezdinde ne dediğinin çok büyük bir karşılığı yok. Eğer öyle olsaydı açıklamasını gördüğümüzde belki detaylandıracağız. Bence yarını beklemek gerekiyor. Ama bu bir geçiş sinyali gibi, onu ifade edelim. Mansur Bey ne dedi? Dedi ki seçmenin bana karşı teveccühü bir başka siyasi parti nezdinde temsil edilmeyecek. Bu şu demek. Ben AK Parti'ye ya da MHP'ye en yakın olasılıklar olduğu için ifade ediyorum. Geçmeyeceğim dedi. Biz şunu anlıyoruz. Evet Mansur Bey bağımsız kalarak Ankara Belediye Başkanlığı'nı sürdürecek. Ama Cemil Bey böyle bir açıklama yapacak mı? Hani mevcut göstergeler biraz farklı bir patika izleyeceğini gösteriyor. Oradan belki hani daha somut bir şey söyleyebiliriz.
2: AK Parti onu aday yapar mı? İzmir'de.
4: Yani bu görüş bir dahaki seçim için mi? O muhtemelen bu saatten sonra 2028'e kadarki performansla ilişkili. Yani belki hani altyapı yatırım işte Ulaştırma Bakanı ile görüşmesi, Çevre Bakanı ile görüşmesi. Belki hani performans üzerinden İzmir seçmenine dönük bir yansıması değiştirir mi durumu? Hmm. Ama seçmene hani kendisini anlatma gibi bir şeyleri yok. Yani Afyon'da yok. Aydın çok daha baskın bir örnek. Orada da yok. Biz baktığımız yerden evet haklı bir itiraz.
1: Ama orada çeşitli gerekçeler vardı ve belediye başkanları çeşitli gerekçeler ileri sürdü. Burada
4: Cemil Tugay'ın gerekçelerin çok daha fazlası var.
1: Hayır, Cemil Tugay istifa ederken yeni bir parti kurulmadığına işaret etti. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Belki benim görmediğim başka bir açıklaması da vardır. CHP'den ayrılırken yeni bir parti kurulmamasını gerekçe gösterdi. Sonra o yeni parti kuruldu.
4: Oraya gitmedi.
1: Şimdi bu görüntüyü verdi. Dolayısıyla oradaki gerekçelerden sanki bir parça daha farklı bir görüntü var burada gibi geliyor bana. İşte
4: şöyle yani 2-3 tane seçenek saydım. Bunların içerisinde seçmene hesap verme gibi bir şey yok. O bireyler, o aktörler açısından bakıldığında. Ha, demokrasi evet, seçmen seni bir yere getiriyorsa milletvekili, belediye başkanı, cumhur hesap vereceksin. Ama onlar bunu düşünüyor mu ya da düşünüyorsa anladım, nasıl aktaracak?
1: İdeali budur ama bu oluyor mu?
4: Cemil Bey açısından... Ya o arafta kalma pozisyonu daha zor bir pozisyon. Gittiği hiçbir yerde ne yeni partilileri ne CHP'yi ikna edemiyor zaten. En azından şansını hani bir cazibe merkezi olma pozisyonda olan AK Parti'de devam ettirebilir miyim diye düşünmüş olabilir. Yani tabii kişisel motivasyonlar biraz daha baskın çıkabilir yani bu siyasetin doğasında var. Onun için bizim beklentilerimizle onların siyaset yapma biçimleri arasında büyük farklar olabilir.
2: Belki bu işten en çok İzmirliler kazançlı çıkabilir. Nasıl? Eğer AK Parti'ye geçerse bir AK Parti şehre yüklenirse en azından hizmet alırlar. Yüksek bir hizmet alma ihtimalleri olabilir. Oradan kazanabilirler belki diye düşünüyorum, bilmiyorum.
4: Yarınki metinde bunlara yer verebilir eğer geçerse.
1: Geçmezse belki Ulaştırma Bakanı ile görüşmüş, işte daha önce Çevre Bakanı ile görüşmüştü. Geçmezse bunların ihtimali yok mu?
4: Ama onlarla geçmeyenler de görüştü. Ya mesela deprem bölgeleriyle ilgili tartışmalarda da diğer bölgelerde de hatta Murat Kurum'un bu konuda çok iyi performans gösterdiği AK Parti'ye, AK Parti hükümetlerine yönelik eleştirilerde muhalif belediyelere bu anlamda yardım edilmediği eleştirilerini de hani boşa çıkaran, bertaraf eden bir şey görüşme trafiği oldu. Özellikle bu Murat Kurum'da yoğunlaştı. En son mesela yine İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri Kartal başta olmak üzere bir takım görüşme trafiği oldu. Hani ayrılmayanlar da görüşüyor. O anlamda baktığımızda eğer geçerse ya ben de geçmesine yönelik böyle bir mesafe vardı ama böyle bu sıcak göstergeler bizi oraya doğru itiyor.
1: Siz de geçeceğini düşünüyorsunuz.
4: Yani biraz oraya yaklaştık artık özellikle bu vücut dili vesaire bir açıklamanın olmaması. Yine
2: geçse
4: de açıklamayı
2: bile ben,
4: beklemek gerekiyor.
2: Yani bu hizmetleri alsa bile seçim kazanabileceğini düşünmüyorum.
4: İzmir'de
2: ama
4: öyle
2: bu arada
4: olabilir.
2: İzmirliler evet. Hizmeti alırlar.
4: İzmir'de öyle olabilir.
2: Ondan şüphe etmiyorum.
0: Ya AK Parti kendi yanına çekebilir mi İzmirli seçmeni? Çok büyük bir
1: ama mesela geçen seçimde
0: onu
1: bilemiyorum.
0: Cemil Tugay hizmet yapsa da çekemez.
2: Evet onu diyorum.
0: Ya Cemil Tugay'ı çok heyecanla seçmedi çünkü İzmir seçmeni. Kerhen
1: seçti. Yani geçen seçim neydi oy oranları?
0: 58 olması lazım.
2: 39 49 olması lazım.
0: 2019'da ya 10 puan düşürdü Cemil Soyer.
1: Değil mi? Orada çünkü AK Parti'nin oy oranında bir
2: AK Parti 37.1.
0: Başka yerlerde yani...
2: Cemil Bey %49 evet, almış.
0: Oy arttırırken...
2: Yani aralarında 12 puan evet, fark var. 37'ye 49.
1: Evet. 37'ye 49. Ya Kerhen seçti, bunu söylüyorsunuz. Çünkü normalde daha da yüksek...
0: Başka sevilen, çok bağrına basacağı İzmir'in bir adayı olsaydı başka olurdu. Burada işte...
4: Ama İzmir sosyolojisinde AK Parti'nin 37 alıyor olması da önemli.
0: Evet yani tabii.
4: Tam o doğru, mesafeyi bir başka şeyle kapatabilir mi acaba?
1: Yani işte orada ya, bir
0: hizmet... Gerçi Cemil Bey, evet, burası... Bekçi yüksek almıştı ya. O da %38 falan almıştı. Yani...
1: Hatırlayamadım, ona bir bakmak
0: lazım. Hep güçlü adaylar gösterdi.
1: Yani bir az önce Gürkan Bey'in sorusu, bir hizmet alsa İzmir seçmeni, ya evet ben belediyecilikte iyi hizmet aldım deyip AK Parti'ye sandıkta oy verir mi?
0: Bölünebilir seçmen.
2: 2019'da gerçek da 38 yaşıyoruz, almış Nihat Zeybekçi, 38. Evet,
0: Hamza daha da veya Şarkı,
2: aynı yani. Sonuçta.
1: Neredeyse aynı aslında.
2: Hamza 37, 38 AK Parti'nin aldığı.
0: Şöyle olabilir, AK Parti çok güçlü bir aday gösterir. O sırada İzmir seçmeni yeni partiye bir mesafe koymuş olur. İllallah der. Yani. İyi parti, iyi bir aday çıkarır. Yarışma olur. Yani ortalama ya da bir aday çıkarır. Oylar bölünür. AK Parti adayı aradan çıkar. %38 gene toplarsa mesela %40 o civarda.
1: Böyle bir...
0: Cemil Tugay'la değil ama başka bir aday.
1: Başka bir adayla.
0: Daha önce Mahmut Özgener falan...
1: Hizmet alsa İzmir seçmeni. Yani az önce Gürkan Bey'in dediği... İşte
0: orada
1: böyle... Hani, evet,
2: hizmet burada... alır, oyu vermez gibi geliyor bana. Çünkü oy biraz siyasal reflekslerle veriliyor. Türkiye'nin genelinde de öyledir, İzmir'de daha da öyledir.
4: İzmir'de o çok daha baskın bir elim. Evet. Yani halen hizmet ya da performans odaklı değil de biraz daha... ideoloji eksenli bir karar verme mekanizması işliyor. 10 yıldır tartışılıyor. Yerel yönetimler performansı açısından İzmir. Ama ona rağmen CHP çok baskın bir
1: çok
4: şekilde
1: kazanıyor. Çok trajik şeyler gördük İzmir'de yani.
4: Ama ben Sezin Hanım'a orada katılıyorum. Biz başka bir denklemde düşündüğümüzde solun birbiriyle mücadele edebileceği adaylar içerisinden pozitif ayrışabilir mi AK Parti adayı? Belki onu görürüz. Çünkü CHP, Yeni Parti... Bunlar farklı adaylar çıkartacak.
0: İyi Parti, Yeni Parti yarışırsa, diğer partiler, Milliyetçi Partiler aday çıkarırsa, şey olursa, Anahtar Parti bile boy gösterdi yani şeyde, gövde gösterisi yaptı İzmir'de, unutmayalım. Şey tabii ki DEM kendi adayını çıkarır, orada oylar zaten çıkarıyor daha önce de. Yani öyle bir bölünme senaryosunda %38-40'la evet AK Parti kendi güçlü bir aday gösterdiği takdirde İzmir'i alıyor olabilir artık bundan sonra.
1: Pekala.
0: Demografik değişimle değil de.
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle bir reklam vaktimiz mi geldi Ece? Tamam, bir reklama gidelim, dönüşte devam edelim.

0: Frantec Panda elektrikli süpürge ile devam ediyor.
1: Şimdi devam ediyoruz Açık ve Net'te konuşmaya. Bugün 20 yılın ardından bölge için çok kritik bir gelişmenin yaşandığını gördük, izledik. Amerikan Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz dakikalarda açıklama yaptı. Dedi ki son Amerikan askeri Irak'tan ayrılıyor. Bugün 30 Eylül son tarihti. Amerikan askerleri 23 yıl sonra Irak'tan çekiliyor. 2003'te başlayan bir dönem sona eriyor dedi Amerikan Başkanı. Amerika'nın artık eve dönme zamanı geldi. Irak'a bir halifelikle savaşmak için geldik. Artık ortada bir halifelik yok. Amerika eve dönüyor ifadesini kullandı yaptığı açıklamada. Şöyle harita var. Yani 23 yılın ardından bölgede bu kadar karışıkken, belki tarihte hiç olmadığı kadar demeyelim ama çok yakın dönemde hiç olmadığı kadar karışmışken, Amerika Birleşik Devletleri daha önce planlanan ve Irak'la da yaptığı, işlettiği anlaşma çerçevesinde Irak'tan ayrıldı. Esat Hocam, sizi buraya bir alsam, buyurunuz bir geliniz. Bu gelişmenin hem bölge için hem anlamı nedir? Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekiliyor diyoruz ama aslında bunun bölgeye yansımasının ne olacağını düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri bir proje devletidir. Yani proje devlet derken şunu söylemek istiyorum. Bir önceki devlet, yani bayağı ciddi şekilde bürokrasinin çok güçlü olduğu bir devlettir. Hepsi bir proje bazındadır. Demin onun için söyledim. Planlama, biliyorsunuz planlama çok önemlidir. 5 ya da 6 yıldır ben Plan Prensipler Başkanlığı'na çalıştım Kara Kuvvetleri'nde. Çok önemlidir. Yani bizim özellikle, ben aynı zamanda kamu yönetimi uzmanlığı da yaptım. Yani daha şeydeyken PBS ve Kara Kuvvetleri'nde de sonra Genelkurmay'da da oldu. Okulda kitap olarak da Kara Kuvvetleri'nde yönetim ve komuta kontrol kitabını yazdım. 800 sayfa falandır yani, yıllarca şey yapıyorum. Şimdi buradan yani bir plan olacak. Program 2 yıllıktır. 2 yıllık, Amerika'da çok bunları iyi okumak lazım. Efendim bütçeleme sistemi vardır. Bütçeden sonra kesin hesap vardır ve hesap sorulur yani. Bak ben sana bütçede bu kadar para açırdım diye. Şimdi 2003 yılı çok önemli bir yıl. Niye 2003 yılı? Biliyorsunuz bütün gazeteci değerli dostlarım var. Esasen Amerika Birleşik Devleti'nin iki tane madde var bizde. Biliyorsunuz çok önemli. Mekke'de de bunu kullanıyoruz. Birincisi 90. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne yapılması lazım? Kabul edilmesi lazım. Bunu anlatacağım. Niye öyle? Daha Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına çıkarak

0: Değil mi? Ne istiyor? Başkomutanlık kanunu diye kanun vardır. Koskoca meclis, bakın bunu herkes için ifade ediyorum, 3 ay veriyor. 3 ay. Başkomutansın, evet tamam. Hemen arkasından tekalifi, milliye kanunu vesaire. Oraya girmek istemiyorum. Bakın çok önemli, çok kıskanılan bir şeydir. 3 aylık başkomutanlık ve her 3 aydan sonra da yeniliyor. Yani al bakalım revale efendim, hani yağma Hasan'ın böreği falan değil. Bakın öyle, ne diyor Mustafa Kemal Atatürk ondan sonra? Türk Silahlı Kuvvetleri demiyor. Bakın çok önemli bir olgunun altını çiziyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları diyor. Açın bütün şeyi. Ben bir siyasi tarihçiyim.
1: Peki.
0: Yıllarca siyasi tarih. Parlamento tarihini yaptım. Yazdım. 1852 sayfa okuyabilir insanlar. Onu ifade etmek istiyorum. Bak bu çok önemli. 2003 yılında bizim meclis toplandı. Tam rakam hatırlamıyorum ama geçerli oyu aldı. Fakat 3'te 2, belki nasıl tam oyu, belki nasıl kardeşim onu söyleyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3'te 2 şeyi almadığı için İskenderun Körfezi'nde 92. madde çok önemlidir. Nedir? Türkiye'ye asker kabulü ve Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi kanun. Ki anayasa maddesi 92. madde. Askerler beklediler, beklediler, beklediler. Değil mi? 2003 yılı onun için çok önemli diyorum. Ne yaptılar? İskenderun Körfezi'ne tekrar döndüler. Meşhur Schwarzkopf, değil mi? Birinci Körfez Harekatı'nda da. Necip Torumtay istifa etti daha önce. 2003 Harekatı'ndan önceki. 91 için söylüyorum. Koskoca Genelkurmay Başkanı dedi ki 91'de Turgut Özal karşısında, o da çok önemlidir. Bakın o çok önemli. 92. madde. Türkiye'ye biz Amerikan askerini kabul etmedik.
1: 2003.
0: Geçene. Evet. Şimdi 2003'te tabii ki 2003 çok önemli bir yıl, döndüler ve Amerikalılar bayağı hedefe konulma. Hep ondan sonra işte vesayette bilmem neydi, hep oradan başlar. Necip Torumtay, Allah rahmet eylesin, beni de çok yıllar önce Şam'a gönderen komutanımızdır, değerli komutanımızdır. Şam, Lübnan gönderen, hakikaten Nur, yani onu söylüyorum. Şimdi gelelim buraya.
1: Buyurun.
0: 2003 yılı, yani 2003 yılı kabul etmedik. Amerikalılar sinirli sinirli gittiler. Nereye gittiler? Basra Körfezi'ne girdiler. Hürmüz Boğazı'ndan geçtiler, değil mi efendim? Ve de o meşhur Schwarzkopf'un, değil mi, Desert Storm dediğim, değil mi, çöl fırtınası harekatını yaptılar, değil mi? Herkes biliyor onu. Efendim ondan sonra da işte Saddam Hüseyin yakalanması vesaire, mahkeme edilmesi gibi. Ya yani orada yani biz 92. maddede Türkiye Cumhuriyeti direndi. Anlatabildim mi? Yani ta Körfez krizinden beri de direndi. Şimdi 93 önemli. Kimdi? Oğul Bush, değil mi efendim? Yani Walker, W vardır biliyorsunuz orada. Bush çok önemli. Ben ilginçtir, Bush'un özellikle ikiz kulelere saldırma meselesine ben Amerika'daydım. Ve Amerika'da o meşhur efendim bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rezidans ve kançılaryasının olmuş olduğu yerde bir İran camii vardır. Bizim şeyimizin kançılarya. Ha kançılarya'yı söyleyeyim efendim, ofisleri yani. Türkiye Büyük Türkiye Cumhuriyeti işte Büyükelçiliğinin şeyi. Oraya ayakkabıyla girdi. İşte orada çok meşhur bir lafı vardır. This is a crusade campaign dedi. Ne dedi? Bu bir Haçlı seferidir. İşte ondan sonra biliyorsunuz olay başladı. Yani Türkiye'de bunun altyapısı var, onu ifade etmek istiyorum. Yani bu bir Haçlı seferidir dedi. Herkes yerini belirsin dedi. Meydan okudu. 2003 çok önemliydi. Onun için tarihsel olarak da bunu ortaya koymamız lazım. Şimdi oradan sonraki kırılma noktalarında biliyorsunuz aslında Obama zamanında 2016'da bu konuşuldu. Ama resmi olarak 2024'ün Eylül'ünde Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki yaşam şeyine noktayı koydu. Nokta. Deminki çok güzel anlattı arkadaşımız. Ve Trump yönetimi bunu biraz geciktirme, derin devlete karşı koyma vesaireyle son Amerikan askeri de bugün indi. Ha, burada soruyu çok güzel işgal edecek değil, nerede yığınaklanacak meselesi. Hani demin de yaptık ya, Nasuh kardeşimiz bunu çok güzel bir şekilde ifade etti.
1: Yani işte oraya geçmeden çok hızlı bir soru sorayım size.
0: Evet,
1: Irak'tan sonra Amerikan askerinin çekiliyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekiliyor olması, Irak içerisinde İran yanlısı milislerin
0: Haçlı Şabiler için
1: daha alan kazanması ya da Irak içerisinde olası bir güç boşluğundan faydalanması anlamına da eşanlı olarak gelir mi?
0: Şimdi bakın, çok ilginç, güzel bir şey. Sincar mutabakatını yaptık biz, değil mi? Sincar mutabakatı. İşte başı köyüsü verilecek mi, verilmeyecek mi vesaire. Şimdi hep böyle birbirlerinin üzerine inşa edilir. Bakın, Orta Doğu'da yıllarım benim oralarda geçti. Yani Arap dünyası, çadırda geçti, şeyde, otellerde falan kalmadım ben. Şimdi kervan yolda dizilir. Anlatabildim mi? Ama Türkiye çok akıllı bir şekilde Ankara merkezli politikaları ortaya koyuyor. Biz teklif ettik. Ama bir olgu, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet dışı aktörler üzerine kurmuş olduğu, değil mi efendim? Bakın bu çok önemli. Olgudan vazgeçti. Dedi ki, her seferinde ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nı ne yapıyor? Yüceltiyor. Hatırlarsanız ilk Saddam'ın heykelleri yıkıldığında terlikle, değil mi efendim, döven birçok şey vardı. Ama şimdi günah çıkartıyorlar. Yani en büyük şeyi yaptı diye. İşte son kafilesinde Amerika Birleşik Devletleri şaşalı bir şekilde giderdi. İşte gidiyorlar.
1: Yok, bunlar Amerika derler, çıktı diyor, diye değil, kutlayan Haçlı Şabi.
0: Haçlı Şabi'yi görünüyorsa Haçlı Şabi. Ben de dedim
1: kutlama
0: ki Amerika
1: yapıyorlar.
0: Öndeki acaba dedim, ikilik tane de arkadan
1: Amerikalılar
0: uğurluyorlar mı?
1: Amerikalılar da var, o da geliyor.
0: Hadi güle
1: şimdi.
0: Güle falan mı diyorlar.
1: Peki ne anlama gelir Irak için?
0: Bakın Irak için şu anlama gelir. Irak'tan aslında çekiliyor mu çekilmiyor mu diye bana sorarsanız Irak'ın 23 yıllık askeri varlığını yeni bir sayfa açtığını söyleyebiliriz. 2003'te Saddam Hüseyin'in biraz evvel söylediğim gibi devrilmesiyle başlayan, 2011'de kesintiye uğrayan, işte o 2011 çok önemli bir tarihtir. Niye kesintiye uğramıştır? Çünkü 2011'in en önemli şeyi iç savaşın çıkması. İç savaşın çıktığında farklı bir olguydu. Ve DAEŞ'in biliyorsunuz 2014'te bisikletle Musul Kerkük'ü aldılar. Yani bu çok önemli. Koalisyonun kurulması, bakın bunlar şey önemli ve koalisyona, burayı da bırak, koalisyon da karşı yapıldı. Burada Türkiye'nin güçlü bir şekilde ulus devlet olarak Türkiye'ye bu işin ortaya, bakın birçok yabancı basına beraber okuyalım istersen. Yani Türkiye'nin açık ara şeyini, Amerika buradan çekilir mi? Hayır, çekilmiyor. Yani çekilmez dediğim, yığınaklanması Orta Doğu'dan çekilmeyeceğini ifade edeyim. Şimdi benim birkaç tespitim var. Onu müsaade ederseniz.
1: Buyurun.
0: Gene not aldım. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi bakın, hakikaten ne yapabilir dediğin zaman yığınaklanma. Yani şimdi şunu yapıyorlar Amerika'da. Biliyorsunuz İsrail'in iki tane önemli becerisi var. Amerika Birleşik Devletleri'ni, silahlı kuvvetlerini getirdi, değil mi efendim? İran'a karşı yıpratılması için şey yaptı, ortaya koydu. Şimdi son bu şeyde vardır ya. Bunun için Amerika'da tartışılan iki tane konu var. Preventive strike mı? Yoksa preemptive strike mı? Açıklayayım. Preventive strike demek çok önemli, önleyici saldırı demektir. Yani burada yerlerini bulacaksın. Preemptive strike ise karşı karşıya geldik, senin hiçbir şeyin yok, konuşuyoruz böyle, güm diye bir tane vurmak. Buna preemptive strike, yani saldırıda ön alma. Şimdi ikisini mi yapalım diye. Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanan, ha diyeceksin ki belki, yani Amerika Birleşik Devletleri de kardeşim kullandırmasaydı kendini. Hayır, yapamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri neydim ben? Proje devletidir. Hemen açıyoruz. Ben keşke buraya bunlar konuşulacağını bilseydim. 1979 yılında Kongre Kütüphanesi'nden aldığım, çok da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri, United States Foreign Policy and Military Installation. Anlamı şu. Overseas Objectives and Military Installation. Hepsini söylemeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası. Efendim, ne diyor? Overseas. Deniz

0: aşırı hedefleri ve askeri inaklanma, yani askeri üsler. Şimdi bu bütün herkes biliyor burada. Herkes ezbere söyler. 80 ülkede 800 tane üssü var. Yani nedir bu anlamı? Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri %55 silah, araç, gereç, yazılım şeyini veriyor. Onun için ikincisi, bakın çok önemseyerek ifade ediyorum. Efendim işte özellikle Netanyahu'nun son gayretleriyle Türkiye'ye karşı da, hani söyledik ya burada birkaç programda, Türkiye'ye karşı da şey yapıyor. Şimdi en son nereye yılanı? Ben şahsi kanaatim, işte yapılan toplantıları da gördük. Netanyahu'nun efendim İbrahim anlaşmalarıyla bir olgunun içerisinde, efendim buraya Katar katılmadı, yalnız onu söyleyeyim. Ben nasıl hani şey diyeyim, galiba Katar'ı söyledin değil mi Nasuh Bey kardeşim, onu söyleyeyim. Katar o toplantıya katılmadı.
1: Katar'ı söyledim.
0: Katılmadı. Yani onu söyleyeyim ben. Yani ben ağzımdan çıkmadı. Katar demedim. Yani farklı bir şey olmasın diye söylüyorum. Şimdi burada hemen bu arada Muhsin Rezai de açıklama yapmış. Onu sonra söylerim.
2: Tamam,
0: şimdi şunu söylememiz lazım. O da çok inanılmaz bir açıklama yapmış. Onu da biraz sonra söyleriz.
2: Hocam az sonra gibi.
0: Evet, az sonra yapalım.
2: Söylemeyecek misiniz? Merak ettiniz şimdi şuradan telefonu.
0: Az sonra diyeyim biraz yapayım.
2: Peki.
0: Bir Muhsin Rezai ama söyleyeyim Muhsin Rezai.
2: Bunu, ne söylemiş Muhsin Rezai?
0: Muhsin Rezai çok ilginç. Muhsin Rezai kim biliyorsunuz değil mi? Muhsin Rezai. Muhsin diye.
2: Ne buradaki demiş değerli hocam?
0: Dur bakayım ben hemen şey size söylüyorum. Şimdi İran'dan aldığım bir haber. Şimdi gönderdiler bana. Ama vallahi bilmiyorum.
2: Tamam çıkar şimdi.
0: Şimdi biz böyle. Ben de tamam. Yani geldi ondan.
2: Peki.
0: Evet 1, 2, 3, 4 tamam burada geldi. Diyor ki Amerikan askeri üslerinin barındırılması size güvenlik getirmediği gibi Gazze'nin kasabını kim o? Netanyahu. Barındırmak da hayırlı sonuçlar doğurmayacaktır diyor. Yine son savaştan ders alın. Hani var ya bizim akıllı ol, makul ol diye. Savaşları körüklemeyi bırakın. Ve İran adalarıyla ilgili asılsız iddiaları bulundurmayı bulunmayı durdurun. Şimdi isterseniz ben şeyi de söyleyeyim.
2: Hızlıca
0: yani bakalım. Muhsin Rezai'di ama vaktin kalmadığı için söylüyorum. Belki bu kadar yeter. Hani arkası yarın yapalım. Muhsin Rezai kim diye onu ifade edelim.
2: Tamamdır. Yani nasıl bir
0: nasıl
2: görevini yani, biliyoruz
0: en şiddetli adam. Şimdi şunu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin
2: Konsey
0: başkanı
2: evet.
0: 177. maddeyle geçen Haziran ayında kurulan, ondan beri böyle kılıç ve sallayan bir adam. Peki. O güç onda. Tüm güç general rütbesi.
2: Teşekkür ederim.
0: Rütbe de önemli tüm general ya.
2: Peki devam edeceğiz zaten birazdan. Oradan da anlatırsınız, aktarırsınız. Gürkan Bey geldi 23 yıl sonra çekildiğini açıkladı. Siz bugün bu kararı, bu görüntüleri görünce ne hissettiniz onu merak ettim.
3: Ya 23 yıl ben 1 Mart 2003 tezkeresini o günü hatırlıyorum.
0: Evet.
3: Amerika'nın işgali sonrasında, öncesinde ve sonrasında işgal. 23 yıl geçmiş.
0: Vay.
3: Bu işi, bunun ne olduğunu, ne olmadığını aslında tam da bir Amerikalı general, Wesley Clark. Bu adam evet. NATO Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nı da yapmış.
0: Evet.
3: 4 yıldızlı bir Amerikalı generaldir. 11 Eylül 2001 saldırılarından birkaç gün sonra Pentagon'da yaşadığı bir anı anlatıyor. Eğer işte editörümüz Erdem ekranlara taşıyabilirse, en azından görüntüsü de var. Yıllar sonra bu Irak Savaşı'nın nasıl başladığını anlatırken çok önemli, çok tarihi bir ifadede de bulunuyor. Aslında bu Afganistan kaynaklı bir saldırı
0: ben
3: olmuş.
0: Ben o zaman oradaydım Amerika'ya. Anlat bakayım, çok heyecanlı oldu.
3: 11 Eylül saldırıları Afganistan kaynaklı oldu hani biraz işte. Hüsame Bin Laden'in adamları falan. Yani Afganistan'a saldırılacak, edilecek falan filan şeyleri var ama adam diyor ki general, Pentagon'a beni aldılar. Dediler ki ya işte burada bir toplantı var, sen de gir. Bak biz Irak'a saldıracağız. Çok şaşırdım diyor. Biz Irak'a niye saldırıyoruz? Irak'ı niye işgal
0: evet.
3: ediyoruz?
0: Evet.
3: Ne alaka Irak? Ya biz konuştuk, ettik. Bu 11 Eylül saldırılarından istifade ederek, onu istismar ederek biz Irak'ı başlayarak

0: Irak'tan başlayarak bölgede bir dizayn, bölgeyi tasarlama, bölgede bazı haritaları, bazı ülkelerin haritalarını değiştirme niyetimiz var. Irak'tan başlayacağız. Peki nasıl, yani Irak'tan ne diyerek Irak'a başlayacağız, saldıracaksınız? Irak'ın ne alakası var? Ya işte bulacağız bir şeyler. Manasında YouTube'da her arayan da bulur. Türkçe altyazısı falan da vardır. Ve bu Irak Savaşı, biliyorsunuz Amerika'nın o dönemdeki Dışişleri Bakanı Colin Powell.
1: Evet. Jamaikalı.
0: Çıktı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Irak'ın elinde kimyasal silahlar bulunuyor. Kitle imha silahları.
1: Hiç alakası işte yok.
0: Bunu bize gönderdi, Amerika'ya saldıracak, orayı vuracak, burayı yapacak. Kitle imha silahları diye bu bugün de hakim oldukları uluslararası medyayı devreye sokarak, bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bütün dünyaya canlı yayınlarda yalan söyleyerek, o zaman Saddam Hüseyin Bağdat'ta iktidarda, elinde kitle imha silahları falan yok. Ama bir takım uydu fotoğrafları, bir takım mekanların resimleri, uydudan çekilmiş ne olduğu belli olmayan tesisler. Adam orada bir saat dünyaya canlı yayınlıyor bunu bütün televizyonlar. Irak'ın işgali bir yalan üzerine oldu. General bunu anlattı. Amerikalı general anlattı bunu. Böyle başlamış bir savaş. Yani 1 Mart tezkeresi hakikaten Türkiye'nin bir anlamda bir yeni bir bağımsızlık deklarasyonu gibidir. Onun reddedilmesi.
1: Evet, evet.
0: Çok
1: evet.
0: Doğru bir karar vermiştir bu devlet ve bu
1: harika,
0: millet.
1: Bravo.
0: O meclis için onur vesilesidir.
1: Bravo.
0: Milletin de desteği yoktu öyle bir Amerikan askerlerinin gelip Türk topraklarını tabii kullanmasına. Komşu bir ülkenin bizim topraklarımızdan gidilerek işgal edilmesine. Yanlıştı. Külliyen yanlıştı. Allah'tan hoca biraz anlattı. Anayasanın icap ettirdiği çoğunluk sağlanamadığı için meclisimiz 1 Mart tezkeresini reddetmiştir.
2: Üstelik bir de şöyle düşünün. Yani çok özür dilerim. Kitle imha silahları var deniyor. Bu bir bahaneyle ortaya atılıyor, gerekçelendiriliyor. Bir yıl sonra Condoleezza Rice çıktı. Bu istihbarat hatası. 2009 şuradan baktım, tekrar yanlış hatırlamayayım tarihi diye. Ondan sadece 6 yıl sonra çok büyük bir pişmanlık ve üzüntü duyuyorum bu tırnak içinde hatalı istihbarat tabii, raporlarına tabii, güvendik tabii diye. 31 Mart tezkeresi diyorsunuz ya. Çok üzüldüm. Evet. 1 Mart tezkeresi diyorsunuz ya. Yani ya o dönem bunlar olsaydı ve bu pişmanlıklar sonrasında geliyor olsaydı diye
0: elbette,
2: de bir soruydu.
0: Elbette. Zaten Colin Powell yıllar sonra kariyerimin bir kara lekesidir diye de bir açıklamada bulundu ama Amerikan tarihinde kara lekeler mi arıyorsunuz? Milyonlarca bulursunuz bu adamlardan. 1 milyon insan öldürdüler.
2: Evet.
0: 1 milyon insan öldürdüler. Kadınlar kocasız, çocuklar babasız kaldı. 100 binlerce insan göç etti. Bütün bölgeyi tarumar ettiler. En sonunda da bugün işte düşman İran şu bu falan, Irak'ı İran'a teslim ettiler. Bugün gidiyorlar. Bakın 23 sene bir bela millettir, devlettir Amerika Birleşik Devletleri. Bugün gidiyorlar, bölgeyi tarumar etmiş şekilde gidiyorlar ve giderlerken Irak sahası, nüfus dengeleri, işte mezhebi hassasiyetler, yani Irak dünya üzerinde İran'dan sonra Şii nüfusun en fazla olduğu ülkedir. Bir Arap ülkesidir ama Şiilik %60-65 oranlarında ve mezhebi damar çok da güçlü, malum Necef falan ekoller var ve nüfus itibariyle o demografik yapı üzerinden, onun yarattığı jeopolitik etki üzerinden Irak Tahran'ın etkisine girdi. Irak Tahran'ın etkisine girdi.
2: Bugün hala çekildi, o etki devam ediyor. Taliban'a geçti. Irak'tan çekildi. Tahran etkisine girdi.
0: Tabii Bağdat'ta bir tane, evet, Sünni bir azınlıktı. %40-%60 dengesi veya %35-%65 dengesi vardı ama Saddam diktatör bir adamdı, bunlar doğrudur. Ama bu sefer İran nüfuzu Bağdat üzerinde ve sadece Bağdat üzerinde değil, başka Arap başkentleri üzerinde de, Yemen'de de, Lübnan'da da, Şam'da da Irak'ı kontrol etmeye başlayan bir İran tablosu ortaya çıktı. Amerika bu sefer Bağdat üzerinde İran'la cedelleşmeye başladı, kavga etmeye başladılar. Ve Irak Arap Devleti bir İran etkisi, yani Irak muazzam kaynakları olan, bölgesel etkileri olan bir ülke. Başımıza bir de bir İran'ın Şii nüfuzunun jeopolitik olarak etkisini çok artırdığı bir tablo da ortaya çıktı. Yani güya hani İran bunların, İran'ı isteyerek mi yaptılar bunu? Hayır. O zaman Türkiye'de bu işgali savunan adamlar vardı, aktörler vardı, köşe yazarları vardı. Ya işte o zaman da söylendi, ya bu Irak'ı işgal ederseniz Irak İran'ın nüfuzuna girer. Bakın %65 Şii çoğunluk var. Şudur.

0: Budur. Hayır. İşte 1000 tane Amerikalı'nın think tank'i var, düşünce kuruluşu var. Onlar bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Evet, Türk devletinin karar mekanizmalarındaki insanlar Irak'taki dengeleri Amerika'daki think tank'lerden daha iyi biliyorlardı kardeşim. Sonuç öyle oldu çünkü. Resmi gördük. Ve bütün bedellerini ödettik. Şimdi bugün tarihi bir gün. Gidiyorlar. Şu tabiri bağışlasınlar. Hakikaten def olup gidiyorlar. Bütün bölgeden çekilmeleri devlet bu coğrafyadaki bütün insanların hayrınadır. Keşke her yerden çekilip gitseler. Gidiyorlar. Geride bıraktıkları muazzam bir enkaz. Siyasi enkaz, fiziki enkaz, tarumar olmuş şehirler, başta Bağdat olmak üzere. Daha sonra da bu tahribatlar başka şehirler üzerinde de devam etti. Ve ne oldu bugün? İşte Irak şimdi toparlanmaya çalışıyor. Arap unsuru, bugünkü Irak başbakanı, bunlar da Şii, İran etkisi Amerika ile hala devam ediyor. Amerika başka mekanizmalar üzerinden Bağdat üzerinde etki yapmaya da devam ediyor. Etmiyor değil, tamamen o etki bitmiş değil. Askerler çekse bile askerlerini, o etki devam ediyor ama Irak şu anda Arap unsurunun, Sünni Arap unsurunun nüfuzunun sınırlı olduğu, hala İran nüfuzunun etkili olduğu bir Arap başkenti olarak duruyor. Bizim Türkiye ile ilişkilerinin akışında da bu etki Türkiye'ye bir sorun olarak yansımaya devam ediyor. Bakın Irak'la bugün kalkınma yolu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Harika. Olur olmaz yerlerde, her yerde bir İran etkisi, İran çomak sokması. Bağdat'ı konuşurken, Irak'la ilişkileri konuşurken İran çomağı Türk devletinin her yerde karşısına çıkıyor. Çıkmaya da devam ediyor. Böyle de bir bizim açımızdan da siyasi sonuç üreterek gidiyor bu adamlar. Tam gitmeseydi de kalsaydı daha iyi olurdu falan bir ayrı bir konudur.
1: Şimdi o da konuşuluyor. Yani İran'ın yani gitmeseydi kalsaydı orada bir güç
0: yani demokrasi getiriyoruz diye. Kitleyi mal silahları var evet. Diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu argümanlarla gelmişler, bölgeyi tarumar etmişler. Ne demokrasisi? Demokrasi bir süreçtir, bir şeydir yani. Bu biz hani 150 yıllık arka planımız var. Demokraside gelebildiğimiz yer burası. Demokrasi ama serbest seçim olur. Serbest seçimler olabilmelidir. Olmalıdır her yerde. Demokrasi başka bir süreç, başka bir evrim süreci, başka bir gelişim sürecidir. Olur, o da olur ama bu askeri darbelerle, askeri müdahalelerle, işgallerle, hele de Amerikan işgalleriyle demokrasinin geldiği bir coğrafya görmedim ben bugüne kadar okumalarımda da.
2: Evet.
1: Sezen Hanım, buyurun. Şimdi aslında tabii bir tarih kapanıyor. Neredeyse 25 yıllık bir tarih, 23 yıllık. 23. Ama öte yandan da tabii 2011'de aslında ilk çekilişini yapmıştı Amerika, evet. Irak'tan.
2: Harika.
1: Sonra 2014'te bu Operation Inherent Resolve, bu IŞİD'e karşı girişilen içselleştirilmiş kararlılık gibi aslında Türkçesi. Sanırım doğal kararlılık diye çevrildi de. Onunla geri dönüş yapmıştı. Şimdi artık tekrar çekiliyor. Burada bu sefer çok net bir aslında Amerikan devletinin içinde de siyasetinde de gelişen, biz Amerikan askerlerini, Amerika'nın kaynaklarını bu şekilde uluslararası misyonlarda başkalarına işte yok şöyle demokrasi getirmek şunun için bunun için harcamamalıyız. Yani bizim bir meselemiz değil, güvenlik meselemiz değil diye böyle bir anlayış gelişti. Tabii bu 23 yılda işte orada da hep yani siz çok güzel Irak tarafını anlattınız, bu bölge için tarafını anlattınız. Ben de Amerika'nın içindeki psikoloji nasıl değişti biraz onu aktarmaya çalışayım gözlediğim kadarıyla. Ya Amerika'da da ya biz burada yanlış yaptık, biz aldatıldık. O dönemin politikacıları, o dönemin medyası bizi aldattı diye. Zaten bunu pop kültürde de her türlü dizilerinden tutun, filmlerine kadar vesaire bu sorgulamayı aslında görebilirsiniz. Ha bu çok samimi sorgulamadır, nedir, siyaseti gerçekten değiştirmiş midir? İşte İran Savaşı oluyor, görüyoruz. Ya o yüzden hani ben o tarafına girmiyorum. Ama en azından böyle bir yaklaşım Amerika'da oluştu. Ve Amerika'nın da şimdi aslında gerçekten de çekilmiyor. Yani Amerika'nın burada etkisini, politik nüfuzunu bıraktığını söyleyemeyiz. Askerlerini çekiyor. Yani askerlerin ve silahlarının burada olmasını, işte Irak'ta mesela olmasını bir kaynak kaybı olarak görüyor. Yani baktığımızda işte 2003'ten bu yana $1.7 trilyon harcanmış ki bu çok konuşuluyor. İşte aynı zamanda işte insan işte orada orduda kayıplar, yaşananlar vesaireler. Unutmayalım ki görev yapmış orada işte Irak'ta ve Afganistan'da o gazi olup da temsilciler meclisine gelen vesaire öyle bir siyasetçi

kolide var. Onların da etkisinin olmadığını söyleyemeyiz. Amerika'da mesela gazilerin çok kötü koşullarda olduğu psikolojisi nedeniyle bugün bir Amerika'da işte üniversiteler, şunlar, bunlar kapılarını en önce gazilere ve gazi yakınlarını açmak zorunda. Ya o konuda sürekli daha da artan bir baskı var. Hatta Cumhuriyetçiler de bu konuyu çok ele aldığı için Ivy League okulları yeterince bunu yapmıyorlar. O entelijensiyanın yetiştiği elit okul.

0: Evet.
1: Şimdi bu hikaye, yani burada Irak'tan çekilme bana kalırsa işte belki şaşırtıcı şekilde Kuzey Kore ile müzakereler ve Güney Kore falan tarafına Asya Pasifik'e de sirayet edebilir. Yani minimum askeri güç bulundurma, ha aynı zamanda
2: ama
1: askeri...
2: Yani nasıl olacak şimdi o... Diyelim hadi öyle, ama İran'la bu kadar savaşın içerisindeyken, Irak içerisinde İran nüfuzu oradayken nasıl dönüp de bu kadar rahat kanalize olabilecek Asya'ya?
1: Tabii ki, tabii ki çok haklısınız. Orada işte şimdi yapmaya çalıştıkları şey silah satışları, o askeri müthiş gücü Amerika'nın, onun yoluyla ve politik nüfuz kanalıyla, şimdi Körfez'de falan da olan yani. Politik olarak mümkün olduğunca bölgede ol, senin sözün geçsin, sen yönlendir, oyun kurucu
0: banka
1: ol.
0: Banka sistemini ellerinde tutuyorlar hala.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Petrol ürettiği zaman Irak petrol üretiyor ama petrolünü satamıyor. Parasını alamıyor. Bunların hepsi Amerika'nın kontrolü.
1: Tabii ekonomik olarak işte başka alanlarda şimdi yapay zekanın da gelişmesiyle giderek yani başka türlü domine et. Yani ya aslında paradigma değişmiyor. Yani domine et. Fakat bunu askerle bilfil oradaki işte gücünle göz önünde gözünü biraz sokarak
2: asker
1: bir
2: postalın orada toprakta olarak değil de ekonomiyle yap.
1: Masrafı düşür. Hatta masrafı kendine çevir. Silah satışlarıyla vesaire daha işte tam tersi ve ekonomik işte enerji koridorlarıyla şununla bununla Amerikan şirketleri aracılığıyla kendine gelir kaynağı yarat para yatıracağına.
3: Bağımlılık.
1: Ve insan, evet, insan kaynağı harcayacağına, tam tersi Amerika'ya gelsin para. Ama sen o nüfuzunu orada devam ettiriyor. Ya şimdi bu evet bir şekilde dediğim gibi askeri olarak geri çekiliyor ama Amerika'nın buradaki nüfuzu da devam ettirilmeye çalışılacaktır, edecektir. Irak'taki bu çekilmenin bizim için tabii çok önemli olan yanı teröristsiz Türkiye süreci ve PKK'nın silahsızlanması. Bu zaten bu süreçte gelişecek bir şeydi. Bir yıl önce Hakan Fidan'ın mesela Dışişleri Bakanı olarak açıklamalarına baktığımızda bu var. Suriye'de de Irak'taki gibi bir süreç beklendiğinden bahsediyor. Hakan Fidan'ın hakkını bu bakımdan vereyim. Aslında açıklamaları çok net. Ya birçok şeyi açıklamasında çok net olarak ortaya koyuyor. Önceden söylüyor. Gayet olduğu gözüktüğü gibi. Arkası, önü vesaire oradan aslında iyi izlerseniz, dünya politikasını ve sahadaki gelişmeleri de takip ediyorsanız o zaman oradan ne olacağını görebiliyorsunuz. O açıdan evet şimdi Suriye'deki gibi bir süreç ve Haçlı Şabi gibi unsurların da Irak'ta orduya entegre edilmesi veya diğer işte silahlı güçlerinde. Bu nasıl olacak? Irak'taki gibi kolay yürüyebilecek mi? Bugün işte Mesut Barzani'nin ve genel olarak Barzani tarafının açıklamaları vardı Peşmerge ile ilgili. Peşmerge varlığını sürdürecektir diye. Çünkü şimdi Peşmerge'nin de ayrıca Irak ordusuna entegrasyonu ile ilgili konular var, tartışmalar var. Irak'ın şimdi beklentisi bu. Tabii ki bakıldığında şu tarafı var işin. Yani Irak merkezi bir, diğer tabii ki federal yapısı içinde bir merkezi kontrolü olan devlet olacaksa, bütün bir devlet olarak beraber yaşayacaksa ve bir Irak devletinden bahsedeceksek, askeri olarak da diğer açılardan da entegre, koordineli, hak ve ona göre bir alanların olduğu ama bir merkezin olduğu bir devlet yapısı olmak zorunda. Şimdi bunun sınavı başlıyor. Tabii bu Türkiye için çok önemli, her bakımdan önemli. Haçlı Şabi baktığımızda bir yandan zaten oradaki güvenlik güçlerinin ve siyasetin içinde. O nasıl olacak, oradaki dengeler nasıl şekillenecek, İran nasıl bu Amerika'dan açılan boşluğu doldurmaya mı çalışacak, başka şeyler mi olacak? Burada Türkiye'de çok rol düşüyor ve güvenliği içinde Türkiye'nin ve her bakımdan, ekonomisi, her şeyi, komşuluk ilişkileri, insani ilişkileri bakımından da tarihi bir dönem başlıyor.
0: Bir de anayasa yazdılar. Orayı da etnik ve mezhebi zeminde böldüler. Anayasayı öyle koydular. Bunu da demokrasi kılıfı altında. İşte Cumhurbaşkanı Kota. Kürt olacak, Başbakan Şii olacak, Meclis Başkanı Sünni Arap olacak. Yani klasik sömürgecilerin Lübnan'a da uyguladıkları, Irak'a da uyguladıkları, yarın başka yerlere de öngördükleri planlamayı orada hayata geçirdiler. Bölücülüğü, her manadaki harika bölücülüğü kalıcı hali, anayasal güvenceye de kavuşturdular. Öyle de bir resim bırakarak gidiyorlar. Bunu da demokrasi kılıfı altında sunuyorlar. İşte Irak halkı bundan sonra bu sorunların nasıl halledecekse halledecek. Bir İran meselesi var.

0: ekonomik ağır ambargolar altındalar ama işte bir mücadele.
1: Çok özür dilerim, bir sıcak gelişme var. Suriye'de doğalgaz boru hattında bir patlama yaşanmış. 3 enerji santrali devre dışı kalmış. Bu görüntüler oradan gelen görüntüler mi arkadaşlar? Peki, patlamanın neden olduğu bir yangın da yaşanıyormuş. Suriye'de doğalgaz hatlarında bir patlama. Sana'dan gelen bilgi, Tişrin Termik Santrali'ne gaz sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ardından 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gereken gaz akışı kesilmiş. Yangın devam ediyor ve elektrik üretimi de kesilmiş. Zaten çok, yani sadece Şam ve çevresinde belirli saatlerde, her ne kadar o süre uzatılsa da çok az elektrik veriliyordu maalesef. Çok kısıtlıydı orada o imkanlarda. Her ne kadar destekler de artsa da bölge ülkelerinden ve Türkiye'den de. Şimdi bir de böyle bir durum yaşanmış. Doğalgaz hatlarında bir patlama var. Ve bu nedenle de 3 elektrik santrali bütünüyle devre dışı kalmış, gelen bir sıcak bilgi tabii bu da. Bir
0: kaza mı olmuş, bir sabotaj mı olmuş belli değil.
1: Yani ağzımdan aldığınız sözü, bir sabotaj mı, bir kaza mı?
2: Ya bu inherent resolve işte biterken işte bir gövde gösterisi oradaki radikal grupların olabilir tabii.
1: Öyle
2: yani. Biz zafer kazandık gibi. İşte bilmiyoruz.
0: İsrail'de.
1: Bilmeyenlere. Hani benim aklıma da evet yani İsrail'de. Yani,
3: Ahmet Eşaran'ın BM'deki konuşmasına baktığımızda yine olası şüphelilerden birisi İsrail. Yani bu doğru olsun.
0: Biliyoruz. Yani
1: şimdi,
3: şöyle tabii
1: ama
3: bilmiyor.
1: Ama hayır, bu bir kazadır deyip geçemediğiniz şunu ifade şeyler edeyim. Yani.
3: İstatistikler biraz, eğer sabotajsa olası aktörün kim olduğuna dair çok kuvvetli şüpheler barındırıyor. Ahmet Eşara BM'de İsrail'in, yani bu tarih önemli, 8 Aralık Halk Devrimi sonrasında 500'ün üzerinde hava saldırısı, 1000'in üzerinde de füze saldırısı yaptığını söyledi. Hem de başta enerji ikmal noktaları, güvenlik bürokrasisinin doğrudan binaları, askeri üsler, bunlar hedef alınarak yapıldı. Ya bölge açısından sadece Suriye değil, işte Golan Tepelerinde ifade etti. Bölge açısından en büyük istikrarsızlık üretebilecek kapasitedeki aktörü İsrail. Çok açık.
0: Evet. Suriye'de limanda bekleyen gemilerini imha etti. Bir devlet kapasitesi ortadan çıksın diye. Askeri gemiler de değil. Tabii, limandaki gemilerini hepsini imha etti.
1: Binlerce hava saldırısı yaptı. Helikopter indirme yaptı. İşte yeni bir kontrol noktası Güney Suriye'de kurdu. Kurmaya devam ediyor. İçeriye girdikçe giriyor. Ya,
3: Suriye İç Savaşı'nda Esed'le anlaşmak suretiyle güneyde kendi kontrol noktalarını ikili bir işbirliği oluştu yani.
1: Aynen öyle.
3: Niye siz bir devlet egemenliğiyle ilgili tartışmaları yapmamak için, o egemenliği yeniden ihdas edebilmek için bir çaba içerisindeyken bunu başlangıçta kesintiye uğratacak bir hamle yapıyorsunuz? Ne yani amacı?
1: İşte bir de burada altyapıya bir saldırı yapıyorsun eğer öyleyse. Yani doğalgaz hatların, eğer bu bir sabotaj ise, henüz çok taze, şimdi gelen sıcak bilgi. Ama şimdi yani binlerce hanenin orada bölgede elektriksiz kalması demek. 3 tane elektrik santrali çalışamıyor. Zaten sadece Şam bölgesinde 10-12 saati daha yeni benim duyduğum kadarıyla elektrik verilmeye başlanmıştı.
3: Türkiye'nin orada da önemli bir payı var.
1: Yatırımları var. Bir yandan oraya elektrik de taşımanız gerekiyor. Bu insana elektrik var, yoksa hayat da bir ölçüde yok oluyor
3: İlk başlarda
1: yani.
3: Böyle 4 saatlerle 6 saatlerle
1: tabii
3: falan
1: saat,
3: başladı.
1: 2 saatti oradan
3: sonra
1: buralara geldi.
3: Arttırdı.
1: Şimdi burada doğalgaz elektrik santrallerine doğalgaz taşıyan boru hattında bir patlama. Bir Ankara'dan da değerlendirme alayım. Ya bir kaza, bir sabotaj, hangi ihtimal sizce ilk baktığınızda öncelik kazanıyor Nasuhi Bey?
4: Yani Sen Halkan, şöyle düşünüyorum, şu anda İsrail yönetimi gayet rahat bir biçimde bu son uçak hadisesi üzerinden, ki şu anda görüyorum bazı yetkililer işte cihatçılar, İşte radikaller, şunlar bunlar falan diye bir takım suçlamalar havada uçuşuyor. Yani buna karşılık bunu yaptığını da söyleyebilir. Bundan çekineceğini de zannetmiyorum. Bunun kaza olma ihtimali bence sıfır. Bu çok net bir saldırı bu ortada. Az önce arkadaşlarım ifade ettiği gibi o kadar çok şeyi yok etti ki, hani birilerinin uydurduğu o direniş ekseni efsanesinin aksine o dönemde kurulmuş bir denge vardı İsrail ile Esed yönetimi arasında. Yani ben mesela o arkadaşlara hep şunu sorduğumda bir türlü cevap alamıyorum. Ne zaman mesela Esed yönetimi kalkmış da ya da babası İsrail'le mücadele etmiş? Yani ettikleri mücadelelerin sonuçlarını da biliyoruz. Lübnan ve Hizbullah tarafını ayrı tutuyorum burada. O nedenle bence Suriye'deki bu hikaye gayet açık. Sabotaj ve İran, İsrail maalesef bu saldırılarını devam ettirecek. Yani benim kanaatim bu. Zaman varsa bu şeyle ilgili hem Irak'taki askeri çekilmeyle ilgili buyurun, bazı şeyler söyleyeceğim ama eğer bu Suriye'yi konuşacaksak lütfen ona devam edebiliriz.
1: Oradan döneriz de sıkıntı değil. Bu arada bir açıklama daha. Amerikan Başkanı Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün bizim için zafer günü. Çekilirken devam ediyorum şimdi açıklamaya. Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın. Bezden yapılmış bir çadırımız bile varsa onu da alın dedim demiş. Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün zafer günü. Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın. Bezden yapılmış bir çadır varsa onu bile alın dedim. Tabii çünkü Afganistan'dan çekilirken geride pek çok şey bıraktıkları için çok eleştirdi Biden yönetimini. Şimdi vidamız bile kaldıysa onu alın da çıkın demiş. Madem Irak konusunda değerlendireceksiniz, Suriye'deki bu doğalgaz hattındaki patlamaya geliriz ama bununla beraber alayım açıklamanızı değerlendirmeniz buyurun.
4: Tabii. Yani o komik açıklamaya söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ben biraz değerli arkadaşlarımızın yani konuşan değerli dostlarımızın söylediği çizgiyle aynı yerde değilim bu Irak'tan ABD'nin çekilmesi noktasında. Çekiç güç konusunda bambaşka bir hikaye var. Onu da ayrıca hızlıca anlatacağım. 1 Mart tezkeresiyle ilgili de kendileriyle aynı yerde değilim bu arada. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şekilde Irak'ta olmasının temin edilmesinden yanaydım. Orada bir yabancı asker bulundurmak vesaire meselesinin ötesinde. Yani orada bu tezkereyi getiren insanlar da Amerikan askerleri gelsin, Türkiye'de konuşlansın, Türkiye işgal etsin demiyorlardı. Yani böyle bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Bir tarafta bir vicdandan bahsediliyorsa diğer yandan da Türkiye'nin Irak'taki o denklemde yer almasının hayırlı sonuçları olabileceğini düşünenler vardı. Aradan geçen yıllar boyunca biraz daha soğukkanlı olarak geriye baktığımda ben de bu görüşe daha yakınım. Ama bu burada çok hemen tartışılacak kadar kısa bir konu değil. 1 Mart tezkeresiyle ilgili fikrim böyle. 62 bin asker, 255 uçak, 60 küsür helikopter, 6 ay süreyle de bir konuşlanma isteyen bir şeydi. 267 oy gerekiyordu. 264'te kaldı kabuller. Redler 250'ydi. Hatta kısa bir süre parlamentoda Gürkan da belki hatırlayacaktır. Böyle bir şey oldu. Alkış falan hani protesto da oldu. Alkış da oldu. Hani sanki tezkere kabul edilmiş gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bülent Arınç'tı ve oradaki çoğunluk meselesini yani 533 katılım var. O çoğunluğun 267 ile sağlanabileceğini söyledi ve 1 Mart tezkeresi reddedildi. Şimdi bunu geçtim. Çekiç güç meselesi. Bu Amerika Birleşik Devletleri işte efendim devlet dışı aktörler var. Bu devletimsi ya da devlet dışı aktörler bölgeyi zehirliyor diyor ama ilk devlet dışı aktörü somut bir biçimde coğrafyaya getiren Birleşik Devletleri bizatihi kendisi. Nasıl getirdi? Çekiç güçle getirdi. Kimi getirdi? Erbil hattındaki o sözde yönetimi, bölgesel yönetimi getirerek orada inşa etti. Aşağıda Sünnileri ve Şiileri birbiriyle kavga ettirerek oradaki inşa sürecini de hızlandırdı. Bu arada da Kürtleri katlederek Türkiye sınırına doğru itti. Biliyorsun yüz binlerce göç aldı Türkiye. O nedenle de bir takım tedbirler almak zorunda kaldı Türkiye. Şimdi bunları hızlıca geçiyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yazık ki bugün ayrılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta istediğini elde etme noktasında çok da kayıpta olduğunu düşünmüyorum. Ya efendim oraya kaynak harcamak istemiyormuş. Bunlar Amerikalılar çok, bunlar çok bana göre Amerikalıların söyledikleri diye söylüyorum. Ivır zıvır şeyler. Hiç alakası yok gerçekte falan. Birleşik Devletler ne istemişti alamadı mesela Irak'ta? Geldikleri gün Irak nasıl bir tablo içindeydi? Irak'ta herkes Sünni olan, yani nüfusun %35-40'ı yaklaşık Sünni'ydi, Hristiyan nüfus vardı. %60'lar civarındaki sonra nüfus artışı, popülasyon nedeniyle Şii nüfus daha da arttı. Şiiler vardı. Bağdat'taki iktidar denkleminde Şiiler yoktu. Onlar Necef'teki bir dini otoriteye yaşayan en büyük Şii Ayetullah, Ayetullah el-Uzman Sistani'ye bağlılardı. İran Şiası'nın kumda bir dini merkez üzerinden hareket ettiğini de hatırlatalım. Bu arada bugün dahi Irak'taki Şia'nın öyle tamamı İran kontrolündedir, İran'ın nüfuzu altındadır. Bunun da gerçeklikle bir ilgisi yok. Yani bunları size rakam rakam, bölge bölge de anlatabilirim. Yani çok net bir biçimde. Hatta Irak Şiası'nın büyük bir bölümü maalesef İran etkisinden de fevkalade rahatsız. Ama İran'ın silahlandırdığı, İran'ın örgütlü hale getirdiği gruplar olduğu için sinmiş durumdalar. Ayetullah Sistani, İran korkusundan yıllardır doğru dürüst tek kelime açıklama bile yapamadı doğru dürüst. Yani bunu da söyleyelim. Yaşayan en büyük Şii otoriteden bahsediyorum. Irak'ta milyonlarca insanın yani içtihat diyelim yani mezhebi anlamda bağlı olduğu bir otoriteden bahsediyorum. Şimdi bunu da

0: geçiyorum. Bugün Irak'ta insanlar kendi kimliklerini Şiilik olarak tanımlıyorlar, Sünnilik olarak tanımlıyorlar ve bunlar bıçak gibi keskinleşmiş kimlikler. Birleşik Devletler'in istediği zaten bu değil miydi? Gerçekten hani hiçbir arkadaşım buna elbette inanmıyordur ama hani Amerikalılar oraya gelecekler, demokratik düzen kuracaklar ve öyle gidecekler diye bir anlayış mı vardı? Hayır. İstedikleri zaten buydu. Şu an Irak zaten paramparça. Ya bu böyle hani bunun dikişlerini falan yapmak bence Frankenstein efsanesi falan gibi bir şey olur onu tekrar bütünlüklü bir Irak devleti haline getirebilmek. Irak fiilen bölünmüştür. Üç parçadır, üç aşağı beş yukarı. Sünniler siyasi sistemden dışlanmıştır. Dostlarım hatırlayacaklardır. Tarık Haşimi korumak için Türkiye'nin bir Sünni Arap liderdi Irak'ta. Önemli bir isimdi. Türkiye'nin ne kadar çok gayret gösterdiğini. Bu arada Sezin Hanım hatırlattı, çok doğru. 2011'deki çıkışın ardından yine DAEŞ gerekçesiyle 2014'te Amerikalılar tekrar döndüler. O DAEŞ diye anlatılan kısmın önemli bir bölümünün de Bağdat'taki siyasi sistemden dışlanan, temsil hakkına sahip olmayan Irak ordusunun eski mensupları tarafından yapılmış bir örgütlenme olduğunu da unutmayalım lütfen. Yani burada hani ben tekrar bu Irak üzerinde konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri buradan askerlerini çekmiş. Demokrasi günü, bağımsızlık günü. Neyin bağımsızlığı? Neyin demokrasi günü? Hangi demokrasi, hangi gün, hangi bağımsızlık, nerede bağımsızsınız, paramparçasınız, İran'ın eli orada, başka eller hala oralarda, siz kendinizi bağımsızlık falan o noktalara getirmek için daha çok yapacak işiniz var. Amerikalılar istediğini aldılar ve gidiyorlar. Yani bunu böyle Amerikalılar yenilmiş de gitmiş falan gibi anlatanlar var. Bugün burada öyle bir şey olmadı, arkadaşlarımı tenzih ederim ama hiç ilgisi yok böyle bir şeyle. Şimdi son olarak Türkiye açısından meselenin bir tarafı var, ona bakalım.
1: Buyurun.
0: Yani o Erbil'deki kurulan yapı Bağdat'ın başına çok bela oldu ve Türkiye'nin de başına çok dertler açtı zaman zaman. En son işte tekrar bir ayrılık gayrılık böyle bir referandum falan yapmaya kalkıştılar. Türkiye'nin çok sert tepkisiyle geri adım atmak durumunda kaldılar. Bugün çok şükür ki Türkiye ile Erbil arasında çok iyi bir denge var. Türkiye bir aralar kendisine yönelik PKK tehdidini İran'ın da kışkırtmasıyla üzerimize gönderen Süleymaniye-Talebani hattını da bu dengenin içine alıyor. Bu terörsüz Türkiye kapsamında arkadaşlarımın altını çizdiği gibi önemli bir konudur. Fakat artık Irak'ta yani insanlar temsil diye bir şeyden bahsetmiyor. Temsil kabiliyetinden değil, silah kabiliyetinden söz ediyor. Bu, affedersiniz, özür diyerek söylüyorum. Bu pisliği oraya bulaştıran da ABD ve İran'dır. Yani insanlar orada demokratik temsilden ziyade silahlı güçlerin temsiline baktılar ve öyle devam ediyorlar. Bugün de bunun sabah kalkıp ertesi güne değişecek bir hali falan yok. Türkiye burada PKK'nın tasfiyesiyle ilgili süreçte önemli beklentilere sahip, bu doğrudur. Bağdat'ta Erbil arasındaki sorunları çözüp kaynak paylaşımından tutun da ortak hareket etmeye kadar temel meselelerde burada bir gayreti vardır. Bu da önemlidir. Üçüncüsü de kalkınma yolu gibi fevkalade hayati stratejik bir proje için Türkiye Irak'ta bir bütünlük barış olmasını istiyor. Türkiye'nin Irak'taki varlığı belki bu ülkenin en büyük şansı olacaktır. Ama dediğim gibi burada çok geniş kesimler, çok farklı kesimler var. Tekrar vurgulayarak tamamlayayım. Yani oradaki her şeyi grup, İran'la irtibatlı, iltisaklı böyle bir şey yok. Hatta bence eğer Haçlı Şabi benzeri silahlı bir takım çeteler, orada katliamlar falan da yapan çeteler bunlar, oralardan da çekip gider veya bir şekilde sisteme entegre olurlarsa, ki çok kolay bir ihtimal değil. Ben Irak Şiasının da siyasi temsil anlamında daha sakin bir arayış içinde olabileceğini de öngörüyorum. Ama Birleşik Devletler orayı yani
1: Peki.
0: 91'den alırsak ne kadar yapıyor, matematiğim biraz şey ama yani bayağı uzun bir zaman dilimi 91'den bu yana yani hakile yeksan etti. Geriye kalan da işte vida bırakmayın falan, bu ne kadar tatsız, ne kadar çirkin bir ifade yani Trump'ın söylediği.
1: Tugay Hocam. Hakikaten yani
2: Yani yine merkezde Amerika Birleşik Devletleri var. İlk önce pozisyonumuzu ihsas etmek için bir şey yapalım. Aynı kanaatteyim. Amerika'nın hani bu bir yere demokrasi götürme, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili ihlalleri ortadan kaldırma motivasyonu bugüne ilişkin değil. Bugünle sınırlı da değil. Stephen Kinzer'ın Darbe kitabında Amerika'nın siyasi tarihinin, Amerika'nın demokrasi tarihinin aynı zamanda bir rejim değiştirme tarihi olduğu çok açık bir biçimde örneklerle ifade edilir. Haiti'den tutun, Şili'ye, oradan alın Irak'a, Saddam'a, Saddam'dan getirin Venezuela'ya kadar. Kimi zaman darbelerle, kimi zaman içerideki siyasete kendi unsurları aracılığıyla, müdahaleyle, kimi zaman da Irak örneğinde olduğu gibi bir işgal girişimiyle karşımıza çıkıyor. Onun için Amerika'nın demokrasi mücadelesi bu anlamda çok parlak bir karneye sahip değil. demokratından cumhuriyetçisine bu değişmiyor maalesef. En son mesela 2020 seçimleri öncesinde Biden işte o kapalı toplantıda New York Times'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'deki hükümeti değiştirme ile ilgili bir vaadi vardı. Bunu nasıl gerçekleştireceği ayrı bir tartışma. Şimdi böyle bir Amerikan tarihi bize ne söylüyor kısmı bu kitabın içerisinde o rejim değiştirme pratiklerinde mündemiş. En son mesela biraz tabii son bir iki senedir Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları bölgede uyuşuyor. Bu başka bir denklem. Ama Türkiye kendi egemenliği için, kendi otonomisi için uzunca bir süredir mücadele ediyor. Biraz geriye gittiğimizde özellikle Suriye'deki güvenli bölge operasyonlarında Trump'ın ilk döneminde onunla nasıl muhalefet etme pahasına ve Türkiye'ye maliyetleri pahasına bir takım mücadelelerimiz söz konusu olmuştu. Suriye'deki kazanımlar da ortada. Şimdi son dönemde mesela özellikle bu terörsüz bölge ile ilgili Irak Merkezi Hükümeti'nin yanı sıra bölgesel yönetimden de ciddi bir katkı var. Ve özellikle Zeydi'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda ki ben MGK'nın bildirisi araya girdiğinde onu ifade etmiştim. Yani yaklaşık birkaç ay içerisinde bu bölgedeki gelişmelerin neticesinde MGK güvenlik açısından artık yeni bir kademeye geçileceği ile ilgili kararını bekliyoruz. Yani bu yönde olumlu bir beklenti var. Burada tabii Suriye sahasındaki entegrasyon ve Irak'taki özellikle merkezi hükümetin otoritesinin bölgede belirmesiyle silahların bırakılma sürecinde Türkiye'ye yaptığı yardımlarla çok açık bir biçimde görülüyor. Bir de tabii şununla ilişkilendirelim. Yani her ne kadar vaatlerini tutmasa da bazı yerlerde bunu görebiliyoruz. Trump ikinci başkanlığının ilk evresinde bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınladı. Ve orada Batı Yarımküre'ye çekilme ile ilgili bir pozisyon ifade etti. Tabii bu İsrail Savaşı'nda, İran Savaşı'nda biraz hani eleştirilen bir şey oldu ama son dönemdeki gelişmelere baktığımızda buradan bir kademeli çekiliş öngörülüyor. Bir de şu ayrıntı önemli. Başta da tartıştığımız konuyla bence çok yakından ilişkili. Ya özellikle Katar ve Türkiye Amerika'yı İran'ın bölgede bir tehdit olmayacağı ihtimali üzerine ısındırmaya çalışıyor. Özellikle Katar ki bu uluslararası basına da yansıdı. Yani yeni bir güvenlik mimarisi tartışılıyor ve bu güvenlik mimarisinde İran'ı tehdit olarak algılamayan bir bölgesel güvenlik mimarisi tartışılıyor. Eğer bu başarılabilirse bence İsrail de çok büyük boşluğa düşecek. Onun için hani bu bölgeyi İsrail'den bağımsız düşünmek de mümkün değil. Orada Gürkan Zengin'in söylediği o boşluğu ki Lübnan Anlaşma pratiği İran'da çok yaygın bir biçimde uygulandı. Merkezi otorite lehine çevirebilecek bir kapasite de söz konusu olabilir. Eğer bu başarılabilirse. Ama içeride mukavemet var. İşte o merkezi otoritenin boşluğundan yararlanan bir bölgesel yönetim pratiği var. Onlar mesela şu anda inanılmaz derecede karşılar. Gerekçesi şu. Bir, buradan bir finansman elde ediyordular. Peşmerge'nin hani operasyonlarını yönetebilmek için. İki, çekildiği takdirde özellikle burada bir boşluk olabileceğini düşünüyorlar. Hava savunma sistemi açısından. Biliyorsunuz Patriot'lar var burada. Buradan bir dış müdahalenin daha mümkün hale gelebileceği ifade ediliyor. Şimdi içerideki pozisyon ayrılıklarına rağmen merkez hükümet şunu düşünüyor Bağdat. Bu bir egemenliğin tahkimi noktasında önemli bir adım. Çünkü herhangi bir dış unsurun burada bulunması merkezi otorite açısından elbette bir soru işareti. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın çeyrek asırlık bilançosu Irak'ta parçalı bir yapı ortaya çıkarttı. Bu ne zaman düzelir, nasıl düzelir? Biraz bunun üzerine kafa yoruluyor. Yani Türkiye'nin, Katar'ın biraz bölgede İran üzerinden kurmaya çalıştığı denklem de İsrail'i paranteze alacak ya da İsrail'i bölge açısından en büyük tehdit olarak gösterebilecek bir düzlem inşa etmek. Mesela Çin ne yapmıştı? İran'la Suudları bir araya getirmişti. Bu bölge açısından çok mühim bir gelişmeydi. Eğer İran'ı hani bu yayılmacı anlayışından vazgeçirebilirsek, biraz daha böyle ılımlı bir aktör haline getirebilirsek bambaşka bir güvenlik mimarisi söz konusu olabilir. Bu Irak'taki pozisyonuyla da ilgili.
3: Aynen katılıyorum. Aynen. Doğru.
1: Şimdi çeyrek asırlık bilanço dediniz ya. Ya tam aynen, böyle bugün bakarken Brown Üniversitesi'nin bir çalışması, onunla kapatacağım. 2001-2023 yılları arası 11 Eylül sonrası Irak, Afganistan, Suriye, Yemen ve Pakistan'da doğrudan 940 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor doğrudan. Amerika'nın müdahil olduğu savaşlarda. Bunun dolaylı olarak 11 Eylül sonrası savaş bölgelerinde 3,5 milyonla 3,8 milyon kişinin dolaylı nedenlerle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Böylece 11 Eylül'den sonra Amerika'nın açtığı, dahil olduğu, girdiği çıktığı savaşlarda toplam can kaybının 4,5 milyonla 4,7 milyona ulaştığına dönük bir öngörü, bir tahmin var. Brown Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma olarak bu da
4: savaşın harcadığı insani maliyeti galiba, değil mi?
1: Yani, evet, yani kaç kişi hayatını.
3: Sena, bir cümle söylememe müsaade edeceğim mi?
1: Çok kısa
3: bir cümle yani, söyleme. Çok teşekkür ederim. Wesley Clark'ı ben Sakyor komutanı olarak aradım. Onun çok 2001'deki 2 sene önce savaştan 2 sene önceki şeyi var. Amerika'yı tam o kadar güzel ki İngilizcesinden söyleyeyim. Eğer elindeki tek alet çekiçse, bunu lütfen arkadaşlar yazsın, her problem çivi gibi görünür. Evet. Bu adamın sözü. Çünkü Amerika'nın elindeki alet ne? Silahlı kuvvetleri. Bu arada herkese çakmaya çalışıyor. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bana hatırlattınız bu lafı. Benim önemli laflarımdan bir tanesidir.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler. Çok önemli bir çalışma. Kosovo War. Evet, şimdi Kosovo hatırladım. War. Savaşın maliyeti.
1: Evet. Yani izleyicilerimiz de açıp bakabilirler. Hakikaten çok çarpıcı, çok üzücü. Çok dünya için yıpratıcı yani. 5 milyona yakın insan 11 Eylül'den bu yana Amerika'nın girdiği savaşlarda.
5: Bir de harcadığı parayı düşünün. Harcadığı para trilyonlarca dolar.
0: Evet.
5: 11 yani Eylül'den sonra bölgenin eğitimine, kalkınmasına, harcamış, şuna buna harcasa o parayı.
1: Tabii.
5: Terör,
1: ben başka bir dünya olur. 1.7 trilyon doları sadece Irak'ta harcamış. Yani yine yani 5 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yanında yani, o trilyon dolarların
5: lafı olmaz da. Ama şöyle bir durum var. Amerikan savaş makinesi, Amerikan ekonomisinin
2: çeyrek komutanı bilanço Irak örneğinde Saddam rejimini meşrulaştırmıyor bizim anlattıklarımız.
5: Tabii ki.
2: Ama o rejimin fevkinde bir maliyet üretiyor. Tabii. O maliyet 10 yıllarca giderilemiyor. Neden Irak tek bir devlet, merkezi bir otorite, parçalı değil de tamamıyla üniter bir yapı olmasın, olmasaydı? Biz derslerde mesela CNN efekt hikayesini, hı-hı, Birinci Körfez Savaşı ile başlatırız. Irak'ın işgali İkinci Körfez'de de embedded journalism, bu iliştirilmiş gazeteciliği, evet, anlatırız. 600 muhabirle gidiyor.
1: İşgal.
2: Tabii.
1: Ve öncesindeki ama o dezenformatik ortamı da düşünüyor.
2: Yani daha alternatif bir düzlem var.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Süremizin sonuna geldik. Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Esat Arslan ve Nasıl Güngör Ankara'da, çok sağ olunuz. Bir reklam, kapanış.
6: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek.

0: Prantec buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporunda karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Efendim merhabalar, iyi geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Türkiye ve dünya gündeminde günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. İki saatlik dop dolu bir haber yolculuğuna hazırsanız hemen başlayalım. Önce özetlerimiz gelsin. Efendim CHP'de gerilim tırmanıyor. 5 belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin CHP'de olduğu süre zarfında yeni partiyle hareket ettiği iddiası var. Ayrıca İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Akşam saatlerinde de siyasette dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Birazdan detaylarını vereceğim. Ve fon soruşturmasını her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bugün de 3 yatırım bankası ve 2 factoring şirketi TMSF'ye devredildi. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapıldı. Detayları da önemli. Detaylarına da birazdan bakacağız. Ve Türkiye Futbol Federasyonu 1 değil 2 değil 3 değil 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Sebebi önemli. Bu kişilerin son 5 yılda Süper Lig'de ve 1. Lig'de bahis oynadığının tespit edilmesi. Aralarında önemli isimler var. Soruşturma da devam ediyor. Her şeye bakacağız. Tüm gelişmeleri aktaracağız. Hadi başlayalım.

0: devre dışı kaldı. Efendim, Suriye Elektrik Şirketi tarafından yapıldığı açıklama, açıklamaya göre patlama Tişrin santralindeki gaz hattının yakınlarında meydana geldi. Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santralleri de devre dışı kaldı. Santrallerin yeniden çalışması için gerekli gaz tedariki durdu. Açıklamada santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ifade edildi ve elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı da belirtildi. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Bakalım detaylara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay görüşmeye dair paylaşımda da bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Tugay, 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karar CHP sözcüsü tarafından, yani Müslüm Sarı tarafından duyuruldu.
1: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
2: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni, üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
1: Sarı Partisi'nin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
2: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
1: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
2: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
0: Hadi gelin biz de aynı başlıkla devam edelim. Yani kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gereken ki şu an uygulanan politikada tam da bu yönde efendim, fon soruşturmasına bakacağız. Şimdi yeni gelişmeler de var soruşturmada. Adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 factoring şirketi bugün itibarıyla TMSF'ye devredildi. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapıldı. Tere Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ TMSF'ye devredildi. Ayrıca Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimlerinin de TMSF'ye devredilmesine karar verildi. 3 bankanın bankacılık sektöründeki payının %0,22 seviyesinde olduğu belirtiliyor. 2 factoring şirketinin factoring sektöründeki payının ise %1,45 seviyesinde olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyük kulüpten yöneticiler de var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin açıklama yaptı. TFF 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde 448 kulüp yöneticisi bulunuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den de 3 isim listede. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve As Başkan Zeyyat Kafkas da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında.

0: Yılın 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısıydı. Beştepe ev sahipliği yaptı. Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama değerlendirildi ve toplantıda bu konuda kararlılık vurgusunun bir kez daha altı çizildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.
2: PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Toplantının gündeminde ABD ve İran arasındaki son gelişmeler de yer aldı.
3: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Irak ve Suriye'de yaşananlar da MGK toplantısında değerlendirildi.
2: Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış, Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
1: Açıklamada Yemen'de istikrarın sağlanması bakımından sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.
0: Gelelim bugün tüm dünyanın konuştuğu o meseleye, havada yaşanan o panik anlarına bir daha bir bakacağız efendim. Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı tüm dünyayı bir anda alarma geçirdi. Uçakta neler yaşandı, neler oldu uzun bir süre anlaşılamadı ama bir süre sonra acil durum kodu verilen uçağın Suudi Arabistan'a acil iniş yaptığını gördük ve ardından 174 yolcu İsrail'e doğru nakledildi. İsrail Başbakanı'ndan da bir açıklama var. Netanyahu dedi ki pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı.
1: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı. Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot, diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi.
0: Tarihte bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Irak'ta 12 yıllık dönem artık sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'e mücadele için 2014 yılında Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi efendim. Ancak burada bir ayrıntı var, önemli bir ayrıntı ki o ayrıntıda gizli şeytan. Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeyecek efendim. Peki ne olacak? İzleyelim.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen

0: sona erdi. Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başladı. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'a eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini açıkladı. Koalisyon güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden ayrılmasının DAEŞ'e karşı askeri misyonun sona erdiğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Irak'tan ayrılırken geride harika bir başbakan olan Ali Zeydi'yi bırakıyoruz ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu artık tamamen üstleneceğini söyledi. Muqtada es-Sadr çekilmeyi Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması olarak nitelendirdi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ise terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçleri ve peşmergelerin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Çekilmenin ardından Irak güçleri Bağdat ve Kerkük başta olmak üzere birçok kentte konvoylarla geçiş yaptı. Washington, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. DAEŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te yeniden dönen ABD güçlerinin misyonunun sona erdirilmesi, 2024'te Bağdat ve Washington arasında kararlaştırılmıştı. Ancak Amerikan üslerinin tamamı ABD'ye dönmeyecek. Bir bölümü Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğu artık tamamen Irak güçlerinde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise ABD'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Faizsiz finansmanlı ev veya otomobil sahibi olmak isteyenlerin genelde tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler yarın hayata geçiyor. Evim sistemi olarak da bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına artık sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında da üst limitler yeniden tespit edilecek. Başka önemli detaylar da var.
2: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenlemeyle sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
1: İzmir'de böcek ilaçlaması nedeniyle bir bebeğin öldüğü davayla ilgili iki sanık için mütalaa açıklandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Altay bebeğin ailesi, ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö. ve tutuksuz sanık katıldı. Mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te böcek ilaçlaması yapılmış. 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. 5 kişi ise hastanedeki tedavilerin ardından taburcu edilmişti. Bir sonraki duruşmada karar bekleniyor.

0: Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündemimize gelen sanal medya. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifade verdi. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın yakın arkadaşının şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dilan Polat hakkındaki suçlama bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret. Polat polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahalenin ardından ifade işlemi tamamlandı. Savcılık Dilan Polat'ı adli kontrolle mahkemeye sevk etti. Mahkeme ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atması şartıyla Dilan Polat'ı serbest bıraktı. Sosyal medya ünlüsü daha önce kara para aklama soruşturmasına tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Efendim şimdi metrekareye ortalama neredeyse 100 kilonun üzerinde yağış düşen Sakarya'daki duruma bakacağız. Şimdi yağışın durduğunu söyleyebiliriz ama bazı evlerin bahçelerinde ve giriş katlarında halen su var. Yani bir yandan da bu suyun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit için de çalışmalar var. Ekibimizden Emine Derya ve Ahmet Ulu da hasar gören o köylere gitti ve yerinde görüntüledi.
1: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
2: 5 tane mahallemden geçiyor, taşkın bölgesindeyiz ama derelerimiz hazır değil, derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
1: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
3: Ahşap, palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında. Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
4: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
5: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra... Bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi, biz de tabii toparladık ne varsa, hepsini kaldırdık. Taşıdık.
4: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
2: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar acilen ıslah olması lazım. Yanlara da şu yanlara da sette olması lazım.
1: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
0: Efendim ihmaller ülkesi olduğumuzun kanıtı şu bir dakikalık haberde görüntüde gizli aslında. İstanbul Avcılar'da yaşlı bir kadın sokakta yürüyordu. Bir anda ölümle burun buruna geldi. Üzerine bastığı kapak açılınca bir rögara düştü. Hem de 4 metrelik. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansımış.
6: Sokakta yürüyordu. Kendini bir anda rögarda buldu. Yaşlı kadın ölümden işte böyle döndü. İstanbul Avcılar'da yaşayan bir kadın sokakta yürüyordu. Her zaman geçtiği sokakta ilerlerken bastığı rögar kapağı bir anda açıldı. Yaşlı kadın 4 metrelik rögara düştü. Kadının rögara düştüğünü gören iki kişi hemen yardıma koştu. Yaşlı kadına kendi çabalarıyla ulaşamadıkları için 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen itfaiye kadını rögardan kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalleli rögar kapağının daha önce de açıldığını, durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
0: Gece raporuna sürücülerin bitmek bilmeyen çilesi.

0: Ile devam edeceğiz. İstanbul Eyüp Sultan'da günlerdir devam eden bir altyapı çalışması var. Bir türlü bitmiyor. Bu nedenle sürücüler de isyanda efendim. Ama herkes çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Görüntüler böyle.
1: Kavga desen, tartışma desen, insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
2: 15 gün değil miydi Mehmet abi ya? Nedir abi çektiğimiz çile ya? Şu halimize bak.
3: Sürücüler isyandı. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabusu yaşıyorlar.
1: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışmaları...

0: Gece raporuna Hürmüz'deki durumla bir devam edelim. İran savaşıyla petrol akışının adeta durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı'nda bir toparlanmadan bahsetmek mümkün bugünlerde. Ham petrol geçişlerinde bir artış yaşanıyor. Seviye tabii savaş öncesine kıyasla %70'lere ulaşsa da uzmanlara kulak verdiğimizde onlar bu oranların halen piyasaları henüz rahatlatamadığı görüşünde.
1: Küresel enerji naklinin can damarından geçişler arttı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı toparlansa da piyasalar rahatlamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ardından gözler küresel petrol ticaretinin ana hatlarından Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş. Boğaz'dan petrol geçişi rekor seviyede düşmüştü. Enerji veri sağlayıcısı Vortexa'dan Boğaz'dan petrol sevkiyatının artış gösterdiği açıklaması geldi. Savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık %65 ila 70 oranında petrol ve petrol ürünlerinin Boğaz'dan geçtiği belirtildi. Petrol tankerlerini takip eden Kepler şirketinin verilerine göre de Eylül ayında Boğaz'dan günde ortalama 10 milyon varil petrol geçti. Artış kısmen mekik filosu olarak adlandırılan tanker filosunun genişletilmesiyle ilişkilendirildi. Amerikan donanması tarafından korunan bu tankerlerin Basra Körfezi'ndeki yükleme istasyonlarından beklemede olan tankerler arasında yer değiştirerek petrol taşıdığı belirtildi. Petrol ihracatının İran'ın Mart ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından önceki seviyelere yaklaşması, küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının bir miktar azalmasını sağlıyor. Ancak sevkiyat toparlansa da akış hala savaş öncesi seviyelerin altında kalıyor ve Boğaz'daki güvenlik riskleri sürüyor.
0: Efendim, gece raporunun sadık izleyicileri hatırlayacak, kısa bir süre önce Avrupa'daki Rus tehdidini konuşmuştuk. Bu konuda olası senaryolar ne kadar gerçekçi, bu senaryolar masaya yatırmıştık ama o tehditse karşı endişe de giderek büyüyor. Şöyle ki Belçika Savunma Bakanı konuştu ve Rusya'nın hibrit eylemlerinin devam edeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit olmadığını söyledi. Ayrıca NATO'nun Rusya'ya gönderdiği bir mektup vardı. O mektup hakkında da detaylı bilgi verdi.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'yı uyardı. Nükleer tehdide son verin. Ukrayna'daki savaşı bitirin dedi. Rutte Brüksel'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini paylaşamayacağını söyledi. NATO'nun yanıtının ise nükleer tehdide son verin ve özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin şeklinde olduğunu dile getirdi. Rusya'nın NATO topraklarına karşı yığınak yaptığına ilişkin iddialara da değindi.
3: NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit yok. Eğer bir yığınak olursa bunu görürüz ve gerekeni yaparız.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılma riski olmadığını da ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşını ise yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın sona erdirebileceğine işaret etti. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için istekli olmadığını söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit eylemlerinin süreceğine işaret etti. Avrupa için karanlık bir kış olacak dedi. Rus lider Putin, Avrupa ile askeri çatışmaya hazırlanmadıklarını söylemişti.
0: İngiltere'de son günlerde başlayan bir tartışma. Avrupa Birliği'ne acaba dönecek mi İngiltere? Başbakan Burnham, Brexit sonrası AB ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için bazı farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını da değerlendirebileceklerini söyledi. Ve şu da önemli, mevcut Brexit düzeni yarardan çok zarar getiriyor dedi.
1: Avrupa Birliği ile ilişkileri değerlendirdi. Farklı seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek birliğe dönebilecekleri mesajı verdi.
4: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. We have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each.
1: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, BBC Radio'nun programında ülkesinin Avrupa ile ilişkilerini değerlendirdi. İlişkileri askıda bırakmak istemiyoruz diyen Burnham, Avrupa Birliği'ne yeniden katılmanın da seçenekler arasında değerlendirilebileceğini söyledi.
4: You know, I am saying, let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
1: Londra sakinleri de Burnham'ın planlarını desteklediklerini dile getirdi.
5: Yeah, I think we've struggled ever since.
6: Evet, sanırım AB'den ayrıldığımızdan beri zorlanıyoruz. Yaşananları tersine çevirmek ne kadar kolay olur bilemem ama ekonomiye zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Brexit sürecinin bazı zorlukları beraberinde getirebileceğini düşünenler de oldu.
7: Avrupa ile ilişkilerimiz

0: ilişkileri güçlendirme fikrine bir nebze açığım. Ancak ülkenin yeniden bir Brexit tartışmasına daha ihtiyacı olup olmadığından emin değilim.
1: Burnham daha önce de Brexit'in İngiltere'nin hem göç hem ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açtığını savunmuş, yıl sonunda yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesinde İngiltere'nin Avrupa ile uzun vadeli ilişkisi için farklı seçenekleri masaya koyacağını söylemişti.
2: Birleşmiş Milletler'de de seçim heyecanı var. 31 Aralık'ta görev süresi sona erecek olan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine kim aday olacak bilinmez ama bir Türk aday gündemde efendim. Yunan Katimerini gazetesinin iddiasına göre o isim deneyimli diplomatlarımızdan Feridun Sinirlioğlu.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İda Yunan Katimerini gazetesinden. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Katimerini'nin haberine göre genel sekreterlik koltuğuna aday isimlerden biri de deneyimli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu. Daha önce Türkiye'nin BM daimi temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütüyor. BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde adayları 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi değerlendiriyor. Tek bir ismi genel kurula tavsiye ediyor. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor. Genel sekreterlik için adaylık başvurusu süresi 1 Nisan'da sona erdi. Resmi adaylık süresi geride kalmış olsa da 5 daimi üyenin mevcut adaylar üzerinde uzlaşamaması durumunda yeni isimler sürece dahil olabiliyor.
2: Ekonomiden görünümle rakamların diliyle devam edelim. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı efendim. Buna göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak belirlendi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira.
1: Açlık sınırı 37.801 lira, yoksulluk sınırı 123.130 lira. Türk İş Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Ağustos ayında 37.388 liraydı. Bu rakam Eylül ayında 37.801 lira oldu. Yoksulluk sınırı 121.786'dan 123.130 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,10 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, balık fiyatlarında düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarında kısmi gerileme kaydedildi.
2: Cebimizi doğrudan ilgilendiren meselelerle devam edelim. Gece raporuna halk arasında vatandaşlık maaşı olarak da bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi çalışmalarında artık son virajdayız efendim. Peki sistem nasıl çalışacak? Kimler faydalanacak ve ödemeler nasıl, ne zaman yapılacak? Merak edilen çok nokta var. Konuşacağız, soracağız. Konuğumuz SGK uzmanı Murat Bal. Hocam hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar Evren Bey.
2: Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Şimdi ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam 2023'te değil mi gündeme gelmişti vatandaşlık maaşı ve mevzuat çalışmaları da artık sona erdi gibi önümüzdeki aylarda da meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Hocam öncelikle yani bu sistemin diğer sosyal yardım programlarından herhangi bir farkı var mı? Burada hedeflenen ne? Buradan başlayalım. Şimdi her ikimiz de bazı detaylar biliyoruz. Önemli detaylara hakimsiniz ama yani vatandaşımızın çoğu da bu konu hakkında pek de bilgi sahibi değil. Bir şöyle bir aydınlatalım önce dilerseniz.
4: Evet Evren Bey, sizin de habere başlarken söylediğiniz gibi aslında halk arasında vatandaşlık maaşı olarak biliniyor ama ismi, gerçek ismi gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bir kere bunu söyleyelim. Burada önemli olan devletin bakış açısını belirtmek için bunu söylüyorum. Burada önemli olan şey dar gelirli ve yoksul, geliri olmayan veya çok düşük geliri olan ailelerin en azından biraz olsun desteklenmesi. Aslında ana amaç bu. Burada tabii şu anda netleşen kriterler henüz yok. Yani kimler faydalanacak veyahut da ne zaman başlayacak gibi pek çok soru için aslında henüz erken. Çünkü şu anda 2026 Ekim'den itibaren bir

0: pilot uygulama başlayacak.
1: Evet.
0: Ancak bunun biz 2027'den sonra netleşeceğini düşünüyoruz. Yani 2027'de aslında bu kesin olarak hayatımıza girecek.
1: Evet.
0: Tabii böyle kesin olmayan şeyler var ama tabii ki kamuoyuyla paylaşılan konular da var. Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Ha, buradaki gelirin ne kadar olacağının henüz şu anda belli değil.
1: Ama
0: Tabii
1: burada
0: ki
1: temel amaç
0: kamuoyuyla...
1: hocam değil mi? Yani dar gelirli vatandaşlara bir can suyu olması, onların bazı ödeme dengelerinin düzeltilmesi açısından onlara yardımcı olunması. Tabii önümüzdeki süreçte belli olacak dediniz ama bazı bu konuda ipuçları var mı hocam? Yani kimler acaba yani hak kazanabilecek? Her aile mesela başvuru yapabilecek mi hocam?
0: Yani her ailenin başvuru yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü her ailede gelirin düşük olması söz konusu değil Evren Bey.
1: Yok, geliri
0: Burada
1: düşük aileler
0: önemli olan
1: açısından
0: şey,
1: söylüyorum.
0: evet, geliri düşük ailelerde tabii ki şu kriterler olacak, bunu biliyoruz. Mesela ailenin çocuğu var veyahut da engelli var ailede veyahut da yaşlı var ailede.
1: Evet.
0: Bunların hepsi o aile için avantaj haline gelecek ve diğer sosyal yardımlarla da bu koordine edilecek. Yani eğer bir çocuk yardımı alınıyorsa o zaman buradaki yardım da ona göre ayarlanacak veya engelli maaşı alınıyorsa ona göre buradaki maaş da ona göre düzeltilecek. Burada orta vadeli programı açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da söylediği çok önemli bir konu vardı. Ben onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu tür sosyal yardımlar aynı zamanda kişilerin çalışmaktan imtina etmemesine de fayda vermesi lazım. Yani bu maaşa güvenerek insanların çalışmaktan kaçınması da çok doğru olmaz. Bu dengeyi devletin ben bu pilot uygulamayla sağlayacağını düşünüyorum. Bu pilot uygulamadan sonra da hepimiz daha fazla detay göreceğiz. Ama tekrar altını çizelim. Eğer ailede çocuk varsa, engelli varsa ve yaşlı varsa onların daha avantajlı olacağını söyleyebilirim.
1: Evet, bunlar avantajlı olacak, bir adım öne çıkacak ama herhalde hocam az evvel de ifade ettiğiniz gibi biraz da burada ailenin mutlaka gelir durumuna bakılacak. Buradaki bazı kriterler herhalde göz önünde bulundurulacak ama bu detayların netleşmesi için herhalde bir süre daha beklememiz gerekiyor. Peki hocam şu belli mi? Yani vatandaşlık maaşı almaya mesela hak kazandılar. Bu kişiler diğer sosyal yardımlardan da belli oranda yine faydalanmaya devam edebilecek mi?
0: Bu konu net değil şu anda Evren Bey. Biraz önce de altını çizdiğim çocuk yardımı alabilir. Ben çocuk yardımının bunu engellemeyeceğini düşünüyorum. Veya engelli maaşının da bunu engellemeyeceğini düşünüyorum. Bunun gibi ama diğer sosyal yardımlardan eğer alıyorsa bunların değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama çocuk ve engelli maaşının burada herhangi bir engel teşkil edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü zaten özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da çocuklara ne kadar hassas olduğunu ve önümüzdeki yıllar içinde demografimizi, nüfus yapımızı korumamız gerektiğine dair pek çok açıklaması var.
1: Tabii.
0: Bu sebeple ben çocukla alakalı herhangi bir kısıtlamanın burada olacağını düşünmüyorum efendim.
1: Yani biraz daha pilot uygulamanın nasıl ilerleyeceğine bakmamız gerekiyor, değil mi hocam?
0: Evet, tabii pilot uygulama çok önemli. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Pilot uygulamada mutlaka aksaklıklar da ortaya çıkabilir veyahut da iyi yönleri ortaya çıkacak zaten sistemin. Buna göre de kanun netleşecek. Ama şöyle söyleyelim, ben 2027'nin ilk yarısında bunun hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Ciddi bir ödeme yapılacağını da düşünüyorum. Yani ben burada asgari ücretin de baz alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda bunlar net değil. Benim de söylediğim
1: Tabii
0: tamamen
1: hocam yeni yıl
0: kişisel kanı.
1: itibariyle asgari ücrete de bir takım değişiklikler olacak. Bu da o pilot uygulamada herhalde bazı değişiklikleri de beraberine getirecek gibi duruyor.
0: Aynen öyle. Bir gelir testi yapılacak.
1: Tabii.
0: Bir kere süreci şöyle anlatalım. Öncelikli olarak bu konuda faydalanmak isteyen ailelerde bir E-Devlet üzerinden başvuru, gelir testi ve gelir testinin sonucunda da maaşın bağlanıp bağlanmaması söz konusu olacak. Pek çok konuda zaten gelir testi yapılıyor biliyorsunuz
1: Tabii.
0: ki. GSS olsun diğer konularda gelir testi zaten ülkemizde yapılan bir uygulama. Ben bu şekilde ailedeki kişi başına düşen gelir üzerinden bu maaşın bağlanıp bağlanamayacağına dair bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Tabii ki tekrar söylüyorum, bu benim kişisel kanaatim. Ancak kamuoyuyla paylaşıldığında tüm detayları birlikte göreceğiz.
1: Hocam son olarak biraz da kamuoyunda öne çıkan bir takım yorumlar vardı. Onlar da bu sistemin biraz daha böyle istihdam odaklı bir sistem olacağı yönündeydi. Bu konuda bilgileriniz var mı hocam? Yani istihdam odaklı bir sistemin tabii yaşam hayata geçirilecek olması da bir takım avantajları herhalde beraberinde getirecektir Türkiye için, Türkiye ekonomisi için değil mi?
0: Bir kere Evren Bey, bakın biraz önce de belirttim. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın belirttiği, orta vadeli programı açıklarken de belirttiği çok önemli bir konu vardı. Bu da bizim yaptığımız sosyal yardımların bir şekilde insanları çalışmaktan imtina etmeyecek şekilde tabii olması lazım. Yani insanlar bu yardımlara güvenerek çalışmaktan kaçınırlarsa eğer, işte o zaman tehlike çanları çalar. Burada evet, bu ailelerin desteklenmesi gerekiyor kesinlikle, ama aynı zamanda da o ailelerin çalışmaktan da imtina etmemesi gerekiyor. Ben burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İşkur'la birlikte de bir uygulamanın olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tür ailelerde gerek meslek kursları olsun, gerek iş edindirme ile alakalı, iş önerme ile alakalı pek çok sistemin yürürlüğe gireceğini düşünüyorum ki o insanların da çalışma hayatından uzak durmaması için.
1: Evet hocam, Murat hocam gerçekten çok önemli yani ifade ettikleriniz. Yani istihdam odaklı bir sistem olması, bunun aynı zamanda işte sosyal yardımlarla birlikte düşünülünce çok ciddi bir projenin hayata geçirileceğini anlıyoruz. Tabii burada istihdam konusunun boş bırakılmaması, bu ayağında böyle sabitlenmesi de oldukça önemli. Türkiye'nin içinde bulunduğu işsizlik sorunları da düşünülürse. Çok sağ olun hocam. SGK uzmanı Murat Bal'la vatandaşlık maaşını ve bu sistemin Türkiye'ye neler getireceğini konuştuk. Sağ olun katkılarınız için. Türkiye için, Konya için çok anlamlı bir gündü bugün. Filistin için dayanışma mesajı tüm dünyaya verildi. Evimiz evinizdir sloganıyla yapılan Filistin gününde Gazze'de yaşananlara ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine dikkat çekildi.
2: İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin günü düzenledi. Panellerin ve forumların yapıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı durduğunu belirtti.
3: İsrail saldırılarıyla Filistin'deki spor altyapısının %90'ını tamamen yok etmiştir. Bütün bunlar asla ve asla Filistinli gençleri durduramamıştır. Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
2: Programa onur konu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da özel konuşmacı olarak kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti. Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin karşısında duracaklarını vurguladı.
4: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse, biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
2: Etkinliğin ilk programı Halk Mahkemesi olarak adlandırılan Gazze Mahkemesi oturumuydu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, yaklaşık 1,5 yılda hazırlanan Gazze Mahkemesi kararının devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderildiğini söyledi.
5: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz. Gazze Mahkemesi'nin doğma sebebi zaten mevcut olan yasal mahkemeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ve Filistin konusunda yetersiz kalmasıydı.
2: Konya Filistin günü dostluk maçıyla final yaptı. Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı dayanışma için yeşil sahada karşı karşıya geldi. Dakikalar 89.59'u gösterdiğinde maç durduruldu. Dünyaya mesaj olacak önemli bir gerekçeyle ertelendi. Stadyumda Filistin özgür olana dek ertelenmiştir anonsu yapıldı ve skorboard 2-2'de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostluk maçına dair paylaşım yaptı. Gazze'deki soykırımı dünyaya hatırlatan Konyalılara teşekkür etti.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk gün Türk yıldızlarının gösterisi nefes kesti.
6: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
2: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
7: Bence harika olmuş. Böyle şeylerin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
8: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
9: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
6: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
10: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
11: Yani anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik, gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun gelin bakın.
12: Torunu getirdim gezdirme.
2: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
13: Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
2: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
9: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağım.
1: Dünya üniversiteler sıralamasına Türkiye'den 124 üniversite girmeyi başardı. İlk 500'de 4 üniversite yer alıyor. Türkiye temsil edilen üniversite sayısında dünyada 3. sıraya da yükseldi.
2: Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya yükseldi. İlk 500'de 4 üniversite yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education dünya üniversite sıralaması 2027'ye Türkiye'den 124 üniversite girdi. Bu yıl 15 üniversitenin daha listede yer almasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya çıktı. 4 üniversite ilk 500'e girdi. ODTÜ ve Koç Üniversitesi dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi. Türkiye'den toplam 13 üniversitede ilk 1000'in içinde yer aldı. Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 651-700 bandında sıralamaya girdi. Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000'e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçları değerlendirdi. Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
1: Efendim, sıradaki hadise yapay zeka ile ilgili. Trump'a göre süper zeka, hatırlatalım. Tabii henüz anlayabilmiş değiliz. Yapay zeka insanoğlu için bir düşman mı yoksa bir dost mu? Önümüzdeki günler bunu bize gösterecek ama Claude'un yapay zeka modelini geliştiren Anthropic halka arz hazırlanıyor. Şirketin basına sızan bir raporuna göre, o rapor da çok dikkat çekici. Yapay zekanın kendini korumak adına şantaja benzeyen bazı hamlelerde bulunabileceğini ortaya koydu.
2: Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz öncesinde hazırladığı rapor ortaya çıktı.
12: Raporda yapay zeka modellerinin insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceği ve kapatılmaya direnebileceği değerlendirmesi yapıldı. Rapora Reuters haber ajansı ulaştı. Cloud yapay zeka modelini geliştiren şirketin

0: yapay zeka konusunda korkutucu öngörülerde bulunduğu görüldü. Raporda yapay zeka modellerinin kendini koruma davranışları sergileyebileceği belirtildi. Ayrıca daha önce bilgileri gizleme veya manipüle etmeye çalıştığı hatırlatıldı. Yapay zeka modellerinin şantajı andıran davranışlarda bulunduğuna karşı uyarıda da bulunuldu. Habere göre Anthropic, yapay zekanın küresel ekonomiyi sanayileşme, elektrik ve internetten daha derin bir şekilde değiştireceğini düşünüyor. Ancak bu dönüşümün devasa bir ekonomik bedeli olacağını hesaplıyor. Rapora göre şirket 2025'te 42 milyar dolar net zarar açıkladı. Önümüzdeki yıllarda ise bulut teknolojisi, bilişim ve altyapı için en az 518 milyar dolar harcaması bekleniyor. Anthropic önümüzdeki 5 yıl içinde halka arz yapmayı planlıyor. Şirketin değerinin 2 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Mayıs ayında yapılan değerlendirmede Anthropic'in değeri 965 milyar dolara çıkmıştı. Bu değerlendirmeyle şirket halka arz edildiğinde SpaceX'in kırdığı tarihin en büyük halka arz rekorunu ele geçirebilir. Bir diğer yapay zeka şirketi OpenAI da gelecekte halka arz edilmeye hazırlanıyor.
1: Yani yapay zekayı tartışıyoruz. Gelecekte başımıza ne gibi belalar açar konuşuyoruz ama yani insanoğlu pek zekasını müspet anlamda kullanmıyor efendim. İşte bir örneği İstanbul'da sahte para basan kalpazanlar o paraları piyasaya süremeden yakalandı. Para basan evde yapılan aramada sahte 2 milyon 700 bin euro ve 100 bin sahte dolar ele geçirildi.
2: Burada da basımı tamamlanmış. Her partiye 4 adet basılmış şekilde 100 eurolar. Bunun bütün özellikleri yapılmış. Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
0: Düzeneyi kurdular. Sahte para bastılar. Piyasaya sürmek üzereyken yakayı ele verdiler.
2: Farklı seri numaraları. Şuradaki yanar dönerliği yapılmış. Baskı kalitesi oluşturulmuş. Seri numaraları basılmış.
0: İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte döviz basıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Şüpheliler sahte paraları yaklaşık %15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere satıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka biri üzerinden ev kiraladığı, paraların da o evde basıldığı öğrenildi.
2: Para yapımında kullanılan mürekkepler ve solüsyon malzemeler. Burada hazır yüzlük 100 eurolarda kullanılan hologramların örnekleri.
0: Adreste para basımında kullanılan makinelerle birlikte sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin dolar ele geçirildi.
2: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış.
0: Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Olay Kütahya'da yaşandı. Bir kadın işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise kaçarken yakalandı.
0: Hediyelik eşya dükkanına girdi. Bir kadını katletti. Katil zanlısı ailesiyle birlikte kaçarken yakalandı. 51 yaşındaki iki çocuk annesi Nalan Temel Kıran, Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işletiyordu. 68 yaşındaki Salih de kadının iş yerine giderek ona bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Salih D'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. 68 yaşındaki katil zanlısı eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlı ifadesinde öldürdüğü kadının oğluyla kızının sevgili olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını söyledi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Polis öldürülen kadının eski eşini de gözaltına aldı. Eski eşle birlikte katil zanlısının eşi ve kızı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Evlilik birliği sona erdiğinde kadın eşinin soyadını bırakıyor. Ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay da enteresan bir karara imza attı efendim. Peki boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
4: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
5: Hayır.
6: Zor bir soru.
4: Boşandığınız zaman eşiniz...

0: soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
1: Ben onu ikisini birden isterim. Tepinirim.
0: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
2: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
3: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
0: Boşanınca kalsın mı soyadı?
1: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
4: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
2: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
5: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
4: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
2: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
6: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
7: Arzu Kaya'nın özel haberiyle araya gidiyoruz. Birazdan yeniden birlikteyiz.

Sevgili dostlar, yeniden birlikteyiz, yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hızlı bir şekilde başlayacağız. Gündemimiz bir hayli yoğun. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşmeye dair Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği ise son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında ise 4 büyüklerden de yöneticiler var. Bu arada Türk halkının gönlünde ayrı bir yer bulduğu şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti. Bugünse kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ve Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da yayımlandı. Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak açıklandı. İran savaşıyla petrol akışının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda ise bir toparlanma sürecinden bahsediliyor. Ham petrol geçişlerinde artış yaşandığı belirtildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise son 3 günde Hürmüz Boğazı'ndan çıkardığımız petrol miktarı tarihteki en yüksek miktar oldu dedi. Irak'ta ise 12 yıllık bir dönemin sonuna geldik. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü Amerika'ya dönmeyecek, bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılmış olacak. Efendim, İçişleri Bakanlığı da motokuryelere karşı sıkı denetim sürecini başlattı. Motosikletlerin trafikteki kusurlarının yanı sıra kayıtsız motokuryecilik faaliyeti de denetim konusu. Bakan çiftçi trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğuna da dikkat çekti. Ve güzel bir haber, dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye'den 124 üniversite girmeyi başardı. İlk 500'de 4 üniversite yer alırken Türkiye temsil edilen üniversite sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi. Efendim, raporun ilk diliminde Suriye'deki o patlamayı sizlere aktarmıştık. Yeni bir gelişme daha yaşandı gece raporunun sınırları içinde. Bu kez hareket halindeki bir minibüs ateş açıldı. Hemen bir bakalım detaylara. İlk saldırının adresi Suriye'nin Hama ile oldu. Hareket halindeki bir minibüse ateş açıldı. Olay yerinin ilk görüntüler de böyle. Silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken 4'te yaralı var. Sivil savunma ekipleri ise yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilmiş halde. Bu arada Halep'e bağlı Tişrin'de ise doğalgaz hattında bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedariki de durdu. Açıklamada santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ifade edildi. Elektrik kesintilerinin ülkede geçici olarak artacağı belirtiliyor. Zaman hızla akıp geçiyor. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti ve bugün önemli bir gün. Kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısında olacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Bu arada yakın arkadaşı Sultan Nurulu da 2 numaralı sanık.

0: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.
1: Anne iyi misin?
2: Gel, gel, gel, oturalım.
1: Neden öyle söylüyorsun?
2: Gel, gel, oturalım.
1: Neden öyle söylüyorsun?
2: Gel,
1: oturalım. Neden öyle söylüyorsun? Neden öyle söylüyorsun?
0: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Tuğyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması da delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
3: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan bir sürücü adeta bir katliam yapmış. 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan o sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sürücünün savunmasını tanık doğrulamadı.
0: Tır sıkıştırdığı için kaza yaptım diye kendini savundu. Tanık, tırın aracı sıkıştırdığını görmedim dedi. İkiz kardeşlerle iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye talebi reddedildi.
4: Bu bir cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum sanın. 30'la gelip çarpmakla 150 ile çarpmak arasında fark olmalı. Kesinlikle olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorum.
0: Kaza Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü asli kusurlu bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlendi. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Melis Kuş ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tırın kendisini sıkıştırıp şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı dedi. Tanıksa araç hızla geldi, sağa sola yalpalıyordu. Tırın arabayı sıkıştırdığını görmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.
5: Toplumda oluşan bir algı var ilk günden beri. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar kıymetli.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin gündemindeki ana mesele fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
6: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
0: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
6: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Fon soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
6: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk, yurt içinde yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
0: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın Millet Sandık'ta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
6: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
3: Hakemler mercek altında, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik bir soruşturma var. Çok ciddi bir soruşturma. Ve bu soruşturma devam ederken TFF'den, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyon VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılıksa VAR Odası'nda ve kayıtlarında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Video Yardımcı Hakem Odası'nda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme yapılmıştır ifadesi kullanıldı. Bunun ardından sosyal medya platformlarında hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet silinen dijital veriyi geri getirdi şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlatan federasyon bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti. Birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir incelemenin yapılmadığını bildirdi. ...28. dönem 5. yasamayalı bugün başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından genel kurulda bir özel oturum var. Akşamda Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.
7: Özel oturum düzenlenecek. Açılış resepsiyonu verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasamayalı başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti. 51 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ilk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmak üzere meclise gelecek. Erdoğan için oturum öncesi karşılama töreni düzenlenecek. Yeni yasama yılı saat 14'te genel kurulda düzenlenecek özel oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu yönetecek. Açılış konuşması yapacak.
8: Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum.
7: Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı ve yeni anayasa başlıkları başta olmak üzere gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
9: Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
7: Özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oturumda yer alacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan da özel oturuma katılacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyona Erdoğan ve Bahçeli'nin de katılması bekleniyor. Resepsiyonda bulunacak isimler arasında Kılıçdaroğlu'yla Hatimoğulları ve Bakırhan da yer alacak. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye süreci için izleme ve irtibat komisyonu kurulacak. 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok yeni düzenleme meclis gündemine gelecek.
3: Beklentiler dahilinde bir gelişme son dakika olarak da ekranlarınıza yansıyor. 1 Ekim itibariyle yaşanacaktı. Resmi gazetede de yayımlandı. Eşel Mobil uygulamasında değişiklik var efendim. Peki detaylar neler? Tabii merak ediyorsunuz. Pompaya nasıl yansıyacak? Detayları Habertürk muhabiri Buse Gençtürk teker teker bizlere anlatacak. Buse Gençtürk.
10: Evren aydın oldukça sıcak bir gelişme aslında Eşel Mobil sisteminden bu gece saat itibariyle çıkacaktı. Ve 12,48 liralık bir zam benzine yansıyacaktı, pompaya yansıyacaktı.

0: Mevcut durumda 4,43 liralık bir özel tüketim vergisi alınıyordu benzinden. Ancak Eşer Mobil'den çıkılmasıyla birlikte ÖTV'de yasal üst sınır olan 14,83 liraya çıkarılmasıyla bir zam gelecekti. Bir değişiklik yapıldı. Resmi gazetede konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı şu dakikalarda ve yapılan bu değişiklikle beraber de bu kez Eşer Mobil'den çıkış için benzinde kademeli bir sistem uygulanacak. 95 oktan kurşunsuz benzin için bugün 4,44 lira olan ÖTV 7,90 liraya çıkacak ve 31 Ekim'e kadar da ÖTV tutarı bu şekilde uygulanacak. Kasım Aralık aylarında da yine kademeli bir sistem getirilmiş olacak. 1-30 Kasım tarihleri arasında litre başına 11,36 liralık bir ÖTV uygulanırken 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren de litre başına 14,87 liralık bir ÖTV uygulanmış olacak. Bu da aslında yapılacak zam oranının daha da düşük olması bekleniyor. Pompaya yansıması bekleniyor bu gece itibariyle. Motorinde bir değişiklik olmadı. Aslında Eşer Mobil sisteminde motorinde 1 Ekim itibariyle, yani bu gece itibariyle 3 liradan 6 liraya çıkacak. Daha önceden öngörülen düzenleme motorin için devam etmiş olacak. Yani Eşer Mobil sisteminden çıkış benzin içinde bir kademeli hale getirildi. Pompaya yansıması benzin için yine bir artış olacak ama 12,48 liralık zamdan daha düşük bir tutarda pompaya yansıması bekleniyor bu gece itibariyle.
1: Pekala, çok teşekkürler. Buse Gençtürk resmi gazeteye de yansıyan bu kararın detaylarını bizlerle paylaştın. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Nafakayı tamamen kaldırmayan Yüksek Mahkeme ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek karar öncesinde meclis yeni düzenleme yapacak.
2: Süresiz nafaka verilmesinin iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçe de süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili yasal düzenleme yapılması adına 9 aylık süre tanındı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi meclise sunulacak. Yapılacak düzenlemeye göre kadınlara süresiz nafaka verilmeyecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Paketle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en fazla 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek.
1: Motokuryeler İçişleri Bakanlığı'nın denetim sürecine takıldı. Motosikletlerin trafikteki kusurlarının yanı sıra kayıtsız motokuryecilik faaliyeti de denetimin konusu arasında. Bakan Çiftçi de trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğuna dikkat çekti.
2: Hız ihlalleri, şerit değiştirme, kuralına uymamak ve kayıtsız yapılan faaliyetler. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim süreci başlattı. Motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında motokuryelerin denetlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarına ilişkin bilgiyi paylaştı. Kazalarda %57 ile hız ihlali ilk sırada yer alırken %15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın da ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Kayıtsız motokuryelerde denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi tahmini olarak 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokuryenin bulunduğunu kaydetti. Çiftçi 2030 yılının güvenlik ve altyapı planlamasının yapılmaya başlandığını ifade etti.
3: Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor.

0: Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat %8,1, ithalatsa %10,5 arttı. Ağustos ayında ihracatta zirvede Almanya yer alıyor. En çok ithalat Çin'den yapıldı.
2: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 23 milyar 467 milyon dolar, ithalatı 28 milyar 706 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %8,1, ithalatta %10,5 artış kaydedildi. Dış ticaret açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere takip etti. Ağustos ayı ithalatında ilk sırada Çin yer aldı. İthalatta Çin'e sırasıyla Almanya ve Rusya izledi.
1: Yunanistan'ın iktidar partisi milletvekillerinden Sirigos, Türkiye'den izin almadan Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarına değindi. 2024 yılında Türk savaş gemilerinin bölgeye girmesiyle Yunanistan'ın iki kez geri adım attığını söyledi.
3: Türk savaş gemilerini görünce geri adım attık dedi. Yunan milletvekilinden iki yıl sonra itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrat Partisi milletvekili Angelos Sirigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Elektrik Bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarında yapılan deniz tabanı araştırmalarını hatırlattı. Yunan basınına konuşan Sirigos, araştırmalar sırasında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, Kasım'da ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye gönderdiğini hatırlatan Sirigos, her iki olayda da geri adım attık ifadesini kullandı.
4: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια; Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
5: Υποχωρήσαμε πάντα.
4: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντη σκαλοδίων.
3: Κάμπλο çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini iddia eden Sirikos, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini öne sürdü. Bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini savundu.
1: Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Özbekistan'ın da katılımıyla devam eden Birliğin Gücü 2026 tatbikatından eğitim görüntülerini paylaştı. İzlediğiniz görüntüler bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşıma birlikte eğitim, müşterek güç, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü 2026 tatbikatı kapsamında Meskun Mahal eğitimleri icra edildi, notu düşüldü. Birliklerin zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Bu arada Meskun Mahal eğitimlerinden görüntüler de yer aldı. Bu arada Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon dolar aşan 5 savunma sanayi ürününün ihracat sözleşmesi imzalandı. İmzalanan ürünler arasında ise uçak, radar ya da mühimmat gibi sistemler de var. Tedarik sözleşmesine dair detayları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından duyurdu. Yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen TUSAŞ üretimi Hürkuş'tan 14 adet Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ihraç edileceğini paylaştı. Ayrıca Aselsan üretimi Alp 100 radarı, Baykar üretimi Antidot ve Mızrak akıllı mühimmatla Roketsan üretimi Barbaros kıyı savunma sistemi de Azerbaycan'a satıldı. Görgün, 5 tedarik sözleşmesinin toplam değerinin 500 milyon doları aştığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin gündemine bakalım. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkeler için şimdi yeni bir modelin tartışması var. Buna göre Avrupa Birliği'nin için üyelik bekleyen ülkelere tam üyelik öncesinde ortak pazara kademeli bir erişim gündemde.
3: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB adayları için yeni bir formül masada. Avrupa Komisyonu tam üyeliği bekleyen ülkelere AB ortak pazarına kademeli erişim sağlamayı değerlendiriyor. Politico'nun ulaştığı taslağa göre kademeli entegrasyon kapsamında

Ticaretin yanı sıra araştırma, inovasyon ve sanayi işbirliğinde yeni imkanlar sağlanabilecek. Yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji ve uzay gibi stratejik alanlarda daha yakın işbirliği kapsamında değerlendirilecek. Türkiye içinse tablo farklı. Ankara ile Brüksel arasında 1995'ten bu yana gümrük birliği var. AB komisyonuna göre iki taraf arasındaki mal ticareti 2025'te 217,6 milyar euroya ulaştı. AB'nin 5. büyük

0: çekilebilecek. Ancak plan henüz netleşmedi. Önerinin 6 Ekim'de üst düzey yetkililere sunulması bekleniyor.
1: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında mesajlar verdi. Bölgenin istikrarı için Türkiye ve Pakistan Ortak Savunma Anlaşması kurduk dedi. Bin Selman Şura Konseyi'nin açılış oturumunda verdi mesajlarını. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların sonucu olduğunu belirtti. Kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliğiyle istikrarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını söyledi. Bölge istikrarının güçlendirilmesinin, gerilim ve çatışmalardan uzak durulmasının önemine de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı 7 Ağustos'ta imzalamıştı. Katar Başbakanı El Sani net konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu tüm dünyaya söyledi. İngiliz basınında konuşan El Sani, Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini de vurguladı.
2: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes. And whoever responsible for this is a war criminal.
3: So he is.
2: Yes.
4: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuştu. Sani'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. El Sani, Gazze'de işlenen eylemlerden bizzat Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Doha yönetimini hedef aldığını ve kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Sani, savaşın ilk günlerinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için İsrail yönetimine doğrudan bir teklif sunduklarını, ancak Netanyahu'nun bu teklifi değerlendirmeyi bile reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı'nın bu tavrını asıl önceliklerinin kendi halklarını kurtarmak olmadığının kanıtı olarak niteledi. Savaşı ve savaş suçlarını durdurma girişimlerinin ilk günden itibaren baltalandığını belirtti. İsrail'in geçen yıl Doha'ya hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan El Sani, arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı. Tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen Katar'ın diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini kaydetti. Katar Başbakanı'nın gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler de vardı. El Sani, Doha'nın Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Katar Başbakanı bölgedeki gerilimin azaltılması için 3 dosyanın çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunları da İran'la nükleer anlaşmaya varılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve Körfez bölgesinde güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı.
1: Gece raporuna güne damgasını vuran hadiselerle devam ediyoruz. Efendim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda genel başkanlık koltuğu el değiştirdi. Neredeyse 20 yıldır konfederasyonun genel başkanlığını sürdüren isim Bendevi Palandöken, 22. olan genel kurul sırasında adaylıktan çekildi. Palandöken, adil ve eşit olmayan şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim dedi. Adaylıktan çekildiğini duyurduktan sonra da salondan ayrıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner seçime tek aday olarak girdi. Genel kuruldaki oylamanın ardından Yiğiner TESK Genel Başkanlığı'na seçildi. Palandöken 19 yıldır TESK Genel Başkanlığı görevini yürütüyordu. Memlekette işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı ve %7,8 oldu. TÜİK'in verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
4: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0.

0: 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
1: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
2: İstanbul Küçükçekmece'de sahibiyle birlikte kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Köpeği kaldırımda elektrik çarptı. Sahibi kurtarmak isteyince o da yaralandı.
3: Kurtarayım derken zaten kurtaramadık köpeği. Biz kendimizi kurtarabildik.
0: İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Can Demir köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyordu. İnşaat halindeki bir binanın önünden geçtiklerinde köpeği bir anda yerde hareketsiz kaldı. Köpeğinin yanına giden genç köpeğe dokununca elektrik çarptı.
3: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi akımı geldi. Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
0: Olay yerine polis ekipleri ve veteriner geldi. Ekip kaldırımı güvenlik şeridiyle çevirdi.
3: Hem okul var hem yaya geçidi var.
0: Yapılan incelemede köpeğin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Artvin'de yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetin aydınlatıldığını bildirdi. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartına başvurmaması üzerine şüphelenen yetkililer olayı jandarmaya bildirdi. Bilgin hakkında yaklaşık 30 yıldır resmi bir kayıp başvurusu yoktu. Hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadı. JASAT ekipleri kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirledi. Ekipler de Nigar Bilgin'in eşinin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bir mağarada yaşadığını tespit etti. Şüpheli koca bunun üzerine gözaltına alındı. Yer gösterme çalışmasında Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Öldürüldüğü ortaya çıkan Nigar Bilgin'in eşi tutuklandı. Bakan Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları da adalete teslim eder ifadelerini kullandı. Nevşehir'de iki işçi asansör kabinini takmaya çalışırken bir anda kendilerini boşlukta buldu. Yaralı işçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.
4: Sen şunu tut burası.
0: Asansör kabinini yerleştireceklerdi, dengelerini kaybettiler. İki işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
5: Ayakta düştüm abi, oldum ayaktaydım.
0: Nevşehir'de iki işçi inşaat halindeki bir apartmana asansör kabini yerleştirecekti. Çalışma yaparken dengelerini kaybeden işçiler boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla merdivenlere kadar çıkabildi. Diğer işçi için ekipler asansör boşluğuna indi.
4: Sen şunu tut burası.
0: Neyse ki onun da durumu ciddi değildi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye aldı. Ardından yukarı çıkarıldı. İki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Ankara'da gerçekleştirilen bir trafik denetimine gideceğiz. Denetimde bir çekicide takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine 555 bin lira ceza kesildi.
6: Şu an araç seyir haline geçti. Kilometre saatimiz sıfır. Araç hız göstermiyor. Takograf da şu an istirahat gösteriyor.
0: Kilometre göstergesini kumandayla kontrol ettiler. Takograf kayıtlarına müdahalede bulundular. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde ağır vasıta araçlarına denetim yaptı. Bir çekici durduruldu. Çekiciye takograf sistemi üzerinden ayrıntılı kontrol yapıldı. Kumandayla açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan takograf manipülasyon cihazı tespit edildi.

0: Şu kumandayla sistem yönetiliyor. Düğmeye bastıktan hemen sonrasında aracın kilometre saati saymaya başlıyor. Takograf 1 ile sürüşe geçti şu anda.
1: Ehliyetine el konulan sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza uygulandı.
0: Kumandayla düğmeye bastıktan sonra aracın kilometre saati tekrardan sıfır oluyor. Manipülasyonu tespit ettik. Şimdi kaptana gerekli işlemler, idari işlemler uygulanacak.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve astsubaylara göreve başladıklarında verilen beylik tabancasında değişikliğe gidildi. Yeni silah SAR 9 Mete oldu. Yeni silah NATO standartlarında ve ergonomik yapısıyla 30 bin atışlık görev ömrüyle ön plana çıkıyor.
3: Farklı senaryolardaki testlerden elde edilen başarılı sonuç, değiştirilebilir ergonomik parçaları ve sağ ya da sol el kullanımına uygun yapısı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni beylik tabancası SAR 9 MTC oldu. Subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istikak olarak beylik tabancası veriliyor. Artık bu görev tabancanın sarsılmaz tarafından yerli olarak üretilen yeni nesil SAR 9 MTC olması kararı alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı özgün yerli tabanca geliştirme projesi kapsamında tasarlanan ve üretilen bu silah, değiştirilebilir ergonomik parçalarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayıyla görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen silah, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor. SAR 9 MTC'nin farklı senaryolarda güvenilirlik testi de yapıldı. 30 bin atışlık görev ömrü bulunan silah, su, kum, toz ve sıcak gibi zorlu koşullar barındıran testlerin tamamında geçer not aldı.
2: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporu yayımlandı. Türkiye ilk öğretim ve orta öğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu.
1: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Genç öğretmen kadrosu, düşük devamsızlık oranı ve maaş artışları dikkat çekti. Bu tespitler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporundan. OECD'nin her yıl yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunun bu yıl ana teması öğretmen açığı oldu. Raporda OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığında artış ve öğretmenlik mesleğine duyulan cazibenin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye, ilköğretim ve orta öğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip OECD ülkelerinin ortalaması %22 iken, Türkiye'de 35 yaş altındaki öğretmenlerin oranı %32 olarak açıklandı. PISA kapsamında okul müdürlerine uygulanan anket sonuçlarına da raporda yer verildi. Türkiye'de öğretmen devamsızlığı OECD ortalamasının altında kaldı. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye'de %6, OECD ortalamasında ise %27 oldu. Türkiye, öğrencilerin %92'sinin orta öğretimi öngörülen 4 yıllık sürede tamamlamasıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artış bakımından da OECD ortalamasının üstünde kaldı. 2015-2025 döneminde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmenlerinin reel maaşları Türkiye'de %31 artarken OECD ortalamasındaki artış yaklaşık %6-7 düzeyinde seyretti. 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, orta öğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Rapora göre sınıf mevcutları açısından da Türkiye son 10 yılda iyileşme kaydetti. İlkokullarda ortalama sınıf mevcudu Türkiye'de 23, OECD ortalamasında ise 21 öğrenci oldu.
2: Yapay zeka adı artık rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekanın adı değişti. Ne oldu diyeceksiniz? Süper zeka. Amerikan Başkanı Donald Trump bu konu hakkında bir kararname de imzaladı. Ayrıca Beyaz Saray'da buluşturdu bütün teknoloji şirketlerini ve yöneticileri, bir süper zeka mutabakatı imzaladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka terimini süper zeka olarak değiştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre kararnameyle tüm bakanlıkların ve kurumların resmi yazışmalarında süper zeka teriminin kullanılması zorunlu hale geldi. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın bilim ve teknoloji danışmanından süper zeka tanımı hazırlaması istendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha sonra teknoloji şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Toplantıda şirket yöneticileri de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı adı verilen bir belge imzaladı. Mutabakata göre teknoloji şirketleri güvenliği artırmaya yönelik standartları belirlemek üzere düzenli olarak bir araya gelecek. Ayrıca bu standartların gelecekte yasaya dönüşebileceği kaydedildi. İmzalanan belgeyle şirketler ürünlerinin amaçlandığı gibi davranmasını sağlamak için iç denetim mekanizmaları kuracak. Belgeye imza atanlar arasında Alphabet, Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia ve xAI şirketleri bulunuyor. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la teknoloji şirketi üst yöneticileri kameraların karşısına geçti. Donald Trump şirketlerin yapay zeka konusunda güçlü bir öz denetim mekanizmasına sahip olacağını söyledi. I believe they're going to be used for the good and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group. Trump ayrıca yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır ifadelerini kullandı. Super intelligence
2: or... Peki yapay zeka ile ilgili açıklamalarını izlediğimiz Donald Trump bundan sonra acaba Venezuela'dan sonra Küba'ya yönelik bir askeri müdahalede bulunacak mı? Bu konuda bazı mesajlar veriyor. Bu konuda neler yapacağı bilinmez ama Küba'ya yönelik Amerika'dan yeni yaptırımlar geldi. Washington Küba'ya yönelik seyahat ve finansal kısıtlamaları iyice genişletti. Yasaklar ve kısıtlamalar bu kez özel sektörü de vurdu.
1: It could be that we delay a little bit. Washington yönetimi Küba'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Amerikan yargı yetkisine tabi kişilerin Küba'da mesleki toplantıyla konferans düzenlemesini ve bunlara katılmasını yasakladı. Daha önce izin verilen halklar arası eğitim gruplarının seyahatleri de artık yapılamayacak. Yeni düzenlemeyle finans ve bankacılık alanındaki kısıtlamalar da genişletildi. Bankacılık kuruluşlarının Küba veya Küba vatandaşının menfaat sahibi olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri dışında başlayıp Amerika Birleşik Devletleri dışında sona eren U-turn işlemlerini yapma izni de kaldırıldı. Bankalara bu işlemleri doğrudan reddetme yetkisi verildi. Washington'ın yeni adımları Küba'nın özel sektörünü de doğrudan hedef aldı. Bankaların bağımsız özel sektör girişimcisi olan Küba vatandaşları için yeni hesap açması ve mevcut hesapları sürdürmesi yasaklandı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri Havana yönetimine uyguladığı ekonomik baskıyı ülkenin özel sektörüne ve finans sistemine de yaymış oldu.
2: ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Şubat'ta göreve gelmesinin ardından 3. kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Washington'la Pretoria arasında kriz devam ederken Büyükelçi diplomatik teamüllere aykırı hareket etmekle itham ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki Büyükelçisi'nin ardından Güney Afrika'daki Büyükelçisi de bulunduğu ülkede krize neden oldu. Pretoria Büyükelçisi Leo Brent Bozell son 9 ayda 3. kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan bir yetkili, Büyükelçi hakkında 3. kez diplomatik protesto verildiğini doğruladı. Protestonun Büyükelçinin diplomatik teamüllere uymayan davranışları nedeniyle verildiği kaydedildi. Şubat ayında Güney Afrika Büyükelçisi olarak atanan Bozell, ilk diplomatik protestosunu göreve geldikten birkaç hafta sonra almıştı. O dönemde yapılan açıklamada Bozell'in sarf ettiği sözlerin ülkenin yargısını ve tarihsel bağlamını zayıflattığı belirtilmişti. Bozell son dönemde yaptığı bir açıklamada Pretoria'nın Washington'ın endişelerini gidermediğini söylemiş, ülke üzerindeki baskıyı artırabileceklerini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, beyaz Güney Afrikalıların sistematik olarak zulme uğradığını savunuyor. Güney Afrika ise hükümet politikalarının tarihsel adaletsizlikleri giderme amacı taşıdığı görüşünde. Hükümet politikaları arasında siyah Güney Afrikalıların iş dünyasında güçlendirilmesini öngören yasal düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca mülkiyeti beyazların elinde olan toprakların kullanımına yönelik reformlar da yapıldı. Washington yönetimi bu değişikliklere karşı çıkıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, nüfusun yaklaşık %7'sini oluşturan beyazlar tarafından apartheid rejimiyle yönetiliyordu. Ülke nüfusunun %81'ini oluşturan siyahların bu dönemde oldukça kısıtlı hakları vardı. Apartheid yasaları 1980'lerde kaldırılmaya başlanmış, 1994'te Nelson Mandela ülkenin ilk siyah lideri olmuştu.
2: Sevgili dostlar, zehir soluyoruz. Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı bu yıl tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Milyarlarca insanı etkileyen kirlilik insan sağlığından tarıma kadar birçok alanı tehdit ediyor.
3: Dünya genelinde aşırı sıcaklar ve hava kirliliği sağlığı tehdit eden boyuta ulaştı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi'nin raporuna göre dünya nüfusunun %40'ı bu yıl tehlikeli seviyede ozon kirliliğine maruz kaldı. İnsan sağlığına ve tarımsal ürünlere büyük zarar veren ozon kirliliğinden korunabilen nüfusun oranı ise yalnızca %5'te kaldı. Rapora göre ozon kirliliğinden en çok etkilenen bölge ise Asya oldu. Kıta nüfusunun %60'ı aşırı yüksek ozon seviyesiyle yüzleşti. Avrupa'da da sıcak hava dalgasının etkisiyle nüfusun %50'si kötü ve çok kötü hava kalitesine maruz kaldı. Kuzey Amerika'da ise orman yangınlarının tetiklediği zararlı emisyonlar nedeniyle nüfusun 2/3'ü tehlikeli bölgede yer aldı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Lorenz Ruil, hava kirliliğinin ulusal sınırları tanımadığına dikkat çekti. İklim değişikliğiyle birlikte hava kalitesi için de küresel ölçekte acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre ozon kirliliği sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda ekosistemleri ve tarımsal üretimi de tehdit ediyor.
2: Türkiye'nin internet kullanımı ve mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresi belli oldu. Geniş bant internet abone sayısı 100 milyonu aştı. Mobil görüşme süresinde de Avrupa'da ilk sırada yer aldı.
3: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar arttı. İnternet abone sayısı 100 milyonu aştı.
4: 2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan geniş bant internet abone sayımız 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 100.846.626'ya ulaştı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız 2026 yılının aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporunu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörünün yükselişte olduğunu belirtti. Yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artarak 55,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine ilişkin de bilgi verdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldığı ifadelerini kullandı.
2: Nesli tükenmekte olan nadir bir türle tanıştıracağım sizleri. Mersin Salih bugünlerde onlarla süslendi, kum zambaklarıyla. Belki yolunuz düşer, o eşsiz manzarayı görmek istersiniz ama göremezseniz şimdi ben buradan size göstereceğim. Ama dikkat, o zambağı koparmanın cezası 3 milyon lirayı aşıyor efendim.
5: Levhalar asılmış, koparmayın diyorlar, zarar vermeyin. Zaten bildiğim kadarıyla da maddi bir cezası var.
1: Aynen öyle. Kum zambaklarını koparmanın cezası büyük.
6: Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz.
1: Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a. Mersin sahili yine kum zambaklarıyla süslendi. Bu manzarayı kaçırmak istemeyenler sahillere kamp kurdu.
7: Konya'dan geldik buraya, mükemmel bir yer. Hele hele bu zambakların kokusu bambaşka. Hele akşam vaktinde şöyle kokusunu, dolunayla beraber kokusunu izlerseniz mükemmel.
5: Güzel bir ortam, tam da zambakların açma mevsimi. Nadir görülen bir bitki, bence korunması lazım.
1: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmak yasak. Cezası 669.245 liradan başlıyor, 3.496.000 liraya kadar çıkıyor. Hem doğanın güzelliği hem de cüzdanların selameti için herkesin dikkatli olması gerekiyor.
5: Bitkilerimizi koruyalım diyorum. Özellikle bu kum zambakları korunmaya muhtaç.
2: Tarihi eser kaçakçıları ve define avcıları için artık yolun sonu göründü. Artık havadan da takip edilecekler. Elleri kolları bağlandı. 5000 yıllık Sardes antik kentini de artık görevliler drone ile izleyecek. Bölgede faaliyete geçen havadan izleme ve güvenlik merkezinin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Pilot uygulamanın detaylarına hadi gelin bakalım.
8: Binlerce yıldır bu coğrafyanın hafızasını taşıyan bin tepeleri bundan sonra gökyüzünden de koruyacağız.
3: 5000 yıllık miras drone ile izlenecek. Şüpheli hareketler anlık takip edilecek. Güvenlik güçleriyle koordinasyon sağlanacak. Bintepe tümülüsleri için yeni dönemin startı verildi.
8: Bintepe'lerde geliştirdiğimiz bu model geniş coğrafyalara yayılan diğer arkeolojik alanlarımızın korunmasında da bize önemli bir tecrübe sağlayacaktır.
3: Manisa'daki Serdes Antik Kenti ve Bintepe Lidya tümülüsleri 25 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 2025 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alındı. Tümülüsler iş makineleriyle tahrip edildi, eserler yurt dışına kaçırıldı. İşte bu eserlerin birçoğu uzun uğraşların ardından ülkeye geri getirildi. Bu tür örneklerin bir daha yaşanmaması için bölgede havadan izleme ve güvenlik merkezi açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
8: Merkezimizi uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracıyla sistemiyle donattık. Üç anten sistemiyle kapsam alanını genişlettik. Merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ve çevre güvenlik kameralarıyla sahayı etkin biçimde takip edebilecek bir altyapı oluşturduk.
3: Dronlar gece gündüz tarihi alanın bekçiliğini yapacak. Güvenlik görevlilerine de drone eğitimi verildi. Şüpheli hareketler anlık jandarmaya bildirilecek.
8: Şüpheli bir hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilgi süratle jandarma birimlerimizle paylaşılıyor ve gerekli müdahale gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojiyi kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz.
3: Pilot uygulama Türkiye'nin diğer arkeolojik alanları için de örnek olacak.
2: Şimdi ekranlarınıza gelecek görüntülerse dağcıların belki de en zorlu güzergahlarından biri olan Ağrı Dağı'ndan. Tırmanış yapan dağcıları olumsuzluklardan korumak için önemli de bir adım atıldı. Tırmanış güzergahına bazı yaşam odaları inşa edildi.
1: Türkiye'nin en zorlu zirvelerinden biri, dağcıların vazgeçilmezi. Ağrı Dağ rotası artık daha güvenli.
9: Bu sene ilk defa Türkiye'de bir dağda, Ağrı Dağı'nda 4200 ve 4650. metrelerde biz yaşam odası kurduk.
1: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı her mevsim dağcıların rotası. Bu yıl 6000 dağcı Ağrı'ya tırmandı. Dağcıların %85'i yabancı turistlerden oluştu. Zorlu rotada zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Artık dağcılar ihtiyaç duydukları anlarda yaşam odalarında kalabilecek.
9: Buraya yabancı olan dağcıların çıkarken yaşadıkları dağ hastalığı olsun, irtifadan kaynaklı sağlık problemleri olsun, bazen çıkamayabiliyorlar bir takım sorunlardan dolayı. Bunu bertaraf etmek ve onlara UMKE'nin 112 ekiplerinin güvenli bir alana gelebilmelerine kadar zaman sağlayacak şekilde biz ilk defa bir yaşam odasını tertip ettik.
1: Dağcılar 10 saate kadar bu yaşam odalarında kalabilecek. Herkes güvenle ekiplerin gelmesini bekleyecek.
9: Olası bir hava muhalefeti, kötü iklim şartları denk geldiği esnada çıkan dağcılar bu noktayı biliyorlar.
2: Efendim, yoğun kaygı, stres ve endişe. Dünyalar güzeli memleketimizin vazgeçilmezleri arasında. Hem işte hem de özel hayatımızı zaman zaman bu duygulara yakalanabiliyoruz. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak da tanımlıyormuş. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyete denilebilir mi? Dilara Cevele gençlere, işin uzmanına sordu.
1: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
10: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
11: Sende anksiyete var mı?
12: Evet, var. Bence var.
13: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu, yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
13: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
11: Sizin anksiyeteniz var mı?
12: Var.
11: Nasıl hissediyorsunuz?
12: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
1: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
11: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
14: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı dil diyebiliriz.
15: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
11: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
15: Yok, hayır.
13: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
1: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
2: Böyle bir dünyada ne kadar mümkün diyeceksiniz ama kaygı, stres, endişeyi en minimum düzeyde yaşadığımız günlerin hayaliyle noktalayalım gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz hafta içi her gece. Birazdan Nurdan Üsürev sizlerle olacak. Gelişmeleri anlatmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağladığımız gecede, yani yeni bir ayda saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Benzinde uygulanan Eşel Mobil sisteminden resmi gazetede yayınlanan kararla çıkıldı ve kademeli ÖTV'de sistemine geçildi. Detayları aktaralım hemen. Karar akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulandı. Beklenen 12.47 liralık fiyat artışı ise kademeli sistemde engellendi. Böylelikle beklenen artış 8.32 lira daha az oldu. Düzenleme ile birlikte benzinin pompa fiyatında 4.15 liralık artış bekleniyor. Motorinde ise Ağustos'ta belirlenen vergi takvimi uyarınca litre başına ÖTV bugünden itibaren 3 liradan 6 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay görüşmeye dair paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi. Cemil Tugay, 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 5. dalga operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Fon soruşturmalarında bugün ne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 56 şüpheli tutuklandı. 88 kişi adli kontrolle bırakıldı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirtti. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin incelendiğini açıkladı. Ayrıca kısa sürede olağan dışı oranlara kazanç sağlayan kişiler de inceleme altında. Ayrıca soruşturma kapsamında geçen pazar günü gözaltına alınan Tera Portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer gelişme ise eski SPK başkanı ile ilgili. Başsavcılık eski başkan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Fon soruşturmasında adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapıldı. Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, TMSF'ye devredildi. Ayrıca Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimlerinin de TMSF'ye devredilmesine karar verildi. 3 bankanın bankacılık sektöründeki payının %0.22 seviyesinde, 2 faktoring şirketinin faktoring sektöründeki payının ise %1.45 seviyesinde olduğu öğrenildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması

0: vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
1: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
2: Pol soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
1: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Fon soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
1: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk. Yurt içinde, yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
2: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın millet sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
1: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
0: CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararı CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
3: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı daha kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
3: Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
4: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Köseda, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
3: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
4: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyüklerden de yöneticiler var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu sevkine ilişkin açıklama yaptı. TFF 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde toplam 448 kulüp yöneticisi bulunuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve

0: Fenerbahçe'den 3 isim listede. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve As Başkan Zeyyat Kafkas da PFDK'ya sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyon VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılık VAR Odası'nda ve kayıtlarında inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Bu incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet silinen dijital veriyi geri getirdi şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlatan federasyon, bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti. Birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Başsavcılık, Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Yılın 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantıda kararlılık vurgusu yapıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.
2: PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Toplantının gündeminde ABD ve İran arasındaki son gelişmeler de yer aldı.
3: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Irak ve Suriye'de yaşananlar da MGK toplantısında değerlendirildi.
2: Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış, Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
1: Açıklamada Yemen'de istikrarın sağlanması bakımından sükûnetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.
0: Suriye'de iki farklı noktada saldırılar düzenlendi. İlk saldırının adresi Hama ili oldu. Hareket halindeki minibüse ateş açıldı. Silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Halep'e bağlı Tişrin'de ise doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedariki durdu. Açıklamada santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ifade edildi. Elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı belirtildi. Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'la mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü ABD'ye dönmeyecek. Bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılacak.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başladı. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'a eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini açıkladı. Koalisyon güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden ayrılmasının DAEŞ'a karşı askeri misyonun sona erdiğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Amerikan birlikleri

0: Kerry'nin Irak'tan ayrılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Irak'tan ayrılırken geride harika bir başbakan olan Ali Zeydi'yi bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
1: We shouldn't have been there in the first place, but we're now gone and we took everything with us. Every nut, every bolt, every screw, every tank, every plane,
0: Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu artık tamamen üstleneceğini söyledi. Muqtada es-Sadr çekilmeyi Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması olarak nitelendirdi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ise terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçleri ve peşmergelerin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Çekilmenin ardından Irak güçleri Bağdat ve Kerkük başta olmak üzere birçok kentte konvoylarla geçiş yaptı. Washington, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. DAEŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te yeniden dönen ABD güçlerinin misyonunun sona erdirilmesi, 2024'te Bağdat ve Washington arasında kararlaştırılmıştı. Ancak Amerikan üslerinin tamamı ABD'ye dönmeyecek. Bir bölümü Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğu artık tamamen Irak güçlerinde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise ABD'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı dünyayı alarma geçirdi. Uçak acil durum kodu verilen Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Ardından 174 yolcu İsrail'e nakledildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi.
0: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı. Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Fly Dubai, İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.
2: Yunanistan İktidar Partisi Milletvekili Sayri Gos, Türkiye'den izin almadan Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarına değindi. 2024'te Türk savaş gemilerinin bölgeye girmesi üzerine Yunanistan'ın iki kez geri adım attığını söyledi.
0: Türk savaş gemilerini görünce geri adım attık dedi. Yunan milletvekilinden iki yıl sonra itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrat Partisi milletvekili Angelos Sirigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarında yapılan deniz tabanı araştırmalarını hatırlattı. Yunan basınına konuşan Sirigos, araştırmalar sırasında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, Kasım'da ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye gönderdiğini hatırlatan Sirigos, Her iki olayda da geri adım attık ifadesini kullandı.
3: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια; Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
4: Υποχωρήσαμε.

0: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
1: Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini iddia eden Sirikos, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini öne sürdü. Bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini savundu.
2: Avrupa'da Rus tehdidine karşı endişe büyüyor. Belçika Savunma Bakanı Rusya'nın hibrit eylemlerinin süreceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO topraklarına yönelik yakın tehdit olmadığını savundu. Ayrıca NATO'nun Rusya'ya gönderdiği mektup hakkında da bilgi verdi.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'yı uyardı. Nükleer tehdide son verin, Ukrayna'daki savaşı bitirin dedi. Rutte Brüksel'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini paylaşamayacağını söyledi. NATO'nun yanıtının ise nükleer tehdide son verin ve özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin şeklinde olduğunu dile getirdi. Rusya'nın NATO topraklarına karşı yığınak yaptığına ilişkin iddialara da değindi.
3: NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit yok. Eğer bir yığınak olursa bunu görürüz ve gerekeni yaparız.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılma riski olmadığını da ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşını ise yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın sona erdirebileceğine işaret etti. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için istekli olmadığını söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit eylemlerinin süreceğine işaret etti. Avrupa için karanlık bir kış olacak dedi. Rus lider Putin, Avrupa ile askeri çatışmaya hazırlanmadıklarını söylemişti.
2: Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak %7.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.740.000 kişi, istihdam oranı ise %48.5 olarak hesaplandı.
4: İşsizlik oranı 0.3 puan azalarak %7.8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48.4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2.740.000 kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6.6 iken kadınlarda %10.1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak %48.4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9.7, kadınlarda ise %19.4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7.6'ya indirmek mesajı verdi.
5: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
2: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da yayımlandı. Buna göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı.
4: Açlık sınırı 37.801 lira, yoksulluk sınırı 123.130 lira. Türk İş Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Ağustos ayında 37.388 liraydı. Bu rakam Eylül ayında 37.801 lira oldu. Yoksulluk sınırı 121.786'dan 123.130 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,10 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78 oldu. TÜRKİŞ yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, balık fiyatlarında düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarında kısmi gerileme kaydedildi.
2: Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler bugün hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanı

0: finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler Evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenlemeyle sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
1: Şarkıcı Gül'ün ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti ve kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da iki numaralı sanık.
0: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.
2: Anne ne yapıyorsun?
3: Gel, gel, gel, oturalım.
2: Neden öyle
3: söylüyorsun?
2: Gel, gel, gel, oturalım. Neden öyle söylüyorsun? Neden öyle söylüyorsun?
0: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Tuğyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması da delil olarak sayıldı.
2: Abi.
0: Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
1: Metrekareye ortalama 100 kilonun üzerinde yağış düşen Sakarya'da yağış durdu. Ama bazı evlerin bahçeleri ve giriş katları hala suyla dolu. Bir yandan suyun tahliyesine çalışılırken bir yandan da hasar tespiti için çalışmalar başladı. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Ulu da hasar gören o köyleri görüntüledi.
4: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
5: 5 tane mahallemden geçiyor. Taşkın bölgesindeyiz. Ama derelerimiz hazır değil. Derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
4: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
6: Ahşap palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında.

0: Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
1: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
2: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi. Biz de tabii toparladık ne varsa hepsini kaldırdık. Taşıdık.
1: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
3: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar acilen ıslah olması lazım. Yanlara da şu yanlara da sette olması lazım.
4: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
5: Kütahya'da bir kadın işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kaçarken yakalandı.
6: Hediyelik eşya dükkanına girdi. Bir kadını katletti. Katil zanlısı ailesiyle birlikte kaçarken yakalandı. 51 yaşındaki iki çocuk annesi Nalan Temel Kıran, Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işletiyordu. 68 yaşındaki Salih de kadının iş yerine giderek ona bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Salih Dey'i yakalamak için polis çalışma başlattı. 68 yaşındaki katil zanlısı eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlı ifadesinde öldürdüğü kadının oğluyla kızının sevgili olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını söyledi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Polis öldürülen kadının eski eşini de gözaltına aldı. Eski eşle birlikte katil zanlısının eşi ve kızı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
5: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sürücünün savunmasını tanık doğrulamadı.
6: Tır sıkıştırdığı için kaza yaptım diye kendini savundu. Tanık, tırın aracı sıkıştırdığını görmedim dedi. İkiz kardeşlerle iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye talebi reddedildi.
7: Bu bir cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum sanın. 30'la gelip çarpmakla 150 ile çarpmak arasında fark olmalı. Kesinlikle olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorum.
6: Kaza Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü asli kusurlu bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlendi. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Melis Kuş ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tırın kendisini sıkıştırıp şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı dedi. Tanıksa araç hızla geldi, sağa sola yalpalıyordu. Tırın arabayı sıkıştırdığını görmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.
8: Toplumda oluşan bir algı var ilk günden beri. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar kıymetli.
5: Nevşehir'de iki işçi asansör kabini takarken boşluğa düştü. Yaralı işçileri

0: AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
1: Sen şunu tut burası.
2: Asansör kabinini yerleştireceklerdi, dengelerini kaybettiler. İki işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
3: Ayakta düştüm abi, oldum ayaktaydım.
2: Nevşehir'de iki işçi inşaat halindeki bir apartmana asansör kabini yerleştirecekti. Çalışma yaparken dengelerini kaybeden işçiler boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla merdivenlere kadar çıkabildi. Diğer işçi için ekipler asansör boşluğuna indi.
1: Sen şunu tut burası.
2: Neyse ki onun da durumu ciddi değildi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye aldı. Ardından yukarı çıkarıldı. İki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Avcılar'da yaşlı bir kadın sokakta yürürken ölümle burun buruna geldi. Üzerine bastığı kapak açılınca rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Sokakta yürüyordu. Kendini bir anda rögarda buldu. Yaşlı kadın ölümden işte böyle döndü. İstanbul Avcılar'da yaşayan bir kadın sokakta yürüyordu. Her zaman geçtiği sokakta ilerlerken bastığı rögar kapağı bir anda açıldı. Yaşlı kadın 4 metrelik rögara düştü. Kadının rögara düştüğünü gören iki kişi hemen yardıma koştu. Yaşlı kadına kendi çabalarıyla ulaşamadıkları için 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen itfaiye kadını rögardan kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalleli rögar kapağının daha önce de açıldığını, durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
0: İstanbul'da sahte para basan kalpazanlar paraları piyasaya süremeden yakalandı. Para basılan evde yapılan aramada sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin sahte dolar ele geçirildi.
4: Burada da basımı tamamlanmış. Her partiye 4 adet basılmış şekilde 100 eurolar. Bunun bütün özellikleri yapılmış. Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
2: Düzeneyi kurdular. Sahte para bastılar. Piyasaya sürmek üzereyken yakayı ele verdiler.
4: Farklı seri numaraları. Şuradaki yanar dönerliği yapılmış. Baskı kalitesi oluşturulmuş. Seri numaraları basılmış.
2: İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte döviz basıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Şüpheliler sahte paraları yaklaşık %15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere satıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka biri üzerinden ev kiraladığı, paraların da o evde basıldığı öğrenildi.
4: Para yapımında kullanılan mürekkepler ve solüsyon malzemeler. Burada hazır yüzlük 100 eurolarda kullanılan hologramların örnekleri.
2: Adreste para basımında kullanılan makinelerle birlikte sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin dolar ele geçirildi.
4: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış.
2: Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da günlerdir devam eden altyapı çalışması nedeniyle sürücüler isyanda. Herkes çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
5: Kavga desen, tartışma desen, insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
6: 15 günlüğü mü inanma evvel abi ya? Nedir abi çektiğimiz çile ya?
7: Sürücüler isyandı. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabusu yaşıyorlar.
5: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
7: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışması var. Günlerdir süren çalışmalar sürücüleri hayli zorluyor.
8: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
7: Özellikle motosiklet sürücüleri zorlanıyor.
9: Böyle bir şey mi? Düşsek burada ne olacak?
7: Sürücüler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de sahibiyle birlikte kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapılıp öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Neden geldin?
2: Köpeği kaldırıp da elektrik çarptı. Sahibi kurtarmak isteyince o da yaralandı.
10: Kurtarayım derken zaten kurtaramadık köpeği. Biz kendimizi kurtarabildik.
2: İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Can Demir köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyordu. İnşaat halindeki bir binanın önünden geçtiklerinde köpeği bir anda yerde hareketsiz kaldı. Köpeğinin yanına giden genç köpeğe dokununca elektrik çarptı.
10: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi aklıma geldi. Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
2: Olay yerine polis ekipleri ve veteriner geldi. Ekip kaldırımı güvenlik şeridiyle çevirdi.
10: Hem okul var hem yaya geçidi var.
2: Yapılan incelemede köpeğin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçileri kapılarını açtı. İlk gün Türk yıldızlarının gösterisi nefes kesti.
11: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
7: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
12: Bence harika olmuş. Böyle şeyin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
13: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
14: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
7: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
11: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
15: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
16: Yani unutulur anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun gelin bakın.
17: Torunu getirdim gezdirme.
7: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
18: Türkiye'nin hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
7: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
19: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağım.
0: Konya'da Filistin için dayanışma mesajı verildi. Evimiz evinizdir sloganıyla düzenlenen Filistin gününde Gazze'de yaşananlara ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine dikkat çekildi.
7: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin günü düzenledi. Panellerin ve forumların yapıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı durduğunu belirtti.
20: İsrail saldırılarıyla Filistin'deki spor altyapısının %90'ını tamamen yok etmiştir. Bütün bunlar asla ve asla Filistinli gençleri durduramamıştır. Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
7: Programa onur konu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da özel konuşmacı olarak kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti. Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin karşısında duracaklarını vurguladı.
20: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse Biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
7: Etkinliğin ilk programı Halk Mahkemesi.

0: olarak adlandırılan Gazze Mahkemesi oturumuydu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, yaklaşık 1,5 yılda hazırlanan Gazze Mahkemesi kararının devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderildiğini söyledi.
1: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz. Gazze Mahkemesi'nin doğma sebebi zaten mevcut olan yasal mahkemeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ve Filistin konusunda yetersiz kalmasıydı.
0: Konya-Filistin günü dostluk maçıyla final yaptı. Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı dayanışma için yeşil sahada karşı karşıya geldi. Dakikalar 89.59'u gösterdiğinde maç durduruldu. Dünyaya mesaj olacak önemli bir gerekçeyle ertelendi. Stadyumda Filistin özgür olana dek ertelenmiştir anonsu yapıldı ve skorboard 2-2'de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostluk maçına dair paylaşım yaptı. Gazze'deki soykırımı dünyaya hatırlatan Konyalılara teşekkür etti.
2: Yoğun kaygı, stres ve endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteye mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu.
3: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
4: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
5: Sende anksiyete var mı?
6: Evet, var. Bence var.
7: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
3: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
7: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
5: Sizin anksiyeteniz var mı?
6: Var.
5: Nasıl hissediyorsunuz?
6: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
3: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
5: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
6: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz.
5: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz. Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
6: Yok, hayır.
7: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
3: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
2: Evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor. Ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Peki boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
8: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
9: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
10: Hayır.
11: Zor bir soru.
9: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
12: Ben onu ikisini birden isterim. Tepinirim.
9: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
13: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
14: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
9: Boşanınca kalsın mı soyadı?
12: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
8: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
9: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. gerekçe olarak ise kadının

0: eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var. Ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
1: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
2: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
3: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
1: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
4: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
5: Dağcıların en zorlu güzergahlarından biri Ağrı Dağı. Tırmanış yapan dağcıları olumsuzluklardan korumak için önemli bir adım atıldı. Tırmanış güzergahına yaşam odaları inşa edildi. Detaylar haberimizde.
6: Türkiye'nin en zorlu zirvelerinden biri, dağcıların vazgeçilmezi. Ağrı Dağı rotası artık daha güvenli.
7: Bu sene ilk defa Türkiye'de bir dağda, Ağrı Dağı'nda 4200 ve 4650. metrelerde biz yaşam odası kurduk.
6: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı her mevsim dağcıların rotası. Bu yıl 6000 dağcı Ağrı'ya tırmandı. Dağcıların %85'i yabancı turistlerden oluştu. Zorlu rotada zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Artık dağcılar ihtiyaç duydukları anlarda yaşam odalarında kalabilecek.
7: Buraya yabancı olan dağcıların çıkarken yaşadıkları dağ hastalığı olsun, irtifadan kaynaklı sağlık problemleri olsun, bazen çıkamayabiliyorlar bir takım sorunlardan dolayı. Bunu bertaraf etmek ve onlara UMKE'nin 112 ekiplerinin güvenli bir alana gelebilmelerine kadar zaman sağlayacak şekilde biz ilk defa bir yaşam odasını tertip ettik.
6: Dağcılar 10 saate kadar bu yaşam odalarında kalabilecek. Herkes güvenle ekiplerin gelmesini bekleyecek.
7: Olası bir hava muhalefeti, kötü iklim şartları denk geldiği esnada çıkan dağcılar bu noktayı biliyorlar.
5: Tarihi eser kaçakçıları, define avcıları artık havadan takip edilecek. 5000 yıllık Sardes antik kentini görevliler drone'la izleyecek. Bölgede faaliyete geçen havadan izleme ve güvenlik merkezinin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. İşte pilot uygulamanın detayları.
8: Binlerce yıldır bu coğrafyanın hafızasını taşıyan Bintepe'leri bundan sonra gökyüzünden de koruyacağız.
9: 5000 yıllık miras drone'la izlenecek. Şüpheli hareketler anlık takip edilecek. Güvenlik güçleriyle koordinasyon sağlanacak. Bintepe tümülüsleri için yeni dönemin startı verildi.
8: Bintepe'lerde geliştirdiğimiz bu model geniş coğrafyalara yayılan diğer arkeolojik alanlarımızın korunmasında da bize önemli bir tecrübe sağlayacaktır.
9: Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bintepe Lidya tümülüsleri 25 kilometre karelik bir alana yayılıyor. 2025 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alındı. Tümülüsler iş makineleriyle tahrip edildi, eserler yurt dışına kaçırıldı. İşte bu eserlerin birçoğu uzun uğraşların ardından ülkeye geri getirildi. Bu tür örneklerin bir daha yaşanmaması için bölgede havadan izleme ve güvenlik merkezi açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
8: Merkezimizi uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracıyla sistemiyle donattık. 3 anten sistemiyle kapsam alanını genişlettik. Merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ve çevre güvenlik kameralarıyla sahayı etkin biçimde takip edebilecek bir altyapı oluşturduk.
9: Dronlar gece gündüz tarihi alanın bekçiliğini yapacak. Güvenlik görevlilerine de drone eğitimi verildi. Şüpheli hareketler anlık jandarmaya bildirilecek.
8: Şüpheli bir hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilgi süratle jandarma birimlerimizle paylaşılıyor ve gerekli müdahale gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojiyi kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz.
9: Pilot uygulama Türkiye'nin diğer arkeolojik alanları için de örnek olacak.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminden resmi gazetede yayımlanan kararla çıkıldı. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Karar, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulandı. Beklenen 12.47 liralık fiyat artışı ise kademeli sistemde engellendi. Böylelikle beklenen artış 8.32 lira daha az oldu. Düzenleme ile birlikte benzinin pompa fiyatında 4.15 liralık artış bekleniyor. Motorinde ise Ağustos'ta belirlenen vergi takvimi uyarınca litre başına ÖTV bugünden itibaren 3 liradan 6 liraya çıktı. Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu? Ayrıntılara bakalım.
1: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
2: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
1: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
3: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
1: fon şekilde... Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
0: Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler bugün hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler yeniden belirlenecek. Başka hangi değişiklikler var bakalım.
1: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenleme ile sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.

0: Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeleri için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay, Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay, görüşmeye dair paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik, dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi. Cemil Tugay, 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran hakkında seçeneklerini sıraladı. Ya anlaşma yaparız ya onları havaya uçururuz, dedi. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la olası anlaşma hakkında bir soruya bir karar vermemiz gerekiyor yanıtını verdi. Ya anlaşma yaparız ya da onları havaya uçururuz ifadesini kullandı. Vaktin yaklaştığını belirten Trump, savaşın çok yakında sona ereceğini ileri sürdü. ABD Başkanı daha önceki açıklamasında da umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz demişti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı dünyaya alarma geçirdi. Acil durum kodu verilen Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı uçak ve ardından da 174 yolcu İsrail'e nakledildi. İsrail Başbakanı Netanyahu pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı, dedi.
2: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı. Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot, diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Fly Dubai, İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'la mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi.

0: çekildi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü ABD'ye dönmeyecek, bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılacak.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başladı. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'a eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini açıkladı. Koalisyon güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden ayrılmasının DAEŞ'e karşı askeri misyonun sona erdiğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Irak'tan ayrılırken geride harika bir başbakan olan Ali Zeydi'yi bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
2: We shouldn't have been there in the first place, but we're now gone and we took everything with us. Every nut, every bolt, every screw, every tank, every plane,
1: Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu artık tamamen üstleneceğini söyledi. Muqtada el-Sadr çekilmeyi Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması olarak nitelendirdi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ise terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçleri ve peşmergelerin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Çekilmenin ardından Irak güçleri Bağdat ve Kerkük başta olmak üzere birçok kentte konvoylarla geçiş yaptı. Washington, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. DAEŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te yeniden dönen ABD güçlerinin misyonunun sona erdirilmesi, 2024'te Bağdat ve Washington arasında kararlaştırılmıştı. Ancak Amerikan üslerinin tamamı ABD'ye dönmeyecek. Bir bölümü Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğu artık tamamen Irak güçlerinde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise ABD'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
0: 31 Aralık'ta görev süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir Türk aday gündemde. Yunan Katimerini gazetesinin iddiasına göre o isim deneyimli diplomat Feridun Sinirlioğlu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İda Yunan Katimerini gazetesinden.
3: Immediate warnings right after the very first attack.
1: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Katimerini'nin haberine göre genel sekreterlik koltuğuna aday isimlerden biri de deneyimli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu. Daha önce Türkiye'nin BM daimi temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütüyor. BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde adayları 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi değerlendiriyor. Tek bir ismi genel kurula tavsiye ediyor. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor. Genel sekreterlik için adaylık başvurusu süresi 1 Nisan'da sona erdi. Resmi adaylık süresi geride kalmış olsa da 5 daimi üyenin mevcut adaylar üzerinde uzlaşamaması durumunda yeni isimler sürece dahil olabiliyor.
0: Şarkıcı Gül'ün ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti ve yarın kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da 2 numaralı sanık.
4: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.
5: Anne iyi değil mi? Gel, gel, i̇yi mi?
6: Gel, oturalım.
5: Neden öyle söylüyorsun?
6: Gel, gel oturalım. Gel,
5: gel oturalım. Neden öyle söylüyorsun?
4: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Tuğyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili

0: çevresine söylemlerde bulunmasına delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
1: Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifade verdi. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın yakın arkadaşının şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dilan Polat hakkındaki suçlama bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret. Polat, polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahalenin ardından ifade işlemi tamamlandı. Savcılık Dilan Polat'ı adli kontrolle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atması şartıyla Dilan Polat'ı serbest bıraktı. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat daha önce kara para aklama soruşturmasında tutuklanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı. İstanbul'da sahte para basan kalpazanlar paraları piyasaya süremeden yakalandı. Para basılan evde yapılan aramada sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin sahte dolar ele geçirildi.
2: Burada da basımı tamamlanmış. Her partiye 4 adet basılmış şekilde 100 eurolar. Bunun bütün özellikleri yapılmış. Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
0: Düzeneyi kurdular. Sahte para bastılar. Piyasaya sürmek üzereyken yakayı ele verdiler.
2: Farklı seri numaraları. Şuradaki yanar dönerliği yapılmış. Baskı kalitesi oluşturulmuş. Seri numaraları basılmış.
0: İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte döviz basıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Şüpheliler sahte paraları yaklaşık %15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere satıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka biri üzerinden ev kiraladığı, paraların da o evde basıldığı öğrenildi.
2: Para yapımında kullanılan mürekkepler ve solüsyon malzemeler. Burada hazır yüzlük 100 eurolarda kullanılan hologramların örnekleri.
0: Adreste para basımında kullanılan makinelerle birlikte sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin dolar ele geçirildi.
2: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış.
0: Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsünü Van'da düzenledi. 23 ilden 810 gönüllü kampta buluştu.
0: Gönüllüler bir araya geldi. Hem oyunlar oynandı hem toplantılar yapıldı.
3: Rakip değil, ekibiz. Biz aileyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Elhamdülillah milletimizin canları sizlere emanet.
0: AFAD bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsü düzenlendi. Daha önce Konya, Bolu, Trabzon'da yapılan kampın adresi bu kez Van oldu. Kampa 23 ilden 810 gönüllü katıldı. Programda AFAD gönüllüleri için hazırlanan yasadan da bahsedildi.
3: Bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Bir gönüllü kanunumuz çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, izinleri, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olmuş olacak ve kolaylık sağlanmış olacak.
1: Mersin sahili kum zambaklarıyla süslendi. Eğer yolunuz düşer de siz manzarasını görmek isterseniz aman dikkat. Zambağa koparmanın cezası tam 3 milyon lira yaşıyor.
4: Levhalar asılmış. Koparmayın diyorlar. Zarar vermeyin. Zaten bildiğim kadarıyla da maddi bir cezası var.
0: Aynen öyle. Kum zambaklarını koparmanın cezası büyük.
5: Sakın kopartmayın. Ocağınıza incir ağacı dikersin.
0: Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a, Mersin sahili yine kum zambaklarıyla süslendi. Bu manzarayı kaçırmak istemeyenler sahillere kamp kurdu.
6: Konya'dan geldik buraya. Mükemmel bir yer. Hele hele bu zambakların kokusu bambaşka. Hele akşam vaktinde şöyle kokusunu, dolunayla beraber kokusunu izlerseniz mükemmel.
4: Güzel bir ortam. Tam da zambakların açma mevsimi. Nadir görülen bir

0: Bitki bence korunması lazım.
1: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmak yasak. Cezası 669.245 liradan başlıyor, 3.496.000 liraya kadar çıkıyor. Hem doğanın güzelliği hem de cüzdanların selameti için herkesin dikkatli olması gerekiyor.
0: Bitkilerimizi koruyalım diyorum. Özellikle bu kum zambakları korunmaya muhtaç.
2: Milli futbolcu Arda Güler performansıyla fark yaratmaya devam ediyor. Genç Yıldız milli takımın İtalya'ya farklı mağlup olduğu gecede alkışlanan tek isim oldu.
3: Türk futbolunda değişmeyen bir gerçek var. Arda Güler. Milli futbolcu her sezon performansıyla büyülüyor ve istatistiklerini sürekli geliştiriyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya yenildi. Ancak Arda Güler yine performansı ve liderliğiyle diğer futbolculardan ayrıldı. Genç yıldız hem Türk hem de yabancı medyanın büyük övgüsünü aldı. Bursa tribünleri protestolarla geçen gecede sadece Arda Güler'i alkışladı. Arda Güler'in milli takım performansı İspanya'da da gündem oldu. AS gazetesi Real Madrid'in Türk oyuncusu milli takımının felaket geçen ilk yarısının ardından öfkesini daha fazla bastıramadı. İkinci yarıda da takımının en iyisiydi ifadelerini kullandı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Arda Güler bambaşka bir hikayeydi. Oyun görüşü ve inanılmaz uzun pasları beni hayran bıraktı dedi. Maç sonu Arda Güler'in formasını alan İtalyan milli takım oyuncusu Kayode ise Arda Güler özel bir oyuncu, onu yakından izlemek asla unutmayacağım bir deneyimdi diye konuştu. Bu sezon Real Madrid'de 7 maça çıkan Arda Güler 1 gol 3 asist üretti.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantec buharlı temizlik makinesi sunar. Prantec, benimle hep.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. 30 Eylül Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. Pek çok başlık var gündemimizde. Bugün sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e doğru yol alan bir uçakta acil kod verildi. Oradaki gelişmeler de enteresan, dikkat çekici. Onlara da bakacağız yine açık ve net. İçerisinde kimlerle beraberiz, bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Gürkan Zengin, hoş geldiniz. Gazeteci tamam, Gürkan tamam. Zengin bizimle beraber. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Hoş. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz. Hoş. Çok bulduk. Teşekkür merhaba. Ederim katıldığınız için. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Hoş geldiniz Ankara'ya, selamlar.
1: Selamlar, çok teşekkür ederim. Bütün konuklara iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Önce biraz bu İsrail uçağında ne oldu, buna bakacağız. Çünkü bir yandan biz konuşurken İsrail uçağı Dubai'den Tel Aviv'e inmişti. Suudi Arabistan'a inmişti ve o uçaktakiler Tel Aviv'e getirildi. Bununla beraber bir yandan uçaktan inenlerin görüntüleri de uluslararası medya kuruluşlarına düşmeye başlıyor. Bir şu haritayı da açtınız mı arkadaşlar? Bu sabahtan beri bütün bunların ne anlama geldiği konuşuluyor. Önce 77.00 kodu verdi bu uçak Dubai'den kalktıktan sonra. Daha sonra 75.00 kodu verdi. Ve 75.00 kodundan 8 dakika sonra tekrar 77.00 kodu verdi. Ve bununla beraber bu 77.00 kodu bir acil durum kodu. 75.00 kodu da bu uçak kaçırılıyor kodu. Bununla beraber tabii bütün Orta Doğu kafasını çevirdi. Ne oluyor? Bir uçak kaçırma vakası mı yaşıyoruz? Böyle Orta Doğu'da böyle bir durum mu var diye sormaya başladı. Şimdi yavaş yavaş o yolcular da geldi. Açıklamaları da düşüyor. Önce bunun bir terör saldırısı girişimi olduğu açıklaması geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz'dan akşam saatlerinde. Uçağı düşürerek içindeki herkesi öldürmeye amaçladı. Saldırgan diyor İsrail Savunma Bakanı Katz. Netanyahu da pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı. Ardından da uçağı düşürmeye çalıştı. Gürkan Zengin, sizinle başlayalım. Bütün bunlar böyle neyi işaret ediyor? Ne oluyor sizce?
2: Yani olayın tamamına vakıf olmadığımız

için şu oluyor bu oluyor demek mümkün değil. İsrail'den yapılan açıklamalar, sizin de aktardığınız şeyler kendi içinde çelişki barındırıyor bir taraftan da. Hani pilotlar arası kavga, bıçaklı kavga olur mu? Hani olmaz ama çok istisnai bir şey. Nadiren görülecek bir şey bile bıçaklı falan olabilir. Ama İsrail'in bir taraftan da ben bir terör saldırısı altındayım duygusu verme ihtiyacı var bir zamandır. Dolayısıyla bir taraftan da o yönde açıklamalar var. Ya ben çok öyle terör saldırısı falan gibi uçakla bir intihar saldırısı gibi bir tablo okumuyorum doğrusunu isterseniz ama dediğim gibi bütün ayrıntılarına...

0: İsrail'de uzunca bir zamandır. Netanyahu'nun aklının bölgeyi ne şekilde ne diyelim terörize etmeye çalıştığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu nedir? Gerçekten bir terör saldırı girişimi miydi? Yoksa gerçekten pilot kabininde meydana gelen bir kişisel bir şey miydi? Bu da çok ilkel bir şey. Yani böyle pilotların birbirleriyle uçağa, yolcuları, aşağıdakileri, yerdekileri riske edecek kadar bir kavgaya tutuşmaları görülmüş duyulmuş şey değil. Son derece amatörce bir durum. Kabul edilebilir bir durum değil. O mudur, öteki midir? Anlayabilmiş değilim.
1: Çözemedim ben de. Yok. Sezin Hanım, siz çözdünüz mü?
2: Ya çok zor tabii. Şimdi bilgiler yeni akıyor ve çok kafa karıştırıcı bilgi akıyordu ilk başta. Çünkü sabah ilk gördüğümüzde bu aslında bir terör saldırısı değil. Pilotların kendi arasında kavga. Hatta ilk yani İsrailli gazetecilerin kendilerinden gelen bilgi Ukraynalı ve Rus Rus bir pilotun uçakta kavga ettiğiyle ilgili. Yani neredeyse
1: ilk öyle dendi. Sonra evet. Ummanlı dendi.
2: Evet, evet, evet. Evet, yani ilk başta yani tamamen kişisel bir politik husumet, bir adeta Ukrayna Savaşı'nın mini simülasyonu orada kokpitte yaşanmış gibi bir durum varken, sonradan gelen haberler giderek işte 11 Eylül vari öyle bir terör saldırısının planlandığı fakat bunun durdurulduğu ile ilgili. Şimdi tabii şüpheyle yaklaşanlar olaya uçakta profesyonel bir takım bu konuya karşı tedbir alabilecek kişiler olması, sağlık ekipleri olması vesaire, yani güvenlikçiler ve sağlıkçıların olduğu bir böyle uçak nasıl oluyor? Nasıl bu kadar hazırlıklı adeta böyle bir baskına bir uçak uçuş listesi var gibi tartışmalar da yaşanıyor sosyal medyada. Tabii onları bir kenara koyarsak bu olayın tam da Birleşik Arap Emirlikleri'nde üst üste bölgesel olarak işte bir takım isimlerin gittiği toplantılar gerçekleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir gizemli aynı zamanda diplomatik merkez olması bugünlerde. Tam üstüne bu yaşanıyor. O biraz tuhaf ve enteresan.
1: Netanyahu gitti, 6 saatlik bir görüşme.
2: Şimdi bu evet, Netanyahu gitti. Netanyahu gizlice gitti ve evet. Ondan sonra bu sızdırıldı ve işte bu da ayrı tartışma konusu oldu. Bunu İsrail tarafından suçlamalar oldu. Bu sızdırılınca işte güvenlik tehlikesi yarattı falan diye. Halbuki bunu asıl İsrail tarafı mı sızdırdı? O da bir müphem. Bir sürü karmaşık durum var. Fakat şimdi bunun dışarı yansıyan İsrail'de ve bölgesel siyasi tartışmalarına baktığımızda hemen ilk etaptaki bu İbrahim Anlaşmaları'nın tekrar bir can suyu bulması. Yani orada İbrahim Anlaşmaları ile ilgili bunun anlaşmaları diyorum çünkü farklı ülkelerle bunun yapılması ve İsrail'in işte Suudi Arabistan'ın içine dahil olması vesaire gibi bir işte o tartışmalar varken o tamamen bir tıkanmış yol gibiyken İbrahim Anlaşmaları hem bir bu Husiler olayının alevlenmesi Yemen'de Babil Mendeb tarafının alevlenmesi öte yandan da bu olayla beraber ilk etapta hemen bir böyle İbrahim Anlaşmalarına bir sarılma hali. Aslında bu anlaşma ne kadar iyi bölgesel bizim hep beraber İsrail olsun şu olsun bu olsun güvenlikte dayanışıyor olmamız lazım. Hep beraber aynı cepheye karşı savaşıyoruz. Hibrit saldırılar, İşte İran tehlikesi,
1: hatta böyle radikal Suudi Arabistan'da sağlık ekiplerinin İsrail yolcuların kontrol ettiği, tedavi ettiği, sağlık durumunu kontrol ettiği görüntüleri İsrail'e hesaplar paylaşmaya başlayıp bakın işte aslında görüyorsunuz evet, barışta buluşabiliriz gibi mesajlar vermeye tabii, başladılar.
2: Tabii İsrail'in kendi içinde de bakın işte ne kadar yani iç cephemiz kuvvetli olmalı, kuvvetli değil. İç politik tarafı da yansımaları da var bu arada.
0: Orada
2: da daha şüpheci yaklaşan bir takım gazeteciler, daha eleştirel gazetecilerde bile ben onu gördüm. Tam da işte orada Sukkot yine bir dini bayram dönemi, bir dini dönem yaşanıyor malum. Ya İsrailliler kurtardı. İsrailliler işte kendi içinde dayanışınca gene büyük mucizelere imza atabiliyorlar gibi biraz daha gene öyle bir söylemin doğması. Dediğim gibi.
1: Mesela yani, hemen arkasından evet. Çok özür dilerim, affedin. Yok. Görüyorum şimdi Netanyahu mesela paylaşmış 26 dakika önce o yolculardan biriyle buluştuğu anları. İşte sen gerçek bir kahramansın, biz şöyleyiz, böyle.

0: biz diye mesajlar veriyor.
1: Tabii işte. İsrail seçimlerinde Netanyahu bakalım bundan yararlanabilecek mi, kendine doğru çevirebilecek mi? Yoksa orada da bir güçlü devlet koalisyonu aslında Netanyahu'ya karşı devlet rasyonelitesi, tırnak içinde rasyonelitesi, ne kadar rasyonelite olabildiği tartışılır. İsrail'in de içindeki durumlardan dolayı. Öyle bir ruh doğuyor. Dolayısıyla herkes bana kalırsa yararlanmaya çalışacaktır. Ve belki de orada güvenlik bürokrasisinin daha ön plana çıkması. Malum Netanyahu'nun en büyük rakibi eski Genelkurmay Başkanı Eisenhower. Dolayısıyla öyle de kullanılabilir. Fakat ne olursa olsun toparlayayım. Bir İbrahim Anlaşması'nın yeniden can suyu bulması o gündeme geliyor. Diğer tarafta da işte İsrail aslında bölgesel bir kurtarıcıdır güvenlik konularında vesaire gibi.
0: Bir de İsrail'de seçimler yaklaşıyor tabii.
1: Tabii ki ama yani. Dediğim gibi öbür tarafta da ya bu uçakta bu kadar ekip ne arıyor? Bu acaba bir mizansen mi tartışması da var.
0: Başladı öyle
1: sosyal
0: bir tartışma
1: medyada.
0: Da başladı.
1: Çünkü İsrail yönelik her şeye karşı büyük bir güvensizlik de var.
0: Evet yani öyle bir güvensizlik ortamında böyle bir mizansen mi seçimler öncesi işte Suudi Arabistan'a inen bir uçak Dubai'den böyle bütün bunlar sabahtan bu yana konuşuluyor. Şimdi canlı görüntülerle dakikalar önce o yolcuların geliş görüntüleri de düşmeye başladı. Birazdan Erdem onları da açacak. Hatta onlarla başlayacaktık. Görüntü kapandı. Reuters'tan geçiyordu görüntüler. Tekrar gösteririz izleyicilerimize, veririz. Siz sabah bu haberi görünce ne düşündünüz?
2: Şimdi tabii yani ilk önce uluslararası ilişkiler uzmanları ya da meseleye ilgi duyan bizlerin dışında havacılık uzmanları hemen televizyonlara bağlandılar. Dolayısıyla onların açıklamalarına baktığımızda yüzdelik, bindelik ya da milyonluk varsayımlar içerisinde iki pilotun birbiriyle kavga etmesi sonucunda böyle bir olayın gerçekleşebilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade ettiler. Evet. Hatta literatüre baktıklarında ya da bu olaylara ilişkin benzer vakaların çok düşük seyrettiği ifade edildi. Dolayısıyla söz konusu da İsrail olunca elbette bu tür spekülasyonları yapmamız için önümüzde epeyce malzeme var. Biraz belki o spekülasyonların nedenine ilişkin bir tartışma bağlama açabiliriz. Evet. Ve hani bu İsrail içerisindeki özellikle seçimler öncesinde oluşan Netanyahu'ya yönelik muhalefet, Netanyahu'nun bir biçimde bunu savaş süreci üzerinden yönetmesini de çok hani mümkün hale getirdi. Evet, Eisenhower'un, işte Lapid'in, Bennett'in eleştirilerine baktığımızda çok açık bir biçimde 2-3 tane temanın Netanyahu'ya karşı çok ciddi bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bundan bir tanesi 7 Ekim ile ilgili ki 7 Ekim'de El-Aksa tufanı operasyonlarıyla ilgili olarak bunu yönetemediğine dair, askeri açıdan başarısız olduğuna dairdi. Özellikle son birkaç ay içerisinde bu savaş sürecini iç politikada kutuplaşma yaratmak suretiyle kendi lehine kullandığı ifade ediliyor. Tam aslında bu eleştirilerle birlikte düşündüğümüzde bence çok önemli bir bağlama oturuyor. Yani Netanyahu'nun özellikle savaş sürecini kendi lehine yönetebilmesi için bir takım manipülasyonlara ihtiyaç olduğu çok açık. Özellikle zaten bu Lapid'in son dönemdeki açıklamalarına baktığımızda ana muhalefet partisi olma hüviyetiyle ve başkanı olması hüviyetiyle burada böyle bir ayrım yapılabilir. Çok açık bir biçimde Netanyahu savaş sürecini kendi koşullarını, kendi devam edebilme koşullarını mümkün hale getirmeye çalışıyor. Burada da iki tane husus önemli. Bir tanesi oy oranlarının çok ciddi bir biçimde düşmesi. Yani kendi partisinin ve başbakanlık yarışında kaybetmeyle yüz yüze olması. Bir de buna ek olarak muhalefetin içeride Netanyahu'ya karşı en önemli eleştirilerinden bir tanesi savaş nedeniyle özellikle yönettiği politikalarla birlikte uluslararası imajını İsrail'in yerle bir ettiği ki Pew Research'un böyle periyodik olarak uluslararası imajına dair İsrail'in ve Netanyahu'nun yaptığı araştırmalara bakıldığında bunu çok açık bir biçimde görüyoruz. Yani bu spekülasyonları böyle komple teorilerine vardırmadan mümkün hale getiren bir bağlam var. Hatta şöyle ilişkilendireyim. Dün Katar Başbakanı Piers Morgan'ın mülakatındaydı. Orada şöyle bir şey söyledi. Netanyahu'yu biz diyor savaş suçlusu olarak ilan ettik. Ki UCM'de bir dava konusu bu. Ve Netanyahu bu savaş suçlusu olma pozisyonunu örtmek için çok ciddi manipülasyonlara ihtiyaç duyuyor. Katar'a mesela bir operasyon yapıp burada Katar'ın müzakereci pozisyonunu engellemesi bunun çok açık göstergesi diyor. Yani Katar'a bir gerekçeyle saldırır değil mi? İranlılar oradaydı, müzakere yapılıyordu vesaire. çok açık bir müzakereciyi, yani

0: barış koşullarını mümkün hale getirmeye çalışan bir devleti, egemenlik hakkını böyle çok hani mütecaviz bir biçimde ihlal etti. Ona ihtiyaç duyan, ki Katar Başbakanı'nın o mülakatını dinlediğimde bugünkü tablo biraz daha açık hale geliyor. Elbette yine speküle ettiğimiz bir şey ama öyle hani neresinden tutarsanız tutun sanki Netanyahu'nun bir hani can yeleğine, can simidine ihtiyacı vardı. Onu karşılamak için kurgulanan bir şeymiş gibi. Ki açıklamalara, oradaki insanları karşılamalarına vesaire bakıldığında bunu kullanacaktır ama bunun İsrail'de Netanyahu'ya ne denli bir karşılığı olacak pozitif anlamda? Ben hani seçimler döneminde böyle bir şeyin içeride de bir mizansen olarak algılanacağı kanaatinin yaygın olduğunu düşünüyorum.
1: İçeride de mi yani İsrail'de seçmen de mi bunu böyle görür sizce?
0: Onun için biraz veriye ihtiyacımız var ama hani Lapid'in, işte Bennett'in, Eisenkot'un yaptığı açıklamalara baktığımızda daha önceki bunu böyle hani Netanyahu ne pahasına olursa olsun orada kalmak istiyor. Bunu da savaşı kullanarak yapacak. Çok açık bir ifade, çok açık bir eleştiri bağlamı. Dolayısıyla beraber düşündüğümüzde bence daha açık şeyler de yapabilir, daha katı şeyler de yapabilir. Belki sahte bayrak operasyonlarıyla İsrail'e doğrudan bir müdahale de söz konusu olabilir. Hatta şöyle bir tartışma da yapılıyor. Ya İsrail'i bir savaşa sokacak ya da İsrail'e bir savaş tehdidini daha canlı hissettirecek bir eylem hazırlığı
1: ama
0: içerisinde.
1: O zaman yani çok özür dilerim tartışalım diye birazdan Ankara'ya da gideceğim. Bu esnada İsrail yolcular da havalimanında, Ben Gurion Havalimanı burası, geliş görüntüleri, dakikalar önce geçen görüntüler bunlar. İndiler, geliyorlar. Tabii bütün kameralar da onlara çevrildi. İşte Netanyahu da zannederim orada. Birazdan da Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Bu saldırı üzerine, yaşanan bu uçaktaki durum üzerine. Neden bunu ama diyerek girdi? Şimdi geçtiğimiz günlerde önce Haaretz bir haber yayınladı. O kadar detaylı bir haberdi ki aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizzat Şeyh nezdinde daha önce Netanyahu'ya 7 Ekim saldırılarının tabii, geleceğini söyledi. Tabii. Daha sonra geçtiğimiz günlerde New York Times aynı haberi yayınladı. Biraz daha detaylandırmış. Ve bütün bunlar içeride İsrail seçmeninin gözünde şöyle bir algı yaratıyor diye bugün Financial Times yazmış. Netanyahu bizi koruyamadı. Ve süreci buraya getirdi. Şimdi içeride bir saldırı ya da bakın işte uçağa bir saldırı oluyor gibi bir sahte bayrak operasyonu Netanyahu bu kadar bizi koruyamayan bir isme niye oy verelim derken seçmen ne kazandırır sorusu benim aklıma
0: şöyle,
1: geliyor.
0: Şöyle yani bir olağanüstü koşul değildi Netanyahu ile ilgili çıkan bu bayinin bir biçimde sızdırdığı düşünülen ya da bay içerisinde birilerinin o ifadeleri daha önce de tartışılmıştı. Ama biraz zamanlamasına bakalım. Netanyahu'nun hem uluslararası imajı hem de seçimlerle ilgili anketlerde çok düşük olduğu bir zamanda bunlar sızdırıldı. Ama bu mevcut durum Netanyahu'nun elindeki bir enstrüman, bir kart. Bunu oynuyor, bunu masaya yatırıyor. Hani daha olağanüstü koşullarla kendisinin orada kalabileceğini düşünüyor. Bu bir varsayım. Yani diğeri tam koşullar oluşturduğunda servis edilen bir haber. Ona bakarsanız mesela BM'ye gitti. Bir önceki BM zirvesindeki diplomatik temasların yoğunluğuna bakın. Bu BM'deki yoğunluğa bakın. Arada çok ciddi bir fark var. Yani artık
1: ya konuştu böyle, döndü. Yani herhangi bir yoğunluk dahi olmadı temaslarında.
0: Yani işte Milei ile falan biraz görüşmeler oldu. Onun dışında birkaç görüşmesi oldu. Tabii bu Baye'de ikili görüşmenin ardından yine 8-9 ülkenin temsilcileriyle bir görüşme oldu ama yani Netanyahu tüm bunlara rağmen çok zor durumda. Yani bunu bir gerginlik ortamıyla olağanüstü halle kendi lehine yönetmek isteyebilir. Yani bu bir senaryo tabii ama en makul senaryolardan birisi.
1: Ankara'da nasıl gün gör ne düşünür? Bir senaryo mu yaratıyor Netanyahu iktidarını muhafaza edebilmek için?
2: Ya arkadaşlarımızın özellikle vurguladığı iki husus önemli. Bir tanesi elimizdeki bilginin sınırlı oluşu, hali hazırda da öyle. İkincisi de gerçekten, yani Turgay Hoca da söyledi, daha önceki değerli arkadaşlarımız da söylediler. Yani bu tür senaryolara çok müsait bir bölgesel atmosferin olması. Şimdi ben bir hadiseyi hatırlatarak çok hızlıca buraya gelmek istiyorum. 27 Eylül tarihinde İngiltere'deki bir Amerikan üssünde, Ford üssünde bir minibüs içinde şüpheli şahıslar yakalandı. Şimdi bunlar hani İngiliz istihbaratı bunlara işte polisi aldılar, sorguladılar vesaire kontrollü olarak bıraktılar ve hali hazırda da bunların ne yaptıklarını takip ettiklerine dair bir takım İngiliz kaynaklarında haberler var. Fakat bu

0: basit gibi görünen hadisenin hemen arkasından olağan şüpheli olarak bir anda İran konuşulmaya başlandı. Yani İngiltere'de bir ABD üssü, şüpheli şahıslar, minibüste yakalanıyorlar. Herhangi bir silah vesaire herhalde unsur olmadığına varsayıyoruz. Çok net bir açıklama olmasa da. Sonra serbest kalıyorlar ama hemen ardından bir olağan şüpheli İran. İran acaba büyük savaşı etrafındaki işte ABD ile devam eden, arada inen çıkan, ateşkes ve müzakerenin de devam ettiği savaşı çok daha geniş bir alana yaymak istiyor mu? Şimdi İran-ABD savaşından ve İsrail'in tabii o saldırısından hemen önce buralarda konuşuyor olsaydık, yani herhangi birimiz İran bu savaş vesilesiyle Körfez ülkelerine de operasyon yapacak, oralara da oradaki Amerikan üslerine vesaire saldırıda bulunacak deseydik çoğumuza makul gelmeyebilirdi bu. Ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ama öyle olmadı biliyorsunuz. İran savaşı yaydı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada da hemen anında bir İran şüphesi, kuşkusu yayılmaya başlandı. Üstelik tekrar söylüyorum, sınırlı bilgiler. Şimdi iki pilot, birisi Rus, öbürü Ukrayna vatandaşı. Bu birincisi. İkincisi, 7 Ekim'den sonraki dönem bir bambaşka. 28 Şubat itibariyle ABD, İsrail bloğunun İran'a saldırısıyla başlayan savaş sonrasındaki bölge bambaşka. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri hiç olmadıkları kadar Sezin Hanım hatırlattı ama bu hani Abraham Anlaşmaları, İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde o da daha çok aktör vardı. Şimdi bu yeniden acaba oradaki bir birlikteliği ortaya çıkarabilir mi? Şimdi burada ilginç noktalar var, ayrıntılar var. Zaten hepsi açık kaynaklarda var. Suudi Arabistan, İsrail uçaklarının gelip yolcuları Tebük Havalimanı'ndan almasına izin vermedi. Yola çıkmışlardı ama bu yolcuları sana vermeyeceğim dedi ve tekrar aynı ülkeden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir uçak gelip yolcuları aldı. Bu ayrıntı neden önemli? Bence 28 Şubat itibariyle ortaya çıkan savaş sonrasındaki bölgesel dengede Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki mesafe neredeyse tamamen ortadan kalktı. Adeta bir ittifak halindelerdi. Halihazırda da bunu korumaya çalışıyorlar. Bu hani çok daha küçük bir diyelim ki İbrahim Anlaşması da ittifakı gibi duruyor. Ancak Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu Mekke İttifakı'nın ardından bölgeye baktığımızda ise İsrail ile mesafelerinin aynı yerde olmadığını görüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan tarafı da şunu söylüyor. Yani buradaki bizim hani müdahalemiz, o yolculara yardım etmemiz insani gerekçelerdedir ve havacılık kuralları gereğidir. Yani bizim topraklarımızda oldu ve biz onlara yardımcı olduk. Şimdi bu niye çok konuşulmuyor? İsrail hani öyle bir tantana çıkardı ki uçak üzerinden hani kahramanlık destanları falan yaratmaya çalışıyorlar. O daha çok konuşuluyor şu anda. Bu senaryo hani bana çok şey gelmiyor. Bu arada Tahran'dan bir açıklama az önce arkadaşlar geçtiler ama tam detayını bilmiyorum. Bu bir Mossad operasyonudur diyor Tahran'dan gelen bir açıklama. Kimdir henüz bakamadım. Evet. Bu da önemli. Yani çünkü İran'da işte o İngiltere'deki hadisede
1: şöyle
0: olduğu gibi
1: söyleyeyim,
0: kendisinin
1: çok özür
0: anında
1: dilerim.
0: Hedef tahtasını
1: İran'a karşı
0: pardon.
1: yeni
0: Tabii, tabii.
1: cephe oluşturmak için Mossad operasyonu diye bir açıklama yapmışlar. Tahran'dan gelen, İran'dan gelen bir açıklama bu. İran'a karşı yeni bir cephe oluşturmak için Mossad operasyonu. Neyi kastediyor, kimi kastediyor, nasıl bir cephe
0: Tamam.
1: kastediyor?
0: Şimdi tabii şöyle bir şey, hani demin söylediğim o ikili, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ittifak aslında bölgede Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi de fevkalade rahatsız eden bir ittifak. Onun da bir altını çizmek lazım. Ve tekrar yinelemekte fayda görüyorum. Suudi Arabistan'ın İsrail'le mesafesi ve yakınlığı geçmişteki gibi değil. Daha mesafeli ve daha uzak. Bu bir saldırganlık anlamına gelmiyor. Ya da Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimle eşdeğerde görülemez ama Mekke ittifakı bu coğrafyada artık başka şeyler söylüyor. Yani ne İsrail saldırganlığına ne de İran'ın savaşı bir takım alanlara yaymasına geçit vermemeyi hedefleyen bir ittifaktan da söz ediyoruz aynı zamanda. Tabii çok yeni, daha taze, birçok sistemi, kurumsal yapısı oturmamış bir ittifaktan bahsettiğimin farkındayım ama böyle bir misyonu da var. Son olarak belki şunu da ekleyebilirim. İsrail tarafı Birleşik Arap Emirliklerinden, öyle ittifak mittifak o işlere pek aldırış etmez İsrail böyle durumlarda, hemen uçakla ilgili, oradaki personelle ilgili çok detaylı bir biçimde istihbarat çalışması istiyor. Yani bunları bana gönder ve ben bunları inceleyeceğim diye. Şimdi iki tane soru. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmayı yok eden ya da hırpalayan bir noktaya evrilir mi bu? Gördüğümüz kadarıyla ona dair bir atıf ya da yaklaşım sezemiyoruz şu anda. Ama Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının gelip kendi yolcularını almasına izin vermemesi ayrıntısının altına daha fazla çizmek gerekiyor. Bu da benim az önce söylediğim mesafeyi ifade ediyor. Dolayısıyla burada yeniden İsrail etrafında diğer Arap ülkelerinin ittifak olduğu, dizildiği bir yere doğru gider miyiz? Ben bunu çok öngörmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Tekrar da Mekke İttifakı'nın stratejik önemine de bir kez daha atıfta bulunmuş olayım bu vesileyle.
1: Buradan böyle bir şey emel ediyor olabilir mi İsrail? Yani amacı bu olabilir mi? İsrail etrafında diğer ülkeleri, Arap ülkelerini, Körfez ülkelerini toplamak. Öyleyse buna, ya tek başına bu değil belki ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı 6 saatlik o gizli ziyareti de hesaba kattığınızda sanki farklı bir bölge Netanyahu'nun zihninde şekilleniyor ve buna ilişkin bazı adımları mı işletiyor?
2: Temennisi olur ama onun sınırları var. Yani bölgenin yeni denklemlerine baktığınızda 7 Ekim saldırısı ve sonrasında İsrail'in katliamları, soykırım boyutuna varan işleri bölgeyi yeniden konsolide edebilecek bir ilişki düzeni zor. Nasuhi de anlattı. Özellikle mesela Suudi Arabistan gibi geleneksel olarak Amerika-İsrail çizgisinde kalmış bir ülkenin son dönemde sergilediği tavırlar, yaklaşımlar, politika değişiklikleri çok dikkat çekici. Bölgenin belki de en önemli, en dikkat çekici değişimleri Suudi Arabistan merkezli oluyor bu açıdan. Hem Türkiye-Pakistan'la ittifak ilişkisine girmesi, İsrail'le kurduğu ilişkinin daha mesafeli hale gelmesi, İran'ın saldırılarına rağmen bunun olabiliyor olması, hatta İran'ın saldırılarının Amerika-İsrail hattının kendisini, o ilişki düzeninin kendisini koruyamayacağını göstermesi, kanıtlaması, başka arayışlar içine girmesi ve burada İsrail'e açık bir İsrail'le açık bir gerilim ilişkisindeki bir Türkiye ile ittifak yapabilmesi, bunlar Suudi Arabistan için yeni şeyler. Yani bu böyle bir iklimde Birleşik Arap Emirlikleri özel bir durum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten Körfez'deki İsrail. Onlar artık neredeyse aynılaştılar. Yani Körfez'de İsrail'in çıkarları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından temsil ediliyor. Bu İran saldırıları zemininde bu iyice derinleşti. Dolayısıyla Afrika boyutları da var bunun ama Birleşik Arap Emirlikleri dışında bu konsolidasyon Arap ülkeli belki biraz Ürdün sağlayabilmesi zor. Bir de Suudi Arabistan gibi Arap dünyası içinde Mısır'ı bir kenara bırakalım. Ki Mısır da dahil bu süreçleri pek çok açıdan ama asıl Suudi Arabistan aktif bir hem varlıklı, zengin, güçlü hem de Arap dünyasının önemli bir aktörünün içinde bulunmadığı konsolidasyon İsrail'e yaramaz. Ve bu kolay olacak bir şey gibi de görünmüyor. Bu Suudi Arabistan bunu bir sürü olayda gösterdi bize. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı o kadar kolay değil İsrail'in işi buralarda. Eskisi gibi değil. Başka bir düzenek kurulmakta aslında Amerikan merkezli bölgesel güvenlik algısının da artık bu İsrail, Amerika, İsrail, Amerika, İran saldırısı zemininde bakıldığında değişmekte olduğunu, artık Amerika'nın bölgede tam manasıyla bu küçük aktörlere, irili ufaklı Arap dünyasına İran'ı böyle şeytan gibi gösterip İran'a karşı ben sizi koruyorum Körfez'e, Birleşik Arap Emirlikleri dışında o güvenceyi artık vermediği bölgede giderek anlaşılan, zihinlerde oturan bir durum. Dolayısıyla İsrail'in bunu temin edebilmesi bu dediğinizi mümkün değil.
1: Şöyle bir açıklaması var dün Netanyahu'nun. Açar mısınız değerli arkadaşlar onu bir bakalım. Dünkü açıklaması bu hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının önünde yaptığı bir açıklama bu. Onun görüntüsü var mı bilmiyorum. Bir savaş uçağının önünde duruyor ve diyor ki seçimlere doğru bazı işaretlerimiz var. Düşmanlarımız bize saldırmaya çalışacak. O yüzden buradan İsrail Devleti'nin uzun kolu olan hava kuvvetleri üssünden size bir mesaj veriyorum. Bizimle uğraşmayın. Ne şimdi ne de hiçbir zaman. Bizim uzun kolumuz size her yerde her zaman ulaşacaktır. Seçimlere doğru bazı işaretlerimiz var. Düşmanlarımız bize saldırmaya çalışacak. Ve ben buradan söylüyorum uzun kolumuz size her zaman her yerde ulaşır. Bir gün önce, tam bir gün önce verdiği bir mesaj. Üstüne bir de o görüntüyü de açabilirsek Erdem ondan da bakarız. Yani neyi kastediyor seçimlerden önce? Ne işareti var? Ya da bu kadar madem güvenlikçi politikaları önceleyen bir Netanyahu'dan bahsediyoruz defalarca. Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde en yüksek seviyede sana söylenmiş bir saldırı olabilir diye. O zaman almamış mıydın işareti? Neden almamıştın? Bu görüntü de işte tam böyle hava kuvvetlerinin önünde paylaştığı bir fotoğraf.
3: Ya şimdi gerçekten de bilemiyoruz yani burada dediğim gibi Netanyahu'nun rakibi de dünkü çocuk bu anlamda herhangi bir siyasetçi vesaire değil. Bilfiil İsrail'in güvenlik bürokrasisinin en can damarından ordudan geliyor. Ya eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot

0: Yani olduğu için İsrail güvenlik bürokrasisini de atlatıp veya bir kısım bürokrasinin de işbirliğiyle böyle bir şey yapıyorsa Netanyahu, o ayrı bir durum. Böyle bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirebiliyorsa.
1: Ya bu kadar kolay mı?
0: Ya tabii ya, bu arada
1: bilmediğim için soruyorum. Bu kadar kolay olabilir mi?
0: Bilemiyorum. O kadar algı ayarlarımızla oynandık. Şimdi 11 Eylül ile ilgili bile bir sürü soru işareti oluyor vesaire oluyor. Bu kadar yıl sonra. Ya, bu konuda da İsrail güven telkin etmediği için tabii hemen sorgulanmaya başlıyor. Ama şimdi burada 30 tane çocuk varmış bu uçakta.
1: Uçakta mı?
0: Artık tutup da 30 çocuğun hayatıyla, 30 İsrailli çocuğun hayatıyla da oynayacak, kendi vatandaşların, çocukların hayatıyla oynayacak bir noktaya geliyorsa bilemiyorum. Bir de burada İsrail'den gelen ilk açıklamalar, yani gazetecilerin aldığı bilgilerde şöyle bir şey var. Bu olayın gerçekleşeceğine dair herhangi bir istihbarat vesaire hiçbir şey yoktu diye. Ve ama bundan sonra bunun benzeri başka saldırıların, başka bu tür olayların yaşanması bekleniyor diye. Yani bu konu burada kalmayabilir. Önümüzdeki günlerde işte İsrail seçimlerine giderken daha bunları yaşayabiliriz. Kim kimi manipüle etmeye çalışıyor, nedir? Ya burada sonuçta büyük bir algı savaşı da var. Ve ne olursa olsun tabii ki şüphe uyandıran durumlar da var. Kahraman ilan edilen pilot ya işte son anda kapıyı açmış, kokpiti açmış, o şekilde yolcular müdahale etmeye başlamışlar da olay durdurulmuş. Bu söyleniyor. Pilot da Hintli. Hindistan'ın da malum çok ciddi bir ortaklığı var İsrail'le ve de o dost taraftan. Ya pilot da herhangi başka bir ülkeden değil yani. Hint sevilen bir ülkeden. Evet. İsrail'de dost ülkeden. Onun için yani sanki biz dünyada işte böyle işte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hindistan vesaire böyle bir çemberiz. Doğru
2: bıçaklı,
0: çemberiz.
2: Bıçaklı pilot da galiba Sudan vatandaşı, yani o da bir öyle bir görüntü. O da Umman olabilir. Muhtemel bir terör bağlantısı olabilecek.
1: Yani, şimdi şöyle mesela İsrail üst düzey yetkili demiş ki çok büyük bir felaket önlendi. Bir pilot diğerini bıçakladı ve 11 Eylül benzeri bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştı. Ya uçağı kaçırıp başka bir yere götürmek ya da düşürmek istedi. Uçak dalışa geçti ancak diğer pilotlardan oluşan ekip saldırganı etkisiz hale getirdi. Devamında bu yani pilotu, o diğer saldırdığı söylenen pilotu etkisiz hale getiren bir İsrail vatandaşı var. O da Netanyahu ile konuşurken diyor ki işte Löwe'yi yukarı çektim, uçağın dalışını durdurdum. Neyse ki Mayday Air Crash dizisini izlediğim için, hangi dizi bilmiyorum, havacılık konusunda biraz deneyimim vardı. O diziden gördüklerimi yaptım diyor.
0: Ya gerçekten şimdi tabii her şey şüphe uyandırıyor. Böyle üst üste gelince ya dizi izlemiş, öyle yapmış vesaire. Ama ne olursa olsun biz ne olduğunu tam da öğrenemeyeceğimiz bu noktada büyük bir algı manipülasyonu yarışının içinde olacağız. Netanyahu ayrı manipüle etmeye çalışacak. Dediğim gibi İsrail'de diğer seçim yarışındakiler, Eisenkot'ta vesaire ayrı bunu değerlendirmeye çalışacaktır muhakkak. O da siyasetin içinde bir genelkurmay başkanı artık. Onun dışında bölgesel olarak da Birleşik Arap Emirlikleri ona göre farklı biçimde İsrail'le bir arada olmak sonuçta ne olursa olsun güvenlik açısından bizim lehimizedir tezini daha işleyebilir. Ya o kadar dediğim gibi algı manipülasyonuna açık bir durum ki. Bu arada tabii ki tam da bu olayın Hürmüz yavaş yavaş artık açılıyor ve Hürmüz'den akışlarda normalleşiyor dendiği bir zamana geldiğini unutmayalım. Bu asıl tartışılan güvenlik tehlikesi tam da bugün bu 1-2 gündür. Hürmüz'ün İran tarafından kontrolünün önüne geçildi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri kesenin ağzını açıyor. Çok ciddi biçimde onların para yatırması söz konusu. Güvenlik bürokrasisi açısından da Amerika'nın, Pentagon'un desteği söz konusu. Şimdi böyle bir işbirliği var orada. Oradan Hürmüz açılıyor gibiyken İran'ın buna karşılık olarak tekrar Körfez ülkelerine saldırabileceği, enerji altyapılarına saldırı düzenleyebileceği. Çünkü İran'ın da enerji ihracatı sıfırlanıyor. Yeni yaptırımlar geldi malum. Çok sıkı uygulanıyor bu sefer bunlar. Tamamen İran ekonomisi boğulurken adeta Beyaz Saray da bununla ilgili paylaşım yapıp duruyor zaten. Bu noktada İran'ın tek açılımı Körfez ülkelerine tekrar saldırmak deniyordu. Şimdi bir de o devreye girebilir. Yani dediğim gibi bu denklemde de bizim algılarımız...
1: Hakikaten. Yani
0: karma karışık.
1: Birbirine karışabilir. İşte bu açıklamayı mesela şunu okurken Turgay Hocam, şöyle satır aralarında ne gördünüz?
3: Daha az önce bahsettiğimiz bu seçim sürecini bir tür olağanüstü hal içerisinde yönetme meselesinin çok açık bir göstergesi. Yani kendisine yönelik hangi saldırı yapılabilir? Bu saldırıyı kim yapabilir? Olası, hani Netanyahu'nun perspektifinden bu İran olarak işaret ediliyor. Ama İran'ın son dönemdeki mevcut hani diplomasi trafiğine baktığımızda bir biçimde o sorunu çözmek üzere diplomasi trafiğine devam ettiğini gösteriyor. Yani Pezeşkiyan'ın mesela son açıklamalarına bakalım. Özellikle Katarlıların Amerika Birleşik Devletleri'nde arabulucu olarak ABD ve İsrail heyetleriyle görüşmesini hatırlayalım. Yine Pakistan'ın süreci sıcak tuttuğu bir denklemdeyiz. Dünyada evvelsi gün Asım Münir, Pakistan Genelkurmay Başkanı ki bu sürecin en önemli isimlerinden de bir tanesi. Hatta yani Amerika siyaseti ve Trump'ın özellikle Vance nezdinde de önemli bir isim müzakere açısından. Yani dolayısıyla bu savaşı genişletme, savaşı farklı cephelere yayma noktasındaki olası şüpheli olarak takdim edilen İran'ın meseleye ne kadar dahil olduğu bu konjonktürde elbette bir soru işareti. Diğer yandan şöyle bir durum da var. Yani içeride sizin sorduğunuz soru önemli. Dediniz ki hani bu güvenlik bürokrasisi, özellikle Mossad bu tür operasyonlarda bu kadar angaje mi? Ya da muhalefet bunlardan, bu süreçlerden çok böyle dışsal bir biçimde bilgilendirilmiyor mu? Mesela Netanyahu'yu hatırlayalım. Özellikle Ekim 2024 sonrasında güvenlik bürokrasisiyle çok ciddi krizler yaşadı. Hı hı. Yine hatırlayalım, bu 7 Ekim saldırısının önlenebileceğine dair bir enformasyonu Shin Bet tarafından Netanyahu'ya verildiği ama bunun dikkate alınmadığı da ifade edildi. Ne zamanki uluslararası kamuoyunda böyle Netanyahu'nun gidici olmasıyla birlikte sızdırılan bu haber, daha sonrasında New York Times'ın vesaire yayınladığı, Haris'in çok konu edindiği bir haber, sonrasında Shin Bet'in başkanı bunları kendisine sorular soruldu ve ifade etti. Sonra Netanyahu doğrudan Shin Bet'in başkanını hedef aldı ve görevden aldı. Bu bir. Genelkurmay başkanıyla, İsrail Genelkurmay başkanıyla ciddi sorunlar yaşadı. Özellikle bu 7 Ekim ve sonrasındaki operasyonlar, işte rehine takası süreci vesaire. Genelkurmay başkanıyla yaşadığı sorunlar sonrasında da orada bir görev değişimi söz konusu oldu. Daha öncesine gidelim, mesela protestolar olmuştu, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir takım adımları oldu. Yani Netanyahu içeride kendisine hem güvenlik bürokrasi hem de diğer bürokrasideki aygıtlar üzerinden bir müdahale olmasını baştan itibaren zaten ortadan kaldırmak istedi. Ve o bürokrasinin, özellikle güvenlik bürokrasinin otonomisini bir biçimde bertaraf ederek kendisine bağlı hale getirmeye çalıştı. Önemli ölçüde de başarılı oldu. Bugün evet içeride muhalefet eliyle bir itiraz var ama kurumsal anlamda yönettiği unsurlar bu tip müdahaleleri yapabilir. Siz şimdi elbette haklı olarak bir analoji ve bir soru sordunuz. Dediniz ki Sezin Hanım da o katkı sağladı. 30 tane çocuk var, bilmem kaç tane İsrail. Ya bu adam savaş suçlusu. Bu adam evet, bir soykırım suçlusu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ve tutuklama emri var bu adamın hakkında. Yani yüz binlerce insanın katili ve baş sorumlusu. Ve aynı zamanda sadece kendisiyle sınırlı olmayan bir soykırımın Uluslararası Adalet Divanı'na, yani bu mesele sadece Netanyahu ile mukayyet değildir, sınırlı değildir diyen bir uluslararası kamuoyu var. Güney Afrika eliyle bu Uluslararası Adalet Divanı'na taşınıyor. Ve İsrail orada bir savaş suçlusu devlet olarak bir davanın konusu ediliyor.
1: Hiç şüphe yok. Kesinlikle. Onun için, ama şurada ya yani şu şimdi orada bir tırnak içinde dedi, kendileri böyle insan dışılaştırarak jenoside bir altyapı hazırlıyorlar ya soykırımlarına. Yani zaten bütün soykırımlar da böyle böyle geliyor. Burada bu mentaliteyle hareket ediyorlar. Dönüp kendi vatandaşına bunu yapacaklar, çığırından çıkmış da olabilir şöyle, diyorsunuz o zaman.
3: Ya
1: yani kontrolü yitirmiş
3: onun
1: artık.
3: Çığırından
1: yani
3: çıkması ile ilgili bir tartışma bile yapamayız.
1: Doğru, doğru yapamayız.
3: Değişik. Yani bu bir, yani devletini terör devleti haline getiren, kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak yargılanan bir insan ve uluslararası sistemden, içerideki muhalefetin söylediğini ifade ediyorum, kendisini bırakın, zaten gözden çıkarılmış, uluslararası sistemde İsrail'in izole edilmesine neden olan aktör olarak konumlandırılıyor. Onun için onun yapamayacağı hiçbir şey
1: yok. Yani kendisi görevde kalmak için yapmayacağı olmayan, feda etmeyeceği olmayan bir katil.
3: Evet, hiç kuşkusuz. Yani şöyle hatırlayalım, 7 Ekim'den sonra özellikle batılı devletlerin başkanları aldı götürdü onları, değil mi? Dedi ki burada Hamas bebekleri öldürdü, katletti dedi. Elon Musk biraz şüpheyle yaklaştı. Sonra Elon Musk'a ilişkin çok ciddi bir manipülasyon, dezenformasyon. Elon Musk da bu koroya katıldı. X platformunu bu koroya destek olarak açtı. Yani propaganda da üstüne yok zaten. Hani İsrail lobisinin bu kapasitesini biliyoruz ama bunun da sınırlarına geldiğimiz bir dönemdeyiz. Yani magacılar içerisindeki Amerika'da en önemli tartışmalardan bir tanesi bu İsrail'e koşulsuz şartsız destek. Yani işte Tucker Carlson'ın en son artık Beyaz Saray'da görüşüp ikna edemediği bir Trump var. En son mesela sattığı silahlara, sattığı bu şeylere baktığımızda savaşı devam ettirmeye yönelik tutumu nedeniyle magacılar en fazla hani ideolojik olarak zemini, destek zemini bir ayrılık söz konusu.
1: Bunca, mesela şimdi çok büyük, çok özür dilerim, çok büyük bir paketi onayladılar, silah paketini. Bu
3: bugüne kadarki en büyük paketlerden en büyük. Bir tanesi. Evet,
1: temel gerekçenin şu olabileceği düşünülüyor. Bir daha silah satışı bu kadar kolay ve hızlı ve mümkün olmayabilir. O yüzden bu kadar büyük bir paketle silah satışı ve mühimmat satışı yapıyor olabilir Amerika İsrail. Yani
3: sonrasında takılacaktır için. Kasım seçimleri sonrasında Trump açısından bir takım zorluklar çıkıyor. Bunların hepsi tamam ama yine de hani bu savaş suçuna ortak olmaktır. Hasılı şunu ifade ediyorum. Yani Trump'ın ve onu destekleyen İsrail lobisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Propaganda zaten onların işi. Ama artık uluslararası kamuoyu, uluslararası vicdan bir biçimde uluslararası siyaseti de etkilemeye dönük bir potansiyel üretti. İsrail'in sınırlandırılması, izole edilmesi konusunda. Onun için Netanyahu'nun buradan çıkabilme ihtimalinin çok zor olduğu kanaatindeyim ben. Nasıl? İran niye böyle bir şey yapsın? Hakikaten şu an ya gelmeden önce de İran uzmanlarına baktım, açıklamalara baktım, son görüşmelere baktım. İran'ın böyle bir şey yapma ihtimali hani çok küçük bir olasılık.
1: Ya mesela şimdi siz böyle dediniz, dün de Birleşik Krallık'ta bir Amerikan üssüne işte bir saldırı girişimi oldu dendi. 5 kişi zannederim orada gözaltına alındı. Patlayıcılar var dendi. Sonra işte şey benzin çıkmış sadece ve salıverildi. Orada da İran böyle bir şey peşinde dendi. Böyle ya iki
3: Rusya
1: gün...
3: Rusya olsa neyse hani tamam olası şüpheli olarak Avrupa'da son gelişmeler
1: Amerikan
3: bir şey yapabilir.
1: İşte İran falan.
3: Tabii tabii. Ama İran Amerika ile müzakere yapıyor. Pakistan müzakereci, arabulucu. Türkiye'nin katkıları var. Dün ya da birkaç gün önce Asım Münir İran'daydı. Ya diplomasi trafiği devam ediyor. Sadece hani nasıl açıklanacağı ve kimin açıklayacağı, kimin geri çekilerek kazandığını gösterecek bir tablo İran'la Amerika arasında var. Tartışma burada kilitlenmiş diyor İran uzmanları. Niye böyle bir şey yapsın İran? Hani akıl alıcı bir şey değil.
1: Niye böyle bir şey yapsın İran? Nasıl uygun görüp döneyim sorayım. Buyurun Nasuhi Bey.
4: Tamam. Şimdi belki yenidir değildir bilemiyorum ama bana geldi birkaç şey. Ya mesela korkunç bir şey var. O uçak 30 saniyede yaklaşık 14 bin feet irtifa kaybetmiş. Ya bu enteresan bir bilgi. Belki önünüzde var mıdır bilmiyorum. Yani Reuters'ın görüştüğü bir yolcu da uçağın alçalmasının ardından kokpitin önünde bir arbede yaşandığını, sonra yedek ekibin kontrolü ele aldığını anlatmış. Bunların tabii bireysel bilgiler olduğu için ham bilgiler olduğunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla ben buradan bir yere varabileceğimizi hala düşünmüyorum. Turgay Hoca'nın söylediği önemli, neden yapsın sorusunun. Birazdan eğer Hürmüz'ü konuşacaksak, Hürmüz'le ilgili de bir kilitlenme hali var. Ve ben Amerikan medyasına ve strateji merkezlerinde görüş farklı ama hani İran'ın çok aleyhine döndü Hürmüz diye. Ben pek o kanaatte değilim. Yani İran'ın aleyhine dönen tarafları var. Doğrudur. İran kendi ekonomisi iç dengeleri açısından ama toplamda öyle değil. Fakat bir yerden daha bakalım isterseniz. Yani neden bu noktaya geldi ve İsrail niye böyle bir feryat figan halde? Şimdi tabii ki Trump ABD başkanı, farklı bir tarzı var. Geldiği günden beri bel atmadığı memleket, topraklarına katmadığı ada, ülke vesaire bırakmadı. Bunların bir kısmında maalesef alıyor filan, yani öyle garip bir durumdayız. Yani dünya onun maalesef liderliğinde kuralların ortaya